0: Reklam.
1: Yerli üretim 1200 kilogram taşıma kapasiteli yeni Opel Vivaro kamyonet 750 bin TL 12 ay 0 faiz fırsatı ve sektör bazlı indirimli fiyatlarıyla Odak Opel'de sizleri bekliyor.
0: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: İnancın olduğu her savaşın sonundaydı zafer.
1: Yunanlıların 6 aydır geçilmez dediği yer 6 saatten kısa bir sürede geçilmiştir. Rakibi küçümsemeden girilen savaşların sonundadır zafer.
2: Hazır mısınız? Dediğinde Başkomutan Gazi Mustafa Kemal,
1: toplanırdı coşkulu millet bir araya. İnanarak kazanıldı.
0: Önce vatan deyip kazanıldı.
1: Zafer bizimdir sesleri yankılandı. Sevinçle kutladı komutan zaferi. Askeriyle, halkıyla, kadınıyla, çocuğuyla.
0: Zafer bayramınız kutlu olsun.

0: Reklam.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Radyo Spor.
4: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonunda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağı iç saha maçlarının kombine ve maç biletleri satışta. Sen de EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarının heyecanına ortak olmak için hava atışı yapılmadan bu biletten yerini ayırt. Anadolu Efes biletleri sadece bu bilette.
3: Radyo Spor.
0: Reklam.
3: Radyo Spor.
5: Tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Radyo Spor.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Radyo Spor.
0: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

Reklam. Hyundai i30 Prime Paket 1.6 Turbo 150 beygir motor seçeneği ve 2 milyon 100

0: İnancın olduğu her savaşın sonundaydı zafer.
1: Yunanlıların 6 aydır geçilmez dediği yer 6 saatten kısa bir sürede geçilmiştir. Rakibi küçümsemeden girilen savaşların sonundadır zafer.
2: Hazır mısınız? Dediğinde Başkomutan Gazi Mustafa Kemal,
1: toplanırdı coşkulu millet bir araya. İnanarak kazanıldı.
0: Önce vatan deyip kazanıldı.
1: Zafer bizimdir sesleri yankılandı. Sevinçle kutladı komutan zaferi. Askeriyle, halkıyla, kadınıyla, çocuğuyla.
0: Zafer bayramınız kutlu olsun.

0: Reklam.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Radyo Spor.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam. Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonunda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağı iç saha maçlarının kombine ve maç biletleri satışta. Sen de EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarının heyecanına ortak olmak için hava atışı yapılmadan bu biletten yerini ayırt. Anadolu Efes biletleri sadece bu bilette.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: İnancın olduğu her savaşın sonundaydı zafer.
4: Yunanlıların 6 aydır geçilmez dediği yer 6 saatten kısa bir sürede geçilmiştir. Rakibi küçümsemeden girilen savaşların sonundadır zafer.
5: Hazır mısınız? Dediğinde Başkomutan Gazi Mustafa Kemal,
4: toplanırdı coşkulu millet bir araya. İnanarak kazanıldı.
3: Önce vatan deyip kazanıldı.
4: Zafer bizimdir sesleri yankılandı. Sevinçle kutladı komutan zaferi. Askeriyle, halkıyla, kadınıyla, çocuğuyla.
3: Zafer bayramınız kutlu olsun.

0: İnancın olduğu her savaşın sonundaydı zafer.
1: Yunanlıların 6 aydır geçilmez dediği yer 6 saatten kısa bir sürede geçilmiştir. Rakibi küçümsemeden girilen savaşların sonundadır zafer.
2: Hazır mısınız? Dediğinde Başkomutan Gazi Mustafa Kemal,
1: toplanırdı coşkulu millet bir araya. İnanarak kazanıldı.
0: Önce vatan deyip kazanıldı.
1: Zafer bizimdir sesleri yankılandı. Sevinçle kutladı komutan zaferi. Askeriyle, halkıyla, kadınıyla, çocuğuyla.
0: Zafer bayramınız kutlu olsun.

Reklam. Hyundai Veyon Jump otomatik vites 1.587.000 TL fiyat fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de. Reklam.

0: İnancın olduğu her savaşın sonundaydı zafer.
1: Yunanlıların 6 aydır geçilmez dediği yer 6 saatten kısa bir sürede geçilmiştir. Rakibi küçümsemeden girilen savaşların sonundadır zafer.
2: Hazır mısınız? Dediğinde Başkomutan Gazi Mustafa Kemal,
1: toplanırdı coşkulu millet bir araya. İnanarak kazanıldı.
0: Önce vatan deyip kazanıldı.
1: Zafer bizimdir sesleri yankılandı. Sevinçle kutladı komutan zaferi. Askeriyle, halkıyla, kadınıyla, çocuğuyla.
0: Zafer bayramınız kutlu olsun.

0: Reklam.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo.

0: İnancın olduğu her savaşın sonundaydı zafer.
1: Yunanlıların 6 aydır geçilmez dediği yer 6 saatten kısa bir sürede geçilmiştir. Rakibi küçümsemeden girilen savaşların sonundadır zafer.
2: Hazır mısınız? Dediğinde Başkomutan Gazi Mustafa Kemal,
1: toplanırdı coşkulu millet bir araya. İnanarak kazanıldı.
0: Önce vatan deyip kazanıldı.
1: Zafer bizimdir sesleri yankılandı. Sevinçle kutladı komutan zaferi. Askeriyle, halkıyla, kadınıyla, çocuğuyla.
0: Zafer bayramınız kutlu olsun.
3: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
4: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
5: Merhaba.
4: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
5: Merhabalar abi. Merhaba.
4: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
3: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
4: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
3: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

0: Son Düzlüğü sunduğu Foto Finish hafta içi her gün saat 11.30, hafta sonuysa 11'de Radyo Spor'da.
1: Radyo Spor!
2: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.

0: 30 Ağustos bugün, Zafer Bayramı. Bugün milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos zaferinin yıl dönümü için kutladığımız her yıl bir gün. Bugün bu programı yapmak ve bu şekilde Radyospor'da günü açmak da benim için ayrı bir şeref oldu. Buradan herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarım. Burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan büyük taarruz ve başkomutanlık meydan muharebesi, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde neler başarabileceğinin zamanın en büyük göstergesi olmuştu. Bugün de en çok aradığımız şey bu. Her zaman programlarda söylüyorum. Biz birbirimizi itip kalkmaktansa sırt sırta verseydik her zaman çok farklı olurdu. 30 Ağustos Zafer Bayramı bunun tarihteki en büyük örneklerinden biri. Bunun temsili. Hala buna çok ihtiyacımız var ve bugünlerde bunun önemini iyice idrak etmek gerekiyor. Tarihini iyice idrak etmek gerekiyor. Bu anlamda gerçekten özel bir gün, farkındalık, bilinç milli anlamda kazanmamız gerektiğini tekrardan böyle günlerde hatırlıyoruz, ümit ediyorum. Bu anlamda da toplumsal olarak bizim için olumlu bir yıl olur. Önümüzdeki sene 30 Ağustos'ta daha farklı şeyler konuşabiliriz diye bu şekilde bir girizgah yapmış olayım. Tekrar edeyim, herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarım. Pazar günleri biliyorsunuz biraz sohbet ediyoruz. Yani Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar genel kapsamlı gündemi değerlendirdikten sonraki gündem çok yoğun değildi. Dün gözlemeci falan açıyorduk burada. Bugün yine sizlerden gelecek soru cevaplarla biraz aktüel bir program yapalım isterim. Yani geçmiş zamana gidelim. Geçmiş sporcuları yad edelim. Geçmiş hadiseleri yad edelim. Netice itibariyle gündemi zaten konuşuyoruz. Futbol gündemini, basketbol gündemini ki bugün Radyo Spor'da günün geri kalanındaki yayın akışında da bunlar sıklıkla konuşulacak. Biraz zamansız bir şeyler yapalım isterim. Burada mesajlarımız geliyor. WhatsApp hattımızı hatırlatayım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. 3 tane mesajımız varmış. WhatsApp kutusunun üstü kırmızı. Alttaki WhatsApp imgesini acilen bak diyor herhalde. Bilmiyorum ne demek istiyor. İlk kez gördüm bunu da ama... Sevgili Yunus abi 30 Ağustos'la ilgili bir yazı atmış, bakalım neymiş. 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında zaferle sonuçlanan büyük taarruzun üzerinden tam 98 yıl geçti. Bu eşsiz, 98 yıldan fazla ya, bu 2020'den bir yazı, aynen. Yazı 2020'den. Bu eşsiz zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyor. İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Türk milletinin 30 Ağustos ruhunu en derin duygularla yaşatan şanlı zafer bayramımız kutlu olsun diye bir gönderi paylaşmış Yunus abi. Tarihte az daha ama ters ayakta kalıyorduk. Allah'tan 2020 olduğunu fark ettik. Dedim 1922-2026 yanlışlık var ama okey. Hür doğduk, hür yaşarız, bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu kutlu zaferin tüm kahramanlarına saygı ve minnetle demiş. Yine sevgili Yunus abi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamış. Bekliyorum 30 Ağustos'la ilgili mesajlarınızı ya. Futbol, basketbol bunlar suni geçici gündemler. Her gün değişiyor, böyle şeyler değişmiyor. Biraz da 30 Ağustos mesajlarına odaklanalım programın bir bölümünde. Buradan bekliyoruz mesajlarınızı. WhatsApp hattımızı paylaşmıştım. Hadi bir kere daha tekrar edeyim. 0538-052-1487. Mesajları bekliyoruz. Sevgili Burak Bey, iyi yayınlar. Bir çift mavi gözüm ve silah arkadaşlarının bize canları pahasına armağan ettiği bu toprakları, vatan kılan istiklalimizi ve istikbalimizi canlarını içe sayarak bize kendilerini minnettar bırakanları saygı, sevgi ve özlemle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Nice 104'lü yıllara demiş sevgili Mustafa Demirkaya. Çok güzel mesaj. İnşallah nice 104'lü yıllara. Biz bu kültürden, bu ilkelerden, bu yaşanmışlıklardan arınırsak ki biraz maalesef zaman zaman kopanları görüyorum bundan, bu sonumuzu getirecek şey olur bana sorarsanız. Ya çünkü gelinen noktada, Cumhuriyet'in ilanına kadar olan noktada zaten kültüründen uzaklaşmak, kendini unutmak ve çöküş bizi o noktaya sürüklemişti. Orada çok büyük insanlar, şans eseri bir araya geldi. Bu böyle insanlar tarih boyunca çok az var. O yüzden şans eseri diyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün dünyanın imrendiği ve saygı duyduğu, bütün dünya tarihinin de literatüründe yer alan bir liderden bahsediyoruz. Böyle çok insan yok. Bunun için söylüyorum. Bunlardan koptuğunuz zaman, bunlardan uzaklaştığınız zaman bir daha öyle bir kurtarıcı bulmanız çok kolay olmayabilir. O yüzden bu ilkelere yaşananları unutmadan iyisiyle kötüsüyle sahip çıkmak gerekiyor. Tarihine sahip çıkmak gerekiyor. Tarihini kaybedersen her şeyini kaybedersin ve bunu zamanla anlayan ülkeler olmuştur. İnşallah biz onlardan biri olmayız. Atatürk'ün yaşattıklarına, ilkelerine, öğretilerine, Türk tarihine saygı duyup sahip çıkmamız gerekiyor. Velhasıl bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum Mustafa Demirkaya'ya güzel mesajı için. Günaydın, iyi yayınlar Kocaeli İzmit'ten Ramazan. Öncelikle bütün Türkiye halkının Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Nice zaferlerle kutlu olsun. Bir Galatasaray taraftarıyım. Dün akşam Galatasaray adına iptal edilen gol kesinlikle ofsayt değildir. Sizin düşünceleriniz nelerdir? Teşekkür ederim demiş. Yani tartışmalı bir pozisyon. Ama vermese de ben bir şey demezdim. En azından onu söyleyebilirim. Güzel de maç oldu bu arada. Gollü maçları özlemişiz. Dün genel olarak güzel maçlar vardı işte. Konya Spor, Kocaeli Spor maçı da birden döndü vesaire. Şimdi tabii bu haftanın bitmesiyle birlikte biliyorsunuz 4 Eylül'de transfer bitiyor. Avrupa'da transfer bitiyor 2 gün içinde yine. Artık akşam pazarı son 2-3 günde Avrupa'da takım bulamayan oyunculardan bir ilginç hareketler gelebilir temsilcilerimizden. Heyecanlı bir hafta olacak, o yüzden onu da bekliyoruz. Evet, WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0538-052-1487 0538-052-1487 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına. Programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelecek mesajları süremiz yettiğince burada değerlendirmeye çalışacağız. Gündemimiz 30 Ağustos. 30 Ağustos'la ilgili en azından dediğim gibi bir süre daha mesajları göndermeye gayret edelim diyelim. Bakıyorum bir aramız var mı? Evet, bir reklamımız varmış. Kısa bir araya gidelim, ardından kaldığımız yerden devam edelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri. 6. adama hoş geldiniz. Hepinize mutlu pazarlar diliyorum. Sizlerle birlikte her hafta sonu olduğu gibi Radyo Spor'da pazar gününü birlikte açıyoruz. Ama bugün özel bir gün. Yıllık dilimde Cumhuriyet tarihinin en özel günlerinden biri ve bugünün programımıza denk gelmesi de ayrı bir mutluluk.

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

0: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
1: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Yani 30 Ağustos mesajlarınızı bekliyoruz demiştik. Şimdi 10. yıl marşı da çalınca reklam arasında okul zamanındaki işte ilkokul, ortaokul, lise gibi bu gibi günler için düzenlenen organizasyonlar aklıma geldi. Bak, hala öyle mi acaba? Mesela Vedat abinin nispeten küçük bir çocuğu var. Efe'nin okulunda mesela benzeri şekilde yaşatılıyor mu bu durum? Yani güzel. Öyleymiş. Bizim Musti'nin okulunda da yine öyle. Yaşatmaya çalışan öğretmenler, orada yöneticiler var. Daha doğrusu müdürler var. Bunlar kıymetli. Ya bu dediğim gibi bunu sürdürebilmek, yaşayabilmek lazım diyorum ya. Bunu çocuklara bir şekilde hissettiremeden, aksettiremeden. Aksettirmek de değil. Aksettirmek başka bir şey. O hissi anlamak lazım. Öyle yoğurman lazım. Çok sürdürmem mümkün değil. Dediğim gibi ben üzülerek söylüyorum. Bundan uzaklaşanlar var kafa yapısı olarak. Bu bence çok acı verici bir şey. Hata yapıyorlar. Bu da çok önemli değil. Neyse, şahısları ilgilendirir bu ama dediğim gibi en azından çocuklara yaşatılması lazım. Bugünün okul tatiline denk gelmesi de kötü oldu bu arada. Yani bildiğim kadarıyla okullar 14 Eylül'de yaşanıyor. Böyle günlerde

organizasyonlar oluyordu. Özellikle işte bu 6, 7, 8, 10 yaş grubuna bugünlerin önemini, hissiyatını aşılayabilmek adına çok kıymetli buluyorum. Çok kıymetli öğretmenlerimiz de yoğun çaba sarf ediyor bu arada işte. Bir şekilde organizasyonları tertip edebilmek için bir şekilde işte öğrenciler çalıştırılıyor, bir şeyler ki çok küçük çocuklarla birden fazla baş etmek de kolay bir şey değil, takdir edersiniz ki, ama bu anlamda da çok önemli bir gayretleri var öğretmenlerimizin ki Atatürk de öğretmenlere her zaman çok büyük saygı ve minnetle ayrı bir yere koymuştur. Bu sebepten aslında öğretmenlerin de Atatürk ilkelerini, Atatürk'e karşı böyle bir yaklaşım olması gerekiyor. Hepsi için söylüyorum, olmayanlar da varsa. O yüzden dediğim gibi keşke bugün okul olsaydı. Çocuklar gösteri yapsaydı. Keyifli oluyor, gerçekten keyifli oluyor. Ben kardeşimden ötürü zaman zaman gidiyorum da çok mutlu oluyorum o manzaraları gördüğümde. Bakalım. Devam edelim mesajlarımıza bakalım. Günaydın, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Erzurumspor'dan bahseder misiniz? Teşekkürler. Erzincan'dan mı, Erzurum'dan mı? Sinem'dedir benim derdim yazıyor kullanıcı adı kısmında. Kullanıcı adınız yok. Güzel de bir deniz manzarası var çalıların arkasından. Erzurumspor'dan bahsedeyim. Erzurumspor'un işi zor. Geçen sene şampiyon olup çıktılar birincilikten. Başarılı olmalarını bekliyordum. Yalan yok ama transfer konusunda çok hantal kaldılar. O yüzden çok iyi olacağını zannetmiyorum Erzurumspor için sezonun kalanına. Transferin son günlerinde isabetli hamleler gelir, işin rengi değişir, onu tabii ki öngöremem. Daha zamanımız var ama Erzurum'dan Sıddık Yıldız yazmış. Dediğim gibi şu an için çok iyi olduğunu düşünmüyorum Erzurumspor için işlerin. Yani şu an düşmenin en büyük adayı gibi gözüküyor gelinen noktada. Bakalım, ümit ediyorum Erzurumspor kalıcı olabilir. Ben şehir takımlarının ligde kalıcı olmasını istiyorum. Hani bunu Erzurum ya da başka bir takım üzerinde söylemiyorum. Yani mümkünse İstanbul'daki fazla takımlar düşsün. Ama Erzurumspor gibi, işte ne bileyim, Kocaelispor gibi, Göztepe gibi şehir takımları. Gerçi Göztepe biraz ayrılır ama İzmir'den çok teşekkür etmiş Sıddık Yıldız. Bilmukabele. Bu gibi takımların ben kalmasını istiyorum. Lige renk katıyorlar. Bunların taraftarları var bir kere her şeyden önce. Yani Süper Lig'de şu an kaç İstanbul takımı kaldı bilmiyorum. Yarısının taraftarı yok mesela. Futbol boş tribünlerin önünde güzel değil. Zaten öyle olsa tribün diye bir şey olmaz. Yani izole bir yerde, kapalı alanda falan oynarlar. Ya da açık alanda oynarlar. İşte ne bileyim, şey olmaz. Tribün yapmaya ihtiyacı duymazlar. Farklı değerlendirirler. Futbolun tabiatına aykırı. O yüzden taraftarı olan kulüpler, şehir takımları, camia takımları da bence önemli. Böyle şey, ne denir ona? Ruh olmayan kulüplere gerek yok ya. Bazı işler sadece para ve iyi yönetimle olmuyor. Bunlar şirketler ligi değil. İşte çok iyi iktisadi tarafı bakılıyor kulübün. Çok iyi sponsorları var. Bir şeyler var ama seyircisi yok. Burası şirketler ligi değil. Kurumsal başarının çok hani anlamlı bir şey kurumsal başarı, ama futbolun DNA'sıyla çok örtüşen, çok manalı bir şey değil aslında bakarsanız. Futbolla ilişkili değil. O yüzden ümit ediyorum Erzurumspor toparlar, velhasıl toparlamak gerekirse. Burak kardeşim, iyi yayınlar. Antalya'dan Selim Sarı. Valla dünkü maç yılın maçı olmaya aday. Güntekin Onay'ın dediği gibi Galatasaray'ın maçları gerçekten çok keyifli. Alexey Batrakov'u çok beğendim. Oyun görüşü harika. Top ondayken hiç boş işi yok. Maksimum verimli kullanıyor. Kimse farkında değil ama en iyi transfer o. Valla Leao hamlesi de geldikten sonra, işte Leao, Batrakov. Ondan önce Ugoçuk bu hamlesi vardı. Ben taca çıkan bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ugoçuk buradan Galatasaray bence bir şey alamayacak. Hatta zorunlu satın alma opsiyonu girmesin diye kullanmayacak bile belki de, bilmiyorum ama ilk 11'i kalitesini arttırmak anlamında bunlar iyi hamleler. Lakin şöyle bir sıkıntı var. Galatasaray bence rotasyonda hala büyük sıkıntısı var. Yerli oyuncuları, şimdiye kadar yerli oyunculara yönelmeyerek kendisine önerilen bence büyük hata yaptı ki Ahmet Kutucu'yu yolladım mesela, yine yerlilerden giden oldu. Burada Galatasaray'ın yerli rotasyonu güçlendirmesi lazım ama şimdi transferin son döneminde gittiğini herkes de o fiyat iki katından başlayacak. O da saçma geliyor bana, işte bu yabancı sınırının saçmalığı Süper Lig'de. Aslında çok futbol kalitesi olarak söylüyorum bunu, ortalama gözüken oyuncuları büyük takımlar kapıyı çaldığında 5-6-7 milyon eurodan açıyor.

0: Yani bu şey çok kötü mesela, bak bizim insanımızda maalesef var, her yerde vardır belki, bilmediğim için hani genel kapsamlı konuşmuyorum, siz de söyleyin. Opportunist denir, fırsatçılık. Ya tamam, ticarette krizi fırsata çevirebilirsin ama bunun etik dışına çok fazla da taşmıyor olması lazım ya mesela. Hani atıyorum başka bir takım istese 2 milyon euroya, belki hadi al götür diyeceğim birini büyük takımdan 6-7 istemek. Neden opportunistik diyorum? Hani bir fırsat gelmiş, tabii ki para kazanmak istersin ama bir şey satıyorsan alıcıya göre muamele yapmaman lazım. Yanlış mıyım? Burada sizin ticaretle uğraşanlarınız da vardır mesela. Atıyorum gıda sektöründesiniz. Bir sattığınız ürünü, menü fiyatı vardır. Herkes aynı fiyattan satarsınız. Yani nabza göre şerbet ya da işte ne bileyim karşındakine göre fiyatlandırma. Bu opportunist tavır bence çok hoş bir şey değil. Ama bu tavrın önünde Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralı fazlasıyla açıyor. Ya ki çok da konuştuk yabancı kuralını. Tekrar tekrar girmeyeceğim ama yani saçmalığın daniskası. Tamamen naçizane kendi fikrimi söylüyorum. 10 artı 4, 8 artı 2'ye düşecek. 8 artı 2'ye düşecek, tamam, seneye daha da azalacak. Galatasaray Leao'yu aldı. Beşiktaş Blahovic'i, Trossard'ı aldı. Fenerbahçe Lukaku'yu, Ake'yi aldı. Bunları seneye gönderemeyeceksin. Devam eden sözleşmesi oyuncular da var. Yabancıları gönderene kadar zaten göbeğin çatlıyor. Seneye ne olacak mesela bu? Hani herkesin kafasında herhalde şey var. Yabancısı kuralı seneye TFF'ye baskı yapılıp kaldırılır. Kulüpler Birliği kazan kaldırır. O olur, bu olur. Ya kalkmazsa ne olacak? Herkes acabayla ya da keşkeyle iş yapıyor. Ben anlamadım ki. Ya da herhaldeyle iş yapıyor. Yani 10 artı 4. Ya yabancı kuralı nedir biliyor musunuz? Burada yerli oyuncu gelişimine hiçbir katkısı olduğunu düşünmüyorum. Öncelikle milli takıma bakın. 20, daha önce de söyledim. Buna dinlemeyenler varsa bir daha söyleyeyim. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gittik diye burada zil takıp oynadık aylar boyunca. Ama milli takımın kadrosundaki oyuncuların yarısından çoğu gurbetçi mesela. Bizim yetiştirdiğimiz oyuncular değil. Sen yabancı kuralı getiriyorsun. Ama işte yaş ve yaş profiline bakarak getiriyorsun bunu sadece. Ve yabancı olup olmamasına, işte 10 kişilik dilim yabancı olması artı 4'te 23 yaş altı olması. İki şey söyleyeyim. Bir, 23 yaş altı çok iyi oyuncuları getirmek çok zor. Galatasaray Batrakov'u getirmiş mesela. 25 milyon veriyor. Beşiktaş Poku'ya 20 milyon opsiyon veriyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil. 2, 10 tane yabancı kısıtlaması yapmışsın. Sadece yabancı olması burada kriter. Bir kalifikasyon kriteri yok. Atıyorum şey demiyor. 10 tane son 3 yıl içinde milli forma giymiş yabancı. 10 tane geçen sene 30 maça çıkmış yabancı. Kendi kulüp takımında. Kalifikasyonla alakalı hiçbir şey yok. Geliştirmeye yönelik hiçbir şey yok. Premier Lig'deki bir oyuncu vizesi yapın mesela. Mantıksız mı? Desin ki geçen sene kulüp takımında şu yüzdeyle ilk 11 forma giysin. Milli takımında şu son dönemde şu kadar forma giymiş olsun falan filan, böyle kalifikasyon arttırıcı hiçbir şey yok. Ya burada ne biliyor musunuz mesela? Sen yolda yürürken ben senin önüne bir tane taş koydum. Dedim abi bunu geçme. Neden geçmeyeyim? Geçmeyeceksin. Sebebi yok. Ben anlamıyorum. İyi yönetildiğini de düşünmüyorum ayrıca, onu da söyleyeyim. Yani bunu zaten sık sık dile getiriyorum. Dediğim gibi çok hani şahsi görüşüm olduğu için ya da ne bileyim burada kırıcı, hakaret niteliğinde bir şey de söylemiyorum. Burada şey de yapmıyoruz, ne denir ona, hani algı da yapmıyorum. Dediğim gibi farklı düşünenler varsa saygı duyuyorum. Ben böyle düşünüyorum. O yüzden rahat rahat konuşuyorum. Çok düşüncelerimi törpülemiyorum. Saçmalığın daniskası. Devam edelim. Londra'dan selamlar. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bugün yalnızca bir askeri zafer değil, emperyalizme karşı bağımsızlığın, özgürlüğün ve milletin iradesinin zaferini kutluyoruz. 30 Ağustos bağımsız yaşama irademizin sonsuza dek süreceğinin simgesidir. Yaşasın tam bağımsız Türkiye, demiş Londra'dan Ergün Bey. Selamlar, sevgiler. Kendisi de bir futbol antrenörü. Ara ara yayınlarımıza katılıyor. Londra'ya sevgiler. Evet, emperyalizme karşı alınmış bir zafer, önemini bugün daha iyi anlamamız lazım. Bütün dünya emperyalizme karşı savaşıyor çünkü. Tek tek ülke ismi vermeyeyim. Başkaldıranlar var. Dünyanın hala en büyük sorunu bu. Biz o gün, bundan tam 100 yıl önce, 102 yıl önce bu mengeneden çıkabildik. Hala çıkamayanlar var. Bunun ne kadar, bakın şöyle. Bu zaferin ne kadar önemli olduğunu idrak etmek için sadece gidip tarih kitaplarına bakmanıza gerek yok. Hiçbir şey bilmiyorsan bile zamanında sadece bir göz gezdirdiğinde bugünkü dünyaya baktığın zaman onun ne kadar önemli bir şey olduğunu anlayabilirsin. Dünya şu an emperyalizmin pençesinde. 100 yıl önce bir adam çıkıyor silah arkadaşlarıyla birlikte. Bakın bunlar 1000 yılda bir gelecek insanlar. Yok, dünyada da çok az var. Hani işte bütün coğrafyalarda Fidel Castro konuşuluyor, Che Guevara konuşuluyor. Burada Atatürk'ü konuşuyoruz ki bunlar tüm dünyada da konuşulan insanlar, tıpkı Atatürk gibi. Çok az var. Bu tarz liderlerden herhalde insanlık tarihi boyunca 10 tane falan var. E sen bunlardan birine sahipsin. Hala 102 yıl geçtikten sonra bile seni dünyanın en çok muzdarip olduğu sorundan kurtarmış, seni bunun içinden çıkartmış bir lidere sahipsin. Buna saygı duymak zorundasın. Bütün dünya kan alıyor şu an. Burada doğru perspektif nedir biliyor musunuz? Olayları biraz daha geniş açıdan görmek lazım öncelikle. Dediğim gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sadece tarihi olarak anlamını o dönem şartında bakarsan bu sadece bir enformasyon, bilgi olarak aklında yer edinir. Saygı duyarsın, burası başka. Ama şu an kaldırıp dünyaya bakarsan ne kadar önemli olduğunu daha iyi idrak edebilirsin. Şu an bir soğuk savaş var dünyada mesela. Üçüncü Dünya Savaşı adı konmamış bir şey var ama bir soğuk savaş var. Sürekli olarak ülkelerin diplomatik krizler yaşandığı, işte ne bileyim birbirlerine karşı artık fiziki boyuta gelen eylemler olan bir soğuk savaş durumu var. Biz 100 yıl önce o kadar artık köşeye sıkışmışken bu mengenin içinden çıkartmış bir lider bizi Mustafa Kemal Atatürk. Yani devam edelim. Dün akşam Galatasaray maçına yorum yaparken penaltı dediniz. Türkiye ayağa kalktı, penaltıyla alakası yok diye. Futboldan anlamıyorsanız lütfen yorum yapmayın. Dinleyicimize ismiyle seslenmek istiyorum. Sevgili Erhan Bey. Dün akşam Galatasaray maçının oynandığı saatlerde ben evimde koltukta oturmuş Türk kahvesi içiyordum muhtemelen. Saat 9.30'da başladı maç tabii. Bana penaltı dediğimle ilgili bir kanıt verirseniz bugün görevi bırakıp gideceğim buradan. Yani yayında bile değildim. Çok pardon. Yani. Yani Vedat abi de şimdi söyle. Herkes farklı yorumlayabiliyor penaltı pozisyonu. Türkiye ayağa kalktı mı bilmiyorum ama hani şahsım adına söyleyeyim. Penaltı dediniz, futboldan anlamıyorsanız yorum yapmayın demişsiniz. Ben demedim, evdeydim ama dediğime dair bir kanıt bulursanız dediğim gibi bugün şu an stüdyoyu terk edeceğim. Ya şaka yapıyorum tabii ki, hani yanlış anlaşılmasın ama çok fütursuz yorumlar yapmayalım ya. Futboldan anlamıyorsunuz lütfen yorum yapmayın. Ya yani burada futbol anlayıp anlamadığımızda zaten koskoca hani Türkiye'nin en eski spor radyosu diyorlar. 2001'de kurmuşlar. 25 burada bütün yorumcular için söylüyorum. Bütün iş arkadaşlarım için, kendi adıma da değil. 25 yıllık bir size demedim zaten yazmışsınız şimdi. Programda bir tek ben varım. Kim bu cümlenin muhatabı? Ya yani dediğim gibi burada biraz da teveccüh gösterelim. 25 yıldır İşte Türkiye'de kurulmuş ilk spor radyosu. Buraya insanları tutup yoldan getirmiyorlar. Hepsinin belli bir kalifikasyon düzeyi var. Yani aynı fikirde değilizdir ama anlamıyorsanız da yorum yapmayın gibi bir bilemedim. Dün akşamki arkadaşlara diyorum demişsiniz. Onların programına yazın o zaman. Yani ben ne yapayım şu an, mesaj mı atayım onlara? Hollanda'dan selamlar sevgili Burak Alaca. Bayramımız kutlu olsun, Cumhuriyet var olsun. Türk hakemlerine karşı kim dur diyecek, böyle bir sezon oynatılmasın. Her şey belliyse çok yazık. Artık hakem konuşmayalım. Bu hafta ben çok konuştum. Affınıza sığınıyorum. Sonu yok ki. Dün hakem konuşacaksınız. Bu akşam maç var. Muhtemelen yarın da hakem konuşacaksınız. Pazartesi Beşiktaş'ın maçı var. Yine hakem konuşacağız. Şeyde değilim bu arada. Beni yanlış anlamayın. Hakemler... İyi bir şey yok, abartıyorsunuz değil. Hakemler çok kötü. Ama artık ben şey noktasını geçtim. Açık yüreklilikle söylüyorum. Hani şu an Galatasaray konuşuluyor. Ben Galatasaray taraftarı değilim. Bugün Fenerbahçe'nin maçı var. Fenerbahçe'yle de öyle bir gönül bağım yok. Hakemler o kadar kötü ki ben artık art niyet aramaktan vazgeçtim. Hakemler çok kötü sadece yani. Bir hafta Beşiktaş, bir hafta Fenerbahçe, bir hafta Galatasaray maçları konuşuluyor. Hakemler sadece çok kötü. Yani kalifikasyon düzeyleri çok düşük. Eskiden çok yerden yere vurduğumuz Fırat Aydınusları, Cüneyt Çakırları, işte Hüseyin Göcekleri, mumla arıyoruz bence. Tırnağı olamaz şu anki mevcut hakem kadrosunun çoğu diyeyim. Kısa bir araya gidelim isterseniz, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel.
2: sen sonuna kadar bastın Türkiye.
3: Total Enerji İstasyonları Basketbol Milli Takımlar ana sponsoru.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın.

0: geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.
2: Tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

Evet, 6. adamda kaldığımız yerden devam edelim. 30 Ağustos'la alakalı mesajlar ekseninde gidelim. Dediğim gibi hani futbolla, basketbolla alakalı yorumlarınızı okuyorum, hiç problem değil ama bugün önemli, bugün bunu yaşayalım. Hele ki biraz daha esnek bir formatımız var şu an programda, sezon başlamadığı için. Bunu yaşayalım dediğim gibi, ama tabii aksi yönde futbolla alakalı, basketbolla alakalı sorular varsa da bekleriz. Her zaman saygı duyuyorum. Bir ricada bulunayım sizlerden. Şu an iyi gidiyor. Burak Alaca YouTube kanalına abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. İyi işler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi tabii transfer dönemi de bittikten sonra sezon başlayınca biraz daha analiz boyutuna geçeceğiz. Hem futbol hem basketbol tarafında. Yine maç sonu canlı yayınlar olacak. Genel tarz olarak da şey değilim hani, ne denir ona? Piyasada görüp çok rahatsız olduğum bir şey söyleyeyim mi? Hani burada şahıslara yönelik değil, yapan vardır, yapmayan vardır. Siz anlayın. Kulüp yetkilileriyle ilişkin bozulmasın. Ne bileyim. Sporcularla arası olan varsa onlarla ilişkin bozulmasın. Bunlarla ilişkin bozulmasın. Aman başıma bir zeval gelmesin diye. Bence spor piyasasındaki insanların bir kısmı çok politik konuşuyor. Hani yarını düşünerek. Ben bu bakış açısına karşıyım öncelikle. Yanlışsa yanlıştır, doğruysa doğrudur. Tabii bunlar tabii hepimizin kendi subjektif şahsi fikirleri. En azından kendi iş yaptığım bölümlerde, burada bilenler bilir. Ben bu genel piyasadaki politize yaklaşımın dışında yaklaşıyorum. Bir şey doğruysa ya da ne görüyorsam o. İnsanlarla aram, ben bir gözlem yaptığım için bozulacaksa da bozulabilir. Onda da bir sıkıntı yok. Genel bu çizgide yayın yapmaya gayret ediyorum. YouTube tarafında da öyle. O yüzden dediğim gibi burada farklı bir en azından yaklaşım içerisinde olduğumu düşünüyorum. Destek olmak isteyenler Burak Alaca YouTube kanalına abone olabilir. Zaten yazdığınızda muhtemelen ilk sırada o çıkıyor şu an. 1200 küsur abone oldu. Teşekkür ediyorum hepinize de destekleri için. Destekleriniz için erken bir şekilde biraz mesafe kat etmiş olduk. İnşallah böyle de devam eder. Sağ olun, var olun diyelim. Devam edelim. Günaydın, iyi yayınlar. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Atatürk'ün de dediği gibi, hürriyet Türk'ün karakteridir. Biz özgürlüğümüzü 100 yıl önce bugün Atatürk ile aldık, ruhları şad olsun demiş. Çok güzel bir mesaj, hemen isminize bir bakmak isterim. Bilgin Bey. Ruhları şad olsun. Özgürlüğümüzü aldık ve bugünün dünyasına baktığımızda özgürlüğümüzün ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha farkına varmamız lazım. İnsan tabiatında şöyle bir şey vardır. Hepinizin de katılacağını düşünüyorum bu arada buna. Bir şeye sahipken değerini anlayamazsın hiçbir zaman. Bunu yapmayalım. Bu dediğim gibi hani insanın kim olduğu, hangi ırktan, nesilden, coğrafyadan olduğu da fark etmez. Genlerinde olan bir şeydir. Bir şeye fazla sahip olduğun zaman, bir şey senin olduğu zaman kıymetsizleşir. Kaybetmeden değerini anlaman gerekiyor birçoğu şeyin. O yüzden Atatürk değerlerine, özgürlüğümüze, cumhuriyete sahip çıkmamız lazım. Bugün bu bizim sahip olduğumuz şeye sahip olamayan çok fazla ülke var. Çok fazla acı çeken, özgürlüğüne sahip olamayan, savaşın içinde olan çok fazla ülke var. Bizim buna sahip çıkmamız, farkında olmamız lazım. Bir şeyin değerini kaybetmeden anlayalım. Eğer hayatımızda sadece bir şeyin bile değerini kaybetmeden anlayabileceksek o bu olmalı diye düşünüyorum.

düşünüyorum. Teşekkür ediyorum güzel mesajınız için. WhatsApp hattımızı tekrardan hatırlatmak isterim. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 No. Radyo Spor WhatsApp hattında programa yönelik. Soru, görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Sizlerden gelecek mesajları süremiz yettiği takdirde burada sürekli olarak değerlendirmeye gayret ediyoruz. Bildiğiniz gibi 30 Ağustos ekseninde mesajlarınızı bekliyorum. Bugün en önemli detay 30 Ağustos bizim için. Fethiye'den Egemen selamlar. Bayram coşkusunu yaşamak çok güzel bir duygu. Burak Bey, bir soru sormuşsunuz. Şu an orada değilim. Hatta program da yapıyorum farklı bir yer için. Instagram'da Reels'lar kısmına baktığınızda son iki gönderimde zaten nereden şu an verdiğimi görebilirsiniz. Sevgili Caner Aydaş'la şu an aynı yerdeyiz. Instagram'dan bakabilirsiniz. Teşekkür ediyorum bu arada sormuşsunuz. Oradan detaylara ulaşabilirsiniz. Buradan şu an söylemem doğru olması takdir edersiniz ama Burak Alaca Instagram hesabında dediğim gibi bulabilirsiniz. Sevgili Alaca, Çeşme'den selamlar. Bu güzel zafer gününde çalışmalarınızda başarılar dilerim. Onur Bey yazmış. Çok güzel bir bahçesi var kendisini gördüğüm kadarıyla. Türk bayrağını da asmış tentenin üstünde. Çok güzel bir görüntü var şu an. Keyfiniz bol olsun diyelim. Ben de sizin 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Ayrıca güzel mesajınız için de. Selamlar, iyi bayramlar Burak kardeşim. Dün maç saatlerinde kahve yudumlarken otoban kenarında gözlemeci açma için düşünüyordu. Günahını almayın. Herkese selamlar demiş Manisa'dan Yenal Bey. Ya, o fikirden biraz soğudum ya. Neden diye sorarsanız çabuk oldu tabii ama. Şimdi bu biraz da otoban kenarında yapmak için turistik gideni geleni içine alacak bir ticari model ya. Yaz bitti. Seneye Mayıs ayına yetiştirmem lazım tatilciler gitmeden. Ümit ediyorum Bodrum'da turizm canlanır, Çeşme'de turizm canlanır. O Bodrum Muğla Otoyolu, İzmir Muğla Otoyolu'nu iyi işleriz. Onun haricinde ya dediğim gibi bazen böyle tepki veriyorum ama yanlış anlamayın. Yani bazı şeyleri bence saygı duymakla birlikte söylüyorum. Bunu yapmak için yapmıyorum. Mesela dünkü burada yapılan yorumlara kızıp bana niye yazıyorsunuz ki mesela. Ben burada değildim. Dinlemedim de açık söyleyeyim. Maçı izliyordum çünkü. Ne dememi bekliyorsunuz mesela bunu yazınca? Kendi meslektaşlarıma çok da sevdiğim insanlar bu arada. Burada gerçekten herkese belli düzeyde bir bağımız var. Bazılarıyla hani gönül bağı diyebileceğim çok güzel abi kardeş ilişkilerim var işte. Vedat abi, Ozan abi, Caner abi, Salim abi. Böyle insanlar da var. Ya ne diyeceğim şimdi? Yanlış yapmışlar, penaltı değil, saçmalamışlar falan mı diyeyim? Dinlemedim bu arada, bilmiyorum da. Bana şikayet ederek ne olsun istiyorsunuz? Ya da hatta bana şikayet etmek de değil mesela. Bilmiyorsanız konuşmayın. Bunu bana niye söylüyorsunuz ki? Yani ben şeye sadece üzülüyorum. Bu da şahsım adına değil. Spor bir eğlence aracı. Takımlarınıza bir fanatizm noktasına giden gönül bağınız olabilir. Olaylara daha içselleştiriyor olabilirsiniz. Buna da saygı duyuyorum. Bunu yapanlar var. Benim de zaman zaman yaptığım dönemler oldu. Benden şey değil. Zaten doğma büyüme fanatizmden arınmış bir insan gelip bu mesleği yapmaz. Keyif alamazsın. Onun aslında asıl cazip tarafı, senin içine işleyen tarafı fanatizmdir. Onu biz de yaşadık bir dönem ama şu an yok. Velhasıl burada bizim yaptığımız programlara şöyle bakın. YouTube'daki programlara da böyle. Kendi yaptıklarım için değil, başkalarınınkine de. Ortada bir durum var. Maç var, pozisyon var, bir şey var. Bazı insanlar çıkıp kendi görüşleri çerçevesinde bunları analiz ediyor. Herkesin fikri doğru olmak zorunda değil. Birden fazla işte opsiyon da var burada bakıp dinleyebileceğimiz. Maksat keyif almak. Yani genelde mesela şey vardır ya, insanlar çalışırken radyo dinler, yoldayken radyo dinler. Şimdi yeni bir alışkanlık çıkmış. Yemek yerken YouTube izlemek gibi bir şey var herhalde. Ben çok ciddi bir izleyici değilim ama. Yani böyle bakınca biraz keyif almaya çalışalım. Bu kadar içselleştirmeyelim, öfkemiz olmasın. Öfke duymak çok makul bir şey değil, insanı da yıpratır. Bakın mesela anladığım kadarıyla, dediğim gibi hani sizi kırmak için söylemiyorum. Bu mesajı atmak için akşamdan beri beklemişsiniz. Taşımaya gerek yok ki bunu. O an olmuştur, bitmiştir yani. Artık değiştiremeyiz ki bunu. Buradan penaltı ya da penaltı değil. Yani bizim bir şey dememizin de bir önemi yok, anladınız mı? Geçmiş bitmiş artık. Burak Bey, velev ki penaltı dediniz. Ne oldu yani? Bence penaltı. Ortalık ayağa kalkmış sözde. Ortalık ayağa falan kalkmadı, ancak fanatikler ortalığı ayağa kaldırmıştır.
Ya ben bu arada ortalık ayağa kalkabilir benim söylediğim bir şey üzerine. Bir problem yok ki. Ben daha önce dediğim gibi buradan Selim Bey yazmış. Yani bana bu arada bu iyi niyetli bir yaklaşım. O yüzden yanlış anlaşılmasın. Teşekkür ediyorum Selim Sarı'ya. Ya burada basit bir bizi şeye koymuyorlar ki. Hani buradaki bütün yayıncılar için söylüyorum. Herkesin belli düzeyde bir görüşüne, donanımına saygı duyuyorlar. Buraya yer veriyorlar. Ben genel kanının aksine bir şey de söyleyebilirim. Tepki de gösterebilirsiniz. Saygı duyuyorum. Yani bir problem yok. Ortalığı ayağa kaldırmaya da gerek yok artık. Geçmiş bitmiş ya. Yani bence Galatasaray'a verilen penaltı 58'deki pozisyonsa doğru olsun. Benim ayağına basılıyor. Şu an hatta önümde bir hakem programı açık. 3 hakem de penaltı diyor. Yani burada program ismi söylemeyeyim ama ben kendi görüşüm pozisyonu görüp söyledim. Bülent Yıldırım'dan işte ne bileyim Deniz Çoban'dan daha iyi bilmiyorumdur. Hani onlar da hakemlik döneminde ne kadar seversiniz takdir edersiniz bilmiyorum ama önlerinde 5-6 kere izliyorlar. Onlar bu şekilde yorumluyorsa ben daha iyi bilmiyorumdur. Bence de penaltı yani. Şimdi uyandım Burak Bey. Euro Lig'in en iyi savunmacısı kim olur? Sevgili Özgür Meriç yazmış. Kendisine selamlar, sevgiler. Takım olarak mı, oyuncu olarak mı? Onu bir sormak isterim öncelikle. Ona göre bir formülize edelim cevabı. Oyuncu olarak düşünüyorum şu an. Volkap artık olmayabilir. Ki daha önce yılın savunma oyuncusu ödülünü de almıştı biliyorsunuz. Panathinaikos'ta artık iyice atıl bir oyuncu haline gelebilir. Volkap'ı bu ihtimalden düşürdük. Melli burada adaylardan biri. Tavares her zaman Euroleague'de var olduğu sürece, nefes aldığı sürece orada adaylardan biri. Başka kim olabilir diye düşünüyorum. Oyuncu bazında sormuş bu arada sevgili Özgür Meriç, Özgür abi. Başka kim olabilir? Bakıyorum şu an tekrardan takım kadrolarına. Bakalım bakalım bakalım. Cody Miller McIntyre olabilir. Eğer süre bulabilirse Panathinaikos'ta doğru süreleri bulabilirse Jerian Grant olabilir. Böyle adaylar var. Oyuncu bazında. Bakalım ki buradan sevgili Özgür Meriç'e de sorayım. Kendisiyle Euroleague ile alakalı ara ara da sohbet eder. Sağ olsun. Her zaman işte YouTube'da, Twitter'da, burada sürekli desteklerini eksik etmez. Çok sevdiğim insanlardan biridir. Kendisini bu konuda adayı kim? Nick Weiler-Bepp demiş Kızıl Yıldız'da. Şöyle bir şey söyleyeyim abi bu konuda. Ben de sana fikrini soracaktım. Sen söylemişsin. Nick Weiler-Bepp tarafında Kızıl Yıldız'ın takım savunması çok iyi olmayacağı için iyi gözükmeyebilir. Ya da kötü bir takım savunmasını belli bir seviyeye getirip daha önce Bayern'de olduğu gibi iyi gözükebilir. Bu da bir seçenek, fena bir öneri değil. İzmir'den Bülent Yılmaz yazmış. Futbol adı üstünde ayak ile oynanır. İngilizce adı üstünde bu arada futbol. Ayağa basılması tartışmasız penaltıdır. Aksini iddia edenin iyi niyetinden şüphe ederim olarak hadi bir cümlenizi revize edeyim. Ya birbirimizi çok geriyoruz böyle şeyler için. Bakın pazar sabahı. Zannediyorum birçoğunuz şu an evinizdesiniz ya da kahvaltıda falansınız. Hani biz buradayız ki burada olmak da ayrı bir keyif. Onu da söyleyeyim ama. Hemen pazar sabahı uyandığımda mesela bunları kafamda takmazdım herhalde. Bugün çalışmıyor olsaydım herhalde bir kahvaltı ederdim ailemle, ne bileyim. Çıkarsın bir yürüyüşe gidersin bir yerde. Kendimizi üzmeyelim böyle şeyler için. Penaltı bu arada yani bence. Hani çok muğlakta bir şey olursa hani tartışma olabilir. Takımlarınız müşkül durumda bırakıldıysa. Atıyorum bir Göztepe taraftarı bunu söylerse anlam verebilirim ama yani çok muğlak değil. Ben de penaltıya yakınım bu arada onu söyleyebilirim. Günün anlam ve öneminin çok dışına çıkmak istemiyorum ama futboldan anlamıyorsunuz yorum yapmayın demek gerçekten çok üzücü. İnsanların futboldan ne kadar anlayıp anlamadığına karar veren güzel ülkemin güzel insanları lütfen biraz daha sakin, biraz daha saygılı. Ya bu arada şey değilim hani ne denir ona? Medya piyasasında futboldan gerçekten anladığına çok iyi saygı duyduğum insanlar var işte futbol bilgisine. İşte YouTube'dan izlediğim için söylüyorum bunu. Fiilen bir tanışıklığım da yok. Hani hatır gönül yapmak için söylemiyorum. Tanımıyorum kendilerini. İşte Emre Özcan'ın taktiksel anlamda futbol gözü bence muazzam. Mustafa Karataş olması lazım. Serbest 8. İnanılmaz iyi. Bence futbolun teknik tarafını inanılmaz iyi okuyor. İnanılmaz iyi öngörüleri var bu sebepten. Mesela hem aktüel hem daha doğrusu hitabet hem de teknik olarak Engin Kehale. Ya bunlar mesela müthiş anlamda futbolu yorumluyor. Bunlara ben de saygı duyuyorum. Ama bana tutup anlamıyor diyebilirsiniz. Haşa ben kendi düzeyimde bunu yapıyorum. Daha iyileri var zaten. Ama dediğim gibi bu kadar da tabii agresyona gerek yok. Diyelim. Teşekkür ediyorum buradan bu arada desteği için. Londra'dan dinleyicimize. Soyadınız yazıyor, isminiz Tamer miydi? İsminizi paylaşmamışsınız, mahlas gibi.
Devam edelim. Mirotić Euroleague'de kontrat bulur mu demiş sevgili Özgür abi, Özgür Meriç. Vallahi bence

Hani Euroleague'e yeni giriş yapan takımlar için biraz daha seviyeyi belirlemek ya da ne bileyim PR açısından, ligde tutunabilirlik açısından önemli olabilirdi ama öyle bir hamle gelmedi. Mesela Beşiktaş'ın ilgisini çeken bir oyuncu olmadı. Ki benzeri derken hani daha iyisi demiyorum. Atletik özellikleri itibariyle benzeyen bir Connor Morgan var. Şimdi Omori ismini aldılar. O yüzden orada da çok ihtiyaç olmayacaktır. Yani Mirotic Euroleague'de bence kontrat bulabilir ama ne zaman kimden bulur onu şu an kestiremiyorum. Yani sürpriz bir takım olabilir. Hoş. Ligin başlamasında bir aydan az zaman kaldı. Artık takımlar da iyice şekillendirmiştir diye düşünüyorum transfer planlamalarını, kadrolarını. Bundan sonra çok kolay da olmayabilir bir yandan. Eurocup'tan bir takım girer mi merak ediyorum. Mirotic bence iyi bir oyuncuydu. Geçen sene Monaco'da biraz geriye düşmüş gibi gözüktü ama şöyle bir fark var. Barcelona'da odak oyuncu Mirotic'ken Monaco'da tırnak içerisinde Cirque du Soleil'in içerisine düştü. Ya da Medrano Cirque'i. Neden diye sorarsanız topu isteyen çok oyuncu var. Sen Okobo ile Mike James ile işte bir dönem Jordan Lloyd ile birlikte oynamadı gerçi Mirotic. Okobo ile Mike James ile Strazel ile Diallo ile birlikte oynuyorsun. Hepsi toplu üreten oyuncular. Ne yapacak Mirotic? Yani bence bir tık yanlış takım tercihinin kurbanı oldu hala takım bulamayarak. Ya da talepleri mi çok fazla bilmiyorum ama. Mesela Partizan'a net gidebilirdi şu an. Bu kötü bir Partizan var çünkü ama zamanında orada da şey olayı oldu biliyorsunuz. Partizan'la anlaşma sağladı sonra Kızıl Yıldız taraftarının kendisine attığı tehdit mesajlarından ötürü vazgeçip Milano'ya gitmişti. Orayı da kaybetti. Bilmiyorum neresi olur. Mirotic özel bir oyuncuydu ama kariyeri çok hızlı bir şekilde kısa süre içerisinde bitti. Yani Prime dönemi kısa sürmedi ama düşüşü çok hızlı oldu ya da bu şekilde değerlendirebiliriz. WhatsApp hattımızı hatırlatıyorum. 0538 052 14 87 olur. Radyo Spor WhatsApp hattında mesajlarınızı bekliyoruz. Süremiz yettiğince burada mesajlarınızı değerlendirmeye çalışacağız. Öte yandan yine ricamı tekrarlayayım. Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Şu an izlemeler gayet iyi seviyede. Teşekkür ediyorum katılan herkes için. Yine bir Galatasaray basketbol değerlendirdiğimiz, yine Fenerbahçe basketbol değerlendirdiğimiz videolar vardı. Beşiktaş için hakeza. Önümüzdeki hafta yeni bir yayın programıyla işte futbol ve basketbol için farklı içerikler ile Perşembe Pazar günleri tekrardan video atacağız. İlaveten de yine bir basketbol tarafında basketbol programı olmasına bir türlü söyleyeyim onu da. İyi yatırımlar yaptığını düşündüğüm Trabzonspor'la alakalı bir analiz videosu gelecek. Onu biraz araştırdım. Daha doğrusu işte burada şeye bakmak lazım. Talep ve arz dengesine bakmak lazım bir şey yaparken. Mesela Galatasaray'da şunu görmüştüm ki hani yeni bir kanal olmasına rağmen 30 bin küsür izlendi. Beni de çok mutlu eden bir sayı olmuştu Galatasaray taraftarına. Teşekkür ediyorum bunun için. Sosyal medyada, Twitter'da bilhassa taraftarın nabzını çok rahat ölçümleyebiliyorsun. Çok fazla Galatasaray basketbolla ilgili taraftar gördüm ama Galatasaray basketbolla ilgili içeriği az gördüm. Yani burada talep yüksek, arz düşüktü. Trabzonspor tarafında talebin yüksek olduğuna dair bir emare görmedim ama arzın çok düşük olduğunu söyleyebilirim. Yani onların basketbolda yaptığı yatırımlara gerekli ilgi en azından medya tarafından gösterilmiş gibi değildi. Bu anlamda en azından yaptığı işlere saygı duyduğum için dediğim gibi talep nedir bilmiyorum. Belki hiç izlenmeyecek. Mühim değil. En azından kendimize göre doğru bir şey yapmış oluruz. Onların basketbola yaptığı yatırımları bu sene üzerinde biraz değerlendireceğiz. Hakeza yine Anadolu Efes'le alakalı da sezon önü bir değerlendirme gelecek. Bakalım basketbolda takvim bu şekilde. Bu özel gün için söylediğin sözlerden ötürü çok çok teşekkür ederim Burak kardeşim. Aslında Atatürk için söylenen her söz onu izah etmeye yeterli değil. Bir de çok hassas bir yapınız var güzel yürekli insan. Bazen takılıp kalmamak da yarar insana. İnanın sizi hiç görmedim ama temiz kalbiniz olduğuna inanıyorum. Kocaman sevgiler Hollanda'dan demiş Hayrettin Bey. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle güzel mesajınız için. Ya çoğu zaman takılıp kalmamaya çalışıyorum da burada işte dediğim gibi hem bir yandan şahsıma bir yandan da direkt program arkadaşlarıma yönelik bir şey olduğu için biraz ekstra üzerinde durmuş oldum. Fazla takıldıysam da affınıza sığınıyorum. Onun haricinde de dediğim gibi Atatürk'le ilgili burada benim ya da herhangi bir yerde bir başkasının edebileceği her türlü güzel söz az bile kalır. Onu izah etmeye yeterli değil hiçbir şey dediğiniz gibi.
yine tekrar edeyim. 100 yıl geçti, Atatürk'ün yaptığı, bizi içinden çıkarttığı şeyden hala bütün dünya müzdarip. Burada emperyalizm

0: bahsediyorum. Muhtemelen bir 50 yıl geçtikten sonra, yani biz burada 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı 102 değil 152. yılını kutlarken de dünya aynı şeyden muzdarip olacak. Biz aynı ilkelerde kalıp bunlara kapılmamaya çalışalım. Bize inanılmaz bir yol açılmış. Dümdüz bizi bütün dünyanın içindeki musibetten bir şekilde soyutlayabilecek halk olarak, ulus olarak bir yol açılmış. Bizim bu yoldan sapmamız bizim sonumuzu getirir. Bazen korkuyorum, bazen böyle emareler görüyoruz. Gördükçe de Atatürk'ün ne kadar kıymetli bir lider olduğunu, ne kadar kıymetli bir figür olduğunu Türk tarihi için tekrar tekrar görüyoruz her seferinde. Buradan Hayrettin Bey'e selamlar, sevgiler, güzel mesajı için çok teşekkür ediyorum. Günaydın Burak kardeşim. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun demiş Levent hocamız Ankara'dan. Buradan Levent hocamıza da sevgiler, saygılar, selamlarımı yolluyorum Ankara'ya. Kendisini de bayağıdır programlarda görememiştik. Mesajını görünce de mutlu oldum. Premier Lig'de iki şampiyonluk adayınız, ilk iki adayınız kim demiş sevgili Özgür abi. Arsenal City görüşüme katılır mısınız? Bu arada Atatürk için de güzel bir cümle sarf etmiş. Arsenal City, Chelsea ile Manchester United çok kötü gözüküyor. Tottenham'ın bitap olacağını söylemiştim. Hala o kadar para harcayıp Savinho'yu falan alıyorlar. Yani inanılmaz kötü kararlar. Arsenal'ın ben back to back yapacağını düşünüyorum. City'nin de Maresca ile bir yerde duvara toslayacağını düşünüyorum. Maresca bence o kadardı. Henüz orayı yönetecek seviyede değil. Ama City ikinci olabilir. Buna katılırım. Manu belki biraz silkelenebilir. Carrick'le birlikte. İlk hafta şokunu referans almamak lazım. Ben burada dediğim gibi Arsenal şampiyon olur diyorum. İkiye de City önerinize katılırım. Burak abi merhaba. Adana'dan Nezih Demirdi. Demirci. 30 yıl önce neredeydik? Şimdi dünyaya insanlık dersi veriyoruz yüksek karakterimizle. Portekizli oyuncular benim görüşüm bizde başarılı olamıyor. Fenerbahçeliyim. Quaresma dışında ne düşünüyorsun demiş. Leao için mi Portekiz oyuncu bilmiyorum ama. Ya bu Portekizli oyuncular Avrupa'da olmasına rağmen Güney Amerika kıtasının DNA'sını taşıyor. Güney Amerikalı oyuncular ahlaki olarak çok, ahlaki demeyeyim de sporcu etiği olarak çok güvenilir isimler değil bence. Bu daha duygusal bir yapıları olmalarından kaynaklanıyor bu arada işte. Başarılı da olabilirler her şeye rağmen. Icardi örneği var mesela ama başarılı olanları vardır şu an. Mesela Gedson Fernandes bence başarılı bir Portekizliydi Beşiktaş'ta. Kimse herhalde aksini iddia etmeyecektir. Başarısı olanlar da vardır. Dediğim gibi yani sıkıntı ne biliyor musunuz? Bir ip de iki cambaz yürümez derler. Onlar duygusal bir tabiata sahip. Biz de öyleyiz. Hal böyle olunca burada başarısızlıkta, mağlubiyette, hatada, kazada çok fazla tepki gösteriyoruz. Onlar da biz nasıl duygusal yaklaşıp tepkilerimizi büyütüyorsak onlar da olaya daha farklı bakıp daha içselleştiriyorlar Avrupalı bir oyuncuya göre. O yüzden çok DNA olarak bence Güney Amerika profilli oyuncularla uyuşmuyor bizim ligimiz. Yani oyun olarak söylemiyorum bunu. Anlaşmazlık ya da en azından duygusal bir kriz çıkması anlamında söylüyorum. Onun altını çizeyim. Yoksa çok özel oyuncular var. İzmir'den Osman Gencoğlu. Öncelikle Zafer Bayramınız kutlu olsun. Dün tartışılan pozisyonu ile ilgili. Bir pozisyonda kamu ve otorite arasında bile bölünme varsa ve tam mutabakat yoksa her karar verilebilir. Sorun penaltı olup olmaması değil. Sorun varın karışması. Diğer bir takımın maçında benzer olaya VAR karışmıyor ama ne hikmetse bazı takımların maçlarında VAR karışıyor. Sıkıntı bu. İnanılırlık ve güvenilirlik problemi had safhada. Pozisyon üzerinde bir şey demiyorum ama inanılırlık problemi var. Onu net söyleyebiliriz. Evet sevgili Vedat Parlak'tan uyarımız geldi. Bugünlük süremizi doldurmuşuz. Herkesin tekrardan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Ümit ediyorum yine daha coşkulu bir şekilde her yıl bu bayramı kutlama fırsatımız olur. Bugün burada olmak, bugün de açılışı yapmak benim için de çok büyük bir şeref oldu. Dinleyen herkese, mesaj atan, katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinize keyifli pazarlar diliyorum. Bir hafta içi tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Alaca'yla 6. Adam sona erdi. Reklam. at yarışları Bilyoner'de oynanır. Uzman yazarların kuponları, detaylı istatistikler, sahadan son gelişmeler, sabit ihtimalli bahisler ve daha fazlası Bilyoner'de.

0: Total Enerji İstasyonları Basketbol Milli Takımlar ana sponsoru.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: İnancın olduğu her savaşın sonundaydı zafer.
5: Yunanlıların 6 aydır geçilmez dediği yer 6 saatten kısa bir sürede geçilmiştir. Rakibi küçümsemeden girilen savaşların sonundadır zafer.
6: Hazır mısınız? Dediğinde Başkomutan Gazi Mustafa Kemal,
5: toplanırdı coşkulu millet bir araya. İnanarak kazanıldı.
4: Önce vatan deyip kazanıldı.
5: Zafer bizimdir sesleri yankılandı. Sevinçle kutladı komutan zaferi. Askeriyle, halkıyla, kadınıyla, çocuğuyla.
4: Zafer bayramınız kutlu olsun.
7: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlük'ün sunduğu Foto Finish başlıyor.

Herkese merhaba. Radyo Spor'da Son Düzgün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün programını sizler için değerlendireceğiz. İstanbul ve Adana yarışlarını konuşacağız. Yine çok önemli bir konuğumuz Türkiye Jockey Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Halit Milli de yaklaşık bir 10 dakika sonra bugün başlayacak Adana yarışları ile ilgili, pist değişikliği ile ilgili, sentetik pistle ilgili bize bilgiler vermek üzere yayınımızda olacak ama önce şu 10 dakikayı bir İstanbul'u değerlendirerek başlayalım ki bugün önemli bir gün. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelemizi tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyoruz. Günün programında özellikle İstanbul'da ilk defa piste çıkacak taylar var. Sentetik pist performansı belirleyici olabilecek koşular var ve altılı gayanda güven veren de banko adayları var. İşte bu 10 dakikalık bölümde hemen programımızın başında bir İstanbul tahmini yapalım ve herkese bol şanslar dileyerek vakit kaybetmeden yorumlarımıza başlayalım. Bugün İstanbul'da şartlı 4 koşu dişlere ait bir koşuyla güne başlayacağız ki günün açılış programında birçok ismin şansının birbirine yakın olduğu görünüyor. Kuponlarda geniş davranmakta, çok at yazmakta fayda var. İlk kez sentetik piste çıkacak bir one page var. 4 numaralı Safkan. Baktığımda hiç tutulmamış, hiç dikkat çekmemiş, yarışsever oynamamış. AGF'si %7'lerde kalmış. Bence one page öncelikli yazılmalı. Sonra 8 numaralı Massava.

İlk koşuyu banko vermiştik Ankara'da. İkisini de Özcan Yıldırım kazandı. 2'de 2 yaparak Ankara'ya giriş yaptı. Ki o altılı ilk iki ayağı tek vermemize rağmen 30 bin liraya gibi bir ikramiye verdi. Güzel bir ikramiye verdi. Bulan dostlar olmuş. Kendilerini tebrik ediyorum. 4 One Page, sonra 8 Massava, 5 Bahama Mama dedik ve arkasından 6 Deja Vu, 3 Kilim Von Elbe, 2 Arnavut Kız ve 1 Boda Winner'la da geniş tutmak taraftarıyım. Zor bir koşu, birinci koşu. İkinci koşu, handikap 14 yarış. Burada Makinist ve Süperan ekürler özellikle AGF'de %36'ya kadar çıkan bir oran yakalamışlar ki Ağustos ayında yaptığı uzun galoplarla bu yarışa hatasız gelen bir 1 numaralı Makinist var. İlk yarışın Çim'de kazanmış, sonra ikinci olmuştu Hadioğlu ekürsün safkanı. Bugün 4 aradan sonra yine Çim piste çıkıyor. Kazanmaya çok yakın. Ben bir tane rakip gördüm kendisine. O da son Çim yarışını kazanan 5 numaralı Doğan Han. Bu ikiliyle 1-5 olarak ikinci koşu rahatlıkla seyredilebilir, rahat geçilebilir diye düşünüyorum. Üçüncü koşu bir şartlı 5 yarış. Bu şartlı 5 yarışta 2 numaralı Cosa della Vita. %47 AGF, İshak Şahin ekürisi. Gökhan Kocaka ile bugün safkan ilk defa buluşuyor. İlk yarışında Halis Karataş'la üçüncülük aldıktan sonra arka arkaya 3 yarış Ercan Çanka ile koşmuştu. Bugün Gökhan Kocaka'ya üzerinde Cosa della Vita, yine kazanmaya yakın olan isim. Yalnız bu Maybach çok iyi bir safkan. Son 2 yarışını, yani hayatının ilk yarışını Çim'de kazandıktan sonra son 2 yarışını Kocaeli'de Kabakum'da kazandı. Mehmet Kaya ile kazandı ikisini de. Bugün Mehmet Kaya Çim'de de üzerinde. Bakalım ne yapacak? Cosa della Vita'ya çok sert rakip olacak. Burası da 2-1 rahatlıkla geçilebilir gibi görünüyor. Bu koşuyu da fazla çok at yazmaya gerek yok gibi düşünüyorum. Ve geldik Yavuz Han adına düzenlenen şartlı bir koşu. Üçer Şarapların 1200 Çim'de koşacakları yarışta. 1200 Çim'de koşacakları yarışta 11 safkan var. İlk defa piste çıkacak isimler ve bunların içinde özellikle 3 veya 4 isim yazmadan olmaz gibi görünüyor. Bir tanesi 2 numaralı Baba Emirhan. Baba Emirhan bugün çok ön plana çıkan isimlerden biri değil. 4. 5. at durumunda ama Ali Yıldız'la çok iyi koşmasını bekliyorum bu baş hükümdar yavrusunun. Daha sonra 9 numaralı Sarayburnu. Plaselerden biri Gökhan Kocakaya üzerinde yazmadan mutlaka oynanmaz. 4 numaralı Bir Tugan. Çok sürpriz çıkmış Görkem Özçelik. Murat Aktaş ekürisi bugün ilk yarışında Bir Tugan'la birinciliğe uzanabilir. Onu da mutlaka yazacağım. Yine 3 numaralı Balkı Bey de benim yazmadan oynamayacağım isimlerden biri. AGF'de ilk sırada çıkan Faros benim bu 4 safkandan sonra önereceğim isim oldu. 2-9-4-3 bence öncelikli her kuponda olması gereken 4 isim. Daha sonra 7 numaralı Faroz'la da bu koşuyu 5 safkana indirdim. Tay yarışını 5 safkanla geçmeye çalışacağım. 5. koşu handikap 22 bir koşu. 2100 Çim'de koşulacak bir koşu ve Özcan Yıldırım'ın çok iyi bindiği ve çok iyi tanıdığı Pisigören Teori var. Kaya Ekürsü, Murat Kaya Ekürsü'nün safkanı ama %43 AGF çıkmış, bayağı bir ön plana çıkmış ama ben en güçlü birincilik adayı olarak 3 numaralı Kalküta tutuyorum ki hem önde hem de bekleme yarışı yapabilecek. Yarışın gidişine atına göre kendini ayarlayabilecek, yarışı her şekilde koşabilen bir isim 3 numaralı Kalküta. Ahmet Çelik üzerinde, Ahmet Çelik de bu safkanı iyi tanıyor, iyi biniyor. 7 koşta 3 birincilik almış durumdalar. Bugün de 4. birinciliklerini elde edebilirler 3 numaralı Kalküta. Başta kuponlarda olsun. Sert bir rakiplerden gelen ve son yarışını kazanan 4 numaralı Warrior Line var. Bu safkan da satış koşmuştu. Satış koşusunu kazanmıştı. Hani bu gruba göre bir tık daha aşağıda görüyorsunuz belki Warrior Line'ı ama AGF'de öyle çıkmış ama ben bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Psikoentori Kalküta ayrımsız 2 safkan 2-3 kuponlarda olsun. Daha sonra sürprize bombaya Warrior Line ilavesi yapılabilir. 6. koşu büyük taarruz koşusu grup 2 koşu. 3 yaş İngilizlerin 2400 Çim'de koşacakları yarışta günün bankosu var. 2 numaralı Çaboze. Ayhan Kurşun Güle Kürsün safkanı bine biniyor. Gazi koşusunda da şansını yüksek gördüğümüz isimlerden biriydi. Grup 1 Avrasya koşusunda kendinden yaşça büyük rakiplerini geride bıraktı. Ankara'daki son galibunda da canlı, istekli ve çok iyi bir çalışma gerçekleştirdi. Her iki altılı gayanı

0: denk gelmesi bizim için avantaj ve bu Torok yavrusunu Ayhan Kurşun'la 2 numaralı Safkan'ı Büyük Taarruz koşusunda Grup 2 koşuda banko olarak yazdık. Günün 6. koşusunda 2 numara bankomuz. 7. koşu Profesör Doktor Sedat Katırcıoğlu koşusunda 2 numaralı Can Eymen koşmayacak. Burada da 1 numaralı Saçanşah için mesafe birazcık kısa olsa bu safkan çok daha kolay kazanırdı diyebiliriz. Bugün 2000 metrede mümkün olduğunca Selim Kaya yarışı kısaltmaya çalışacak. Ama başarabilir mi? Onu yarış içinde göreceğiz. Ben 6 numaralı Süpersonik, 5 numaralı Kral Sultan ilavesiyle burayı 1-6-5 şeklinde, 1-5-6 şeklinde 3 safkanla geçeceğim günün 7. koşusunu. 8. koşu şartlı bir Yavuzhan koşusunun bir başka ayağı ki 3 yaş şaraplar 1200 çimde koşacaklar. Yılın en pahalı tayı burada. Hızlı Yasin geçen sene satılırken 10,5 milyondu galiba hatırladığım kadarıyla. TİGEM satışlarında 10,5 milyonla satılmış Hızlı Yasin bir özgün an. Arcivan, Orjin kardeşlerini dün de söylemiştim yanımda. Hızlı Ahmet, Balkıtay, Bendeniz, Balaşır hepsi İyi koşular yapmış, başarılı performanslar sergilemiş isimler. Burada bu safkanın bir tane rakibi var. O da 8 numaralı Şafak Berk olacak ki yanına yazılabilecek ilk rakip hazırlıklarıyla dikkat çeken Gökhan Kocakaya'nın bindiği 8 numaralı Şafak Berk. Bu baş hekimler yavrusu da Hızlı Yasin'in en ciddi rakibi durumunda. Burayı da 4-8-2 safkanla geçebiliriz diye düşünüyorum. Burayı da 2 safkanla geçtim ve geldim son ayağa. Son ayakta günün kapanışında zor bir koşu bizleri bekliyor. Fıstıkçı mı yarışın favorisi çıkmış. Şimdi bakıyorum AGF'de ilk sırada çıkmış ama ben de birazcık daha geri planda çıkan isimlerden. Ben özellikle cazip isimlerden Tolga Yıldız'ın bindiği 6 numaralı Seçil Kızı başa yazdım. Son Ankara yarışını pek dikkate almadım. Ondan önce İstanbul'da şartlı 5'te 1500 metredeki ikinciliği başarılıydı. Bugün belirgin bir formu var. Aynı formunu tekrarlayıp Seçil Kız sürprizi yapabilir. 14 numaralı Menderes Kızı bir türlü kendini birinciliğe atamıyor. Geliyor geç geliyor. Bugün 52 kilo. Mert Ali Solmaz üzerinde. Sentetik'te de iş yapacak bir isim. 14 numaralı Menderes Kızı. Yine sürprizi yapabilecek isimlerden biri. 4 numaralı Gülalp Kızı. Benim tuttuklarım bugün hep sürpriz çıkmış. Gülalp Kızı da 3 tane kızı başa koyduk. Seçil Kız, Menderes Kızı, Gülalp Kızı. Üçü de sürpriz. Üçünde 6-14-4. Üçünde mutlaka kuponlara yazalım diye düşünüyorum. Sonra 10 numaralı Sakız Adası. Bu da iyi koşup bir türlü kendi birinciliği atamayan isimlerden. 26 gün dinlendirilmesi geçen anlatırken de söylemiştim. Birazcık sık koşuyordu. Sakız Adası bu sefer daha iyi bir performans sergileyebilir. 5 numaralı Gül Ayalı. Daha sert gruplarda iyi performanslar sergileyen bir isimdi. Ama son yarışları kötü olduğu için AGF'de çok geride çıkmış. Onu da yazalım. Tusem Kız 15 numaralı Safkan yine çok sürpriz isimlerden biri ve Fıstıkçı mı 1 numaralı Safkan. Bugün burada benim sağlamda olacak isimler 6-14-4-15-15-1 birazcık kalabalık tuttum. Daha çok sürprizi aradığım bir yarış oldu. Iğdır Kızı yazılabilir yine 8 numaralı Safkan. O da çok oynadık getiremedik bir türlü ön plana atamadık. Ama ilaveniz varsa yapabilirsiniz son ayak oldukça karışık. İstanbul'da tüm yarış severlere bol şanslar dediğim bir program var ki sonlara doğru sürpriz yapabilir. Günün bankosu 6. koşudaki 2-6-7'de denk gelen Büyük Taarruz koşusundaki 2 numaralı Çabuz oldu. Ve bugün şimdilik İstanbul'u bu şekilde bitirdikten sonra kısa bir araya gidelim. Arkasından devam edeceğiz. Sait Milli bizlerle birlikte olacak.
1: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Alfa abi, sağdan.
2: Tamam.
0: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
3: Hangar gibi. Hangar gibi.
1: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
4: Süper Lig'de 3. hafta heyecanı Bilyoner'de hız kesmiyor. Bu akşamsa 9.30'da Samsun Spor'la Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.
5: Sporla eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
9: Evet, tekrar merhaba. Radyo Spor'da Foto Finish programındayız ve bugün Türk yarışçılığı için özel günlerden biri ki Adana İpodrom'daki Çim pist kaldırıldı, yerine sentetik pist yapıldı ve bu yapımında üstlenen, konuyu en iyi bilen Türkiye Jockey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Halit Milli konuğumuz. Efendim hoş geldiniz.
10: Ufuk Bey merhabalar, nasılsınız?
9: İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
10: Teşekkür ederim. Size ve değerli dinleyicilere Adana'dan mutluluklar ve sevgiler iletiyorum.
9: Evet, sağ olun, teşekkür ederiz. Biz de Adana'ya en güzel dileklerimi sunuyoruz. Yayınımız olmasa Adana'da şimdi sentetik pist açılışında biz de yanınızda olacaktık ama şimdi telefonla bağlanarak en azından oradaki havayı ve yapılanları sizden öğrenmek istiyoruz. Bu süreci en iyi bilenlerden birisiniz. Zaten sürecin Devamlı başındaydınız. Çim pistin kaldırılması süreci nasıl gelişti? Bu kararın temel gerekçeleri hemen kısa kısa yine hatırlatalım yarışsever dostlara. Sonra yine pistle ilgili bazı sorularım olacak size.
10: Tabii şimdi biz 98 yılıydı yanlış hatırlamıyorum, ilk Çim pist yarışlarımızı Adana'da yaptığımızda mevcuttaki kum pistin içerisine o günün şartları ve ihtiyaçları doğrultusunda büyüklerimiz yapmışlar. Bayağı da hizmet etti Türk atçılığına. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Fakat süreç içerisinde sürekli yaşamış olduğumuz sıkıntılar vardı. Şöyle izah edeyim. Bu Adana Hipodromu Çukurova'nın tam merkezinde yer alır. Yani biraz E5 dediğimiz karayoluyla, D4 karayoluyla Seyhan Ovası'nın arasında aşağısı, güney tarafı tamamen Seyhan Ovası'na bakar. Adı üzerinde Çukurova rutubetli bir bölge. Rutubeti nemin biriktiği ve mantar enfeksiyonlara çok açık olan bir bölgedir. Ben de ziraatle uğraştığım için Orada bu tip sorunları kendi işletmemde de sıklıkla yaşıyorum. Tabii mantarla mücadele etmek kolay değildir. Her seferinde aynı ilacı atamazsın. Bir şey gibi düşünün. Bakteriyel bir enfeksiyon boğazınızda olduğunda her seferinde aynı antibiyotiği aldığınızda artık direnç kazanır. Bu mantarlı enfeksiyonlarda da aynı ilacı veya benzer etken maddeleri attığınızda o hastalığa direnç kazanıyor ve öldüremiyorsunuz. Biz her sarılık gördüğümüzde Çim'de izolasyon alıp analize gönderiyorum. Ona göre farklı ilaçlar kullanıyorduk. Bakımı çok zordu. Ayrıca biz Kasım 15'e kadar, yani bugünden 30 Ağustos'tan Kasım 15'e kadar ve Mart 15'ten 30 Haziran'a kadar yaklaşık 90 yarış gününün 28-30 yarış gününde çim pist koşabiliyorduk. Evet. Ana sezonumuz olan kış zamanında çim pist koşamıyorduk. Dolayısıyla Adana aslında temel olarak bir kum hipodromudur. Eskiden gelen geleneği budur. Ve bu Mart ayının başları veya Kasım ayının ilk haftalarında yoğun yağış alan günlerde şimdi yine yarış koşamıyordu. Kum alınca nitekim 2026 bu yılın Mart ayında, Nisan ayında bunları çok yaşadık. Çok yağışlı bir sene geçti. Bununla kaynaklı birçok çim yarışımız iptal oldu. Tabii biz yarışların kesintisiz pistler değişmeden devam edebilmesi arzusuyla Adana'daki pisti değiştirmeye karar verdik. Bunu yaparken de pist genişliklerini eşitleyip virajları yumuşatmaya şevlerini düzeltmeye ve altyapısını baştan yapmaya karar verdik. Örnek veriyorum, bizim kaldırdığımız çim pistin iç yarı çapı 93 metreyken şu anda 607 metreye çıktı. Oldukça genişledi ve burada kum koşacağız. Daha yavaş bir pistte koşacağız. Evet. Şu anda Adana'nın mesela hep sorulan soru şuydu. Adana bir kum hipodromu, neden kum pist dışarıda değil, sentetik içeride yapılmadı? Bunun sebebi dünyada bir şeydir, yani hızlı pist dışarıda olur. Biz o yüzden sentetiği dışarıya yaptık. Sentetiğin genişliğiyle kumun genişliğini de eşitleyerek dört dörtlük iki tane pist yaptık. Yani görmenizi dilerim. İdman yapanlardan da, idman jokeylerinden, antrenörlerden ve sabahları galoplara gelen at sahiplerinden de oldukça olumlu geri dönüşler alıyoruz.
9: Evet.
10: Genel gerekçe buydu. Ayrıca şunu da düşündük bunu yaparken. Şimdi sentetik pist artı 5 ile artı 24-27 derece arasında ideal sıcaklığıdır koşuları. Yani gerçek sentetik şeyini verir. Mesela artı 5 dereceye, yani hava soğudukça hızlanır pist. 20 ısındıkça yavaşlar. Adana'da biz Aralık'ın 15'inden Şubat'ın sonuna kadar aşağı yukarı Çin derecelerine yakın dereceler göreceğiz sentetikte ve oldukça keyifli yarışlar göreceğiz.
9: Bence de. Adana'da zaten konuştuğum, yani o hem pistte çalışan hem antrenör olsun hem at sahibi olsun hem idman jokeyleriyle konuştuğumda pistten çok memnunlar. Özellikle açıldığından beri, idmanların başladığından beri pistin kalitesinden bahsediyorlar ki bu da sentetik pistin oraya ne kadar yakıştığını ve kabul gördüğünü gösteriyor.
10: İdmanları aksatmamak adına önce içerideki çimi kaldırıp yarı sentetik dediğimiz pisti içeriye yaptık.
9: Evet.
10: Sonra idmanı yarı sentetiği alıp eskiyen yarı sentetiği kaldırıp yerine sentetiği yaptık. Böylelikle hiç idmanlarımız da aksamadı. Vallahi ben çok bir atçı olarak çok mutluyum. Adana'ya da ve Türk atçılığına da böyle bir şey kazandırırken bu işte parmağı olanlardan birisi olarak son derece gururluyum.
9: Evet, ben de tebrik ediyorum sizleri de. Peki sezona tam anlamıyla yetiştik mi? Yani pist mi?
10: Yetiştik. Ufuk Bey, her şeyin şöyle bazı eksiklerimiz var. Eksiklerimiz şu. Şimdi hatırlar mısınız bilmiyorum. Adana'nın bir 800 metre yarışları vardı eskiden.
9: Evet.
10: Şimdi biz o düzlük bu 2000 yılında dere kumu kalkıp Fransız pisti yapılırken orası kapatıldı. Ben de mesela hep hatırlarım. Şubat sonu, Mart başı Arap yarışları olurdu. Özgünan mesela, Demirköz hep şartlı yarışlarını Adana'da kazanmış şampiyonlar. Bunu yapabilir miyiz düşüncesiyle bakanlığın da desteğiyle biz Adana'da o düzlüğü açıyoruz. Şimdi yaptığımız ölçümde orası 936 metre çıktı.
9: Tamam.
10: Biz 925 metre düzlüğü asfaltını döktük. Malzemesini sipariş ettik. Yani sentetikteki 2400 startının arkasındaki kısım yaklaşık bir ay sonra falan tamamlanacak. Tabii bu süreçte orada bir yarışçımız da yok.
9: Yok, evet.
10: Yani biz orayı yap, mesela şimdi şöyle de bir örnek vereyim. Eskiden bize 2200 metre yarış yapardık kum pistte.
9: Evet.
10: Şimdi sentetikte 2400 yapabileceğiz. 800 metre, 900 metre tay yarışları ve 4 yukarı İngilizler ve 3 yukarı İngilizlere sprint yarışlar da yapabileceğiz burada. Yani
9: düzlük yarışı yapacağız o zaman Adana.
10: Düzlük yarışı evet. Yapacağız. Yani oldukça da keyifli olur.
9: Çok
10: yani böyle atlar yan yana birbirlerini kollayarak evet. Hani 1000 metrede virajdan dönerek sadece bir 400-450 metre düzlük yarışı değil, bildiğimiz 800 metre, 900 metre düzlük yarışları da izleyeceksiniz Adana'da.
9: Evet, çok güzel olur. Çok keyifli yarışlar o zaman seyredeceğiz bu sene. Ki bu zaman o yeni 2027 programına alınacak.
10: 2027 programında yarış severlerimiz görecekler onları.
9: Evet.
10: 2020... Yani Mart başından başlayarak hem 3 yaşlı Araplara hem 2 yaşlı İngilizlere şart 1, şart 27 Maiden, Shark 3-4 gibi aynı zamanda Şubat sonu gibi daha tam oturmadı ama oturacak böyle bir 4 ve yukarı İngilizlere 900 metre kısa vade 8-9 ayarında 2027 aralığında da yine 900 metre bir kısa vade 9 ayarında bir yarış planlamayı düşünüyoruz.
9: Çok güzel. Peki o zaman hemen yarış programına geçeyim o zaman. 2027 evet. Yarış programı tamamlandı mı? Program ne zaman açıklanması bekleniyor? Hazırlık sürecini hangi aşamada?
10: Şimdi temel şeyler konusunda mutabık kaldık. Şu anda yarışlar oturtuluyor. Biz her 15 günde bir toplanıyoruz. Yani yarış programı toplantısını bir defa gelip izlemenizi tavsiye ederim. Sabah 9'da giriyoruz, akşam 6'ya kadar. Böyle bir, hatta geçen toplantıda ara bile verdik. Kendimize öğlen tost söyledik orada. Konsantrasyon bozulmasın diye. Doğal olarak yanlışlar oluyor. Bir önceki senenin yanlışlarından ders alınarak bazı düzeltmeleri yapıyoruz. Ya örnek veriyorum, benim de at sahipleri bilir. Diyorlar ki atıma yarış bulamadım. İki yaşlı dişi sayıma yarış. Evet, benim de bulamadım oluyor. İşte bunları tecrübe edelim, eksiklerimizi görerek düzeltmeye çalışıyoruz. Daha doğru bir program olacak. Adana özelinde ise şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii pistler değiştiği için Adana'yı baştan yapıyoruz. İllaki hatamız olacaktır. Yani. Adana'yı yaparken Antalya'yı da böyle bir göz önünde bulundurarak onun da o Antalya'ya olan talebi de azaltacak şekilde kum yarışlarını biraz daha fazla yapacağız Adana'da sezon içerisinde. Hani sentetik kum oranı kuma biraz kayacak. İlk sene izledikten sonra bir sonraki yıl daha oturmuş bir programa sahip olacağımızı düşünüyorum.
9: Evet, ne güzel.
10: Yani şöyle söyleyeyim, Ekim'in sonu gibi de bitirmiş ve ilan etmiş oluruz.
9: İnşallah. Erken, herkesin ortak şeyi erken açıklanması olduğu için.
10: Niyetimiz hazır müracaatları başlamadan, yani gayretimiz o yönde.
9: Evet.
10: Kış müracaatları başlamadan ya da olmadan onu bitirip ilan etmemiz lazım ki at sahibi antrenör dostlarımız da buna göre kış planlamalarını yapsınlar.
9: Evet, ne güzel. Peki hafta sonu bir de internasyonel yarış festivalimiz var, evet. İstanbul'da. Ne diyorsunuz? Türk yarışçılığının ve uluslararası tanıtıma katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz bu festivalin? Hani eskisi gibi değiliz ama eskisi gibi olabilir miyiz? Nasıl görüyorsunuz?
10: Şimdi biz Türkiye Jockey Kulübü 1990 yılından beri internasyonel yarışlar yapıyor. Bu hafta sonu da iki yarış günde toplam 7 tane koşu koşulacak bununla alakalı. Geçmiş yıllarda ikramiyesi 1 milyon dolarlara varan yarışlar düzenledik. Ve bu yarışlara büyük jokeyler, büyük ekürüler, iyi safranlarıyla geldiler. Fakat tabii ekonomik imkanlar çerçevesinde şu anda yaptığımız yarışların verdiği ikramiyeler düşük. Yani 150 bin dolara yakın, 100-150 bin dolar arasında birincilik ikramiyesi olan yarışlar. İkramiyeler bizde düşerken aksine Avrupa'da bu at satışlarının pahalı atların satılması ve sponsorlukların devreye girmesiyle onlardaki ikramiyeler arttı. Dolayısıyla benim kendi gözlemim bu sebepten kaynaklı bizim yarışlarımıza ilgi azaldı. Şimdi burada Türkiye Jockey Kulübü'nün imkanları bu yarışlara daha fazla ikramiye vermeyi kaldırmaz. Şu aşamada kaldırmaz. Yani biz kendi yarışlarımızdaki ikramiyeden kısıp buraya aktarmamız lazım.
9: Evet.
10: Çünkü biz biliyorsunuz uzun bahisler bizdeyken bile kar amacı gütmeden bütün kazancını at sahibiyle yarış ikramiyesi olarak ve oyuncuyla buluşturan, kar amacı gütmeyen, para kazanmayan bir kurumluk. Hala atçılarımıza, at sahiplerine ikramiyelerini öderken biz hala bir kar amacı gütmüyoruz. Yani sınırlarımız bu. Ancak mesela şu anda oyunları oynatan bahis firmalarının bunlara sponsor olmaları lazım.
9: Evet, ben de
10: oynattıkları oyunun dünyada daha ilgi çekici olmasını istiyorlarsa, ilgi çekici atların gelmesini istiyorlarsa bizim verdiğimiz ikramiyenin dışında da sponsorluklar olması lazım.
9: Evet,
10: globalleşme. Biz bunları yapar isek bununla birlikte mesela yurt dışında tanıtımlarını yapıyoruz ama şimdi bir 100 bin dolar, 150 bin dolarlık yarışın tanıtımı ayrı olur. 1 milyon dolar ikramiyenin yarışın tanıtımı ayrı olur.
9: Aynen. Şeyi de zaten Türk yarışçılığının globalleşmesi, dünyaya açılması, dünya üzerinden yarışların oynanmasının artması için de bu ilginin artması lazım ve
10: çok
9: desteklerin
10: önemli
9: olması lazım.
10: Biz Uluslararası Yarış Otoritesi'nin şeyleri, istekleri doğrultusunda biliyorsunuz birçok yarışımızda uluslararası katılımı açtık. Yani mesela programda görüyorsunuz uluslararası, evet, şu yarış, uluslararası. Bunun maksadı budur. Sadece bu 5-6 Eylül haftasında düzenlenen festival kapsamında gelen atların, yani şartlara uygun olan gelen atların nakliye yardımını yapıyoruz. 12 bin euro ile 18 bin dolar arasında. Onun dışında diğer uluslararası bir ibarede bulunduğumuz yarışlara o desteği vermiyoruz. Ama bütün dünyadan gelecek atların katılımı da açık. Nasıl bizim atlarımız gidip orada koşabiliyorsa Diğer atlar da burada gelip koşabilir. Rekabet olur. Bu rekabet atçılarımızın gelişmesine de
9: mutlaka. Mutlaka. Var mı yarış severe, at sahiplerine, antrenör dostlara söyleyeceğiniz son bir vermek istediğiniz mesaj?
10: Benim bugünün asıl ana mesajı 30 Ağustos Zafer Bayramı.
9: Evet.
10: Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve burada can veren şehitlerimizin, yaralanan gazilerimizin, ebediyete intikal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Onlar olmasaydı biz bugün sizde bu radyo programını da yapamazdık. Bu atçılığı da konuşamazdık Türk atçılığında. Bu 30 Ağustos vesilesiyle Adana'nın yeni pistlerinin aynı gün açılıyor olması da benim için ayrı bir mutluluk. Türk atçılığına armağan olsun. Güzel bir sezon izlemek dileğiyle, kazasız belasız. Bütün at sahiplerimize, jockey, at, ranti, antrenör, seyit kardeşlerimize başarılı bir sezon diliyorum.
9: Evet. Çok teşekkür ederim ben de sizin bu hipodrom için verdiğiniz emekleri ki ailece, milli ailesi daha Adana Hipodrom'un kuruluşundan beri o günde konuşmuştuk geçen yayınımızda. Hep ön plandasınız. Siz de burada görmek çok mutlu etti bizi. Yayınımıza katılmanızda da çok sevindik. Başarılar diliyorum. Güzel bir sezon diyorum size de.
10: Teşekkür ederim Ufuk Bey. En kısa sürede bir Adana yarışlarında sizleri de yanımızda görmek istiyoruz.
9: Geleceğim geleceğim. Planlar da var. Çok görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim.
10: Sağ olun.
9: Evet, Halit Milli Türkiye Jockey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Halit Milli bizlerle beraberdi ve Adana Hipodromu'nu bugün başlayacak sentetik pist yarışlarını, pistin gelişimini konuştuk. Şimdi bir kısa reklama gidelim, sonra Adana yarışıyla devam edeceğiz.
8: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
6: Reklam.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastın.
11: Total Enerji İstasyonları Basketbol Milli Takımlar ana sponsoru.
12: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın. 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Reklam.
13: Tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

0: Radyo Spor'da Son Düzgün sunduğu Foto Finish'te programımızın ikinci bölümünde Adana yarışlarını konuşacağız. Adana yarışlarında Tuncer Kuş'la konuşacağız ki bugün sentetik pist başlıyor. Demin Türkiye Jockey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Halit Milli bize pistle ilgili bilgiler verdi. Şimdi Tuncer'de tuttuklarını anlatacak, Adana'dan duyduklarını anlatacak. Bakalım neler söyleyecek. Tuncer hoş geldin.
1: Bulduk Ufuk abi.
0: Nasılsın, keyifler nasıl?
1: Teşekkür ederim, keyiflerim çok iyi. Doğup büyüdüğüm, hatta çocukluğumun geçtiği Adana Yeşilova Hipodromu sezonu bugün açılıyor. İnşallah hayırlı bir sezon olur, güzel bir sezon olur, bol ikram verici bir sezon olur bizler için.
0: Evet, şeyde bugün özel bir gün aslında şeyde. Adana Hipodromu ki Adana Hipodromu şey için de özel bir, Türk yarışçılığı için de çok özel bir hipodrom. Çok yeri olan bir hipodrom. Başta bir acil bir kan bağışı ihtiyacımız var. Onu okuyalım, sonra devam edelim Tuncer. Cerrahpaşa Profesör Doktor Murat Dilmener Hastanesi'nde plastik cerrahi servisinde 207 numaralı odada yatmakta olan hastamız Sevda Yıldız için acil kırmızı kan bağışı ihtiyacı var ki kan grubu önemli değil. Kan bağışında bulunmak isteyenler kızlar kan merkezlerine giderek hasta adı ve bilgilerini vererek kan vermek istediklerini bildirerek bağışta bulunabilirler. Hasta adı Sevda Yıldız, Profesör Cerrahpaşa Profesör Doktor Murat Dilmener Hastanesi dediklerinde kan bağışı yapmış oluyorlar. Tüm ilgilenecek dostlara hastane yakında Meda Meral çok minnettar kalırız bu önemli günde. En azından bir hastamızın bir acil kan bağışı ihtiyacını karşılamış oluruz. Varsa destek vermek isteyen Cerrahpaşa Profesör Doktor Murat Dilmener Hastanesi'nde yatan Sevda Yıldız için. Evet Tuncer, Adana dediğim gibi hipodrom olarak benim için de çok önemli ki ben at sahibi olarak ilk yarışımı Adana Hipodromu'nda kazanmıştım. Çok da keyifli zamanlardı. Tabii bundan 20 yıl önceydi o. O zamanlar at koşabiliyorduk. At koşmak birazcık daha şeydi, kolaydı. Şimdi çok kolay. Zor. Şimdi çok zor. Şimdi ne diyorsun? Birinci koşuyla başlayacağız. Saat 17.15'te şartlı 4 koşu, 3 yaş şaraplar. 1300 kumda koşacaklar. 10 safkanın katılacağı bir yarış var. 10 safkanın içinde kimleri tutuyorsun? Nasıl bir sıralama yaptın?
1: Evet Ufuk abi. Ben bankoyla başlayacağım. Beni yansımayacaktır bankom inşallah. Çok güçlü gruplarda taknikal yarışlar koşmuş olan bugün her ne kadar şiddetli rakipleri olsa da bence ön tarafa erken gelip yarışa temposunu koyar. Arkadan gelecek olan rakiplerine direnerek bugün bir nolu Queen Hanım'ın kazanmasını bekliyorum. Bugün ilk Adana'nın ilk sezonunda Queen Hanım birinciyle çok yakın olup banko olarak önermek istiyorum bu şapkanı.
0: Bir numaralı Queen Hanım Afrika Ender temsilcisi Mehmet Taha Coşkun'la katılacak. Hep tabela içinde bir türlü birinciliği alamadı. Bugün kazanır dedi Tuncer Kuş birinci koşu. Adana'nın açılışını bir bankoyla yaptık. Güzel bir açılış olur diye temenni ediyorum ben de. İkinci koşu şartı 4 yarış 3 yaş İngilizler 1400 kumdalar. Burada da 14 safkanımız var. 14 safkan içinde kimleri tutuyorsun?
1: Evet, günün ikinci koşusunda son galobunu Ankara'da yapıp Adana'ya gelen dünden bu yana telefon trafiğimde kimi aradıysam 4 dolu Felicia Star'ı banko oynuyorlar. Bugün 2 kulvar avantajını iyi kullanıp rakiplerine hakim olup kazanmasını bekliyorum. Benim alternatif banko adayımdır. Ama tabii ki bazı duyduğum sapkanlar var. Bunları da belirtmem gerekiyor. Adana pistinde çok sayıda yarış kalıbı bulunan 7 dolu King Gökalp ikinci şanslı sapkandır. Elazığ'da çok iyi durumda geldiğini duyduğum 2 nolu My Ares ve dereceli galoplarla gelecek olan bugün alacağı kapalı kulaklık takısıyla çok farklı koşacağını duyduğum 6 nolu Baba Doşka'yı yazarak buraya geçebiliriz.
0: Evet Tuncer Kuş burayı 2-4 numaralı Felicia Star'la başladı ki sahada birçok kişi Felicia Star üzerinde yoğunlaşmış ama 7 numaralı King Gökalp, 2 numaralı Mayeres, 6 numaralı Baba Doçka dedik. 4 safkanla burayı geçtik. Geldik şartlı 5 yarışa. 1300 metre sentetikte koşulacak bir yarış. 7 safkan var. 7 safkan içinde Valentin Göl, Cihan'ım yavrusu. Son yarış 2 yarışını kazanınca AGF'de ilk sıraya çıkmış Sami Kaplan'la. Tabii nerede kazanmıştı? Diyarbakır'da kazanmıştı. Adana'da ne yapacak? Valentin Göl sende de favori mi?
1: Evet, günün 3. koşusunda çok güçlü gruplarda taktikler yarışlar koşmuş, hatta hak görmüş Bugün önde gidecek rakibinin hemen arkasına konumlanıp viraj üzerinde yapacağı ataklarıyla sonuca gitmesini beklediğim iki nolu av önereceğim ilk şanslı isimdir. Hatta küçük orta ölçekli kuponlar için banko olarak yazılabilir. Daha sonra start sorunu yaşasa da güzel yarışlar koşan, bugün de ekibinin çok güvendiği 5 nolu Afamia ve son olarak da 2 nolu Halkın ahırdaşı olan bugün iyi koşmasını duyduğum 1 nolu Hava Spoy'a yazarak geçebiliriz. Ama tekrar altını çizerek söylüyorum, 2 nolu Halk küçük orta ölçekli kuponlar için banko olarak yazılabilir.
0: Vallahi benim de duyduğum Adana pistin tabii hakim olan isimlerden birinden duyduğum ortak arkadaşımız. Onlar da Afamia üzerinde çok çok yoğunlaşıyorlar. Onlar da Afamia kazanır tutuyorlar. Sende de ikinci at çıkınca zaten soracaktım sana. Afamia onlarda da Adana'da da bu Ritim Divine Yavrusu'nun çok iyi koşacağı yönünde beklenti var. Ankara'daki son yarışından sonra işleri de bayağı farklılaşmış bu Afamia'nın. Sen iki öncelik dedin, sonra 5-1 dedin. Ben de Afamia duyduğumu söyleyeyim. Ve geldik şartlı bir koşuya, dördüncü koşuya. İkinci Altılgay'ın başlangıç koşusuna 1200 metre sentetikte bir yarış var. Ve burada da 11 safkan var. Ne diyorsun bu koşuda, kimleri tutuyorsun?
1: Evet, şart bir koşu. Hepsinin ayağı düz bassın, kazasız belasız bir yarış olması temennisiyle. Nisan doğumlu olan ve Şanlıurfa'da hazırlanan İshak Han'ın da anne kardeşi olan, bugün çok çok iyi koşacağını duyduğum 9 nolu Mayros önereceğim ilk şanslı isimdir. Yine Şanlıurfa'da hazırlanan dereceleri işlerini yarışa yansıttığı takdirde koşusunun ilk koşusunu kazanabilecek potansiyele sahip olan 2 nolu Moonday, provalarında sağlıklı görüntüsü ile ve aldığım bilgiler neticesinde iyi koşacak olan 10 nolu Stream Kayra, tatlı işlerle hazırlanan kalite kumaşa sahip olan 3 nolu Real General ve Şubat doğumlu olan Adana'da Mayıs ayındaki yarışını pas geçip biraz geri alınan ve bugün hazır gireceği yarışa ağırlığını koyacak olan 5 nolu Solkan Aslan'ını yazarak buraya geçebiliriz ki Solkan Aslan'ın bugün çok çok iyi koşmasını bekleniyor. Ve sürpriz olarak mutlaka kuponlardaki yerini alması gerekiyor Safkan'ın.
0: Evet, %4 AGF'de şu anda, %4'lerde bir AGF oranı almış. 9 numaralı Mayroz'da başladık. Şanlıurfa'da hazırlandı. İshakan'ın anne kardeşi Mayroz, başa yazdı Tuncer Kuş. Arkasından 2 numaralı My One Day, sonra 10 numaralı Stream Kayra, 3 numaralı Real General ve 5 numaralı Sorkan Aslan dedik. 9, 2, 10, 3 ve 5 bu koştaki 5 Safkan'ımız, bizim değerlendirdiğimiz İlk defa koşacak taylar arasında. Benim duyduğum isimler içine bakıyorum. 4 numaralı Sand Piper var. Sand Piper'ı sen önermedin ama dileyen varsa ilave edebilir. Ahmet Hasan Bayar'ın bindiği safkan Şanlıurfa'da hazırlanıp buraya iyi geldi diye. Bende de bir duyum var. O da AGF'nin üstlerde çıkan isimlerinden biri olmuş. 5. koşuya, şartlı 3 koşuya geldik. Sentetik pist yarışına geldik. Demin Hawk yarışıyla sentetik pist yarışları başlayacak Adana'da 3. koşuyla birlikte. Ve bu da 5. koşu, şartlı 3 koşu, 5'li Gaya'nın başlangıcaya 18 safkanın katılacağı bir sentetik pist yarışımız var. Ne diyorsun, burada kimleri tutuyorsun?
1: Evet Ufuk abi, senin de dediğin gibi kalabalık bir koşu, çok süratli girecek bir koşu olacağından sürprize müsait bir yarış olacaktır. Ben sentetik karnesini çok beğendiğim ve ön tarafa yakın gidecek olan 3 dolu Lansomponi'yi önereceğim ilk şanslı isim olacaktır. Daha sonra grubun kalite ismi olan, her ne kadar çimde daha iyi koşsa da sentetikte de daha iyi koşmasını beklediğim 13 nolu Furlong. Bu iki safkan küçük kuponlar için yeterli, geniş yapacaklar için yine ön tarafa erken çıkıp bir beyaz bayrak ayna yarası yapmasını beklediğim 2 nolu Golden Razor. Daha sonra ilerleyen yaşına rağmen tatminkar yarışlar yapabilir ve bugün sentetik tırnağı çok çok iyi olan 5 nolu Bülent. Ankara'da iyi durumda gelen, yarış içerisindeki sprint mesafesini ayarlayabilirse 6 nolu Majestic Holiday ve eski formundan çok uzak görünse de bence Adana'yı çok çok seven 8 nolu Gardaso ve bu yarışın sigorta ismi 7 nolu Atletik Bilek'i yazarak biraz kalabalık geçtim ama dediğim gibi zor bir yarıştı. 7 numaralı Atletik Bilek'i de yazarak buraya geçebilir.
0: Evet, ben de 2 numaralı Safkan'ın Golden Racer'ı duymuştum. Golden Racer'ın iyi koşmasını bekleniyor. Mutlaka atlamayın. Mutlaka kuponunuza yazın diyor. Bir de Enes Atlamaz Apranti bilmiş. 2 numaralı Golden Racer'da senin de önerdiğin isimlerden biri. Ve geldik şartlı bir yarış. 2 yaş İngilizler 1200 metre sentetikteler. Yine pist karşımızda. 10 tane ilk defa piste çıkacak isim var. Bu 10 isim içinde Tuncer Kuşkimler'i yaz.
1: Evet, aslında ben burada bankoyla devam edecektim ama 2-3 gündür Adana'da aramadım, kimse kalmadı. O yüzden her duyumu yazdım. O yüzden biraz birkaç tane safkana geri vereceğim ama özellikle iki safkana geri söz edeceğim. Adana'da kurnazların dilinde olan ve çok erken saatlerde jokeyinin de yakından ilgilendiğini duyduğum 7 nolu Borto Star. Evet. Bu safkan Çok konuşuluyor saha içerisinde, Avrular bölgesinde. Kimi aradıysam hep bu safkanı ön planda önerdiler. Daha sonra uzun işlerle hazırlanan ve provalarında da sağlıklı görüntüsüyle 8 nolu Hülya Çiçeği. Bu iki safkan küçük orta ölçüklü kuponlar için yeterli olacak. Ama ben birkaç safkan daha önereceğim geniş kupon yapanlar için. Mart doğumlu olan kısa işlerinde sağlıklı görüntüsüyle 5 nolu Agresif Değdi. Urfa'daki güzel işini eğer ki yarışa yansıtırsa Urfa'dan çok formda gelen 2 nolu Gökte Yazı. Kalite bir kumaşa sahip olan tatlı işlerle hazırlanan 10 nolu Sydney Wizard. Orijin itibariyle kuva daha yatkın ve anne tarafı ayağına seri yapısıyla 4 nolu Son of Power. Ve son olarak da bu safkanı da çok duydum. Birkaç kişiden duydum. Çok iyi koşacağını da duydum. Ve bomba yapabilecek bir potansiyele sahip olan 3 yolu Hunterman mutlaka ve mutlaka geniş kupalardaki yerini alması gereken isimlerden bir tanesidir.
0: Evet, Adana'da günün 6. koşusu, ilk 6'lıyı bitireceğimiz yarıştayız. Burada da şartlı bir yarışta Tuncer Kuş Born to Star dedi. Born to Star'ı çok duyduğunu söyledi ki ben de Born to Star'ı kazanır bile duydum. Yani kazanır, çok tutuyorlar. Mutlaka kazanır. Mutlaka kuponla yazıyorlar ki İlhami Göçer özellikle hazırlamış. Biniyor. Bütün işlerini uzun zamandır Adana'da o hazırlıyor. Başta Özgür Ordu'daydı. Sonra o şeye geçti. İlhami geçti. Ve İlhami çalıştırdı. Hazırladı. Biniyor. 8 numaralı Hülya Çiçeği'de rakibi deniyor. Benim de duyduğum 2 safkan 7 ve 8. Sende de zaten olan isimler, ilk 2 sırada değerlendirdiğin isimler. 7 Born to Star'la başladın. 8 Hülya Çiçeği dedin. Sonra 5 Agresif Değdi. 2 Gökte Yazı. 10 Sydney Wizard. 4 Son of Power. Ve 3 Hunterman. Bu şartlı bir yarışta da yine kalabalık tuttuğumuz bir yarış oldu. İlk 6'yı bu şekilde bitirdik. Handikap 17'ye geldik. Günün 7. koşusunda 2000 metre sentetikte koşulacak bir yarıştayız. 3 ve yukarı İngilizler. Uzun mesafede Mehmet Salih Çelik'in bindiği Şafak Ateş yarışın favorisi, %52 AGF almış. Tuncer Kuş burada kimler tutuyor?
1: Evet abi, 7. koşuda Azat'la geçeceğim bir ayak. 1000 ve 800 galoplarında formda gördüğüm Adana'da geçen sene çok harika yarışlar koşan 9 nolu Sır At. Yine duyduğum isimlerden bir tanesiydi. Benim de yakından takip ettiğim bir safkan. Ben de önereceğim ilk şanslı isimdir. Daha sonra her ne kadar stili rakipleri olsa da uygun grupla ve önde istediği tempoyu kurması halinde adını kazanada duyacak olan 5 nolu Olay Cao. Ve son olarak da önereceğim isim yine ayağına seri safkanlardan olan, bugün rakibinin hemen arkasına konumlanıp Olay Çağ'ın dama dediği yerde etkili ataklarla gelip sonuca gitmesini beklediğim 6 nolu Şafak Ateş'ini yazarak bu ayağı 3 safkanına geçiyorum.
0: 3 safkan yazdın, bir tanesi Sırat. 9 numaralı Sırat, Mehmet Nuri Sunkar biniyor. Safkan da gerçekten Adana'da Ekene Kürsi'nin çok iyi hazırlandığı. Bakmayın son totolarına, bugün çok iyi koşacak denen bir isim. Galoplarını Ankara'daki, sonra Adana'ya geldi. Adana'da da çok formda aslında. Totosu kötü olunca, hani altılar sıfırlar olunca bu Kaneko temsilcisi %3'lerde kalmış. %3 AGF altılı bir anda çok yüksek ikramiyeye çıkartabilir. Bakıyorum 16 lirada Sabit Ganyan'ı var şu anda. Şafak Ateş 1.40'a, Holy Chao yani 5 ve 6 numaralı safkanlar rakip önerdiklerin 1.40 2.80'e koşarken Sırat 16 lirada ve sabit kaynayanlar için, sabit oyun oynayanlar için müthiş bir fırsat şu anda 16 lira. 9-5-6 dedin 3 safkanla geçtin ve geldik 8. koşu şartlı bir yarışa. 2 yaş İngilizler 1200 kumdalar. 10 safkan var, söz sende.
1: Evet. Diğer şart birileri biraz kalabalık geçtik. Burayı bankoyla devam edeceğiz. Çünkü valla kimi aradıysa Mustafa abi.
0: Evet, Adana.
1: Söyledi.
0: Adana Kukula diyor. Evet.
1: Nisan doğumlu olan, işleri çok çok iyi olan, hatta stat provalarında bile ok gibi çıkıp liderliği alan bir safkandan bahsediliyor. Tay'dan bahsediliyor. O da 3 nolu Kukula. Ben de bugün Adana kanalıma güveniyorum. Onlardan gelen bilgilere her zaman güvendim. Yine de güveniyorum. 3 nolu Kukula'yı Radyo Spor dinleyicilerine ben de banko olarak önermek istiyorum.
0: Evet, 3 numaralı Kukula uzun zamandır hazırlanıyor. En son içinde Mehmet Salih Çelik yaptı. Kendi yaptı, biniyor. Ankara'daydı safkan. Adana'dan Ankara'ya geçmişti geçen sene. Bu senenin başında Adana'daydı. Sonra Ankara'ya geçti. Ankara'da koşmadı ama 1000 metrelik, 800 metrelik çok fazla iş yaptı. Çok hazır duruma geldi. Mert Ali Karabulut da özellikle o turuncu formasını temsil edecek isimlerin başında bu sene iyi koşacak isimlerin başında ki Afamia'da yine demin bahsettiğim Afamia'da çok iyi koşmasını bekleyen isimlerden biri ikinci üçüncü koştaki Kukula'da bugün kazanması beklenen isimlerden biri. Bu şartlı bir yarışta 2 yaş İngilizlerin bu Tay yarışında ilk sentetik 2 yaş İngilizlerin şartlı bir yarış olacak. Bugün için koştu. Hani ilk yarışlardan biri olacak. Kukula bankosu öneriliyor. Bizden de sizlere bir banko olarak öneri olarak gelsin. Ve geldik kapanışa. Handikap 16 yarış. 4 yukarı Araplar. 1900 kumdalar. Günün 9. koşusu Adana'da. İlk yarış gününü nasıl kapayacağız?
1: Evet, aslında ben burada yine bankoyla devam edecektim. Ama duyduğum birkaç safkanı iletmek zorundayım. Küçük oynayanlar bankomu değerlendirebilir. Ankara'da çok formda geldi. Bulduğu bu uygun kilosunu da avantaj olarak kullanacak olan 11 nolu Büyük Sultan. Bence küçük kuponlar için tek bırakılabilir. Ama duyduğum birkaç ismi belirtmek istiyorum geniş kuponlar için. Bunlar kim? 16 nolu ve Cihan. Çok çok iyi koşmasını bekliyorlar. Daha sonra Elazığ'da iyi gelen 6 nolu Oğuz Bey'i ve son olarak da 2 nolu Yusuf Kaptan'ı duydum. Ama ben kendi şahsi kuponuma 10 bin nolu Büyük Sultan'ı banko yazacağım. Geniş oynayanlar 16, 6 ve 2'yi değerlendirebilirler.
0: Evet, senin o zaman kuponda ikinci altında, Adana ikinci altında son 2 ayak 3 numaralı Kukula ve 11 numaralı Büyük Sultan tek tek olacak.
1: Evet.
0: Evet ama geniş kuponlara 11 numaralı Büyük Sultan'ın yanına 16 numaralı Vetcihan, 6 numaralı Oğuz Bey'i ve 2 numaralı Yusuf Kaptan önerisi var. Tuncer Kuş Adana'nın kapanışını ya tek ya da 4 atla yapın dedi ve siz yarış severlere aslında kapanış için güzel 3 tek 11 tek güzel bir altılı kurulabilir, ikinci altılı kurulabilir. Öyle bir kurguyla sizlere paylaşmış olduk. Teşekkür ediyorum Tuncer, ağzına sağlık, bol şans diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Buradan dinleyen dostlarıma da hafta içi şablonlarım ve yorumlarımı sondüzük.com'da görebilirler. Kupon yapmadan önce mutlaka sondüzük.com'a gidip bakabilirler oradan.
0: Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Evet, Tuncer Kuş'un altınları hem hazır kuponları hem de uzman yorumları bölümünde sondüzük.com'da mevcut. Oradan bakabilirsiniz her gün. Neredeyse Tuncer yazmaya çalışıyor, tahminlerini paylaşmaya çalışıyor bizlerle ki gayet de başarılı bir ay geçirdi sondüzük.com'da geçen ay. Biz şimdi İstanbul'u başta yorumladık, arkasından Halit Bey'i, Halit Milli'yi aldık, konu kaldık. Şimdi de Adana'yı Tuncer Kuş'la beraber yorumladık ama İstanbul'u kaçıran dostlar yine mesaj atmışlar İstanbul'un tekrarı için. Onu da hemen kısa kısa ben bir geçeyim. İstanbul'da güzel bir yarış günü var ki 9 koşulu bir yarış günü karşımızda. Programın son bölümünde onları da tekrarlamış olalım. Birinci koşuya zor dedik. Kalabalık tuttuk. Özellikle One Page %7 idi ben demin yayını başladığımda. Hemen bakıyorum yine %7'lerde 6.65. Sabit ihtimalli oyunlarda One Page'in oranı ne? 12 lira sabiti var. Güzel bir oran. 12 lira One Page'in oranı burada değerlendirilebilir. Demin Adana'da 5. ayaktaki Kukula'nın oranını bakmayı unuttuk. 1.85. Sondaki 11'in oranı 1.45 Büyük Sultan'ın oranı. O 1.45 Büyük Sultan o 18 at içinde sahiden çok az bir oran çıkmış. En yakın 4.75 Yusuf Kaptan ama 1.45 Büyük Sultan için çok çok az bir oran. Demek ki sabitlerde Büyük Sultan'a büyük bir yüklenme var. Kukula ilk yarışı olmasına rağmen 1.85 oran çıkmış. O da ilginç. Bizim hani İki tane favorimiz var. Adana'da iki tane kazanacak atımız var. Onlar bu şekilde. Adana'da bizim diğer kazanmasını beklediğimiz Afamia 9 lira. Yani 7 hatta 9 lira oran çok güzel bir oran. İlk ikisi 3.81. İlk üçü 2.13. Bunlar da değerlendirilebilir. Afamia özellikle 3. koştu Adana'da. İlk koşmasını beklediğimiz bir isim. Onu da hemen tekrar hatırlatmış olalım. İstanbul'u kısa kısa hemen geçelim. One Page ile başladık. One Page iyi koşmasını beklediğimiz isim dedik. Arkasından 8 numaralı Mastava ve 5 numaralı Bahama Mama tutuyoruz ama burası zor. Dediğim gibi kalabalık tutmakta fayda var. 4-8-5 öncelikli. İkinci koşu handikap 14 yarış 3 yaş İngilizlerin koşacağı yarışta 1 numaralı Makinist favori ilk yarışın çimde kazanmıştı, sonra sentetik 4. oldu ama bugün ekürsü Süper An'la birlikte Hadeoğlu ekürsüne bir birincilik kazandırmaya aday durumdalar. Tek rakip görmüştüm 5 numaralı Doğanhan, onu da yazarsak 1-5 yazarsak orayı geçebiliriz. Üçüncü koşu Cosa della Vita. Ön plandaydı 2 numaralı Safkan. Kapalı gözlük çıkınca son iki yarışını kazanan bir isim var. Ama nerede kazandı? Kocaeli'de kazandı. Mehmet Kaya'yla kazandı. İstanbul'a geri geldi. İstanbul'da Maybek yine kazanabilir. Çim'de de iyi koşabilir. Bu kapalı gözlüğün çıkması pist fark etmez. Çim'de de etkili olabilir. %50 Cosa della Vita'nın yanında %22 yine kuponları bayağı bir fark ettirir. 2-1 yazalım. Burayı da 2 safkanla geçelim. Dördüncü koşu ilk de start alacak tayların mücadelesi. Bütçeye göre burayı kalabalık tutmak zorundaysan aslında ikinci, üçüncü aya ikişer atla geçtiğimiz için burada birazcık bütçeyi ayırma şansımız oluyor. İlk altılı oynayacaklar için söylüyorum tabii ki. 2 numaralı Baba Emirhan, 9 numaralı Sarayburnu, 4 numaralı Birtugan, 3 numaralı Balkı Bey. Öncelikli isimler. Ben Faroz'u birazcık daha geri planda atmıştım. 5. at yazmıştım. AGF'de ilk sırada çıkmış. Onu da ilave edebilirsiniz diyelim. 2, 9, 4, 3, 7 ile ben ilk ayağa geçtim. İstanbul'da 4. koşuyu bu şekilde geçtim. 5. koşu Kalküta ile başlıyorum. Kalküta çok iyi koşmasını beklediğim bir isim. Pisigöven Teori ile birlikte kuponlara mutlaka yazılmasını istediğim isim. 3-2 kuponlarda olsun. Sonra yeriniz varsa çok sürpriz yapacak bir isim. Warrior Line diyeceğiz. İshak Yavuz'la çok ters bir yarış koşabilir bu safkanda. İstanbul'da İçmanlı bu satış 3 koşusunu kazanmıştı. Sonra Ankara'da yine galoplarını yaptı. Buraya geldi. 2-3 yazalım da yerimiz varsa 4 numaralı Warrior Line ekleriz. Günün bankosu 6. koştaki Çaboz. %61 AGF almış şu anda büyük taarruz koşusunda. Onun oranına bakalım. O da 1.30'larda. Sabit Gayan'da 1.30 oran yakalamış. Ayan koşuluna kazanmışlığı var. 2 kere bindi Ayan. 1 kere kazandı. Ayan da çok formda isimlerden biri. Dün Ankara'da Deniz Kasırgası'yla kazandı. Ondan önce Majestuosa'yla kazandı. Ekürsünü geçmişti. Gökmete ile İstanbul'da kısa vade 8 kazandı. Tabeladan düşmüyor ve yine bugün de birinciliğe uzanabilecek durumda Gül Ekürsü. 6. koşuda Çaboz'la Gazi koşusunun ardından şansını yüksek gördüğümüz kalite safkan bugün burada birinciliği elde edebilir. Profesör Doktor Sedat Katırcıoğlu koşusu 7. koşuda Saçan Şah demiştik. Ama mesafeden yana birazcık 2000 metre olmasından dolayı korkumuz var. Onun için yanına Can Eymen'de koşmayınca Kral Sultan ve Süpersonik 5 ve 6 numaralı safkanları yazdık. Tay yarışında rekor fiyata satılan 4 numaralı Hızlı Yasin bugüne kadar satılan en pahalı safkan. Onun yanına 8 numaralı Şafak Berk ekledik ve son koşuya da geldiğimizde orayı çok kalabalık tuttuk. Burada birazcık ters isimleri ön plana çıkardık. 6 Seçil Kız, 14 Menderes Kızı, 4 Gülalp Kızı, 10 Sakız Adası, 5 Gül Ayalı, 15 Tusem Kız ve 1 Fıstık Çamı şeklinde 6, 14, 4, 15, 15, 1 şeklinde bir sıralamamız var İstanbul'da. İstanbul'da kapanışı da bu şekilde yapabilirse. Evet, Son Düzük'ün sunduğu Foto Finish'teydik. Bizim programımız bitiyor ama Son Düzük'te kampanyalar bitmiyor. Altınımız 5'te kalırsa 1000 liraya kadar iade. Yeni üyelere 5000 liraya varan hediye ve Altın Ganyan kuponlarına 100 bin lira ek kazanç sizleri sondüzük.com'da bekliyor. Kampanyalar sayfasına bakmaya, kampanyalara katılmayı unutmayalım diyelim. Herkese bol şanslar diyelim. Radyo Spor'da kalın, hoşça kalın.
2: Yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Şampiyonla Son Düzlük'te kazanır.
8: Süper kampanyalarla Son Düzlük'tesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de Son Düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır.
7: Şampiyonla Son Düzlük'te.
3: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
10: Tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

0: şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
1: Radyo Spor.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
1: Radyo Spor.
2: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

Değerli dinleyenlerimiz, Radyo Spor'da Bahse Gireriz programına hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Bugün günlerden 30 Ağustos Zafer Bayramımız, milletimiz adına kutlu olsun, mutlu olsun efendim. Ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarında saygı, minnet ve özlemle anıyoruz efendim. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bugünün önemi Türk milleti için çok önemli. Bağımsızlığımızı ilan ettiğimiz bir gündür efendim. Bugün tekrardan milletimiz adına kutlu olsun, mutlu olsun. Değerli dinleyenlerimiz, programımıza başlayacağız ama rejimizden bir uyarı geldi. Onu hemen hızlı bir şekilde hatırlatmak isterim. Bir kan bağışı ihtiyacımız mevcut. Cerrahpaşa Profesör Doktor Murat Dilmener Hastanesi'nde plastik cerrahi servisi 207 numaralı odada yatmakta olan hastamız Sevda Yıldız için acil kırmızı kan bağışına ihtiyaç bulunmaktadır. Tekrar ediyorum. Cerrahpaşa Profesör Doktor Murat Dilmener Hastanesi plastik cerrahi servisi 207 numaralı odada yatmakta olan Sevda Yıldız için

0: çok mutlu oluruz. Sizin de başınıza gelebilir, ailenizin de başına gelebilir. Bu tarz nüansları lütfen es geçmeyelim. Bir sağlık çalışanı olarak radyomuza müracaat eden kan bağışı ile ilgili bütün anonsları paylaşıyoruz efendim. Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda sevgili Burak Alaca ve Caner Aydaş'la birlikte karşınızda olacağız. Gündemi değerlendireceğiz, kısa dünkü karşılaşmaları ve daha sonrasında Avrupa'da da sezonlar başladı. Saat 12.30'da iddia bültenimize girişimizi yapacağız. Dünkü karşılaşmaları kontrol ettiğimde sevgili Burak Alaca ile birlikte %74'lük bir başarı oranını yakaladık. Ve bu oranla da umarım bugün de devam edip kuponlarımızı kazanırız. Golcü bahislerimiz 0'dan 1, 0'dan 2 birçok bahisimiz geldi. Oynayan değerli dinleyenlerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Sevgili Caner Aydaş, tekrardan hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Herkese mutlu pazarlar. Evet, sen de az önce söyledin. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramımız. Tüm ulusumuzun bayramını tebrik ediyorum. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi minnette, özlemde anıyoruz. Güzel bir bayram. Güzel güzel kutlayalım. Neşeli bir şekilde kutlayalım. Gururlu bir şekilde kutlayalım. Herkese mutlu pazarlar tekrar.
2: Herkese tekrardan mutlu sabahlar. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tekrardan kutluyorum sabah. Programa da çok güzel mesajlar almıştık 30 Ağustos üzerine. Bugün sevgili Ozan Öztüren, Caner Aydaş ve Reci'de de Vedat Parlak var.
0: Şampiyonlar Ligi.
2: Evet, galericiler, pırlantacılar, tam Şampiyonlar Ligi formatında bir program. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarım. Bu bizim farkındalığımızın artması açısından özel bir gün. Çünkü sabah şunu söyledim, katılır mısınız bilmiyorum. Zamanında bizi emperyalist düzene karşı Atatürk ve silah arkadaşları öyle bir kurtardı ki bugün bütün dünya bile hala bu düzene karşı savaşırken biz bunu 100 yıl önce öngörüp bizi bunun içinden çıkaran, bize öncülük eden bir liderimiz var. Tarihte Mustafa Kemal Atatürk gibi çok fazla lider yok ve buna biz toplum olarak nail olabildik, sahip olabildik. Bu bizim için çok büyük bir şeref. Bugünleri yaşatmamız gerekiyor. Dediğim gibi dünyanın hala muzdarip olduğu sorunlardan 100 yıl önce bizi kurtarmış bir liderden bahsediyoruz. Buradan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da sevgi ve saygıyla analım bu vesileyle.
0: Sevgili Alaca, katılmamak mümkün mü yapmış olduğum bu yoruma? Gerçekten tekrardan saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Yapmış oldukları emekler için teker teker teşekkür ederiz atamıza ve silah arkadaşlarına. Değerli dinleyenlerimiz, dünkü karşılaşmaları kontrol ettiğimizde Konyaspor 1, Kocaelispor 2, Galatasaray 3, Göztepe 2, Gaziantep FK 1, Çaykur Rizespor 2 mücadeleler bu şekilde sonuçlandı. Dün en güvendiğim karşılaşmalardan bir tanesi Çaykur Rizespor'un deplasmanda kazanıp Ali Sov'un da gol atmasıydı. Bütün tercihlerimiz isabet sağladı. Kasamız, grubumuz ileri seviyeye yavaş yavaş gelmeye başladı. Umarım bugün de bu şekilde devam edeceğiz. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Saygı çerçevesinde atılan bütün mesajları sizler için okuyup değerlendireceğiz. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Ozan Öztürk, Caner Aydaş ve Burak Alaca isimleriyle de sosyal medya üzerinden bizleri takip edip paylaşımlarımızı görebilirsiniz. Ozan Öztürk, Caner Aydaş ve Burak Alaca isimleriyle. Sevgili Caner Aydaş, dünkü karşılaşmalarla ilgili bir kısa bir değerlendirmeni isteyeceğim. Konyaspor iyi başladığı bir karşılaşmada öne geçmişti. Evet. Ben de mücadeleyi canlı olarak takip ettim. Hatta bir kuponuma da aldım. Fakat daha sonra oyuna Bardi girdi. Girdikten bir dakika sonra yapmış olduğu hareketten dolayı kırmızı kart gördü. Ve ibre tamamen Kocaelispor'a döndü. Baskıyı artıran bir Kocaelispor vardı. Geriden gelip kazandılar. Selçuk Hoca da müdahale ciddi anlamda kenarda oyuna ciddi müdahalelerde bulundu. Kazanan taraf Kocaelispor oldu. Neler söylersin?
1: Yani şöyle, öncelikle Kocaelispor'u tebrik ediyorum. Oyundan hiç düşmediler, bırakmadılar oyunu. Şimdi Kocaelispor'u birazdan değerlendiririm ama Konyaspor'a bakmak lazım. Geçen sene İlhan Hoca ile birlikte biliyorsun ciddi bir çıkış yakaladılar. Bugün kulaklık yok, hani böyle artık idare edeceğiz bilmiyorum. Ses nasıl geliyor vesaire bilmiyorum ama olduğu kadar. Ciddi anlamda kadroda zafiyet var Konyaspor'un. Yani önce Konyaspor'un kadrosunu bir güçlendirmesi lazım. Yani bu sene yapılan takviyeler ya da şu andaki mevcut kadro bence ligi götürecek demeyeyim ama hani iyi bir noktada bitirecek seviyede değil ki. Ben ilerleyen haftalarda Konyaspor'un, hani zaten 3'te 0 yaptılar. Artık bu düşme korkusunu tamamen yaşayacağını düşünüyorum. Yani İlhan Hoca'ya rağmen bence Konyaspor'un hazır bir

0: Birkaç günde varken bu birkaç günde bence bir şey yapması lazım. Sen söyle. Ciddi transferler yapması lazım. Yani dört büyüklerin mesela oynatmadığı, kadrosunda düşünmediği, kiralık vermeyi düşündüğü oyuncuları alıp kadrosuna katabilir. Hazır böyle de bir fırsat var. Hepsinde de maşallah böyle
1: Elden çıkartamadığı çok
0: elden
1: oyuncu var.
0: çıkaramadığı birçok oyuncu var. Biliyorsun yani gönderemiyorlar. Federasyonda bir şeyler yapıyor vesaire ama yine de yetmiyor. Hal öyle olduğu için de Konyaspor ve diğer takımlar işte artık kimler varsa bu takımların takviye yapmasına fayda var. Yani Konyaspor'un kadrosu güçsüz şu anda. Bugün Kocaelispor'a yenildi dün. Yarın da başka takıma yenilecek. Kocaelispor'u tebrik ediyorum. Selçuk Hoca'yı tebrik ediyorum. 2 yıldır yani 1,5 yıldır aynı oyunu sürekli oynamaya çalışıyorlar. Sürekli bir tekrar yapmaya çalışıyorlar.
1: Katılıyorum.
0: Kadrolar değişiyor. Oyuncular geliyor gidiyor ama Kocaelispor aynı oyun oynamaya devam ediyor. 2 maçta 6 puan iyidir. Yani 3 maçta 6 puan, bir maç kaybettiler. Bence değerlidir sezon başı itibariyle. O yüzden Kocaelispor'u tebrik ederken Konyaspor'un da bir an önce bu birkaç günde artık Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kimler varsa gidip hepsinden baba 2 tane ver, 2 tane buradan alayım, 3 tane hani pazardan böyle şey seçer gibi. Çünkü bunları gönderemiyorlar, gidip alsınlar.
1: Sevgili Caner Aydaş, almayı geçtim Konyaspor'da. Üzerine bir de forvet hattındaki en iyi oyuncuları Kramer'i gönderdiler. Dünkü
2: Sadece
1: karşılaşmada Kramer'i çok arayan bir Konyaspor gördük. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra tamamen Muleka'nın ayağına bakan bir Konyaspor vardı. İlerlemiş yaşına rağmen Deniz Türüç de çok ciddi anlamda mücadele etti ama oyuncu yoruldu. O da değişikliğe gitti. Daha sonrasında Konyaspor'da gerçekten çanlar çalmaya başladı. Lige 3'te 0'la başlamış bir Konyaspor var. Oyuncu almayı geçtik. Elindeki oyuncuları da şu anda gönderen bir Konyaspor görüyoruz maalesef.
0: Valla böyle devam ederse ben sana söyleyeyim Konyaspor yani öbür gün İlhan Hoca'yı da kaybeder. Yani o da daha fazla dayanamaz. Sonuçta kimse İlhan Hoca da profesyonel bir oyuncu. Kendi kariyerini de tabii ki düşünüyordur. Yani bu kadar kötü sonuçların ardından bir de kadroda istediği oyuncular alınmazsa ki şu ana kadar öyle gözüküyor. O da bir yerde pes edecektir. Yani istemem Konyaspor'un. Dün bir dinleyicimiz de Konya'dan yazmış. O da demiş yani 100 yıllık takımı küme düşürecekler tekrardan. Yazık olur yani.
1: Doğru.
0: Vallahi yazık olur.
1: Sevgili Alacı, senden de kısa bir yorum almak isteriz.
2: Dün Konyaspor 10 kişi kaldıktan sonra maçın rengi tamamen değişti. Burada Kocaelispor'da kutlarım. Geçen hafta da Ahmet Sportif Faaliyetler karşısındaki ilk hafta biliyorsun Erzurum maçında iyi bir görüntüsü vardı Ahmet'in. Önemli bir galibiyet almışlardı. Selçuk Hoca geçen sene iyi bir izlenim bırakmıştı ilk senesinde. İyi devam ediyor. Konyaspor tarafı için de yani 3'te 0 kadroda eksikler var ama bana soracak olursanız bu eksik kadroya rağmen oyun da tatminkar değil. Bence artık transferin son günlerinde Konyaspor için dün bir acil durum SOS sinyali verdi. Ama Kocaelispor deplasmanda rakip 10 kişi kalsa da 1-0 geriden gelip bence önemli bir galibiyet aldı. Burada Kocaelispor'u da kutluyorum. Çünkü Konya kolay bir deplasman değil. Konya'nın seyircisi var. Konyaspor belli oyun alışkanlıkları olan iyi teknik direktörü olan bir takım. Bu şartlarda oradan ikinci yarıda galibiyeti çıkartmak çok azımsanacak bir iş değil. Kutluyorum Kocaelispor'u da. Konyaspor'a da başarılar diliyorum. Biraz daha transfere ihtiyaçları var.
1: Maç 1-1'e geldiğinde Selçuk Hoca'yı gösterdi kameralar. Tamamen taç çizgisinin oraya gelerek sakın geriye doğru çekilmeyin. Bütün takım ileriye doğru çıkacaksınız. Mücadeleyi kazanacaksınız şeklinde oyuncularını uyardı. Galibiyeti istedi. Maçtan sonra yapmış olduğu açıklamada da hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Konyaspor 10 kişi kaldıktan sonra oyun düzeni bozuldu. Biz gerekli hücumları yaptık. Açıklamaları da A'dan Z'ye doğruydu. Selçuk Hoca'yı tebrik ediyorum, başarıları daim olsun dedikten sonra kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
3: Bahse gireriz devam edecek.
4: Reklam. Okula dönüş.

0: kazanır.
1: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
0: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Bahse gireriz devam ediyor.

0: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Konyaspor mücadelesiyle ilgili yorumları sevgili Caner Aydaş ve Burak Alaca'dan aldık. Galatasaray mücadelesiyle devam edelim. İç sahada önemli bir takımla oynadı. Göztepe ile kazanan taraf Galatasaray oldu. 3-2. Galatasaray'da eksikler de vardı. Sakat oyuncuları vardı. Genç kaleci Cankat Galatasaray'ın kalesini korudu. Osimhen'in yine inanılmaz bir performansı vardı. Maçın oyuncusu seçildi. Maçtan sonra da koşmaya devam eden bir Osimhen vardı.
1: Eve koşarak gitmiş.
0: Doğru. Osimhen'e gerçekten saygı duyuyorum. Galatasaray taraftarı olmamama rağmen Galatasaray'ı da tebrik ediyorum aldığı galibiyetten dolayı. Penaltı pozisyonu çok konuşuldu. Penaltı pozisyonlarına pek girmiyoruz programımız gereği. Galatasaray'da 3 puanı almış oldu. Sevgili Fenomen, ilk yorumu senden alalım. Mücadeleyi nasıl değerlendirirsin? Tam 5 gol oldu karşılaşmada.
2: Yani evet, Galatasaray'ın maçın başından aslında ilk yarı belki biraz tutuktu ama ikinci yarı iyi oynadığı bir mücadele bazı değişikliklerle beraber, ki ilk yarı sonunda ben de maçı akşam anlatırken, daha doğrusu önemli anlarını anlatırken söylemiştim. Yani ilk yarı sonunda mutlaka bir değişiklik olmalı. Lemina'nın belki oyundan alındığı, işte Lemina'yı merkeze aldığı, Batrakov'u aldığı oyuna önemli bir hamleydi ve önde Barış'ın da kötü olduğu bir günde bir şekilde orayı biraz daha işlevsel bir hale getirmeye çalıştı ki ikinci yarının başından itibaren de tempolu bir Galatasaray vardı ön bölümde. Dün maç önünde şöyle düşünüyorduk: Galatasaray mutlaka gol yer, hatta bir ya da belki iki gol yer. Biz iddia tahmininde öyle vermiştik ama maç sonunda kazanır gibi bir düşüncemiz vardı. Hatta Osimhen'in iki yarıda da gol atar oranı
1: çok
2: falan
1: yüksek oran
2: bayağı
1: var.
2: İyiydi. Hat-trick yapar oranı 10'du falan. Galatasaray galibiyetine ve 3.5 gol üstüne 2.40 mı 2.50 oran falan vardı. Yani içeride Galatasaray'ın son 4 yıldır en önemli özelliklerinden birisi içeride yıkılmıyor kolay kolay. İçerisi kale Galatasaray için, yani bunu söyleyelim.
1: Net.
2: Ve hani bu sayede demeyeyim ama gelen şampiyonlukların en büyük şeylerinden bir tanesi de bu. Bakıyorsunuz oynadıkları işte maçların yarısını, yani içeride oynadıkları maçların %90-95'ini burada kazanıyorlar. Belki büyüklere bir iki beraberlikleri var. Onun haricinde çok fazla puan kaybı yaşamıyorlar. Bu da önemli bir bence mesaj. Rakipler için de önemli bir mesaj. Göztepe diri bir takım, koşan, mücadele eden, ısıran bir takım. Size mutlaka temasta bulunuyorlar. Bu kadar temaslı bir takımı içeride zor da demeyeyim ama hani daha fazla pozisyonda buldular. 3-2 mağlup etmek, bence 3 hafta sonunda 7 puanda olmak, hani bu kadar tartışılan bir ortamda transfer yapmadı, öyle şöyle Galatasaray bu sene herhalde olmayacak denilen bir ortamda, yönetimin bu kadar eleştirildiği bir ortamda 7 puanla başlamak gayet güzel.
0: Ligin liderliğini tekrardan aldılar.
2: Yani bugünkü maçların tabii sonuçlarına belki değişebilir ama şunu söylemeye çalışıyorum. Galatasaray bu puan kaybettiği Çorum maçında da, neredeyse Çorum Futbol Kulübü maçında da neredeyse 2.9, neredeyse demiyorum ama gol beklentisi üretmişti. Yani Galatasaray oynadığı bu 3 maçta da 3'e yakın gol beklentisiyle oynuyor. Bu da şu demek: Galatasaray bir şekilde pozisyona giriyor ya da tehlike bölgesinde sürekli var. Hem bitiricilik anlamında ya da işte üretkenlik anlamında belki sıkıntı yaşıyor. Onun da en önemli özel şeyinden birisi 10 numarasız oynaması. Oraya da Batrakov'u yavaş yavaş artık oraya monte edecekler. Galatasaray bildiğimiz oyunu belki 3-5 hafta sonra sergileyecektir ama şu anda hani bu seviyenin altında da olsa kazanmaya devam ediyor. Leo geldi. Önemli bir katkı. Dün de taraftarın çok ciddi bir coşkusu vardı. Barış Alper'deki düşüş beni biraz endişelendiriyor. Hem milli takımımız için hem de belki oyuncunun bundan sonraki forma savaşında, hani yarışında bence ciddi dezavantaj sağlayabilir. Çünkü Leo da o bölgede oynayacak. Onun haricinde Lemina dün benim için orta sahada, hani Galatasaray'ın neden orta saha oyuncusu alması gerektiğini bir kere daha gösterdi. Tempolu bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı var. Hak ettiği bir galibiyet aldı Galatasaray, ben öyle düşünüyorum.
1: Şunu sormak isterim, sizce Barış Alper Yılmaz Leo geldikten sonra farklı bir pozisyonda değerlendirilir mi?
0: Mecbur.

0: öyle gözüküyor.
1: Ne bileyim, bek
0: forvet arkası gibi.
1: Forvet gibi olabilir.
0: Forvet değil ama belki forvet arkası deneyebilir hoca onu.
1: Dünle ilgili bir şey söylemen oyuna girdikten
0: sonra... Gerçi o da zor, Batrakov transferi gerçekleşti.
1: Ben beğendim Batrakov'u bu arada. Çok aklı başında, verimli kullandı topu. Bilmiyorum katılır mısınız ya da henüz takım alışmadığı için biraz daha temkinli mi yaklaşıyor ama akıllı bir oyuncuya benziyor. Bunun haricinde Galatasaray'ın geçen hafta aldığı Erzurumspor galibiyeti bir moral rampası değildi, bir referans da değildi. Çünkü Erzurumspor ligin hani net bir şekilde zayıf takımlarından biri olacakmış gibi gözüküyor. Lakin dün iyi bir takımı iyi bir şekilde yendi Galatasaray. Bir de Göztepe ile ilgili, Caner abi maçla ilgili taktik analizi yaptığı için biraz farklı şeylere değiniyorum. Göztepe Mateusis'i çok arar. Kaleci iyi bir kaleci değil, ben söyleyeyim. Göztepe'nin Mateusis'i arayacağını düşünüyorum. Osimhen'e de bir parantez açmak istiyorum. 3 hafta 5 gol 2 asist oldu galiba. Hakikaten haksız rekabet. Bak ligimize çok iyi oyuncular geliyor. Vlahovic geldi, Vedat geldi, Asensio var, Trossard var. Ben bu kadar etki yaratacak bir oyuncu olduğunu çok tahayyül edemiyorum.
2: Muhammed Salah var.
0: Almamız mı gerekiyor Osimhen'i Galatasaray'dan?
1: Yani nasıl baş edilir bilmiyorum. Bak Göztepe çok iyi bir takım. Dün şu Galatasaray'ın en uç noktasında iki asist de yaptı biliyorsunuz Saray'a. Icardi olduğunu düşün. Hani iyi bir golcü. Böyle olur muydu maç?
2: Mümkün değil.
1: Ağırlık merkezini direkt Galatasaray lehine kaydırıyor. Hele ki evdeki maçlarda hakikaten çok enteresan bir fenomen. Yani bilmiyorum. Bilmiyorum. Onun haricinde dediğim gibi Galatasaray için iyi sinyaller. Leao maç sonunda sahaya girdi biliyorsunuz. Bayraklı taraftarın yanına gitti. Onun haricinde Batrakov iyi gözüktü. Yeni transferlerden. Yani taraftarın transfer konusunda çok bir serzeniş olduğu için onlara değinme ihtiyacı duyuyorum. Genel itibariyle Galatasaray yavaş yavaş moral motivasyon kazanacaktır. Dün iyi bir takım mağlup ettiler. Tebrik ederim Galatasaray'ı. Bakalım transferin son günlerinde nasıl hareketlik göreceğiz kendilerinden.
0: Galatasaray camiası transferler geç geldiğinden dolayı ciddi anlamda bir ayaklanma başlatmışlardı. Sosyal medyada Galatasaray yönetimine dair ciddi mesajlar gönderdiler. Galatasaray'ın kadrosu hazır bir kadroydu. Uzun zamandır birbirleriyle oynayan oyuncular vardı. Üzerine bir de Leo takviyesi geldi. Geçen sene Sané, Osimhen takviyeleri geldi. Yani bilemedim, Galatasaray transferde çok eleştiriliyor ama Leo gibi bir oyuncuyu da Milan'dan 45 milyon euroya almak kolay bir şey değil. Leo'yu da bilmiyorum, çok yakından izleme fırsatı olanlar çok iyi tanır. Ligin içinden geçebilecek seviyede bir oyuncu. Dünkü canlı yayında da belirtmiştim. Bir de oyuncu buraya futbol oynamaya geliyor. Son bir senesi, bir buçuk senesi o prime dönemini gösteremedi İtalya'da. Çok çok iyi bir oyuncu aldı Galatasaray. Ayrıca oyuncuyla ilgili bir bilgi aldım. Avrupa'nın 5 elit liginde en erken gol atan oyuncu olmuş. 6.76 saniye ile Avrupa'daki en hızlı golü atan oyuncu da şu anda Leo gözüküyor. Teknik kapasitesi, hızlı bitiriciliği farklı bir seviye. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde şöyle bir Galatasaray'ın kadrosunu düşündüğümde sol tarafta Leo, sağ tarafta Sané, forvet hattında Osimhen. Yani hücum hattı gerçekten çok iyi. Ayrıca kısa bir şey daha söylemek isterim. Okan Hoca'nın basın toplantısıyla alakalı. Genelde hiçbir basın toplantısında Okan Hoca'ya katılmam. Görüşlerimiz farklıdır. Hakemleri eleştirmediği mücadele genelde yoktur. Ama dünkü karşılaşmada gruplarla ilgili değerlendirmesini çok beğendim. Ağzından zor bir grup kelimesi bile çıkmadı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyorsunuz. Takımların durumu, seviyeleri belli. Maça iyi hazırlanırsak, konsantre olursak, disiplini sağlayabilirsek, geçen sene Liverpool'u nasıl yendiysek bütün takımları yenebiliriz dedi. Hocanın ağzından duymak istediğimiz kelimeler de bunlardı. Tamam, takımlarımız zor takımlarla eşleştiler ama artık orası da bir Avrupa arenası. Yani bırakalım artık bu zor grup olayını. Çıkacaksın, topunu oynayacaksın, iyi hazırlanacaksın, kazanırsan kazanacaksın. O konuda da Okan Hoca'yı tebrik ediyorum. Senin eklemek istediğin bir şey var mıydı sevgili Caner Aydaş?
2: Yok, Galatasaray yani bildiğimiz Galatasaray belki ilerleyen haftalarda olabilir. Milli takım arasını biraz daha beklemek lazım. Takviye de bence gerekiyor. Orta sahaya mutlaka bir takviye gerekiyor. Savunmaya mutlaka Abdülkerim ve Davinson Sanchez'i backuplayacak bir ya da yedekleyecek demeyeyim ama onların yediği olacak. Ya da onlarla rekabet edecek bir oyuncu mutlaka gerekiyor. Yani orta saha ve savunmaya bir oyuncu daha alırsa, ki bunlar biraz daha iyi oyuncular olmalı. Ki Okan Hoca'da yerlilere bakıyoruz. Ben bir Samet'i bekliyorum. Samet dediğim yanlış mı? Fenerbahçe'de oynayan Arabistan'a
1: Yiğit.
2: Giden. Yok.
1: Hayır, Yusuf Akçiçek.
2: Yusuf Samet diyorum.
0: Pardon, ben de Yiğit dedim.
2: Ben Yusuf hamlesini bekliyorum. Hani olur mu olmaz mı bilmiyorum.
0: Görüşme
2: ama.
0: Görüşme var.
2: Ama Galatasaray'ın yerli bir stoper alacağını, orta sahada hani Lemina'dan çıkabilirler. Çünkü Lemina'nın bu temposu Galatasaray'a özellikle bu sene de Şampiyonlar Ligi'nde, yani sen buna tabii katılmayabilirsin ama zor bir kura çekti.
0: Zor.
2: Yani bu rakiplerle rekabet etmek için sizin de orta sahanızın

0: Orelin'in de hani bir insan olduğunu düşünürsek ve bir yerde yorulacağını düşünürsek orada alternatifsiz kalıyor. Yani
1: Katılıyorum.
0: mutlaka İlkay ve Kaan'ın da artık hani çok katkı veremeyeceğini düşünürsek bu seviyelerde oraya mutlaka iyi bir takviye gerekiyor. Ha, bu takviyeleri yaparsa Galatasaray yine ligin favorisi durumda diyebiliriz. Ama tabii yine unutmadan söyleyeyim, Osimhen'in de yedeği yok. Onu da söyleyeyim.
1: İlkay Gündoğan Galatasaray'a geldiğinde Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırmıştı. Dünyada Sergio Busquets'ten sonra tek topu en iyi oynama seviyelerinde bir oyuncu olarak gündeme oturan bir oyuncuydu. Şampiyonlar Ligi'ni kazandı, final oynadığı başarıları var. Premier Lig şampiyonlukları. Galatasaray'a geldiği günden bugüne tek güzel karşılaşmasını hatırlıyordum. O da Liverpool mücadelesi. Onun dışında Galatasaray'a hiç katkı veremedi İlkay. Ben beklemezdim bu seviyede olmasını. Ve çalışan bir oyuncu, sakatlık dönemi olmayan bir oyuncu, disiplinli bir oyuncu ama Galatasaray'a katkı veremeyen oyunculardan bir tanesi.
0: Valla yani bunu 1,5 sene önce söylüyordum burada. İlkay pas oyununun önemli bir oyuncusu. Yani bu kadar temaslı oynayan, bu kadar yüksek şiddetli pres yapan bir takımda olmayabilir dediğim zaman burada muhalif olan Galatasaraylı dostlar vardı. Siz Galatasaray'ın iyiliğini
1: Demek ki sen
0: istemiyorsunuz
1: doğruyu
0: diye.
1: söylemişsin.
0: Şekilde abi bakınız. Yani Manchester City'de önemli bir oyuncu olabilir. Çünkü onlar pas oynuyor.
1: Doğru.
0: Ama sen
1: Teknik taktik
0: temaslı bir oyun
1: farklı.
0: oynuyorsun. Önde presle oynuyorsun. Ve hani Türkiye Ligi'nin standartlarında bakarsan İlkay olmuyor işte yani. Lemina'nın farklı bir versiyonu, daha iyi versiyonu.
1: Ki bu arada
0: %100 yorumuna katılıyorum bu arada.
2: City'nin oynadığı futbolda Türkiye'de kaldırmaz onu da söyleyeyim. Burada dinamikler farklı. Premier Lig değil burası.
1: Son mücadelemizi de değerlendirelim. Gaziantep FK iç sahada Çaykur Rizespor'u ağırladı. Sevgili Can Aydaş dün üstüne basa basa kuponumu alacağımı belirtmiştim. Çaykur Rizespor'u Alisov'un gol alacağını belirtmiştim. Yine 2.60'lık bir oranı vardı.
0: Güzelmiş.
1: Kuponu kazandırdığı için Çaykur Rizespor'u gerçekten tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Maçı da komple takip ettim dönüşümlü olarak hem Galatasaray hem bu mücadeleyi. Maçın tek hakimi neredeyse Çaykur Rizespor'du. Gaziantep FK'nın kadro kalitesi çok hoşuma gittiğini söyleyemeyeceğim. Çaykur Rizespor'un kadrosu çok daha güçlü ve kaliteli oyunculara sahipti. Kazanan taraf deplasmanda Çaykur Rizespor oldu. Benim düşünceme göre Gaziantep FK'da da ileriki dönemde çanlar çalabilir bu
0: Yani
1: kadroyla.
0: şöyle şimdi 2 hafta sonunda hani Çaykur Rizespor'a 6 puan versen herhalde itiraz etmezdi.
1: Etmez.
0: Konya Spor deplasmanı içeride yanlış hatırlamıyorsam Samsun Spor
1: Yenildi
0: mücadelesi
1: orada.
0: ve Gaziantep deplasmanı. Buradan 7 puan 6 puan alacaksın. Bence Recep Hoca hani direkt sezon başında gayet iyidir dedi. Çünkü 4 puan falan yazmıştır bence. Hani içeride Samsun Spor'u yenirim. Deplasmanda hani birini kaybetsem de en kötü bir
1: Doğru.
0: beraberlik 6 puanla başladı. Bence gayet
1: 2
0: güzel.
1: deplasman 2 galibiyet.
0: Yani öyle bakmak lazım. İçeride de bir Karadeniz rekabetinde mağlup oldu. Diğer tarafta Gaziantep dün ben Konyaspor'la karıştırdım. 3'te 0 yaptı dedim ama onlar da 4 puanla başladılar. İlk mağlubiyetlerini aldılar. Yani Antep ilginç bir takım. Aslında çok pozisyona giremiyor değil. Pozisyona giriyor ama bence kalite anlamında problem var. Yani sanki gelen gideni aratır gibi bir görüntü var
1: Eski
0: Antep'te.
1: kadrosuyla alakası yok Antep'in.
0: Nasıl?
1: Eski kadrosu çok
0: Evet
1: daha
0: evet
1: iyiydi.
0: aynen öyle. Yoksa dün mesela çok daha fazla ceza sahasına girdiler. Net pozisyon yine rakibi kadar var. Korner sayısı rakibinden daha fazla. Hatta neredeyse rakibi hiç kullanmadı Çaykur Rizespor. Yani birçok alanda, birçok departmanda rakibine göre, Çaykur Rizespor'a göre daha iyiydi. Ama futbol artık sonuç oyunu. Dünya
1: Doğru,
0: Kupası'nda
1: doğru.
0: gördük 4 şut atıp
2: Avusturya, Paraguay.
0: 3-0 kazanan takımlar gördük mesela dün Dünya Kupası'nda. Hani bir maçta 35 şut atmanız yetmiyor artık. Ne zaman, nerede, hangi, nasıl bir pozisyonda şut attığınız önemli. O şutun kalitesi önemli. İşte gole katkısı önemli. Ya da işte dediğim gibi hangi bölgeden vurduğunuz önemli. Çaykur Rizespor dün az şut attı ama isabetli şut attı ve maçı da kazanmayı başardı. Çok değerli bir galibiyet. Ben bu sene özellikle düşme yarışında bazı takımlarımızın sezon başında aldığı bu puanların ilerleyen günlerde çok değerli olacağını düşünüyorum. Gençlerbirliği onlardan birisi, Çaykur Rizespor onlardan birisi. Konyaspor için ne kadar dezavantaj dediysem benzer şeyleri de bu takımlarımız için avantaj olduğunu düşünüyorum.
1: Sevgili Alacı, eklemek istediğin bir şey var mıydı?
2: Caner abiyle burada zamanda Ercan abiyle de konuşuyorduk. Dünya Kupası'nda bu oynanan pragmatik futbolun Avrupa futboluna tesiri olabilir. Bizim ligimizde de bu futbolu uygulamaya çalışan takımlar olabilir. Çok iyi olmaz diyordu sevgili Ercan Taner. Buradan selam olsun bizi dinliyorsa. Evet, bu tesiri görüyoruz maalesef. Artık biraz daha pragmatik bir futbol var. Ya şunu da anlıyorum bu arada. Elindeki imkanlar, şartlar doğrultusunda zor bir misyon edinen takımlar için, atıyorum fazla mütevazı bir kadroyla ligde kalmaya çalışan takımlar için bu uygulanabilir bir metot. Bunu anlayabiliyorum. Yani tabii bu güzelleştiriyor mu? Burası çok büyük bir tartışma konusu.
1: Değerli dinleyenlerimizden gelen mesajlar var. Mesaj kutumuz doldu. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Ayrıca Ozan Özturan, Caner Aydaş ve Burak Alaca isimleriyle sosyal medya üzerinden bizleri takip edip mesajlarınızı gönderebilirsiniz. YouTube platformunda da iddia programımız olan Ozan Özturan Tahminleri programına bütün değerli dinleyenlerimizi bekleriz. Sevgili Alaca, ekranı önüne aldın. Değerli dinleyenlerimizden oldukça fazla mesajlar geldi. Ricamız, çok uzun mesajları okuyamıyoruz canlı yayında. Kısa bir şekilde düşüncelerinizi belirtirseniz bizler için de çok daha iyi olmuş olur. Söz sende sevgili Alaca.
2: Galatasaray taraftarı, hakemle maç kazanmaktan bıkmadım. Bunlara girmek istemiyorum.
1: Bunları geçelim.
2: Müsaadenizle artık bu...
1: Bir de bizim programımızda bunların yeri yok. Bu tarz mesajlar da göndermeyelim. Diğer rakip taraftarlarını da kışkırtmayalım. Daha sonra birbirlerine gönderme yapıyorlar. Fakat biz o göndermeleri birbirlerine okumuyoruz.
2: Cevap hakkı doğuracak şeyler. Yani
1: boşuna göndermiş olunuyor. Bu yayında değerli dinleyenlerimizin birbirine olan göndermeleri okunmaz efendim.
2: Evet, cevap hakkı doğuracak şeyler söylemeyelim. Her karış toprağa şehit kanlarıyla sulanmış bu cennet vatanın evlatları olarak bağımsızlıktan asla vazgeçmeyeceğiz. Zafer bayramımız kutlu olsun. Selamlar tüm ülkeme demiş dinleyicimiz. Adını paylaşmak isterim.
1: Selamlar, saygılar.
2: Bir saniye. Bakalım dinleyicimizin ismi. İsminize ulaşamıyorum. Cevahir Bey. Tamam. Radyo Spor ailesinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarım güzel dostlar demiş bir dinleyicimiz.
1: Teşekkür ederiz. Saygılarımızı sunuyoruz Radyo Spor ailesi olarak.
2: Bugün öncelik bu mesajlar olmalı bence. Onu da belirtmek isterim. Selamlar. Başakşehir gibi takımda bir takımda başarılı olamayan bir hoca hangi kulübe giderse gitsin başarılı olamaz. Adını Beşiktaş ile alanlara selam olsun. İlhan Hoca'nın bu işi bırakmasını öneririm. İlhan Palut Başakşehir'de çalışmadı ki.
1: Nuri Hoca mı yazacaktı acaba?
0: Çalışmadı, evet. Yok, yanlış var dinleyicimiz.
2: Başka bir hocadan bahsediyor olabilir mi?
0: Olabilir. Çağdaş Hoca'yı belki karıştırmış olabilir.
1: Bir mesaj daha alalım. Reklam aramız geldi. Devam edeceğiz.
2: Merhabalar. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını milletle anlıyorum. Ayrıca dünkü başarılı tahminleriniz için teşekkürler. Zeki Baki Bey yazmış.
1: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun efendim dedikten sonra kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
3: Bahse gireriz devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
6: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
7: Vakıfbank daima seninle.
8: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
9: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
8: Şampiyonla son düzlükte.
10: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklam.
11: Tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

0: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklam arasında reji stüdyomuza geldi ve güvendiğimiz karşılaşmaları bizlere sordu. Eğer söylemezseniz yayını vermeyeceğim dedi ve üçümüz de birer maç mecburen söylemek zorunda kaldık efendim. Bunun bilgisini sizlerle paylaşmak istedim. Sevgili Caner Aydaş, dünkü karşılaşmaları konuştuk, değerlendirdik. Galatasaray'ın Leao transferini değerlendirdik. İyi bir transfer olduğunu belirttik. Avrupa'dan da birçok talibi olduğunu yapmış olduğu röportajda belirttik. Galatasaray için hepsini reddettim dedi. Değerli dinleyenlerimizden gelen mesajlar vardı sevgili Burak Alaca. Devam edelim.
1: Devam ki. Devam ediyorum. Merhaba, Kocaeli'den Muzaffer. Sanırım programda sadece futbol konuşuluyor. Dünkü programda hiç bahsi geçmedi. Oysa Sultanlar Salı günü Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynayacaklar. Bir cümle de olsa konuşursanız sevinirim. İyi yayınlar demiş.
0: Bizim programımız spor programı değil, iddia programıdır. Ama biz yine de gündemi değerlendirmeye çalışıyoruz. Dün voleybolu değerlendiremedik ama basketbolu değerlendirdik. 2 saatlik bir süremiz var. Bültendeki karşılaşmalar zaten 1,5 saatlik bir dilim alıyor. Artık hangi konuyu fırsat bulursak, hangi konuyu değerli dinleyenlerimiz istiyorsa konuşup değerlendirmeye çalışıyoruz. Spor programı değil, iddia programıyız efendim.
1: Şimdi bir dinleyicimiz penaltı pozisyonuyla ilgili bir eleştiride bulunmuş.
0: Geçelim, geçelim.
1: Altta bir mesaj daha var ilaveten. Onu eklemek istiyorum, sadece bir şey söylemek istediğimden. Biz artık adaletli futbol istiyoruz ve bundan sonra susmayacağız. Şimdi bir şey söyleyip topu size atmak istiyorum. Güzel, biz de istiyoruz. Ama burada bunu çözecek mecra biz değiliz. Biz de hani mevcut durumdan memnun olduğumuzdan konuşmuyoruz diye bunu TFF'ye mail atabilirsiniz. Başka ne bileyim yetkili kuruluşlara şey yapabilirsiniz. Burada biz çözemeyiz ki, biz de konuşuyoruz hakem ama bir yere varmıyor.
2: Şimdi ben bir şey söyleyeyim Ozan. Sen tabii moderasyondasın. Belki sen sözü hep bize bırakıyorsun. Türkiye'deki, ben artık bunu söylüyorum, net olarak söylüyorum. Kimse adalet falan istemiyor. Onu geçelim. Herkes kendine ayrıcalık istiyor. Geçen hafta Trabzon'a yumruk atıldı. Ben pazartesi burada bunu konuşurken birçok dinleyiciden efendim geç işte 2014 yılında bu takıma da yapılmıştı. Efendim 2010 ya arkadaş, yanlışa yanlış deyin ya. Ya daha bunu savunamayan, daha bunu söyleyemeyen futbol dinleyicimse ya hadi ya, bu dinleyicimiz üzerinde söylemiyorum yani. Geçelim bu işleri. Yani Osimhen'e müdahale yokmuş. Ben miyim hakem? Vermesin kardeşim, evet, yoksa.
1: Biz burada nasıl çözümleyebiliriz mesela?
2: Vermesin o zaman. Ben ne Fenerbahçe ayrıcalık istiyor, ne Galatasaray istiyor, ne Beşiktaş istiyor, ne Trabzonspor. Hele dört büyüklerin aleyhine hiçbir şey verilmemesi lazım. Zaten doğru, adaletsiz ama bir kadro şeyi var. Yani uçurum var Anadolu takımlarıyla. Şimdi Göztepe mücadelesinde diyelim ki bu penaltı değil. Örnek veriyorum. Göztepe'nin hakkını kim savunacak? Hiç kimse. Doğru mu?
0: Doğru.
2: Ama Galatasaray akşam sabah bütün televizyon programları konuşuyor. Biz de konuşuyoruz. Yalan değil, konuşuyoruz yani. Büyük takımları konuşuyoruz.
1: Talep neyse onu arz ediyorsun
2: talep sen yani. De. Şimdi bir de üzerine az önce bahsettiğim gibi hani herkes kendi takımına yapıldığı zaman ya işte hakem görseydi, ama görmediği zaman da ya da işte görüp de verdiği zaman da bu defa hemen rakiplere de veriliyor. Yani kendisine yanlış bir karar verilen bir takım taraftarı, efendim evet karar yanlış ama Fenerbahçe'ye de Beşiktaş'a da veriliyor bunlar ya. Yanlış deyin ya. Yanlış. Çok basit bak. Burada hakemin kararı yanlış.
0: Ben onun bitti olabileceğini düşünmüyorum.
2: Yani bize verildi ama Burak'a da verilmişti. Ozan sana da veriliyor akşam sabah. Sen niye konuşmuyorsun? Sen o zaman niye konuşmuyorsun? Benden konuşmamı bekliyorsun. Maalesef futbol iklimimiz bu.
0: Doğru.
1: Burada ne var?
0: Net açıklaman için teşekkür ediyorum. Doğruları yani söylediğin için sağ ol yani.
1: Dünyayı da bu mahvediyor. Statüko diye bir şey var. Bulunduğu şartlarda kendi kuyruğuna basılmadığı sürece hadi akıp gidelim zihniyeti dünyayı mahvediyor.
2: Ben
1: Statüko
2: sana bir şey soruyorum ya. Sen trafiğe çıkıyorsun değil mi? Geçen hafta Trossard'ın hareketin trafikte gidip de yani Allah korusun bir arabayla
0: para cezası var.
2: Hayır bir dakika ya. O hareket yaptığın zaman şey mi oluyor? Yani bir şey yok değil mi o harekette? Yok. Hani gidip mesela Burak'la
0: devletimiz adına var bir şey.
2: Yani
0: ciddi adam, bir cezası
2: mesela
0: var.
2: Mesela Burak'ın yani kafasına şu anda çalışırken böyle bir elini atsam böyle bir yumruk gibi.
1: Darp
2: burada bir şey yok değil mi mesela?
0: Yanağını okşamış diyen vardı o pozisyondan sonra. Öyle spor mi yorumcusu söyledi bunu hem de.
2: Anladım.
0: O yüzden çok fazla yani o zaman daha incelemeyin, şey detaya inmeyin.
1: En komiği ne biliyor musunuz?
0: Meslektaşındır.
2: Neyse.
1: En komiği ne biliyor musunuz?
2: En kötüsü de o zaten.
1: Haber çıktı. MHK başkanının ifadesi olduğu yönde.

0: şey sıyırma var diye. O zaman şey mesela ben yumruk sallayayım sıyırıyorsa mesele yok mu?
1: Bak şimdi daha da kötüsü ne biliyor musun Ozan? Bak şimdi. O hepimiz ortalama zekaya sahip insanlarız. Tamam, gözümüz var. Dünyadaki birçok futbol ligini izliyoruz. Hadi biz bu işi yapıyoruz. Spor sektöründeyiz ve basın mensubuyuz. Hani işimiz gereği daha fazla izliyoruz. Ama dinleyicilerimiz de en az bizim yarımız kadar izliyor. En kötüsü.
2: Doğru.
1: Ya Anthony Taylor denen bir hakem getirdik, değil mi? Hani hakem, eski
0: Dünyanın iyi
1: hakem, daha
0: hakemlerinden biri.
1: 3 ay önce hakemdi. Niteliği, yetkinlikleri nedir bilmiyorum. Tamam, ama birileri yönetici olarak getirmiş. Nasıl oluyor onu da bilmiyorum yani. Adam 25 sene hakemlik yapmış. Efendim gel sen bizim ülkemizde hakem hocalığı yap. Hakemlere eğitim ver, geliştir onları. Tamam, buralara takılmıyorum. Tamam,
2: Evet.
1: vardır bir bildikleri diyelim hadi. Belki beyefendi kendisini çok geliştirmiş. Saygım sonsuz. Bir şey demiyorum.
0: Portekizlerden iyidir.
1: Orası %100 kesin. Şimdi en azından İngiliz yani, öyle bakmak lazım. Şimdi Anthony Taylor diyor ki burada VAR'ın devreye girmesi gerekiyordu. Bu çok net kırmızı kart. Anlaşıldı değil mi buraya kadar? Her
2: Evet.
1: şey normal. Sayın Ferhat Bey çıkıp diyor ki VAR protokolüne aykırı. VAR'ın burada karışmaması gerekiyor. Ya iki aynı kurum. Nasıl oluyor bu? Hani
0: Çift
1: o işin
0: başlık.
1: başındaki eğitmen diyor ki, İngiltere'den gelmiş. Diyor ki burada bir yumruk var. Yani burada VAR devreye girip kırmızı kartta atılması gerekiyordu diyor. MHK Başkanı diyor ki VAR protokolü burada devreye girmiyor. Şimdi senden, benden ya da dinleyicilerimizden nasıl doğru bir değerlendirme bekliyorsun?
2: Katılıyorum yorumuna. Diyecek bir şey yok
0: Çift
2: zaten.
0: başlık.
2: Değerli dinleyenlerimizden gelen mesajlar var. Birazdan iddiaya geçeceğiz. Onları kırmamak adına sevgili Burak Alacı, o güzel keskin gözlerinde birkaç mesaj daha sana zahmet okuyabilir misin?
0: Devam edelim. Belçika'dan sevgiler, saygılar. Galatasaray'ın hak ettiği bir galibiyet aldı denildi. Şaşırdım, iyi yayınlar.
1: Bana diyor.
0: Fark etmez abi, artık bunlara bence takılmayalım.
2: Okuyalım. Bunda bir şey yok.
1: Hak etmedi bir galibiyet aldı desem acaba bu sefer de şey mi olacak?
0: O
2: zaman Galatasaraylılar.
0: Galatasaraylılar bu sefer gazabını
2: Sen
0: ödeyeceğiz.
2: kendi yorumunu her zamanki gibi en doğrusu o
1: Dün
2: çünkü.
1: maçta 35 şut atan Galatasaray hak etmedi mi galibiyeti yani?
0: Yok, en az 50 tane atması lazım hak etmek için. Yanlışın var.
1: Tamam.
0: Gerçekten bu konuların içinde asla çıkılmıyor. İyi yayınlar. Galatasaray maçının hakem rezalet yönetimini görmezden gelerek iyi oynuyorlarmış gibi haklı galibiyet aldı demek doğru olmaz.
2: Devam edelim.
0: Enteresan mesela, bunları yazanların da hiçbiri Göztepe taraftarı değil ya, bana o da enteresan geliyor bir yandan mesela. Geçen mesela Caner abinin söylediği şeyle ilgili Beşiktaş maçında Trossard pozisyonunu konuşurken de Galatasaray taraftarları bana şey diyordu. 2024-2025 sezonunun başında Süper Kupa'da Immobile Barış Alper Yılmaz'a vurmuştu ve verilmemişti işte. 86-87 sezonunda şey oldu falan. Enteresan bir
2: Bak,
0: iklim
2: bir
0: var burada.
2: dinleyicimizden bir mesaj geldi hakemlerle ilgili. Yaklaşık 7-8 dakikadır konunun içinden çıkamadık. O
0: Bitmez
2: yüzden
0: bitmez.
2: diyorum, iddia programıyız diye.
0: Bitmez.
1: Bak bir şey söyleyeyim mi sana? O konuya girmiyorum. Dün Galatasaray'ın gol beklentisi 2.87. Söyleyeceklerim bu kadar. Göztepe'nin 0.80. Aradaki fark mı?
0: 35 tane şut atmış diyorsun abi yani. Bu devam ediyorum. Hakem yorumlarını pas geçip devam ediyorum müsaadenizle.
2: Lütfen.
0: İzmir'den Hasan merhabalar. Hayırlı yayınlar abilerim. Galatasaray'ın ileri üçlü üst seviyede, fakat bence Abdülkerim Bardakçı ile Şampiyonlar Ligi'nde sıkıntı yaşanabilir. Ne dersiniz?
1: Doğru.
2: Abdülkerim de sakatlandı. Umarım ciddi bir sakatlığı yoktur.
0: Hantallaşmaya da başladı biraz sanki.
2: Fitness yapıyor.
0: Yani. Bodybuilding.
2: Devam edelim.
0: Sevgili Burak Bey, Ozan Bey, Caner abicim, hoş geldiniz. 104. kez bize 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve cephede sırt sırta çarpışan şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Dün akşama gelirsek Batrakov ilk maçında olumlu not aldı benden. Özellikle çabuk düşünmesinden etkilendim. Son olarak da Barış Alper bizim canımız ama bölgesine kimin geldiğinin farkına varması lazım. Tekrardan iyi yayınlar, Mustafa Demirkaya. Kolay gelsin. Bugün 13-15 Herakles maçı var. Maç sonu veya diğer artı altı seçenekleri değerlendirilebilir mi demiş Aydın Aygün.
2: Benim kuponuma alacağım bir karşılaşma değildir o mücadele.
0: Bakıyorum hemen diğer mesajlara. İyi yayınlar diliyorum. Sizce bazı maçlarda Fenerbahçe Lukaku ve Vedat'la çift forvet oynayabilir mi? Başarılı olur mu? Sevgiler, Bondan Burak.
2: İç sahada oynadığı zayıf karşılaşmalarda bunu yapabilir.
0: Bu arada birbirini tamamlayan bir ikili değil. Benziyorlar bence özellik olarak. Orada bir çeşitlik yok bana sorarsan. Merhaba dostlar diye bir hakem eleştirisi gelmiş. Pas geçiyorum.
2: Selamlarımızı verelim biz yine.
0: Ya Boluspor'a ne diyeceksiniz? 4'te 0 yaptı. Bir zamanlar Süper Lig'in gediklisiydi. Karabük Spor gibi sonu hüsrana gidecekmiş gibi gözüküyor demiş.
2: Sırf Boluspor için değil ki, kaç tane Boluspor gibi örnek kulübümüz var. Yönetimle alakalı, yönetilmeyle alakalı şeyler bunlar. Sivasspor'un durumu da ortada.
0: Çok radikal bir soru gelmiş şimdi. Hazırlanın zihnen.
2: Hazırız.
0: İyi yayınlar. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun. Bir de Galatasaray'ın Julian Alvarez alma ihtimali var mıdır?
2: Yok. Bursa'dan
0: Aykut Bey. En son 500 istiyordu Atletico Madrid Barcelona'dan.
1: Yani şöyle, Barcelona Atletico Madrid'de oynamayacağını söylüyor. İspanya basını öyle diyor. Biraz takip ettim ve yani İspanyol basınına göre Atletico Madrid'de kadro dışı kalacak gibi gözüküyor.
0: Evet, başkan da açıklama yaptı.
1: Simeone'nin de açıklaması vardı. Hani burada başka bir kulüp olmaz. Hani gerekse başka bir ülkeye seni göndeririz ama İspanya'da olmaz gibi şeyler vardı. Hal böyleyken hani son gün hani Galatasaray, Fenerbahçe, bilmiyorum başka ülkeden birileri de olabilir. Ama tabii Alvarez konusu da ciddi bir problem.
0: Şey, Atletico Madrid ve Manchester City'nin ciddi bilgisi var bu arada, onu da paylaşalım. Bir Beşiktaşlı olarak üzülerek söylüyorum ki şampiyonluk yarışı Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçecekmiş gibi hissediyorum. Demiş Tufan Bey. Katılır mısınız?
2: Lig çok uzun daha.
0: Daha ikinci hafta sonunda.
1: Bence erken ya. Erken.
2: Çok erken.
1: Evet.
0: Leo 12 milyon maaş, 40 milyon bonservis. Batrakov 25 milyon bonservis, 5 milyon maaş. Sırf iki futbolcuya yapılan yatırım 85 milyon euro civarında.
2: Leo 45 milyon euro artı bonuslar açıklandı.
0: 50 toplam yani.
2: Evet,
0: paket.
2: Evet.
0: Ancak Şampiyonlar Ligi'nden alınacak para maksimum 50 milyon euro. Bu kulüpler nasıl ayakta kalacak, açıklar mısınız? Bugünün gündemi değil ki bu, senelerdir böyle
2: ya,
0: değil
2: bu
0: mi?
2: Bu sürekli soruluyor. Osimhen alındığında Galatasaray bu 75 milyon euroyu nasıl verecek? Galatasaray'ın puanı silinir tarzı mesajlar geliyordu. Artık bu düşüncelerden kurtulun.
0: Senelerdir var.
2: Ya Leroy Sané'ler geliyor, Osimhen'ler geliyor, Leao'lar geliyor ülkemize. Dünya yıldızları geliyor, Muhammed Salah geliyor. Bırakın onu, kulübün yöneticileri düşünsün efendim.
1: Şimdi bırak şey, Ozan şöyle bir şey oluyor. Dün de yine benzer şeyler
2: İlginç.
1: Geldi. Şimdi biz muhasebeci, mali müşavir ya da serbest muhasebeci değiliz. Yani kulübü yönetenler var, kulübün sahibi taraftarlar var, kongreleri var.
2: Ekonomistleri var.
1: Artı mali kongreler yapılıyor.
2: Tabii
1: burada
2: ki, tabii
1: yapılan
2: ki.
1: Harcamalar, denetim kurulları var. Haliyle kulüplerin zaten sevk ve idaresinde sen söyle kurullar var. Zaten bu kurullar yapılan harcamaları, hangi paranın nereye gittiğini, kulübün borcunu vesaire her şeyini zaten taraftara açıklıyor.
2: Tabii ki, tabii ki.
1: Niye biz buraları sürekli gündem yapıyoruz? Ben bunu da anlayabilmiş değilim. İşte dün de benzer şeyler vardı. İşte efendim Beşiktaş bu transferleri nasıl yaptı? Yıllardır Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor. Şimdi akşam soru gelmişti. Ben de şaşırdım. Hani niye Beşiktaş'a ilade takmış?
0: Fenerbahçe daha pahalı transfer yapıyor.
1: 18 yıldır gidemiyor. O zaman ne yapalım yani?
2: Yani.
1: Bu benim derdim değil ki. Senin derdin mi?
2: Değil.
1: Yani.
2: Düşünmem bile. Ben bir taraftarım, yıldızlara bakarım.
1: Bu kadar basit yani. Ben taraftar olarak tabii ki isterim. Hani kulübüm Atletico Madrid gibi olsun böyle.
2: Tabii
1: ama
2: ki.
1: Onlar da baktığın zaman yatırım yapıyorlar. Onlar da borçlanıyorlar. Perez ne demişti yani? Büyük kulüpler borçlanmadan büyüyemez. Para harcamadan para kazanamazsınız.
2: Her
1: yani.
2: Basın toplantısında da söyledi
1: bunu.
2: Bu
1: ticaretin ilk şeyidir yani. Para harcamadan para kazanamazsınız. Yani. Mümkün değil yani. Sen şimdi Sané'yi getiriyorsun. Osimhen'i getiriyorsun. Şimdi Leo'yu çekiyorsun yanına. Belki 1 milyon forma satacaksın.
0: Olası.
1: Şimdi Galatasaray taraftarı olsam alırım mesela Leo'nun
2: tabii ki de
1: formasını.
2: Dün Leo'yu karşılamaya Beşiktaş taraftarı gelmiş formasıyla.
1: Gelebilir çünkü iyi bir oyuncu. Değerli bir oyuncu. Tanınan bir oyuncu.
0: Genç ayrıca.
1: Ayrıca genç. Yani bunlar
2: ya bir dünya
1: önemli,
2: yıldızı
1: değerli.
2: Geldi.
1: Ama tabii biz illa da bir ekonomik olarak şeye bakıyoruz. Greenwood gelmiş. Trossard gelmiş. Ya bunun keyfini çıkaralım. Artık bırakın.
2: Ben o taraftayım zaten.
1: Muhasebeciliği bırakın yani. Bırakın herkes kendi işini yapsın. Bak çok güzel ülkemizin yetiştirdiği de değerli mali müşavirler var. Bırakın bu işleri onlar yapsınlar.
2: Doğru söylüyor. Katılıyorum
1: benim
2: ben.
1: Benim problemim değil. Çok bu arada ben de mali müşavirim ama benim değil bak işim. Yani ben bir kulüpte çalışmıyorum sonuçta.
2: Birkaç mesaj daha alalım. Almanya 2 ile devam edeceğiz daha sonrasında.
0: Selamlar, iyi yayınlar herkese. Çorum maçı için Ankara'dan İstanbul'a gidiyorum. Bolu'da sislerin içinden geçerek Beşiktaş'ımıza haksızlık yapıldığı sürece Türk futbolu başarılı olamayacak. Ankara'dan Can.
2: Dikkatli yolculuklar diliyorum efendim. Sağlıkla beraber gelin.
0: İyi yayınlar İstanbul'dan.
2: Sis farlarınızı yakın sis içindeyseniz.
0: Bolu yolunda hep bir sis oluyor ama yıllar
2: daha
0: değişmiyor.
2: Daha var orada çünkü.
0: Evet. İyi yayınlar İstanbul'dan Ferşat, Trabzonspor taraftarıyım. Maç ile alakalı sosyal medyada hareketlilik var. Provokasyonlara gelmeyelim, 3 puan alıp gidelim demiş. Trabzonspor Ahmet maçı özelinde konuşuyor.
2: Aman onunla, o konulara hiç girmeyelim. Hiç öyle şeyler olmasın. Güzel bir karşılaşma olsun.
0: Futbol oynansın ve bitsin.
2: Futbolla kalkalım, futbolla yatalım diyeceğim.
0: İyi yayınlar diliyorum. Fazlaca gol beklediğiniz 4-5 tane karşılaşma söyler misiniz?
2: Veriyoruz. Birazdan veriyoruz.
0: Koy, yanına ketçap mayonez de gönderelim mi diye. Oranları göğsüylüymüş atan adamlar. Selamlar. Dün Osimhen tek başına 15 şut attı. 6'sı isabetli. Bu arada oyuncuların iki isabetli şutuna 2'ye yakın oran veriyor. Adam 6 tane atmış ya.
2: Nasıl savaştığını gördünüz mü 3 kişi arasında olsun?
0: Normal bir insan değil abi.
1: Dün Grimaldo'nun 2 isabetli şutuna 10, 3 isabetli şutuna 35 vardı. 1'de kaldı. Hepsini denedim, olmadı.

0: Bir niye denemedin abi?
1: He?
0: Bir niye denemedin?
1: Ya biri tatmin iki oran veriyor işte. 2.5 oran veriyor.
0: Grimaldo bir de sol bek ama maceracı
1: yani
0: bir de.
1: Ben deneyim. İki orana girmem yani.
2: Duran topları da o kullanıyor bu arada.
0: O sene mesela 4 isabetli şutuna falan ne veriyordu acaba?
1: 2 falan.
0: Gerçekten çok haksız rekabet yani. Neyse. Dün Osimhen bunu okuduk. Tek başına bir takım istatistiğine ulaşıyor adam. Bu arada hakikaten
2: doğru,
0: öyle.
2: Doğru, doğru.
0: Ayrıca geçen hafta Trossard pozisyonunda tüm Galatasaraylılar net kırmızı dedi. Ben de yazmıştım. Ben geçen hafta program yaptım. Hepsi öyle demedi
1: hayır,
0: bu arada.
1: Hayır öyle demediler.
0: Evet. Öyle demediler. Ben de buradaydım. Ama aynı hoşgörüyü karşı takım taraftarlarından göremiyoruz. Sadece pozisyonu taraflıklarıyla sulandırıyorlar demiş Antalya'dan Sevim Bey. Benim yaptığım programa 50 tane Galatasaraylı bunu hedef göstermek için söylemeyeyim. Bizim de başımıza geldi. Olur o kadar. Mimarinde mesajlar atmıştı. Burada bir yanılgı var onu söyleyeyim.
2: Bir şey olmaz. Bir beyin sarsıntısı geçirirsin yumruk sonrası. Çok önemli değil gibi.
0: Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Sıyırdı falan demişler ya. Sıyırmazsa zaten olay MHK'lik değil. Yargıya taşınır. Darp suçu. Yani. Neyse. Merhaba İstanbul'dan Onur. Leao'nun alacağı paradan bahsedenlere şunu söylemek istiyorum. Rakip takımın kalecisinden daha düşük paraya bir Leao oynatacaklar. Bunun farkındalar mı acaba? İlginç bir perspektif.
2: Yani doğru söylemiş dinleyicimiz.
0: Bizim ülkenin acaba sayısal zekası çok mu yüksek ya? Ben sözelci olduğum için anlamıyorum ama çok merakımız var sayısal işlere.
2: Severiz.
0: Leo'ya verilen maaş sadece onun formasından çıkar. Leo 100 bin forma sattırsa kendini amorti eder. Bir formadan 100 euro kazanıyorlar. Onun bu arada %30'u falan kulübe geliyor bilginiz olsun. Geçen sene 1 milyon formadan Osimhen ve Sané'nin parası çıkmıştı. Şu bilgiyi vereyim, o tedarikçi markalar o paranın büyüğünü alıyor. Yani Beşiktaş'ta geçen seneye kadar öyleydi. %30'u falan kulübün kasasına giriyor. Yani o 100 euro 100 euro değil. Onu söyleyelim.
1: 6000'de 2500 TL demişti.
0: Bu son anlaşmada Beşiktaş'ın öyle. Değişiyor kulüplere göre ama ortalama bu şekilde.
2: Sevgili Alacı ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Değerli dinleyenlerimize de göndermiş olduğum mesajlar için teşekkür ederim. Reklam arasına gideceğiz. Almanya 2'yi konuşup o şekilde reklam arasına gidelim. 14-30 kuşağında başlıyor çünkü mücadele. Hatta bir dinleyicimiz Hollanda Alt Ligi'nde FC Eindhoven Herakles mücadelesini sormuştu. O karşılaşmayı da değerli dinleyicimiz için konuşalım, değerlendirelim. O mücadelede 13-15'te başlayacak. Sevgili Can Aydaş, ilk yorumu senden alalım. FC Eindhoven Herakles karşılaşması 13-15 kuşağı.
1: Ben ilk yarıda 2 gol bekliyorum bu mücadelede. Maç sonunda yine 4 gol beklediğim bir mücadele. Dün böyle 5 fonum vardı. 5'i de gelmişti. Hani
2: süper.
1: Bugün de ilk startım bu maçlar. PSV maçıyla beraber. O yüzden ilk yarı 2 gol bekliyorum. Maç sonunda da 3.5 gol üstü bekliyorum.
0: Gollü bir maç olmasını ben de bekliyorum. Uhtireyn PSV'yi karşısında savunarak var olma şansı yok. PSV çok iyi bir hücum takım. Burada ben de ilk yarı 1.5 üst, maç sonu 3.5 üst, ev sahibi 2.5 üst gibi opsiyonlara sıcak bakıyorum.
2: 2.5 gol üst diyeceğim bu karşılaşma için. Yorumum bu şekilde. Bir karşılaşma daha var. 17.45'te Venlo-Emmen mücadelesi. Benim tercihim yine burada da 2.5 gol üst olur. Sizin de yorumunuzu alalım.
1: Yani orada da 2.5 gol üstü tercihini bilmiyorum oran nedir ama.
2: Hemen güncel kontrol ediyorum bir yandan.
1: Düşük olabilir. O
2: 1.30 civarında şu anda.
1: Yani 1.30'da değerlendirilebilir. Yok yani maç tamamlamak için değerlendirilebilir. Var bir üst olur.
2: Sevgili Alıcı senin bir yorumun var mı? Bu arada Venlo Yener'ine de 2.09 veriyor.
1: Dengeli maç zaten evet aynı.
0: Ya Hollanda 2. ligine girmek ne kadar makul bilmiyorum ama genelde gollü maçlar oluyor. 3.5 üst denenebilir ama kuponla eklemem. Neden eklemem diyorsan takip edebileceğim bir maç değil. Hani gol gelmedikçe o anksiyeteyi yönetemeyebilirim izlemezsem. O yüzden pas demek istiyorum.
2: Almanya 2 ile devam ediyoruz. 14-30 kuşağı 2 haftadır Almanya 2. liginde full çekiyorum. İnanılmaz gerçekten. Yani maç kaçırmadım. Dünkü söylediğim maçların hepsi geldi. Almanya 2'ye daha da ağırlık vereceğimi YouTube platformunda da belirttim. Darmstadt 98, Hannover 96 mücadelesi. Sevgili Can Aradaş, ilk yorumu senden alalım.
1: Yani dengeli bir mücadele. Ben karşılıklı gol var bekliyorum. Hatta karşılıklı gol varla beraber 2.5 gol üstünde kazandırmasını bekliyorum. Bir anda şeyi düşündüm. İlk yarı 1.5 gol üstünden ziyade ilk yarı karşılıklı gol var mı önereyim? Vazgeçtim. Ama maç sonunda var ve 2.5 gol üstü olur.
0: Yani Darmstadt-Hannover maçı Bundesliga 2'de dün gerçekten çok güzeldi.
2: Hepsi gol var bitti mücadelelerin.
0: Ama en sakat maç bu işte. İki takım da çünkü işlemsiz durumda. Yani Hannover çok gol yiyen bir takım. İki hafta sonunda gördük. Darmstadt'ta da benzeri bir durum var. Darmstadt evinde gol bulur diye düşünüyorum. Ben ev sahibi 1.5 üst denemek istiyorum. Ya Darmstadt için bir fırsat olabilir bu bir nefes almak açısından.
2: İki takım da gol atar diyorum ben de. Magdeburg-Holstein Kiel karşılaşması.
1: Burada Magdeburg'a güveniyorum. Yine gol yiyeceklerdir mutlaka. Holstein Kiel de benzer bir profilde. 2.5 gol üstü burada da kazandırır. Ben ilk yarı 1.5 gol üstü önereceğim bu maçta.
0: Yani burada Magdeburg-Holstein Kiel. Magdeburg ligin keyifli takımlarından biriydi Bundesliga 2'nin son yıllarda. Holstein Kiel tarafı için de Bundesliga'da yaşadıkları laneti yaşıyorlar. Hep bu pozitif futbol oynama

0: çabası yüzünden sonuçlara yansıyor. İyi futbol oynuyorlar. Çok gol atıp çok gol yiyorlar. Ben bu maça KG var 2.5 üstü veririm mesela.
1: Yorumlarınıza katılıyorum. İki takım da gol atar. 2.5 gol üstü gitmesini beklediğim bir karşılaşmadır. Ve geldik 14-30 kuşağı son mücadelemize. St. Pauli, Kaiserslautern karşılaşması. Ben hızlı bir şekilde tercihimi belirtmek isterim. Bugünkü Almanya 2'de bu 3 karşılaşmadan en güvendiğim mücadele bu. Ben gol var diyorum bu karşılaşmaya.
2: Evet, gol vara yakın bir mücadele. Dengeli bir maç. Deplasman takımı Kaiserslautern de iyi bir takım. Ligin şampiyonlarından, üst ligin şampiyonlarından birisi. St. Pauli sevdiğim bir takım. Ama alt lige düştüler maalesef. Umarım tez zamanda gelirler. Karşılıklı gol var olacağını düşünüyorum. Bu maç belki biraz riski yüksek ama ilk yarı KG var da denenebilir. Çünkü öyle iki takım yani karşılıklı ataklar olacaktır.
0: St. Pauli iki maçtır ne gol atıyor ne gol yiyor bu arada. Enteresan, sanki Bundesliga 2 değil de başka bir dünyadan gelmişler gibi bir görüntü var.
1: Almanya 2'de konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. Rejimizi kontrol ediyorum sevgili Vedat Parlak. Reklam aramız geldi mi? Ve kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra majör liglerle yolumuza devam edeceğiz.
3: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Alfa abi. Sağdan.
7: Tamam.
8: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
9: Hangar gibi. Hangar gibi.
10: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
11: Bu takım çok özel. Enerjimiz güzel. Sonuna kadar bastır Türkiye.
12: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
13: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
7: Radyo Spor. Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
14: İnancın olduğu her savaşın sonundaydı zafer.
15: Yunanlıların 6 aydır geçilmez dediği yer 6 saatten kısa bir sürede geçilmiştir. Rakibi küçümsemeden girilen savaşların sonundadır zafer.
16: Hazır mısınız? Dediğinde Başkomutan Gazi Mustafa Kemal,
15: toplanırdı coşkulu millet bir araya. İnanarak kazanıldı.
14: Önce vatan deyip kazanıldı.
15: Zafer bizimdir sesleri yankılandı. Sevinçle kutladı komutan zaferi. Askeriyle, halkıyla, kadınıyla, çocuğuyla.
14: Zafer bayramınız kutlu olsun.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Radyo Spor.
3: Bahse gireriz devam ediyor.

0: Değer dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Yavaş yavaş erken saat karşılaşmalarını konuşup majör mücadelelerle devam edeceğiz. Birçok mesajınız geldi. Çok teşekkür ederiz. YouTube platformumuzla ilgili de mesajlar geliyor. Ozan Özturan tahminleri YouTube'daki iddia programımız. Bütün değerli dinleyenlerimizi bekleriz efendim. Kupon karşılaşmalarıyla ilgili sorularınızı platformu izleyerek öğrenebilirsiniz. Sevgili Alaca, söyle bir erken saatleri kontrol ettiğimde Hollanda'da saat 13.15 kuşağında Utrecht PSV mücadelesi var. Ben biraz önce sana Hollanda alt ligini sormuştum ama sen bu karşılaşmayı da değerlendirdin aslında, PSV Utrecht mücadelesini. Bir daha bir alalım senden.
1: Şimdi PSV Peter Bos'la birlikte kurdukları takım, ileride çok kaliteli bir takım, iyi de bir hücum takımı. Utrecht yani bunu savunarak puan almanın burada evde de olsa çok mümkünatı yok. Ayak uydurmak zorundasın ki Utrecht sezona da çok iyi başlamadı. 3 maç sonunda 6-9 gol yediler. PSV'ye karşı bu şekilde dayanmak zor. Maç genelinde 3.5 üste gidebileceğini düşünüyorum ben bu sebeplerden ötürü.
0: Benim de net tercihim bu karşılaşmada. İki takımdan da goller bekliyorum. İlk yarı 1.5 gol üstü olmasını beklerim. KG var ve 2.5 gol üstüne de gitmesini beklediğim karşılaşmalardan bir tanesi. Skorlu, tempolu bir mücadele bekliyorum. 15-30 kuşağı Feyenoord-Denak mücadelesi.
1: Evet, bu da yine Feyenoord'un favori olduğu bir mücadele olduğunu söyleyebiliriz. Ado Denak lige kötü başladı. 3 maç sonunda 3 mağlubiyet, 9 gol yediler. Feyenoord bu sene yarışa tutunmak isteyecektir. PSV'nin de biraz tökezleyerek başladığı bir sezonda beraberlik aldılar. Çünkü geçen sene çok rahat bitmiştik. Feyenoord'un evinde net bir galibiyet almasını beklerim. Burada 1 ve 2.5 üst ya da ev sahibi 2.5 üst seçenekleri yalnızca değerlendirilebilir. Çünkü genel itibariyle

0: Eredivisie'nin orta ölçekli iki takımı karşı karşıya gelecek. Harry Wijn geçen sene çok pozitif futbol oynuyordu. Beğendiğim takımlardan biriydi. Sezona dengesiz girdiler. Willem düşme adaylarından biri. Harry Wijn'in deplasmanda ben 1.5 gol barajını aşmasını bekliyorum.
1: Willem 2'nin karşılaşmalarını kontrol ettim de iki karşılaşmada 0 puan, 2 gol atıp sadece 2 gol atıp 8 gol yemişler. -6 averajla şu anda ligin en kötü averajlarına sahip takımlardan bir tanesi. Gol atmak zorunda olan bu Willem 2 takımı görüyoruz. Dün de iddianın tersine 3 karşılaşma söylemiştim. 3'ü de isabet sağladı. Ben bu karşılaşmada da gol yollarında bu kadar etkisiz bir Willem 2 takımının iç sahada gol atmasını bekliyorum. Yine iddiayı karşıma alıyorum. Tercihim iki takımda gol atan olacak ama kupon seviyesinde gördüğüm bir mücadele değildir. Çok güzel karşılaşmalar var.
0: Değmez.
1: Bugün biraz daha grubumla birlikte canlıya da önem vereceğim. Canlı bahis bizim her şeyimiz son dönemde. Sevgili Alacı 17.45 kuşağıyla devam ediyoruz. Telstar Ajax mücadelesi neler söylersin?
0: Evet, Ajax bu sene önemli yatırımlar yaptı. Önemli transferler yaptı. Bunlardan biri Julian Brandt, biliyorsun Borussia Dortmund'dan ayrılmıştı. Temsilcilerimize de adı anılıyordu. Kaleye Ter Stegen'i aldılar yine.
1: Bugün de oynayacak gözüküyor bu arada.
0: İkisi de oynuyor, evet. Wolverhampton'dan Trabzonspor'un da ilgilendiği Kule, Arakodare transferi geldi. 2 metreye yakın bir oyuncu. Bu sezonda yine şampiyonluk yarışına katılmak isteyeceklerdir. Son 2 yıl PSV dominasyonu, ki bir önceki yıl 12 puandan 5 haftada biliyorsun şampiyonluğu vermişlerdi. Kötü de başladılar. Bugün deplasmanda Telstar karşısında tökezleyeceklerini düşünmüyorum. Burada Ajax kazanır, 1.5 üst oran olarak kupon eklenebilecek bir seviyede gibi.
1: Arakodare 1.97, kilosu da 97 kilogram. Gerçekten fizik gücü çok üst sınıf bir oyuncu. Ben de burada zor bir karşılaşma bekliyorum. Ajax burada kazandı ama Telstar'ın da puana ihtiyacı var. Taraf bahsine girmeden biraz daha gollere yönelmek bana daha mantıklı geldi. 2.5 gol üst diyeceğim Telstar Ajax mücadelesi için. Ve geldik Hollanda'da kapanış karşılaşmamıza. 21 kuşağı Cambuur Twente karşılaşması. Sevgili Burak Alıcı, ilk yorumu senden alalım. Sonraki yorumu da sevgili Caner Aydaş'tan alalım.
0: Evet, Twente'nin şu an 2 maç eksikliği var. Onlar da Avrupa'da mücadele edecek. Erken ritim tutturmaları gerekiyor. Ligde yarış içerisinde, en azından Avrupa yarışı içerisinde kalmak için. Cambuur'da hedef bir takım. Şu an ligin en büyük düşme adayı. Twente'nin burada deplasmanda en az 2-3 gol bulmasını bekliyorum. Bir yandan da kazanacaklardır bu skorla birlikte.
2: Evet, Twente deplasmanda Garabağ'ı 4-1 mağlup edip konferans ligine katıldı. İyi bir takım. Yani bir önceki turda da sanırım Ferencvaros'a mı eğlenmişlerdi? Hiretek Kiralova'ya mı? Kime eğlenmişlerdi?
0: Ferencvaros olması
2: Ferencvaros
0: lazım.
2: Ferencvaros mu?
0: Bakacağım hemen.
2: Takıma eğlenmişti ama.
1: Twente. Ferencvaros, doğru.
2: Ferencvaros'a mı eğlenmişlerdi? Evet, ben deplasmanda kazanıp döneceklerini düşünüyorum ama maç sonucu 2.5 gol üstü ve Twente galibiyeti önereceğim.
1: Benim tercihimde deplasman takımı 1.5 gol üstü ve Twente diyeceğim ama oran bizi tatmin etmiyor. Burada mecburi olarak 2.5 gol üstü ve 2 maç sonucu seçeneğini değerlendirebiliriz ama kupon seviyesinde gördüğüm bir karşılaşma değildir bu karşılaşmada. Değerli dinleyenlerimiz, yine erken saatleri kontrol ettiğimde Belçika Ligi ile ilgili mesajlar geliyor. Çok da güzel bir mücadele. Dün akşam saatlerinde bu karşılaşmayı ben de çok analiz ettim. 14.30'da başlayacak mücadele. Mücadelenin şifresi belli aslında. Soracağım sizlere de. 14.30 kuşağı Gent Kulüp Brugge mücadelesi. Takımları kontrol ettiğimizde Gent'te bir oyuncu az kadrodan şüpheli olarak gözüküyor. Deplasman takımında da yine bir oyuncu az kadrodan şüpheli olarak gözüküyor. 3 karşılaşmada 3 galibiyet 9 puan Kulüp Brugge. 2 karşılaşmada 2 galibiyet 6 puan Gent takımına ait. Gol var diyorum, beni mahcup etmesin bu iki takımda.
2: Yani Kulüp Brugge'un kazanmasını bekliyorum deplasmanda. Gent, evet, onlar da fena başlamadılar. 6 puanla 2'de 2 ile başladılar. Daha önceki rekabetlerine baktığın zaman da yine dediğin gibi gol vara yakın maçlar oluyor. Gent'in sahasında özellikle. Ama ben Kulüp Brugge'un bu sene iyi bir başlangıç yaptığını ve böyle devam edeceğini düşünüyorum. Bugün de deplasmanda kazanıp dönerler.
0: Burada ben de Kulüp Brugge tarafındayım. Deplasmanda galibiyet bekliyorum orada da. Biliyorsunuz Hristos Doris'i satmışlardı. Bu sezon başı itibariyle yine çok parlayan oyuncular var. Bunlardan biri Tresoldi. Bundesliga 2'den almışlardı. Burada ben de Kulüp Brugge tarafındayım. Gent iyi başladı ama Kulüp Brugge bu ligin ağır taşı. Yapacak hiçbir şey yok.
1: Sevgili Doğan Karataş bir mesaj göndermiş. Okur musun diye de sormuş. Maalesef bu tarz mesajlar bizim yayınımızda okunmuyor. Bu tarz mesajlar bizde yok efendim. Bunun bilgisini paylaşalım. Diğer takımlara saygısızlık yapacak mesajları canlı yayınımızda okumuyoruz. Ben de bir Fenerbahçe taraftarıyım ama bu şekilde mesajları okuyamayız. 17 kuşağı.

0: Antwerp Centurions mücadelesi.
1: Evet, burada Antwerp'in tabii yakın bir zamanda şampiyon bir takım olduğunu söyleyelim. Sint-Truiden'de sanırım konferans liginde yenildiler, elendiler, öyle hatırlıyorum. Hatta şöyle bir bakalım kime yenilmişler.
0: Avrupa Ligi'nden konferansa düştüler.
1: Konferansa mı düştüler? Omonya'ya yenildiler.
0: Doğru.
2: Rakers.
1: Evet, hatta onlar da Beşiktaş'ın rakibi oldu değil mi?
2: Evet,
1: Omonya da
2: deplasman.
1: Beşiktaş'ın rakibi oldu. Burada ev sahibinin kazanmasını bekliyorum. Yani Sint-Truiden iyi bir takım değil gördüğüm kadarıyla. Antwerp sahasında hata yapmaz. Hele bir de iyi başlamışken.
2: Evet, Antwerp şampiyon olduğu senelerin ardından son 2 senede gerçekten çok kötü bir dönem geçirmişti. Bu sezon iyi de başladılar. Fena bir kadroları da yok. Ben de Antwerp galibiyetini önerebilirim evde.
0: Galibiyetine de 2.14'lük bir oran veriyor.
1: En
0: Oran
1: güzel.
0: açısından çok iyi. Benim bir de yüksek oran tercihim olacak bu karşılaşmada. İki takım da gol atar, maçı Antwerp kazanır. Çok daha yüksek bir oranı var. 19-30 kuşağı Saint-Gilloise-Anderlecht mücadelesi.
1: Evet, bu işte büyük bir mücadele. Beşiktaş'ın rakiplerinden birisi. Bakalım kim kazanacak
2: Her
1: ama
2: sene bir Türk takımıyla oynuyor zaten.
1: Anderlecht'in deplasman performansı çok iç açıcı değil. Bu sezona da iyi başlamadılar. Geçen hafta Beveren'e deplasmanda kaybettiler. Deplasmanda iyi bir takım değil Anderlecht maalesef. Union Saint kazanır kendisi aslında.
2: Ne burada Anderlecht'in performans soru işareti. Bu sezon çok ümitli de değilim Anderlecht'ten. Geçen sene biraz baş kaldırmışlardı ama galiba böyle devam etmeyecek. Union Saint kazanır 4.5 alt diyeyim ben de. Anderlecht'ten çok skor görebilir miyiz bilmiyorum. İlk 2 hafta sonunda çok hücum anlamında iç açıcı bir görüntü çizmediler çünkü.
0: Gol var diyeceğim bu karşılaşma için ben de. Son karşılaşmada mağlubiyet almış bir Anderlecht takımı var. Ofans hattını zorlamak zorunda. İki takım da gol atar diyorum. 20-15 kuşağı Westerlo-Zultavaregan mücadelesi.
1: Evet, güzel bir mücadele. Burada benim takımlarımdan birisi Westerlo ama bu sene gerçekten fecat derecede kötü başladılar. Zultavaregem iyi başladı. Henüz mağlubiyeti yok. Westerlo'da lig sonuncusu. Bugün bir reaksiyon bekliyorum Westerlo'dan. Yani kendisi aslında gol atabilir. Tabii ama hani Westerlo'ya güvenmek de çok kolay değil. Ben 2.5 gol üstü ve karşılıklı gol var önereceğim.
2: Ben de burada direkt 2.5 üst öneyim. Zultavaregem 2 hafta sonunda 6 gol attı. Çok iyi başladılar. Onları sadece savunarak alt etmek bugün Westerlo açısından çok kolay olmayacaktır. O yüzden burada gollü bir maç bekliyorum.
0: 3 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 3 gol atıp 12 gol yiyen bir Westerlo takımı. -9 averajda ligin en kötü averajına sahip takım. Yine iddianın tersine gidiyorum ve bugün bir gol atmasını beklerim. Tercihim iki takım da gol atar olacak değerli dinleyenlerimiz. Westerlo-Zultavaregan mücadelesiyle Belçika Pro Lig'de konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
3: Bahse gireriz devam edecek.
4: Tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTUR.com'da.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Atatürk diyor ki, Cumhuriyet düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister. Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz. Bahse gireriz devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zafer Bey Polonya'dan bir mesaj göndermiş. Dünkü golcü bahisleri için Ozan Bey'i tebrik ederim. Patrick Schick, Reyman Ay, Osimhen, zaman buldukça sizi dinliyorum. Yolda, evde çocuğu parka çıkardım, sizleri dinliyorum demiş. Çok çok teşekkür ederiz. Bu saymış olduğunuz isimlere iki isim daha söylemiştim. Birisi Grassi, bir de Galatasaray'da Osimhen'in de yine gol atacağını belirtmiştim. 6 tercih, 6'sı da isabet sağladı. Biz de mutlu olduk. Beraber kazanıp beraber kaybediyoruz. Güzel mesajınız için de teşekkür ederim. Sevgili Can Aydaş, İngiltere Premier Lig mücadelesine devam ediyoruz. Çok da güzel bir karşılaşma. Chelsea-Brighton mücadelesi. Brighton açılış karşılaşmasında iç sahada Aston Villa'yı ağırladı. 4-0'la geçti. Bir gol dahi yemedi Brighton takımı. Chelsea'de açılış karşılaşması Fulham deplasman. 3-2 kazanan taraf Chelsea olmuştu. Benim buradaki ideal ve net tercihim iki takım da gol atar olacak.
2: Yani Chelsea'de bir kabuk değişimi var. Alonso ile beraber bakalım bu sene neler yapacaklar. Zor bir deplasmanda kazanarak döndüler. Fulham deplasmanı çok da kolay bir mücadele değil. Brighton bıraktığı yerden devam ediyor. Aston Villa gibi bir takımı ilk yarıda sağdan sildiler.
1: Hatta o hafta belki yayın yaptığımızda Brighton bu kadroyla Aston Villa'yı nasıl yenecek sevgili Can Aydaş dediğimde, Brighton bir sistem takımı. Evet. Giden oyuncu, gelen oyuncu aynı seviyedeler. Farklı şeyler görebiliriz demiştin. 4-0 yendiler.
2: Valla sağdan sildiler. Gerçekten tebrik ediyorum Brighton'ı. Yani takım kim olursa olsun, özellikle iç sahada çok etkili bir takım. İyi de oynadıklarını düşünüyorum Brighton'ın. Ama Chelsea deplasmanı tabii kolay değil. Zor bir deplasman. Yine de Chelsea'nin oynadığı bence riskli oyundan dolayı Brighton deplasmanda gol bulabilir. Belki biraz riski artıracağız ama ben ilk yarıda iki takımın da gol bulabileceğini, bu belki biraz yüksek bir oran denemesi olacak ama ilk yarı 1.5 gol üstü, maç sonu karşılıklı gol var bekliyorum.
1: Chelsea Brighton.
3: Evet, Chelsea Xabi Alonso yönetiminde sezona zor bir Fulham galibiyetiyle başladı. Ben yaz transfer dönemi hamlelerini, kadro yapılanmasını katiyetle beğenmedim. Bunu öncelikle söyleyeyim. Roberto Sanchez de ilk maçta gerçekten hiç güven vermedi. Burada görünce hakikaten bir Beşiktaş olarak Nübel'e şükrettim. Ya da ne bileyim işte Uğurcan Çakır'ın Ederson'un ne kadar iyi kaleciler olduğunu anladık. Brighton iyi bir sistem takımı. Çok eksikleri var sezon başı itibariyle. Sakat oyuncular var işte. Minte olsun, Mitoma olsun.
1: Ferdi Kadıoğlu da sakat.
3: Bugün maç kadrosunda yok mu?
1: Gözükmüyor sakatlığından dolayı.
3: Evet, muhtemelde Boskaglis olaya yazmışlar. Chelsea evinde gol bulur. Bu gollü bir maç olur. Bence karşılıklı gol var. 2.5 üst bu maç için güzel bir tercih olabilir.
1: Değerli dinleyenlerimiz, 16 kuşağıyla devam ediyoruz. İngiltere Premier League mücadelesi. Leeds United-Brentford karşılaşması. Takımları kontrol ettiğimizde Leeds United açılış mücadelesinde Nottingham Forest deplasmanında 1-0 kazandı. Brentford iç sahada oynadığı Tottenham karşılaşmasında 3-0'lık bir galibiyet aldı. Tottenham takımı da gol atamayarak başladı Premier Lig'e.
3: Söyledim.
1: Dün de gol atamadılar. Açılış karşılaşmasında da gol atamadılar. Bizim de bir kuponumuzu yatırmış oldular. Leeds United-Brentford mücadelesindeki ideal ve net tercihim iki takım da gol atar olacak.
2: Yani hala sene 2026 hala Tottenham'a güveniyorsan bir reset yapman lazım.
1: Ya bir gol atarına güvendik sevgili Caner Adaş, onu da atamadılar.
2: Bence Tottenham'dan falan vazgeç.
3: Yani Matistelli olmaz. Yani dün bir friki kaptı.
1: Gördüm.
3: Totosferi delip geçti ya. Kurban olayım. Daha yeryüzüne inmedi ya.
2: Ben de izledim mücadeleyi.
1: Nasıl bir frikikti gerçekten?
3: Ben daha yatarım.
2: Tottenham'ı sileceksin. Yani Tottenham gibi bazı takımları böyle tamamen iddia. Yani iddia biliyorsun duygusal bir şey değil. O yüzden hani tercihlerimizi takımlar üzerinde değil de yani o andaki form durumlarına ya da niteliklerine göre belki yapmak lazım. Tottenham'ı haritadan sil. Şimdi maça gelirsek bol bol taç olur Ozan'cığım.
1: Doğru ama.
2: Yani Leeds United, taç Brentford tercihleri varsa işte Brentford 21 taç atar. Böyle tercihlere yönelmek, bak farkındaysan ne gol ne penaltı hiçbir şeye girmedim. Çünkü her taç atışını orta sahadan bile neredeyse rakip kareye savunmacıları gönderen bir takım.
3: Tony Pulis'in stok istisi vardı, hatırlar aynen. mısınız? Korner gibi taç atıyorlardı.
1: O bahis şu an kapalı, canlıdan açılabilir.
2: Vardır var var, yok yok, o kesin vardır ya. Belki şu anda bulamamışsın ama bol bol taç atışı olur. Ben karşılıklı gol varın da şaka bir yana ama taç atışını öneriyorum. Varsa bulun, yoksa da karşılıklı gol var olur.
3: Valla Leeds United ilk hafta deplasmanda Nottingham Forest'i yendi. Brentford Tottenham'ı dümdüz etti. Yani iki takım da iyi başladı ama Leeds United'ın Brentford gibi haldır haldır hücum yapacak bir takım olduğunu düşünmüyorum. Bence TGS 2-3 aralığında sıkışabilir bu maç.
1: Taç bahislerini kontrol ettim. Şu anda gözükmüyor. Korner bahisleri mevcut ama canlıdan açılıyor sevgili Cenay'da söylemiş olduğun tercih.
2: Bir dakika, hemen sen konuşurken ben bakacağım o zaman.
1: Tamam,
2: sen
1: belki ben gözümden kaçırdıysam hemen ben bakayım. Sen de
2: tabii
1: kontrolünü yapmış olursun. Sunderland Fulham mücadelesiyle devam ediyoruz.
3: Sunderland geçen sezonun flash takımlarından. Geçen hafta hatırlarsın Ipswich'in lige dönüşü şerefini evinde kazanacağını söylemiştim. Sunderland'i yendiler. Fulham tarafı da Chelsea karşısında bir mağlubiyet aldı. Dengeli bir maç olacaktır. Burada karşılıklı goller çıkacağını düşünüyorum. Sunderland geçen sezon beklentilerin çok üzerine çıkmıştı. Bu sene aynı seviyede olacaklarını düşünmüyorum. Biraz peri masalı diyebileceğimiz bir sezondu Sunderland için. Çünkü çok iyi bir kadroları yoktu. Fulham tarafında Arbeloa ile birlikte Chelsea maçında oynanan futbol aslında çok fena değildi. Deplasmanda gol bulabilirler. İki takım da gol atar demek istiyorum yüksek müsaadenizle.
1: Tabii ki.
2: Ben de karşılıklı gol var bekliyorum. İki takım da gol atmasını bekliyorum.
1: Sunderland Fulham mücadelesinde stüdyoda bulunan 3 kişinin ortak cevabı iki takım da gol atar oldu. Ben kupon seviyesinde gördüğüm bir mücadele değildir. Onu da belirtmek isterim. Kuponumu aldığım bir karşılaşmaya geldik. Eğer yenemezlerse en az 4-5 hafta almam kuponumu. 18-30 kuşağı Manchester United Ipswich'ten mücadelesi derdinenlerimiz. Ipswich'ten açılış karşılaşmasında Sunderland 2-1 yenmişti. Manchester United da Hull City deplasmanında 2-0'lık bir mağlubiyet almıştı. Bu arada Hull City dün de kazandı.
3: Coventry'yi yendiler.
1: Tebrik ediyorum gerçekten. 0'dan 2 tercihim vardı. O da isabet sağladı. Ben bugün Manchester United'ın Carrick yönetiminde 1 ve 1.5 gol üst yaparak mücadeleyi kazanmasını bekliyorum. Bir zahmet içeride de ligin yeni takımı Ipswich Town'u yansınlar.
2: Şimdi burada yanlış görmüyorsam kaleci. Ben kaleci bahsi önereceğim. Kaleci kurtarışı. Ipswich kalecisinin
3: Şerpen'in
2: en az 5 kurtarış yapmasını bekliyorum Ozan'cığım. 2.15 oranı var. Gayet de güzel bir oran. Hayır, yok, 2.15 bana çok yüksek, gerek yok. O zaman 4 kurtarış oranı da 1.58. İddia.com'da bu da gayet yüksek. Ha yok, bu oranlar bana yetmez diyenlere de 6 kurtarış öneririm. O da 3.10.
1: Güzel.
2: Seç, beğen, al. Bunların üçünde gelmesini bekliyorum bu arada.
3: Manchester United ile ilgili bir şey söyleyeyim. Eğer bu sene başarılı olmak istiyorlarsa hücum hattında ne Mbeumo ne Cunha. Ağırlık yükünü vermeleri gereken oyuncu kim biliyor musunuz?
1: Şeşko.
3: Rashford bence. Geçen
1: sene oynuyor zaten sola çıktı.
3: İlk maçta sonradan girdiği için söylüyorum. Bugün muhtemelde de ilk 11'de gördüm. Ben açık söylüyorum, geçen sene Barcelona'da biraz da kendini gösterdi. İyi bir Rashford, Mbeumo'dan da Brian Mbeumo'dan da Matheus Cunha'dan da 2-3 gömlek iyi topçudur. Bakalım, bugün evlerinde siftah yapmalarını bekliyorum ama çok kolay olur mu emin değilim. Manchester United kazanır 4.5 alt diyeceğim. Michael Carrick geçen sene çok iyi iş başardı ama Hull City savunması perişan etti onu. Ipswich o kadar net bir savunma takımı değil bence. O yüzden kazanabileceklerini düşünüyorum.
1: Takım Şeşko'yu aldı forvet hattına. Gidip Junho'yu oynatıyorlar o bölgede. İlginç
3: sol
1: gerçekten.
3: Sol kenar ve 10 numara bu arada.
1: Yani hiç forvetle alakası olmayan bir oyuncuyu forvet hattında oynatmak ne kadar mantıklı bilemedim. Junho'nun yanına Rashford bile forvetle oynasa daha çok katkı verir.
3: Verir, çok iyi oyuncu bence.
1: Ben de 1 ve 1.5 golist olarak aldım. Mücadeleyi de takip edeceğim 18-30 kuşağında. Kazanması gereken bir mücadele. Değer dinleyenlerimiz, Premier Lig'de konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. İspanya La Liga ile yolumuza devam ediyoruz. 18 kuşağı Real Madrid Malaga karşılaşması açılış mücadelesi. Espanyol'u son dakikalarda atmış olduğu golle 2-1 geçtiler. Bir sonraki mücadelede iç sahada Real Sociedad ağırladı Madrid. 4-1 kazanan taraf oldu. Malaga açılış mücadelesi Atletico Madrid deplasman 2-0'lık mağlubiyet. İç sahada Deportivo ile 1-1'lik bir beraberlik aldılar. Real Madrid'e açılan bir oran yok.
2: Hayır olsun. Yani Madrid'i tabii bugün, bu arada niye iddiada bulamadım ben Real Madrid'i, çok ilginç. Şöyle, tabii iki maçta iki galibiyet aldılar. İyi de oynadıklarını düşünüyorum Real Madrid'in. Özellikle son mücadelede çok üstün bir performans gösterdiler. Burada da yine aynı noktadayım. Ben özellikle bu sene biraz stil değiştiriyorum. Büyük takımların oynadığı maçlarda nispeten daha güçsüz takımların kaleci kurtarışlarını önermeye çalışıyorum. Burada şu anda göremedim ama Her makul seviyedeyse ya, İspanya'yı göremedim ama bir dakika hemen şöyle bir bakayım. Ben yine kaleci kurtarışı önereceğim. Hatta şu anda gördüm. Doğru olmamış. Kaçmış biliyor musun? Malaga'nın kalecisinin kurtarışının, yani 4-5 kurtarış var. Kim oynuyor?
3: Herrero.
2: Herrero mı? 5 kurtarışa 1.43, 6.40 kurtarışa 1.80 veriyor. Burada 5-6 kurtarışı önereceğim. Bodrum Utrecht'te 1-0 öne geçti.
1: İlk yarı 1.5 üst, ilk yarı KG için bir şans oldu.
2: Evet. Bizim de maç sonu 2.5 gol üstü ve 3.5 gol üstü ve PSV galibiyetinde güzel oldu. Hani bir var bahsinin olması güzel oldu.
1: Erkenden gol gelmesi bizim için, dakika 5'te geldi gol.
2: Erken geldi. Herrera'nın 5 kurtarış yapmasını bekliyorum.
3: Bu arada Caner abinin söylediğini desteklemek adına, Real Madrid'in bir önceki Sociedad maçında kaleci Ramiro'nun 6 kurtarışında 2.40 veriyordu. Oynadım, 7 kurtarış yaptı 4 gol yemesine rağmen. Ben desteklerim bunu yani. Real Madrid 2.5 üst vesaire yine denenebilir ama çok temiz iş bence.
2: Bak dün Galatasaray maçında Göztepe kalecisi 6 kurtarış yapar dedim. 3.20 oran vardı. Çok temiz geldi.
3: Yani, Osman zaten kendi başına 6 tane şut atmış.
1: Oran çok iyiymiş. Ben Real Madrid Malaga mücadelesinde oran vermediği için tamamen sürprizcilere yönelik bir tavsiyede bulunacağım. Ben burada orana giderim. Bu tarz oranlar beni tatmin etmez. Sizin söyledikleriniz değil. Burada iddianın Real Madrid lehine açmış olduğu oranlar. 0'dan 1 diyorum bu karşılaşma için. 0'dan 1, 0'dan 2 kuponlarını bu sene çok deneyeceğim. Sistem kuponlarında yer vereceğim. 3 karşılaşmayı zaten yakalasak 125 orana yakın bir oran denk gelmiş oluyor. Çalışmalarıma devam ediyorum. Deportivo Valencia.
2: Deportivo, yani çok iyi başladığını söyleyemem. Ben en azından öyle düşünüyorum. Valencia'nın da benzer bir görüntüde olduğunu yine düşünüyorum. Tabi burada hani gönlüm Deportivo'nun kazanmasından yana ama olur mu çok emin değilim. Valencia ligin tecrübeli takımlarından bir tanesi. Deportivo bu arada iki mücadele sonunda iki beraberlik aldı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Doğru, iki beraberliği var.
2: Başlayamadı derken hani çok da kötülemeyeyim takımı. Maça gelirsek ben Deportivo'nun da son maçını izledim ve savunmada ciddi hataları var. Yani Valencia'nın gol bulmasını bekliyorum. Karşılıklı gol var bekliyorum mücadelede.
3: Karşılıklı gol vara ben de katılırım. Deportivo tarafında Çorum'u teyit geçen Aubameyang iki maç sonunda iki golle başladı. Adam hakikaten golcü işte. Fark ediyor takım fark etmeksizin. Bence evlerinde gol de bulurlar. Ben de karşılıklı gol tarafındayım bu maçta.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Deportivo Valencia mücadelesindeki ideal tercihim ilk yarı 0, bir beraberlik bekliyorum. Deportivo'nun da ilk yarıda orta alanı kalabalık tutup gol yememeye çalışmasını beklerim. Tercihim ilk yarı 0. 22-30 kuşağı, Celta Vigo, Athletic Bilbao. Sanki bu ekrana baktığımda hissiyat olarak gollerin geleceğini hissediyorum. Celta Vigo deplasmanları da genelde gollü geçer. Athletic Bilbao takımının da galibiyete ihtiyacı var. İki takım da gol atar diyorum. Kupon seviyesinde gördüğüm maçlardan bir tanesidir.
2: Bu arada maç 1-1 oldu. Daha 9. dakika son anda çıkardılar. Valla karşılıklı gol var bekliyorum ama ben kuponlar için TGS 2-3 golü önereceğim. Yani Atletico Bilbao da çok gol yiyen bir takım değil. Zaten çok gol yediler. Barcelona'dan tabii çok gol yediler.
1: Sevilla'dan da 3 yediler.
2: Büyük bir şanssızlık.
1: Hem de iç sahada.
2: Sevilla'dan 3 mü yediler?
3: Evet. 3-1.
2: 3-1 yenildiler. Barcelona'dan gerçi 2 gol yediler. Çok yedi dediğim 2 gol yediler. 2 maç sonunda 5 gol yiyip 1 gol attılar. Ben bugün bir reaksiyon göstereceklerini düşünüyorum. Yani deplasmanda gol yeseler de gol bulabilirler. TGS 2-3 gol. Karşılıklı gol var kazandırabilir.
1: Peki.
3: Ya burada ben de karşılıklı gol vara katılırım. Edin Terzic takımları genelde çok gol yiyen takımlar olmuyor. Bilbao ile çok kötü başladı gerçekten. Bu dakika skor uygulamasında oyuncu reytingleri var ya maç içinde. Bilbao'nun kadrosundaki oyuncular şey gibi, köprü trafiği gibi, kıpkırmızı hepsinin altındaki reyting metre. Hakikaten çok enteresan. Ya bugün bir varlık göstermeye çalışabilirler. Inaki Williams, Nico Williams ikisinde bir sakatlığı yok. Gruzeta, Sunset neredeyse hücum attı tam kadro. Gol gelebilir, iki takım da gol atar.
1: Eklemek istediğiniz bir şey var mıydı?
2: Bu arada PSV beraberliği sağladı. Dakikalar 9'u gösterirken mücadele 1-1'e geldi. Çok erken 1-1 oldu.
1: Biz de şimdi golü göreceğiz herhalde. Sen golden önce söyledin.
2: Ben hissediyorum ya. Atacaktır diye tahmin ediyorum. Bakalım.
1: İlk yarı KG, ilk yarı 1.5 gol üst. Yüksek oran denemeleri Utrecht karşılaşmasında geldi.
2: Bir dakika daha gol olsun.
1: Oynayan dinleyenlerimize hayırlı uğurlu olsun şimdiden.
2: Ama gelecek
1: ceza sahası içerisinde bir orta seken top gelişine Perisic herhalde çok iyi vurdu.
3: Van Bommel oğlu Mark Van Bommel'in.
2: Yani böyle bir şey yok ya.
1: Zaten
3: Perisic'ten
2: 3 dakika önce golü okudum
1: beklemezdim ben. Beklemezdim yani.

0: Bu arada Mike
1: Yalnız Van Bommel gibi vurdu.
0: Babasının oğlu.
1: Yani. Babasının şutları çok iyiydi. Çok iyi bir şut. Gelişine vuruyor bir de oyuncu.
0: Bir de tam köşeye attı.
1: Kuponumuzu da ilk maçını getirdiği için kendisine saygı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz Van Bommel'e.
2: Sevgilerimizi iletelim.
0: Şimdi fantaziye kaçıyoruz.
1: Ben saygımı da sunuyorum bu gole.
2: Çok küçükler yani.
0: Çok iyi vuruş. Bu şimdi bu bir macera arayıp ilk yarı 2.5 alt denilir mi?
1: Çok i̇şi güzel bu olmuş. Yani. Hoşuma da gitti.
0: Çok
1: Napoli Como 19-30 kuşağı sevgili Alaca.
0: TGS 2-3 Como Moisekin'i transfer etti. Hücumu biraz hareketlendirmeye çalışıyorlar ama Napoli'ye de Allegri var bir de. Adamın lakabı İblis bu arada oynattığı futboldan ötürü İtalyan kamuoyunda. Şaka yapmıyorum. Yani
1: Moisekin de oynamayacak gözüküyor bugün.
0: Daha yeni transfer. Bilmiyorum yani burada bugün o şeytanı çıkartabilecekler mi? Kutsal suyla mı neyle? Bir Como zorlanabilir. TGS 2-3 çok gollü olmayacağını zannetmiyorum maçın.
2: Ben de karşılıklı gol var öneriyorum. İki takım da Şampiyonlar Ligi'ne katıldı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. İki takım da Şampiyonlar Ligi takımı birbirini test edecektir. Yani bir kere Fabregas'ı tebrik ediyorum. Hani bu kadar mütevazi diyeceğim yani. Ya da işte ikincilikten çıkan bir takımı buralara kadar getirdiği için. Gönlüm tabii kendisinin bir Arsenal'le gitmesi şu Arteta Bey'den bir kurtulmamız ama orada da Burak Bey çok üzülüyor. Arteta fanı çünkü
0: yok,
2: kendisi.
0: Yok Fabregas gelecekse bugün Arteta'yı arka kapıdan
2: tamam,
0: dışarı
2: atıyor. Tamam o zaman aynı fikirdeyiz. Como yapsana başarılar diliyorum. Yaşasın Fabregas. Burada benim için out neydi?
0: Arteta.
2: Yok Napoli'nin teknik direktörü.
0: Allegri.
2: Yani artık.
0: İblis.
2: Bir şeyler yapsınlar. Gitsinler yorumculuk yapsınlar İtalyan. Birçok televizyonu var zaten. Onlar da biliyorsun Akdeniz ülkesi ve seviyorlar tartışmayı da bizim gibi. Hani bir şey olmasa da mutlaka orada tartışılır. Gitsin bir yerde program sunsun yani.
0: Napoli kullanıyor abi.
2: Allegri, Sarri bunları artık istemiyoruz. Yani.
0: Ama orada müthiş bir sistem var abi. İstihdam sistemi. Dört büyük takım arasında sürekli değiştiriyor teknik direktörler yerlerini.
1: Napoli Como mücadelesinde kuponumu almamakla beraber TGS 2 ya da 3 gol bandını değerli dinleyenlerimize önerebilirim. İki karşılaşmamız daha kaldı Serie A'da. Daha sonra buçuk reklamına gideceğiz. Cagliari Inter 21-45 kuşağı.
2: Cagliari kendi sahasında bu tarz takımlara karşı yani büyük takımlara karşı problem çıkaran bir takım. Ben Inter deplasmanda kazanır ama kazanırken de gol yemesini bekliyorum. Yani iki takım da gol atar maçı Inter kazanır karşılıklı gol var gibi bahislerim olacak.
0: Cagliari ilginç bir takım. Burada Inter'in kazanacağını düşünüyorum. Geçen Monza maçında 4.5 out dedik. Inter hücum anlamında da çok efektif gözüktü. Orada Esposito diye 21 yaşında bir golcü var. İtalyan futbolunun gelecekteki bence Luca Toni'si olmaya aday uzun boylu.
1: İyi oyuncu.
0: Inter kazanır 2.5 üst diyeceğim. Cagliari ile ilgili de dün enteresan bilgiler edindim. Daha önce Godin gibi falan önemli oyuncular orada oynamış. Aslında bir cazibesi yok. Futbolcu açısından çekici tarafı neymiş biliyor musunuz? Sardinya Adası genel itibariyle işte... Hem yaşam açısından hem de işte popülasyon güzel insanlar olduğu için bunu fenotip olarak söylüyorum. Futbolcuların, yabancı futbolcuların tercihi oluyormuş mesela. Cagliari'nin cazibesi buymuş.
1: Cagliari-Inter mücadelesindeki ideal ve tek tercihim iki takımda gol atar olacak. Lazio-Genoa mücadelesinde değerlendirelim. İtalya Serie A'da konuşmadığımız bir karşılaşma kalmasın.
2: Lazio'nun içeride kazanması bence sürpriz olmaz. Genoa her ne kadar da zorluk çıkarabilir ama Lazio bence kazanır.
1: Sevgili Alaca.
0: İlk hafta Gattuso Hoca deplasmanda Tedesco'lu Bologna'yı mağlup etmişti. Gattuso ile olacağını
1: hiç hak ettiği bir galibiyet değildi yalnız.
0: Ama Gattuso
1: İzledim ben.
0: Zaten futbol namına bir şey göstermedi şimdiye kadar. Tedesco'ya da yazık oldu bu arada ilk maçtan. 2.5 alt diyeceğim ben bu maça.
1: Lazio Genoa mücadelesindeki ideal tercihim ilk yarı 0 bekliyorum bu karşılaşmada değerli dinleyenlerimiz dedikten sonra buçuk reklamı için reklam arasına gidiyoruz.
3: Bahse gireriz devam edecek.
4: Radyo Spor.
3: Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Reklam.
1: İnancın olduğu her savaşın sonundaydı zafer.
2: Yunanlıların 6 aydır geçilmez dediği yer 6 saatten kısa bir sürede geçilmiştir. Rakibi küçümsemeden girilen savaşların sonundadır zafer.
3: Hazır mısınız? Dediğinde Başkomutan Gazi Mustafa Kemal,
2: toplanırdı coşkulu millet bir araya. İnanarak kazanıldı.
1: Önce vatan deyip kazanıldı.
2: Zafer bizimdir sesleri yankılandı. Sevinçle kutladı komutan zaferi. Askeriyle, halkıyla, kadınıyla, çocuğuyla.
1: Zafer bayramınız kutlu olsun.
4: Radyo Spor.
5: Bahse gireriz devam ediyor.
6: Değerli dinleyenlerimiz, İtalya Serie A'da da konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. İbremizi Fransa'ya çeviriyoruz. Fransa Lig 1 ile yolumuza devam edeceğiz. Bu arada Utrecht-PSV mücadelesi 1-1 oldu. İlk yarı KG var. İlk yarı 1.5 gol üst yorumlarımızın hepsi isabet sağladı. Oynayan değerli dinleyenlerimize hayırlı uğurlu olsun efendim. Paris FC Nice mücadelesi. Paris Saint Germain değil, karışıklık olmasın. Paris FC Nice mücadelesi 16 kuşağı.
7: Yani burada Paris FC'nin içeride gol bulmasını bekliyorum. Bu sene daha farklı bir Paris izleyebiliriz. Geçen sene düşme potasından son haftalarda, belki son 3-5 hafta kala birazcık yukarılara çıktılar. Nice yine geçen sene ligde kalmak için büyük bir drama yaşadı ama ligde kalmayı başardılar. Ben iki takımın da gol attığı bir mücadele bekliyorum. Dün de Fransa Ligi'nin maçlarının hepsi neredeyse karşılıklı goller oldu. Bugün de benzer bir şey bekliyorum.
8: Nice geçen sene teğet geçti playoff'ta Saint-Étienne'i yenerek. Bu sene daha iyi olacaklar mı? Nice'den çok ümitli olduğumu söyleyemeyeceğim. Ben oynanan futbolu beğenmiyorum yine. Teknik direktör değişikliği de oldu geçen sene. Bakalım bu sene nasıl olacak? Paris FC pozitif futbol oynayan bir takım. Burada Moses Simon, Nijeryalı ve Kebal sağ kenarda çok beğendiğim iki kanat oyuncusu. Öte yandan Sinan Yoko hamlesi geldi Auxerre'den. Onun da bu sene özel katkı vermesini bekliyorum. Lig 1'de yıla damga vuracak oyunculardan biri olabilir. Toplam 2.5 üste gitmeye aday bir maç bence karşılıklı gollerle.
6: Paris FC'nin de ilk mücadelesi 0-0 tamamlandı. Nice'in mücadelesi de 0-0 tamamlandı. Ofans yollarında ilk karşılaşmalarda etkisiz iki takımın mücadelesi. Ben bu karşılaşmada gol çıkmasını bekliyorum. Tercihim hissiyat olarak da gelmesini bekliyorum. TGS 2 ya da 3 gol bandı diyeceğim. Paris FC Nice mücadelesi için. 18-15 kuşağıyla devam ediyoruz. Rennes Le Mans karşılaşması. Değerli dinleyenlerimiz, takımları kontrol ettiğimizde ev sahibi Rennes ilk mücadelede 1 puan aldı. Paris Saint-Germain'i iç sahada ağırladı. Hatta Paris Saint-Germain'i yeniyorlardı. Son dakikada 7 golle mücadele beraberlikle sonuçlandı. Le Mans takımını kontrol ettiğimizde Le Mans takımı da açılış karşılaşmasında iç sahada Brest'i ağırladı. 2-2 beraberlikle sonuçlandı bu karşılaşma. Tempolu güzel bir mücadeleydi. Ben geçen hafta evinde kazanamayan Ren'in bu hafta kazanmasını beklerim. 1 ve 1.5 gol üst Ren kazanır diyeceğim.
7: Ben de Ren'i beğeniyorum. Ben bugün mücadele hızlı başlayacaklarını düşünüyorum. Paris maçına da öyle başlamışlardı. İlk yarıda 2 gol izleyebiliriz. Bu 2 golü de Ren'den de izleyebiliriz. Onu da söyleyeyim. Ev sahibi ilk yarı 1.5 gol üstü demeyeyim hadi ama belki riski biraz artırabiliriz. Ama isteyenler deneyebilir. Ben ilk yarıda 2 gol bekliyorum.
8: Burada son gol kralı, ilk haftada gol atan Le Pol'un iki isabetli şutu ya da golü denenebilir diye düşünüyorum. Le Mans ilk hafta Brest karşısında bir puan aldı ki Brest ligin iyi takımlarından ama bugün Rennes'in evinde kazanmasını bekliyorum. Ben de burada oyuncu bahislerinde Le Pol üzerine gidilmesini önerebilirim.
6: Fransa Lig 1 kapanış karşılaşmamız güzel bir mücadele. 21-45 kuşağı Monaco-Marsilya karşılaşması. Değerli dinleyenlerimiz, takımları kontrol ettiğimizde Marsilya ilk mücadelesinde 3 puan aldı. 4-0'lık bir galibiyet aldı iç sahada Strasbourg'a karşı. Monaco deplasmanda Le Havre 1-0'la geçmişti. Güzel, tempolu, korakor bir mücadele bekliyorum. İki takım da gol atar diyeceğim.
7: Burada da benzer bir şey bekliyorum. Yani karşılıklı gol varın olmasını beklediğim gibi yine ilk yarıda iki takımın da karşılıklı ataklarla gol bulabileceği bir maç olabilir. Monaco da bence bu sene iyi başladı. Böyle devam ederler mi bilmiyorum ama

0: ciddi potansiyelli bir takım. Hazırlık maçlarında da zaten iyi bir teknik direktör aldılar. Beşiktaş'ın da ilgilendi. Çok ofansif futbol oynatan bir teknik direktör. Gollü maç bekliyorum. Yani Marsilya'da karşılık verebilir. 2.5 gol üstü karşılıklı gol var. İlk yarı karşılıklı gol var denenebilir.
1: Evet, karşılıklı gol var. 2.5 üstünde katılırım. Marsilya'nın Beşiktaş'la da eşleştiği için abartıldığı kadar şu an iyi bir kadrosu olduğunu düşünmüyorum. Bence Beşiktaş alt edebilir. İleri uçta geçen sene Başakşehir'de hiç beklentiyi veremeyen Amin Harit oynuyor bugünkü muhtemel 11'de. Yeni yanında Amin Guri. Benim çok beğendiğim golcülerden biri değil. Marsilya yine Monaco'ya eşlik edebilir. Çünkü Monaco'nun önceliği hücum olacak. Burada savunma zaafları görebiliriz. Ben iki takımda gol atar 2.5 üste katılıyorum burada. Monaco'yu da bir adım önde görüyorum.
2: Fransa Lig 1'de konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. 3 maçı da değer dinleyenlerimiz için değerlendirdik. Umarım yazdığımız söylediğimiz gibi sonuçlanır ve dünkü gibi yolumuza kazanarak devam ederiz. Grubumuzla ilgili çok mesajlar geliyor. Kuponları nereden görebiliriz hocam şeklinde. YouTube platformundan bizleri takip edip oradaki açıklamalarımızı dinlerseniz kuponları nereden paylaştığımızı görebilirsiniz. Ozan Özturan, Caner Aydaş ve Burak Alaca isimleriyle YouTube platformunda da bizleri takip edebilirsiniz. Ozan Özturan, Caner Aydaş ve Burak Alaca isimleriyle. Almanya Bundesliga ile devam ediyoruz. 16-30 kuşağı güzel de bir karşılaşma. Freiburg Werder Bremen mücadelesi. Ben 2.5 gol üst bekliyorum bu karşılaşmada.
0: Evet, dün Almanya Ligi genel olarak iyiydi. Alt lig, üst lig genel olarak iyiydi. Bu arada PSV penaltı kazanabilir pozisyonda. Bakalım, eğer olursa 2-1 öne geçecek PSV. Yani gol olursa tabii. Freiburg'un içeride kazanmasını bekliyorum ama gollü bir maçta bekliyorum. Yani en az 3 gol izleriz. Karşılıklı gol var. Yine ilk yarı tempolu bir maç olabilir. Dediğim gibi Almanlar genelde iyi başlıyorlar, sonra devam etmiyorlar diyelim.
2: VAR'a gitti bu arada, hakemde pozisyon
0: yok bir şey dedi.
2: Yok mu dedi.
0: Evet, pozisyon.
2: Sevgili Alaca.
1: Bir son dakika dış basından haber paylaşıp maçı yorumlayayım mı?
2: Tabii ki.
1: L'Ekip gazetesinin haberine göre Çorum Spor FK Riyad Mahrez'e oldukça cazip bir teklif yaptı haberi var.
2: Hayırlı olsun.
1: Olur mu?
2: Yani bilemedim.
0: Olsun. Şu an boşta. Gelsin yani.
1: Yani maç içinde devam etmek gerekirse Freiburg Werder Bremen maçında mıydık? Haberi okuyordum, çok evet. Özür diliyorum. Werder Bremen geçen sene ligin ikinci yarısında biraz açılarak lige tutunmayı başardı. Yaz aylarında yaptıkları tatviyeler ne kadar yeterli olur, ne kadar başarılı olurlar şu an için biraz soru işareti barındırıyor. Burada Füllkrug hamlesi geldi yine takımın eski oyuncularından. Freiburg son Avrupa finalisti, aynı hoca, benzeri kadro. Manzambi'yi kaybettiler, biraz irtifa kaybedebilirler. TGS 2-3 diyeceğim burada, çok gollü bir maç beklemiyorum.
2: Değerli dinleyenlerimiz, Almanya Bundesliga kapanış karşılaşması, Augsburg-Schalke 0-4 karşılaşması, artık Schalke'de en sonunda geldi. Didindi evet. En sonunda geldi.
0: Şanlı Schalke'mizi getirdik. Augsburg zor bir deplasman. Yani onların sahasında oynadığı maçları öngörmek çok zor. Ama Schalke de bu sezon yani lige iyi başlayacaktır. Almanya Ligi'nin startını iyi verecektir. İyi vermek isteyecektir. Augsburg'un gol bulacağı, Schalke'nin eşlik edeceği bir mücadele bekliyorum ben. Karşılıklı gol var.
1: Schalke'yi özledik. Zamanında Kuranyiler, Jefferson, Farfanlar, Unteler'ler hepimizin bir aklında yer edinmiştir. Hövedesler savunmada.
2: Mesut Özil'ler.
1: Mesut Özil'in ilk çıkışı verdi Bremen öncesi tabii. İnşallah kalıcı bir sezon olur. Schalke, Hamburg gibi takımların burada olması gerektiğini düşünüyorum. Augsburg zor bir deplasman Caner abi dediği gibi. Bundesliga'nın kalbur üstü takımlarından biri ilk 5 dışında. Kolay olmayacaktır Schalke için. Burada da çok gollü bir maç beklemiyorum. TGS 2-3'te kalabilir, ümit ediyorum. Yine Schalke'nin de ligde kalmasını ilave edeyim bundan sonra tekrardan.
2: Yani bu maç için aslında çok güzel bir tercihim var. Ama isabet sağlar mı? O da maç içerisinde belli olacak. Takımların pozisyonuna göre, kısmetin, şansın devreye girmesiyle. Ben hissiyat olarak bu karşılaşmanın yüksek oran denemesidir bu. İki takım da gol atar, maç sonucu berabere biter diyeceğim bu karşılaşmada. Çok da ciddi bir oranı var.
0: Ya 1-1 ya da 2-2.
2: 1-1, 2-2'likle bir skorla bitmesini beklerim. Augsburg deplasmanı da kolay bir deplasman değildir. Schalke de lige yeni çıkan ekiplerden, çok ciddi de bir takviye yapmadılar takıma. Ben gol var ve maç sonucu 0 diyeceğim bu karşılaşma için. Değerli dinleyenlerimiz, Avrupa'daki elitlikleri konuştuk, değerlendirdik. Trendyol Süper Lig mücadelemizle yolumuza devam edeceğiz. 19 kuşağı Eyüp Spor, Alanya Spor mücadelesi. Takımları kontrol ettiğimizde Alanya Spor 2 karşılaşmada 4 puan, Eyüp Spor 2 karşılaşmada 0 puan aldı. Benim düşünceme göre, şimdiden söylüyorum bunu, Eyüp Spor bu sezon ligden düşecek takımlar arasında yer alacaktır. Geçen sezonda son karşılaşmada ligde kalmayı başarmışlardı ve çok da zor bir dönemde bunu başardılar. Ama bu sezon bu kadro yapısıyla işleri çok zor. Eyüpspor Alanyaspor mücadelesinde de yüksek oran denemesi 0'dan 2 Alanyaspor kazanır diyeceğim.
0: Yani Alanyaspor son mücadelede Beşiktaş'ı mağlup etti. Aslında belki böyle ilk yarıda maçın büyük bir kısmında çok da bir şey yapmadı ama savunarak kazanmayı başardılar. Önceki maçta Antep karşısında ilk yarı çok iyilerdi. İkinci yarı oyunu bayağı Antep'e vermişlerdi. Bence dişlerine göre bir takım. Yani baktığımız zaman Eyüpspor deplasmanı. Hani bir taraftar desteği yok Eyüpspor'un, çok ciddi bir hani yıpranacakları bir deplasman değil. Evet, mücadele olacaktır. Ben de Alanyaspor'un deplasmanda kazanıp dönmesini bekliyorum. Yani bu bir Alanyaspor için de güzel bir fırsat mücadelesi. Geçen sene biliyorsun çok beraberliği vardı ama bugün bu sene sanki Alanyaspor daha iyi gibi gözüküyor.
2: Hocasını da çok hırslı gördüm Beşiktaş mücadelesinde.
0: Hep zaten aynı. Geçen sene öyleydi yani.
1: Yani katılıyorum ama 0'dan 2 diyeceğim. Eyüpspor'un da bence iyi bir teknik
2: direktörü.
1: Özhan Polat, katılıyorum sana. Şu sebepten ötürü Özhan Hoca daha önce Hatay Spor'da da çok mütevazı bir kadroyla ligde kalmayı başarmıştı. Takım çok hem kent hem takım zor durumdayken bir şekilde oyun içinde kalmayı başaracaktır. Bence çok özel bir teknik direktör. O yüzden kolay teslim olacağını da düşünmüyorum burada Eyüpspor'un, ama Alanyaspor tabii biraz daha ağır basıyor.
2: 21-30 kuşağıyla devam ediyoruz. Başakşehir Kasımpaşa karşılaşması. Kasımpaşa 2 karşılaşmada 4 puan topladı. Başakşehir 2 karşılaşmada 3 puan topladı. Kocaelispor 2-0'la geçmişti deplasmanda. Trabzonspor'a yenildi Başakşehir. Kasımpaşa iç sahada Trabzonspor'la 1-1'lik beraberlik. Çorum FK'yı da deplasmanda 1-0 geçen bir Kasımpaşa oldu. İlginç bir şekilde bu karşılaşmayı kuponuma aldım. Umarım isabet sağlar. Yüksek orandan kuponumu aldım. 21-30 kuşağı. Başakşehir Kasımpaşa mücadelesindeki tercihim maç sonucu 0.
0: Yani şöyle baktığımız zaman Kasımpaşa geçen seneki oyununu hemen hemen oynamaya devam ediyor. Emre Hoca'nın zaten hani kafasında bir oyun planı var. Bir oyun planına uygun da bu sene çok fazla oyuncu transfer ettiler ya da iyi oyuncular transfer ettiler. Başakşehir'in zaten iyi bir kadrosu var. Avrupa'dan elense bile Trabzonspor maçında tekrar bir geri dönüş yapabilirlerdi. Yani o maçı kaybetmeyebilirlerdi. İyi pozisyonlar kaçırdılar. Bugün sahasında kazanmak isteyecektir. Bir İstanbul derbisi. Zor maç olur. Ben ama iki takımda skora katkıda bulunduğu bir mücadele bekliyorum.
1: Kasımpaşa'nın Emre Belezoğlu ile birlikte geçtiğimiz yıllara nazaran biraz daha pozitif bir futbol oynadığını düşünüyorum hücum anlamında. Katılır mısınız burada?
2: Bu sezon için mi?
1: Evet.
2: Evet, daha iyi başladılar.
1: Hücuma yapılan parmadan Benejek eklemesinin de biraz etkili olduğunu düşünüyorum. O da lige iyi başladı. İki hafta sonunda iki golle. Burada ben Başakşehir galibiyeti yakın görüyorum ama Kasımpaşa skor bulabilir. Ben karşılıklı gol var demek istiyorum bu maça. Bir seçeneğine de yakınım.
2: Trendyol Süper Lig kapanış mücadelesine geçiş yapıyoruz. 21-30 kuşağı. Samsun Spor Fenerbahçe karşılaşması. İki karşılaşmada 4 puan Samsun Spor. Göztepe'li 3-3'lük beraberlik. Çaykur Rizespor'u deplasmanda yendiler. Fenerbahçe açılış mücadelesi Gençler Birliği 2-1 mağlubiyet aldı. İç sahada Konyaspor'u 4-2 ile geçen bir Fenerbahçe var. Kuponuma iki takımda gol atar olarak aldım bu karşılaşmayı. Fenerbahçe'nin bugün bir gol yemesini beklerim. Taraf bahsinde de Fenerbahçe kazanır. Maç sonucu 2 diyeceğim.
0: Yani ben taraf bahsi oynamayacağım tabii bu mücadeleye. Çünkü zor bir deplasman. Bir de Fenerbahçe'de rotasyon da olacaktır. Ama bunun yerine Samsun Spor'un ben bol şut atacağını düşünüyorum. Yani kaleyi bulurlar bulamazlar bilmiyorum ama Fenerbahçe 5-6 kare vuruşu kullanır bahisini önereceğim. Çünkü hani özellikle büyük takımlara karşı Anadolu takımlarımız uzaktan da olsa kaleyi gördükleri zaman vurmaya çalışıyorlar. Bugün yani top bol bol avuta çıkabilir. O yüzden 5-6 kare vuruşu gayet ideal. Hatta 7 kare vuruşu gayet ideal. Fenerbahçe kullanır anlamında bunu söylüyorum. Özellikle söyleyeyim. Bence oran değerli.
1: Burada Samsun Spor'un da Thorsten Fink'le birlikte sezona iyi başladığını düşünüyorum ben. İlk hafta Göztepe ile Premier Lig ayarında bir maç oynadılar. 3-3'lük çok keyifliydi. Yine ikinci hafta Çaykur Rizespor gibi zor bir Karadeniz deplasmanından çıktılar. Belki derbi anlamı bile ifade ediyordur Samsun tarafı için. Fenerbahçe çok keyifli. Lyon maçına benzer bir 11 ile çıkılacak. Burada sadece Talişka ve İsmail değişikliği var. Moraller yerinde ama Samsun Spor'un evinde gol bulmasını beklerim. İki takım da gol atar, 2.5 üst olacak. Benim de maç için tercihim.
2: İki takımda da ciddi eksikler var. Muadil Madci Samsun Spor cephesinde oynayamayacak gözüküyor. Souza, Koulibaly şüpheli olarak açıklanmış. Fenerbahçe cephesinde Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talişka, Osterwolde'nin oynaması beklenmiyor. Bunların da bilgisini değerli dinleyenlerimizle paylaşalım. İdeal tercihim, kuponumu aldığım tercih iki takımda gol atar şeklinde oldu. Değerli dinleyenlerimiz, Süper Lig'de de konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. Şöyle yüksek oyun alan karşılaşmaları kontrol ediyorum bir yandan da. Ve onlardan bir tanesi Avusturya Bundesliga Ligi karşılaşması. Güzel de bir mücadele. Bu arada ben de oyunculara katılıyorum. 18 kuşağı Rapid Wien Sturm Graz mücadelesi gol var olarak %61 seviyesinde oynanmış. Benim de ideal tercihim gol var olur.
0: Yani Rapid'in sahasında bir mücadele. O sahada herkese gol atabilir Rapid. Ben de karşılıklı gol var bahsinin kazandırmasını bekliyorum.
1: Bu da ben de iki takımdan da gol bekliyorum. Güzel bir maç olabilir. Gol beklentisi de artabilir. Karşılıklı gol var 2.5 üst güzel olacaktır diye düşünüyorum bu maç için.
2: Yüksek oyunu alan bir diğer karşılaşmayın Avusturya Bundesliga mücadelesi 20 kuşağı. Salzburg Avusturya Wien mücadelesi.
0: Burada ev sahibi tarafındayım. Yani ev sahibi deplasmanda olsa Wien'den gol bekleyebilirdim. Yani Wien'in galibiyeti değil ama zorlayabilirdi ama deplasmanda Salzburg'a kendi sahasında hani gidip yenmek çok da kolay işler değil. O yüzden ev sahibinin maç sonunda kazanmasını bekliyorum.
1: Burada Salzburg'un geçen seneki Lask Lig şampiyonluğundan sonra biraz daha silkelenip yine şampiyonluk potasına yükseleceğini düşünüyorum bu sezon. Evlerinde favoriler Avusturya Wien skora eşlik edebilir mi bunu düşünüyorum bir yandan ama bunun ağır bir maç olduğunu düşünerek ev sahibi kazanır 4.5 alt diyeceğim. Çok gol beklentisine girmeyeceğim.
2: 1 ve 4.5 gol alta katılıyorum ben de bu karşılaşmadaki yorumun için. Danimarka Ligi'nde yine yüksek oyunu olan karşılaşmalar var. Süremiz de var. Danimarka Ligi'nin hepsini yorumlayalım. 15 kuşağında başlıyor. Lyngby-Odense karşılaşması.
0: Karşılıklı gol var.
1: Katılırım. Lyngby zayıf bir takım. Odense deplasmanda belki bir şey yapabilir. Onlar da kötü başladı. Karşılıklı gol var. İyi olabilir bu maç için.
2: Lyngby 5 karşılaşmada 2 puan toplayabildi. Odense takımı 5 karşılaşmada 4 puan topladı. İki takım da sezona iyi başlamadılar. -2 averaj Odense takımı. -4 averajda Lyngby'de yer alıyor. TGS 2 ya da 3 gol bandı deyip geçeceğim bir karşılaşmadır. 15 kuşağı Silkeborg Midtjylland karşılaşması.
0: Burada Midtjylland Avrupa'da da maç oynadı. O yüzden hani bir şekilde bir rotasyon olabilir. Birden iki sistem kuponlar için denenebilir ama maçın ideal bahsi bence 2.5 gol üstü ve karşılıklı gol var. Midtjylland da deplasmanda kazanabilir.
1: Ya Silkeborg sezona kötü başladı. Son 3 maçı kaybettiler. Burada Midtjylland'ı bir adım önde görebiliriz.
2: Son 2 maçını kaybetti.
1: Onların da yorgunluğunu göz önünde bulundurunca Silkeborg'dan gol beklemek doğru olabilir. Caner abin dediği gibi iki takım da gol atar, Midtjylland kazanır diyeceğim ben de.
2: İki takım da gol atar diyorum. Silkeborg'un iç sahada gol atmasını beklerim. 17 kuşağı Renders Aarhus mücadelesi tercihim net. İki takım da gol atar.
0: Yani burada da Aarhus elendi Avrupa'dan ve ya onlar için de büyük bir talihsizlik oldu diyelim. Sabaha elendiler. Yani
2: şampiyon. Ben sabaha oynadım o maçta.
0: İyi yapmışsın. Sabaha da tebrik ediyorum. İlk kez Şampiyonlar Ligi'ne katıldılar.
1: Grup çok kötü ama.
0: Yani yapacak bir şey yok. Burası Şampiyonlar Ligi. Yani sonuçta onu da göze alacaksın ama tabii yapacak bir şey yok. Maça gelirsek Renders gol bulur. Aarhus da karşılık verir.
1: Aarhus bu arada sabah elendikten sonra Avrupa Ligi elemelerinde de gitti. Benfica çekti ya. İnanılmaz talihsizlikler yaşadılar şampiyon olup. Şimdi konferansta oynayacaklar. Hafta içi bir Benfica maçları vardı. 3-1 kaybettiler evde. Yorgun ve moralsizler. Renders gol bulabilir evde. Evet burada katılırım. İki takım da gol atarı.
2: Ve geldik Danimarka Süper Lig kapanış mücadelesi günün karşılaşması olarak yansıyor. Danimarka Ligi'nde 19 kuşağı Nordsjælland Brøndby mücadelesi. Nordsjælland Lig'de 3. sırada 4 karşılaşmada 10 puan mağlubiyeti yok. Brøndby ligin lideri 5 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik mağlubiyeti yok. Artı 6 averaj Brøndby 13 puan. Artı 5 averaj Nordsjælland 10 puan topladı. Çok güzel bir karşılaşma. İki takım da gol atar maç sonucu berabere biter diyorum bu karşılaşmada.
0: Burada tabii gönlüm Brøndby'nin kazanmasında yan ama çok da kolay değil. Nordsjælland da gol bulabilir. Ben iki takım da gol attığı bir mücadele yani karşılıklı gol var bekliyorum. Maç sonunda da bir Brøndby galibiyeti olursa da böyle olur. Var ve Brøndby galibiyeti olur.
1: Ben de burada Nordsjælland ev sahibi olduğu için gollü bir maç bekliyorum. İki takım da gol atar 2.5 üst 3.5 üste de gitme ihtimali var bence mücadelenin.
2: Brøndby ligin lideri şu anda 13 puan topladı. Nordsjælland 10 puan topladı. Bir karşılaşması eksik. Puan kaybı yapmaması gerekiyor. Burada iç sahada hiç yenilmemesi gerekiyor Nordsjælland'ın. Beraberlik alırlarsa çok üzüleceklerini zannetmiyorum. Tekrar söylüyorum iki takım da gol atar. Maç sonucu berabere biter. 5'e yakın bir oranı mevcut. İsviçre Süper Lig'deyiz. Sion-Lugano mücadelesi. Çok da güzel bir maç.
0: Gollü maç bekliyorum. Dün Young Boys Basel maçını akşam yayından önce +6 deneyin dedim. Geldi 70. dakika. Bugün de

0: hani bu mücadele artı altı demiyorum ama var ve üst bahsi bekliyorum.
1: Ya Sion Lugano gol beklentisi yüksek maçlardan biri. Ben de burada 3.5 beklentisine girerim. Lugano geçtiğimiz sezonun skor anlamında etkili takımlarından biriydi. Sion bu sene şampiyonluğa gelemelerinde Ajax'a karşı izledik. Ligde kötü başlamadılar ama bir teknik direktör değişikliği geldi geçtiğimiz hafta. Bu yeni hocayla ilk maç evlerindeler. Kazanmak isteyeceklerdir. Toplam 3.5 üst Sion'da bir adım önde görüyorum.
2: 1.35 orandan iki takım da gol atar diyeceğim. Oran çok iyi bir seviyede değil ama hissiyatım da bu şekilde. Sengal-Lentun karşılaşması.
0: Sengal-Lentun maçı artı altıya gidebilir. İşte Tun beklentileri karşılayamayan yine şampiyonlardan bir tanesi. O da hem Viking demiyorum ama Mjällby gibi, Aarhus gibi aslında hani geçen sene ilginç bir şekilde şampiyon oldu. Bu sene ama beklentileri hiç karşılayamadı. Özellikle Legia karşısında yediği 7 gol. Tun için söylüyorum. Büyük bir, ağır bir mağlubiyetti. İkinci maçta gerçi reaksiyon gösterdiler ama bir işe yaramadı.
1: Ligde de çok gol yediler bu sene.
0: Ligde de çok
2: son
0: gol yediler.
2: Son iki maçı artı altı.
0: Ben bugün yine çok gollü bir mücadele bekliyorum. Yani İsviçre Ligi için artı altı, ilk yarı 1.5 gol üstü, ilk yarı karşılıklı gol var. 3.5 gol üstü için deneyebileceğim maçlardan bir tanesi. Bol gollü bir maç bekliyorum.
1: Ben de bunu 3.5 üst veririm. Tun'un savunma performansı kötü. Sengalen'de maç başı 2'ye yakın bir gol ortalamasıyla oynuyor. Hatta üzerinde şimdiye kadar. Boy beklentisi yüksek maçlardan biri bu.
2: 1.30'luk bir oranı var. Gelmesini beklediğim için net tercihimdir. İki takım da gol atar diyeceğim. Süper Lig İsviçre'de tercihim bu şekilde. Değerli dinleyenlerimiz 2-3 karşılaşmamız kaldı yüksek oyun alan. Onları da hızlı soracağım program arkadaşlarıma. Sadece maç sonucunu rica edeceğim. Çünkü Norveç Ligi'nde ciddi anlamda oyun almış. Benim de sevdiğim karşılaşmalar. Bodø Glimt Rosenborg
0: ev sahibi kazanır ve 2.5 gol üstü olur.
1: Burada ben de Bodø'yu galibiyete yakın görüyorum. Ev sahibi kazanır, 2.5 gol üst güzel. Rosenborg'a iş bırakmadan bile getirebilir bu kuponu.
2: Ben de taraf bahsine girmeden iki takım da gol atar ve maç üste gider diyeceğim. Onun dışında yüksek oyun alan bir karşılaşma Lillestrøm-Fredrikstad karşılaşması.
0: Yani burada ev sahibi kazanır ama bence onun yerine daha güzel bir maç var. Viking-Alesund maçını ilk yarı 1.5 gol üstü. Yani
2: güzel maç.
1: Viking'i ben beğendim hafta içinde. Burada ev sahibi 2.5 üste denenebilir ya da toplam 3.5 üst.
2: Lillestrøm-Fredrikstad mücadelesindeki benim tercihim KG olur. Bir alternatif tercihiniz olur mu bu karşılaşmada?
0: Ev sahibi kazanır.
1: Ne, burada Lillestrøm'ün daha önde olduğunu söyleyebiliriz.
2: Son maçımız Vålerenga-Molde. Çok da güzel maç.
0: Karşılıklı gol var.
1: KG var, 2.5 üst derim ben de.
2: Net tercihimdir. İki takım da gol atar diyeceğim ben de bu karşılaşma için. Neredeyse A'dan Z'ye bütün bülteni sizler için yorumladık. Umarım yazdığımız, söylediğimiz gibi sonuçlanır. Kuponlarla ilgili çok mesajlar geliyor. YouTube platformumuz olan iddia severleri bekleriz efendim. Ozan Özturan tahminleri YouTube programımıza bütün değerli dinleyenlerimiz davetlidir. Caner Aydaş ve Burak Alacı isimleriyle de değerli program arkadaşlarımı da takip edebilirsiniz. Rejimize de teşekkür ederim. Gözlerimizin içine bakıyor. Süremizi birazcık açtık. Sevgili Batı Kana buradan sevgilerimizi gönderiyorum. Ailenize sağlıklı, mutlu günler dilerim efendim.
0: Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere.
3: Bahse gireriz sona erdi. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor!
3: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
5: Şampiyonla son düzlükte.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
8: Radyo Spor. Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: İnancın olduğu her savaşın sonundaydı zafer.
2: Yunanlıların 6 aydır geçilmez dediği yer 6 saatten kısa bir sürede geçilmiştir. Rakibi küçümsemeden girilen savaşların sonundadır zafer.
3: Hazır mısınız? Dediğinde Başkomutan Gazi Mustafa Kemal,
2: toplanırdı coşkulu millet bir araya. İnanarak kazanıldı.
1: Önce vatan deyip kazanıldı.
2: Zafer bizimdir sesleri yankılandı. Sevinçle kutladı komutan zaferi. Askeriyle, halkıyla, kadınıyla, çocuğuyla.
1: Zafer bayramınız kutlu olsun.
4: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
5: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
6: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
7: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
8: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için, vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
0: Radyo Spor!
9: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
4: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
10: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
11: Merhaba.
10: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar, merhaba abi. Yağız Saboncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
4: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
10: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
4: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
0: Radyo Spor!
4: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyospor. Radyospor. Sporun tek adresi.
1: Tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

0: Niye olmasın? İkinci yarısal maçın.
1: Bakalım maçlara bakacağız.
0: Genco Baran 13-15 yerine 14-15'te başlasaymış o zaman. Evet. Hollandalı yetkililer evet. El atsaymış deseymiş ki bunların programı bu kardeşlerin.
1: Tamam zaten şey olmuyor mu? Bizde saatler geri alınmayınca da ileri gitmeyince ne oluyor bir şey oluyordu ya. Bunlar 14-15 olmuyor mu zaten?
0: Bilmiyorum Genco Baran.
1: Herhalde 12'de oynanmıyordur.
0: Beni ama şu anda bu maç ilgilendiriyor. Nereden biliyorsun bir sonraki 13-15 maçının gollü geçeceğini? Ben bu maçın gollü geçeceğini.
1: Ya sen bu arada... Almanya 2 cumartesi Bilmez, günleri
0: şey konuşuyor.
1: Ama hep öyle.
0: 3 maçta 6-6.
1: Ya artı 6 da
0: pazar hiçbir şey kalmıyor işte genç oranda.
1: Pazarı biz kurutuyoruz. Bak hangi maçı izleyelim? Hadi ona gol olmaz oynayacağım.
0: Pazara bugün kurutacağımız maçı bulalım ya.
1: Televizyonun verdiği maçı söyle. Ben onu oynayacağım.
0: Alt oynayacaksın.
1: Tabii. Ne oynayacağım başka?
0: 14.30'da biz gene başlayacağız canımız. Bence şey yapmayalım ya. Bence
1: Yok bu sefer oynayacağım ben.
0: Kendimizi ellemeyelim.
1: Kesin oynayacağım. Yani 3 haftadır söylüyoruz gol olmuyor diye. Hangi maça bakacağız söyle. İngiltere'de çok güzel maçlar var. Saat 16'da Chelsea Brighton, Leeds Brentford, Sunderland Fulham. Güzel gurme tahminlerim var. Saatler 18.30 olduğunda... Manchester United Ipswich mücadelesi başlayacak. Yani artık tabii majörlükler başladığı için bakar mıyız bilmiyorum ama İskoçya maçları var. Real Madrid, Malaga, Deportivo Valencia, Celta Vigo, Athletic Bilbao. İtalyalar başladı. Ulaş'a soracağız nasıl başladı. Ya Ulaş.
0: Sampaoli Kayserslautern'e alt oynuyorsun.
1: Sampaoli Kayserslautern'e alt mı oynuyoruz?
0: Evet oynuyorsun.
1: Tamam ben oynuyorum.
0: Evet.
1: Kaçta başlıyor?
0: 14'te, 14.30'da.
1: Tamam.
0: Zaten başlayınca döneriz ona. Utrecht PSV'yi eğer ikinci yarısını istemezsen ki ister gibi durmuyorsun.
1: Ya isterim, niye istemeyeyim?
0: Aberdeen Rangers başladı 14'te. 0-0 devam ediyor. Daha 5 dakika geride kaldı. Eindhoven, FC Eindhoven Herakles maçı Hollanda 2'de. İlk yarıyı konuk taraf 1-0 öne tamamladı. Hollanda'da Utrecht 1, PSV 2. İlk yarı sonucu ilk yarının sonlarına doğru PSV 2-1 öne geçmeyi başardı. Güney Kore'de Gwangju 1, Seul 2, Jeju 1, Daejeon 0, Incheon, Jeonbuk, Gangwon, Pohang. Bu maçlar 0-0 devam ediyor. Ukrayna'da Chernomorets Kirvibas maçında ilk yarı sonucu 0-0 olarak belirlendi. Şu anda önümüzdeki canlı sonuçlar, skorlar bu şekilde. Mesajlarınızı bekliyoruz. 0538-052-1487 0538-052-1487 günün ilk iki mesajı altılı ganyan gönderen dostlarımızdan geldi sağ olsunlar. Burgazada'dan Murat Bey'in kuponu İstanbul ikinci altılısı 3-5-7-9-10 ilk ayak ikinci ayakta 1-2-3-5 üçüncü ayak 1-2-3-4-6 dördüncü ayak 1-4-5-6 beşinci ayak 4 tek son ayakta 10 numara tek. Tekrarlıyorum Burgazada'dan Murat Bey'in İstanbul ikinci altılısı İlk ayak 3-5-7-9-10, ikinci ayak 1-2-3-5, üçüncü ayak 1-2-3-4-6, dördüncü ayakta 1-4-5-6, beşinci ayakta 4 numara tek, son ayakta 10 numara tek. Bol şans diliyorum.
1: Tamam. Ve Sampaoli Kayserslautern değil mi?
0: Ve döneceğim sana. Ve Kocaeli'den Muzaffer Bey'in İstanbul 2. altılısı kupon bedeli 150 liraymış. İlk ayak 2-3-5-7-9, ikinci ayak 2-3 üçüncü ayak 1-2-5, dördüncü ayak 4 tek, beşinci ayak 4-8, altıncı ayak 6-7. Tekrarlıyorum Kocaeli'den Muzaffer Bey'in İstanbul ikinci altılısını. İlk ayak 2-3-5-7-9, ikinci ayak 2-3, üçüncü ayak 1-2-5, dördüncü ayakta 4 numara tek, beşinci ayak 4-8, altıncı ayakta son ayakta 6-7. Kocaeli'den Muzaffer Bey'e de gönderdiği kupon için teşekkür ediyoruz.
1: Sampaoli Kayserslautern değil mi? Alt maçımız.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Oynadın mı?
1: İlk yarı gol olmaz oynadım.
0: İlk yarı gol olmaz oynadın.
1: Evet.
0: Pekala.
1: Devamı da gelecek tabii. Öyle heyecan kasırgasını tek bir tercihle bırakmayız.
0: Tamam.
1: Ya da 45 dakika zaten değil mi?
0: Tabii.
1: Sampaoli Kayserslautern. Tamam. 14.30. Tamam İngiltere'de yetişiyor. Vallahi oynuyorum.
0: Canlısını da açacağız. Bu senin ters totemin olsun. Canlısına da bakacağız. Ben tamam. De canlısından gol olur derim genç oğlan. destekleşmiş oluruz. Birbirimize kılıç çekmiş oluruz.
1: Valla ben sadece bizim izlediğimiz maçlarda gol olmamasından

0: dolayı. Böyle, hakikaten.
1: Bir arada şey var.
0: 1000 lira oynadım. Bak 1000 lira oynadım.
1: Fransa'nın ilk maçı, Fransa Lig 1'in ilk maçı bizim saat 20'ye denk geliyordu. Deplasman takımı ilk yarı yönde tamamlıyordu. 4 hafta 5 hafta üst üste oldu bu.
0: Fransa'da mı İspanya'da mı?
1: Fransa'daydı. Fransa'daydı.
0: Bizde de çünkü Zadik'le İspanya 2'de 13-30 maçının ilk yarısı hep 2 bitiyordu. Hep ama yani.
1: Fransa'da 14 seansı maçı. İlk yarı 4 veya 5 hafta üst üste.
0: Aa ben de vardım. Tabii hatırlıyorum. Tamam hatırladım beraber... hatırladım.
1: Ya, bir iki sene önce belki.
0: Tamam.
1: Geçen hatırladım. Sene değil önceki sene olabilir.
0: Ya Ulaş dinliyorum. Bilmiyorum bilgin var mı ama yani çok ilginç bir hadise yaşandı dün İtalya'da. Fiorentina 100. yılını kutladı. Batistutalar, Rui Costalar.
1: Olmaz böyle bir şey.
0: Luca Toniler, Frank Ribery, Fatih
1: ya,
0: Terim.
1: Ya böyle bir şey olamaz. Ya. Tamam da.
0: Ben 3-0'da bıraktım. Frosinone'ye karşısında evinde 3-0 yeniliyordu.
1: İnanılmaz ya.
0: Bitti mi 3-0?
1: Bitti. Bitti. İnanılmaz.
0: Hazır Fatih Hoca gitmişken bari teknik direktörlüğü şey yapsalarmış.
1: Teklif etselermiş. Kadrosu da iyi Fiorentina. Yani böyle bir kadro değil. Bu kadar kötü durumda olacak.
0: Acaba baskı 100. yıl baskısında mı kaldı? Ya, gelenler gidenler.
1: Geçen sene bu takım böyleydi. Bir türlü yani eldeki oyuncu topluluğu bir türlü istediğini sahaya yansıtamıyor. Hadi ilk hafta Roma maçı deplasmanda 4-0 kaybettiler. Yani o maçta çok kötü oynadılar ama hani Roma ile oynuyorlar. Deplasmanda oynuyorlar dersin. Ya Frosinone nedir abi 3-0? Olmaz yani. İnanılır gibi değil.
0: Frosinone alt ligden geldi değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii.
0: Ya işte Ulaş alt ligden gelen takımlardı ama.
1: Ya Gencebaran bunun mazereti yok.
0: Bak yani. Hull City 2-2 yaptı. Ya, Ipswich 2-2 yaptı.
1: İlk hafta Juventus deplasmanda 1-0 kazandı Frosinone'ye karşı. Yani 3-4 olurdu. O kadar fazla pozisyona girdi. Frosinone'nin şey yoktu. Atağı bile yok doğru düzgün. Yani hiç olur. Bunun hiçbir mazereti yok. Yani alt ligden geldi. Üst ligden geldi. Deneyimli de hiç şey yok yani. Bu olacak iş değil.
0: Peki
1: bu.
0: Seni tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Hiç niye? Konuşmadık. 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi. Ne diyorsun kuraya ve eşleşmelere?
1: Fenerbahçe'nin talihsizliği kaderi dönmüş gibi görünüyor.
0: Güzel kura bence.
1: Sen şey ne diyorsun aslında? İş orada başladı. Gol olan toptan önce topun fizik kurallarına aykırı bir şekilde bana, çakmak var diyorlar.
0: Ben de çakmak diye okudum. Çakmağa yani, çarptı. Taça gidecek olan orada, top yani çakmağa çarptığı için çıkmıyor ve gol oluyor.
1: Bir anda yön değişti. Orada başladı zaten. Evet. Kalede dönme orada başladı. Kural da çok iyi. Ama Roma maçı zor geçer. Yani ben Roma ilk hafta itibariyle konuşuyorum. İkinci hafta maçları şimdi oynanıyor. Roma Inter'le birlikte yani ilk hafta gövde gösterisi yapan iki takımdan birisiydi.
0: Fener'in ilk maçı Roma'ydı değil mi? İki Aston Villa.
1: İlk sahada Roma. Aston Villa da bu arada kuvvetlenmeye başladı. Aston Villa hem Galatasaray'la oynayacak hem Fenerbahçe'yle oynayacak.
0: Kuvvetlenmeye başladı derken bakalım yarın göreceğiz onları.
1: Transfer yapmaya başladılar.
0: Yaptılar da işte acaba ne kadar hazır, ne kadar oynayacaklar, ne kadar katkı sağlayacaklar.
1: Geçen haftaki halleri çok kötüydü bu arada.
0: Beraberdik ya.
1: Beraberdik. Çok kötüydü.
0: Ulaş ilk 11'den 6 oyuncu ayrıldı takımdan. Pardon 5 ayrıldı bir de Onana yoktu. Bilmiyorum yarınki durum. Bakayım merak ettim. Aston Villa'nın yarınki durumu.
1: Yeni transferler oynar bu arada diye tahmin ediyorum ben. Gomez de cezalı. Goreska'yı aldılar orta sahaya.
0: Goreska oynamıyor gözüküyor. Nicolas Jackson oynamak zorunda Nicolas çünkü şey gitti. Değil mi? Watkins.
1: Sen geçen hafta diyordun. Geçen hafta kadro yoktu. Ayrılacak diyordun.
0: Bak Nicolas Jackson hemen ilk 11'de gözüküyor. Emiliano Martinez gitti. Suzuki'nin oynaması bekleniyormuş. Savunmada yine Cash, Lindelof, Torres, Ruggeri, Bogart, Kamara, Buendia, Barkley, McKin, Jackson. Ben sana bir şey diyeyim mi? Aston Villa perişan eder bu şeyi. Arsenal bu Aston Villa'yı perişan eder. Bir araya gitmemiz gerekiyor. Bakayım Nicolas Jackson oynuyor ama Goretzka yetişmeyebilirmiş. Daha doğrusu ikisi de aslında Premier Lig'e yazılmış kadro olarak ama Goretzka'nın oynamama ihtimali yani fiziksel anlamdaki yetersizliğinden dolayı oynamama ihtimali yüksek gözüküyormuş. Onana'nın sakatlığı devam ediyor. Manzambi'nin sakatlığı devam ediyor. Bu Arsenal Aston Villa'yı perişan eder.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: Radyo Spor.
3: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastın Türkiye.
6: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
9: Radyo Spor. Reklam.
10: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
11: İnancın olduğu her savaşın sonundaydı zafer.
12: Yunanlıların 6 aydır geçilmez dediği yer 6 saatten kısa bir sürede geçilmiştir. Rakibi küçümsemeden girilen savaşların sonundadır zafer.
13: Hazır mısınız? Dediğinde Başkomutan Gazi Mustafa Kemal,
12: toplanırdı coşkulu millet bir araya. İnanarak kazanıldı.
11: Önce vatan deyip kazanıldı.
12: Zafer bizimdir sesleri yankılandı. Sevinçle kutladı komutan zaferi. Askeriyle, halkıyla, kadınıyla, çocuğuyla.
11: Zafer bayramınız kutlu olsun.
14: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.
1: Döndük geldik tekrardan birlikteyiz. Şimdi tahminlere geçeceğiz ama öncesinde sizlere bir iddiada en çok oynanan maçlar listesini söyleyeyim ki yarın oynanacak iki müsabakada şimdiden listede kendisine yer bulmuş durumda. İlk sırada Samsunspor Fenerbahçe müsabakası var. En fazla oynanan tahmin Fenerbahçe galibiyeti.
0: Oo,
1: ki
0: ben var beklerdim.
1: Açık ara, ikinci sırada açık ara daha fazla. Yani neredeyse bir buçuk katı daha fazla oynanmış. İkinci sırada yarın oynayacak Beşiktaş Çorum maçında Beşiktaş galibiyeti var. Üçüncü sırada Ahmet Trabzonspor'da Trabzonspor galibiyeti var. Bu da yarının müsabakası. Dördüncü sırada bugün 16'da oynanacak Chelsea Brighton müsabakası var. İngiltere Premier Lig maçı. Bir sonraki maç, 5. maç Cagliari-Inter maçı. 21.45'te oynanacak bugün. Burada da Inter galibiyeti değerlendirilmiş. 6. sırada Magdeburg-Holstein Kiel var. 15 dakika sonra oynanacak müsabaka. En fazla yapılan bahis 2.5 gol üstü. Bugün 21.30'da oynanacak Başakşehir-Kasımpaşa'da maç sonu 1. Yine listede kendisine yer bulmuş. Chelsea-Brighton bir kez daha listede kendisine yer bulmuş. Bu sefer maç sonu 1 olarak değerlendirilmiş ve United, Manchester United, Ipswich maçında da maç sonu bir oynanmış. İddiada en çok oynanan maçlar bu şekilde. İlk 3 Fenerbahçe galibiyeti, Beşiktaş galibiyeti, Trabzonspor galibiyeti olmuş durumda.
0: Peki o zaman hemen başlayalım. Çok kısa Fenerbahçe-Samsun. Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Tamam. Bugün tabii haliyle bizim YouTube kanalımızdaki 1-0-2 platformundaki en çok konuşulan, en çok soru sorulan maçtı. Ben şöyle söyledim. Bilmiyorum yanlış mıyım? Şimdi Fenerbahçe Türkiye'nin en kuvvetli takımlarından biri. Hatta Lyon eşleşmesinde ben favorinin çok net Fenerbahçe olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Kolay da bir tur olmadı. İlk maç İstanbul'da berabere kalındı. Lyon deplasmanda 2-0, 2-1'den sonra işte o geçmeyen dakikalar, sonrasındaki kutlama, sinir boşalması. Şimdi bazı maçlar vardır Ulaş. Hani Fenerbahçeliler Galatasaray için, Galatasaray Fenerbahçe için Avrupa'da yoluna devam ettikçe ligde daha çok puan kaybeder. Çünkü işte yorgunluk artıyor, konsantrasyon seviyesi azalıyor gibi düşünceler haklı olarak ortaya çıkıyor. Lyon maçında da Fenerbahçe 18 yıllardan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde etti. Bunun zihinsel yorgunluğu da var. Fiziksel yorgunluğu da var. Böylesine önemli ölçekli bir galibiyetten sonra lige dönüş biraz sancılı olacaktır. Onların şanssızlığına Türkiye'nin en zor, en sert deplasmanlarından birine gidiyorlar bu haldeyken. Talişka da yok. Daha fazla eksik varsa sen detayları verirsin. Ben dün Talişka'nın kadroya alınmadığı son dakikasını gördüm. Yani bak, Samsun kazanır Fenerbahçe'nin Lyon eşleşmesinden dolayı, maçından dolayı diyemem. Çünkü Fenerbahçe çok kuvvetli. Ama Fenerbahçe'nin Lyon'la oynadığı fazla mesaiden dolayı da Fenerbahçe'ye %100 güvenemem. O yüzden bir karşılıklı sürpriz olabileceğini düşündüğümden karşılıklı dolayı var. KG var beklerim ben.
1: Şöyle yorgunluk konusunda handikaplar şu. Fenerbahçe'de handikap yorgunluk. Ama moral motivasyon yüksek bununla birlikte. Onu da es geçmemek lazım. Çünkü Şampiyonlar Ligi çok büyük bir hedef. Ulaşılan çok büyük bir hedef. Hem mali olarak büyük bir hedef hem de futbolcuların vitrine çıkması için kendileri bireysel olarak da çok büyük bir hedef. Bu karşılandı. Ama yorgunluk olacaktır. İllaki katılıyorum. Ama Samsun Spor'unda ben Genco Voran Rize Spor deplasmanındaki oyununu kazanmasına rağmen hiç beğenmedim.
0: Yani, bu çok insan söyledi bunu.
1: Yani Rize Spor'un iki topu direkten döndü. Pozisyonlara girdi. Çok fazla pozisyon harcadı. Samsun Spor tarafında kaleci Okan bence maçın adamıydı. Takımın ayakta tutan isimde. Eksikleri de vardı. Bu arada Muadil Majdi o maçta yoktu. Bugün de oynamayacağı yani yazılıyor. Eksik listesinde görülüyor şu
0: önemli
1: anda.
0: Önemli bir isim.
1: Baktığımda. Hani Samsun Spor'un Rize Spor maçındaki oyununu görmemiş olsam derdim ki sana yani sürpriz bile çıkabilir. 1-0 çifte şans olabilir derdim. Ama ben o oyunu hiç beğenmedim. Fenerbahçe'nin ben burada kalitesiyle kazanmasını bekliyorum. Karşılıklı gol var tercihine hiç itiraz etmem. Samsun'la oyuncular da motivasyon elbette ki çok daha yukarıda olacaktır Fenerbahçe'yle oynadıkları için. Karşılıklı gol var tercihine itiraz etmem. 2-1 ya da 3-1'lik skorla Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Ben Talişka'nın eksikliğinin de hücum anlamında hiçbir şekilde hissedileceğini düşünmüyorum. Hatta Talişka'nın hani satılması taraftarıyım ben.
0: Öyle mi?
1: Vedat döndükten sonra Talişka bence Fenerbahçe'nin hücum anlamındaki takım oyunu çok fazla bozuyor Genco Voran. Yani tutacak, vuracak, bir şut açısı bulacak diye takımı 10 kişi bırakıyor. Vedat'lı oyun bence çok daha iyi Fenerbahçe tarafında. Santraforlu oyun. Ben Talişka'nın bir eksikliği olacağını düşünmüyorum. Bir eksiklik yaratacağını düşünüyorum Fenerbahçe
0: Talişka
1: tarafında.
0: Talişka, Kerem, pardon. Asensio ile Kerem de galiba bugün yok.
1: Asensio yok. Kerem zaten beyin sarsı geçirmişti biliyorsun. Evet. Bu arada bütün sakatlarda acil şifalar dileyelim. Ben Fenerbahçe kazanmasını bekliyorum. Ama Varın'a itiraz etmem.
0: Var'a
1: 2-1, 3-1 skor beklentim var. Hani Fenerbahçe'nin galibiyetini biraz daha anlamlandırayım. Biraz daha oranı yukarı çekeyim dersiniz. Var 2'nin oranı çok cazip. 2.5 üstü 2 hani o tercihe göre ehvenişer. Bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Açık arada en fazla oynanan tahmin olduğunu söyleyelim Fenerbahçe galibiyetin.
0: Peki istiyorsan geçelim İngiltere'ye. 4 tane maç var. Chelsea, Brighton, Leeds, Brentford, Sunderland, Fulham. Seç beğen ben sana söyleyeyim tercihimi.
1: Sen söyle isteğini. Sen nereden başlamak istiyorsan oradan
0: yani
1: başlayalım.
0: Chelsea, Brighton'dan başlayalım. Güzel maç.
1: Tamam.
0: Herkes üst bekliyor bu maçta.
1: Tamam. Geçen haftaki Brighton oyundan tabii. Kaynaklı.
0: Chelsea de öyle 3-2 bitti.
1: Tabii Chelsea 3-2 gitti. Sonra Brighton bir de Tromsø'yu de 4-0 ile geçti. Bir de Konferans Ligi'nde orada da ilk maç 0-0 bitmişti deplasmandaki maç. Bakalım şimdi 1-65, 3-48, 3-53, 1-0-2, 2.5-6, 2-10, 2.5 üstü 1-43, var 1-41 yok da 2-14 olarak belirlendi bu müsabakada. İki takım da galibiyetle başladı. Fulham Chelsea müsabakası. Chelsea 3-2 kazandı. Gol diyor şeklinde geçti. Chelsea takip eden maçta İngiltere Lig Kupası'nda Luton'la oynadı ve o maçı 2-0 kazandı. Diğer taraftan Aston Villa karşısında Brighton 4-0'lık skorla kazandı ki zaten burada yayındaydık Genco Voran'la birlikte. Yani Aston Villa baskılı başlamaya başladı, çalıştı ilk 8-10 dakika ama Brighton cezayı kesti. İlk yarıyı 4-0 önüne tamamladı. Zaten ilk yarıda Aston Villa 10 kişi kaldı. Gomez oyuna atıldı. Bugün de forma giyemeyecek. 4-0 kazandılar. Takip eden maç Konferans Ligi rövanşıydı. Norveç ekibi Tromsø ile oynadılar. İlk maç 0-0'dı. Deplasmandaki maç. İkinci maçı 4-0 kazandılar. Konferans Ligi'nde de lig aşamasında devam ediyor Brighton yola. Bu iki takımın gerçekleştirdiği son 4 resmi müsabakayı kim kazandı?
0: Brighton.
1: Brighton kazandı. Geçen seneki iki maçı da Brighton kazandı. Chelsea'nin sahasındaki maçı 3-1. Kendi sahasındaki maçı 3-0 kazandı. İstatistikler, durumlar bunlar. Geri kalan bilgiler sende Genco Burak.
0: Şimdi senin de söylediğin gibi ilk maçını kazanan iki takımın maçı. Brighton Aston Villa'yı 4-0 yenerek gerçekten çok büyük bir sükse yaptı. Chelsea de deplasmanda Fulham'ı 3-2 yendi ama biraz zorlandı. Yani Fulham üzerine gittiğinde Chelsea'nin çok net pozisyonlar buldu. Hatta maçı 1-1'e getirdikten sonra çok rahat 2-1'e getirebilecek anlar da yaşandı. Ama 2-1 olmadı. İşte atan kaçtı, kaçan kovaladı falan derken maç bir şekilde 3-2 bitti. Ben Ulaş, Chelsea Fulham mücadelesinde Morgan Rodgers'ı çok beğendim. Yeni transfer Morgan Rodgers'ı beğendim. Ulaş, Rodgers zaten bir önceki kulübünde de Aston Villa'da da oynarken Watkins'in hep arkasında oynuyordu. Arkada oynadığından dolayı iddiada forvet arkasındaki oyuncuların kaleye bulan şut oranları daha yüksek oluyor. Yani bir golcünün 1.20, 1.30 oluyorken forvet arkasındaki isimlerin oynadığı takıma ve kalitesine göre 1.60, 1.70, 1.80 diye artarak çıkıyor. Şimdi Morgan Rodgers Fulham maçında deplasmanda olmasına rağmen Chelsea adına 3 tane şut çekti. Bunların ikisi isabetli oldu. Bir tanesi de gol oldu. Aston Villa'da da oynarken Rodgers'ın değil şutu çok fazla golü vardı. Kaleyi çok fazla düşünen bir isim. Kendi evinde Brighton'la oynarken Chelsea'de Morgan Rodgers'ın bir tane isabetli şut çekmesini bekliyorum. Oran da sabah bir atmıştı. Bilmiyorum arttı mı, azaldı mı, bir şey oldu mu ama bu bantlarda bir yerde. Ben forvet arkası Morgan Rodgers'ın bugün Brighton karşısında kaleye bir isabetli şutuna çok güveniyorum. Ben bunu oynayacağım. Ha Genco, ya ne yapıyorsun? Oyuncuyu geç. Türkiye'de en çok bu maça üst ve var oynandı. %100 katılırım. Üst de oynarım, var da oynarım. Ne oynamam biliyor musun?
1: Ne oynamasın?
0: Chelsea oynamam. Çünkü bence daha Chelsea oturmadı. Chelsea'nin Fulham'ı 3-2 yendiği maçta Fulham'ın bitirici vuruşları biraz daha etkili olsaydı ve daha erken birinci golden sonra bir iki tane yakaladığı etkili pozisyonu golle sonuçlandırsaydı belki Fulham kazanırdı. Chelsea'nin daha savunması tam oturmadı. Hücum iyi ama Xabi Alonso kuralları tam istenileni bence vermiyor Chelsea adına. O yüzden Chelsea'yi önermem.
1: Peki sadece Rodgers deyince akla ne geliyor? Sadece Rodgers. İlk akla ne geliyor?
0: Rodgers. Steve Rodgers.
1: İşte Gönce var ama.
0: Tofaş.
1: Sen Rodgers deyince de diyecektir Steve Rodgers bu.
0: Tofaş.
1: Pekala, selamlar Fatih ben. Genetik kulüp bir ucu maçında 2.5 üst. Ayık Hamer bir 2.5 üst. Chelsea Brighton karşılıklı gol var ve ilk gol bence Brighton'dan gelir demiş. Teşekkür ediyoruz. Ulaş abi iyi yayınlar. Genco abiye de selamlar. Öncelikle bugüne bizi var eden, bu 30 Ağustos gününü 104 yıl önce bayrama çeviren, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum demiş Mustafa Demirkaya. Bizler de bu güzel dileklerine katılıyoruz sevgili Mustafa. Ve demiş ki bu güzel günde Girne açıklarında 270 kişilik geminin batması moralimizi bozdu. Yine belediye başkanının durum çok ciddi demesi üzüntümüzü katladı demiş. Yaralılar varsa acil şifalar diliyoruz. Hayatını kaybedenler varsa Allah'tan rahmet diliyoruz. Büyük bir facia var.
0: Çok
1: gerçekten. Eğer ki detaylar da gelirse detaylarda sizleri bilgilendiririz. Sevgili dostlar, Utrecht 1 PSV 2 ikinci yarı başladı. Dakika 52. Bizler de Almanya 2'de Genco Boran'ın ilk yarıda gol olmaz oynadığı maça.
0: Ay artık yavaş yavaş gelelim.
1: Yavaş yavaş
0: şimdi
1: gelelim.
0: Ben oynadım ya 3. dakikada gol olur.
1: Bakacağız şimdi Genco
0: Boran. Şey yazarlar ya hani internette.
1: Santra'da attın.
0: Soyunma odasından attı. Şimdi öyle bir şey başıma gelir benim. Ben de o sırada Chelsea'ye üste güveniyorum dedim. VAR'a güveniyorum dedim.
1: Haberde Rangers maçında bu arada dakika 26'ya geldi. Orada gol yok. 0-0 devam ediyor. Onun da bir hızlı istatistiğini paylaşayım sizlere. Varsa istatistik yokmuş o maçta. Skoru söylemiş olduk. Hollanda'da FC Eindhoven Herakles 1-0 önde deplasmanda. Utrecht PSV'de PSV 2-1 önde dedik. Dakika 53. 14 şut PSV, 4 isabet, 1 şut Utrecht. Onda da zaten golü bulmuşlar muhtemelen. Bir isabetli şutla devam ediyor Utrecht maça. 68-32 toplu oynamada PSV üstünlüğü var. 7 korner oldu. 7'si de PSV tarafından geldi. gidişat bu yönde. Biz ama çabakmıyoruz. Biz tabii bu destek

0: müsabakaya bakacağız. 14.30 maçına bakacağız. Başka devam eden müsabakalarda Çernomorets-Kirvebas'ta Ukrayna'da dakika 50 gol yok hala 0-0. Güney Kore'de de ilk yarılar bitmişti. İkinci yarılar hala başlamadı. Skorlar bıraktığımız gibi Gangju 1, Seul 3, Jeju 1, Daejeon 0, Incheon, Jeonbuk, Gangwon. Puan 0-0 devam ediyor.
1: Bu arada bakalım BBC'deki dostumuz Chris Sutton Brighton Chelsea deplasmanında ne yapar demiş.
0: Sen bilgisayar skoru söyledin mi?
1: Onu da i̇şte söylüyorum şimdi. Yani önce bir Chris Sutton söyleyeyim.
0: Söyle.
1: Brighton inanılmaz bir başlangıç yaptı Aston Villa karşısındaki aldığı galibiyetle diyor. Xabi Alonso'nun Chelsea'de Fulham karşısında galibiyet aldı ama oyun anlamında %100 tatmin ettiğini söyleyemem diyor. Chelsea'de genç ve önemli isimler var. Bu sene Avrupa'da mücadele etmeyecek olmaları, tamamen lige konsantre olacak olmaları bence çok önemli bir avantaj Chelsea için demiş. Chelsea'nin Fulham'la oynadığı mücadeledeki dikkatimi çeken istatistiklerden biri Chelsea'nin topa çok fazla sahip olmayışıydı. Fakat topa sahip olduğu anlarda da çok önemli pozisyonlara girmeleri oldu. Fakat Brighton'da öyle bir takım ki hani yakaladı mı atıyorlar. Fakat hangi gününde olacaklarını bilmemiz çok zor. Gününde olduğu zaman müthiş, gününde olmadıkları zaman da çok kötü oluyorlar. Hinshelwood'un oynayıp oynamayacağı belli değil. Onun oynaması çok önemli diyor. Ona da bakacağız bu arada. Yaklaşık bir yarım saat sonra belli olur. Cenk Hinshelwood'un durumu belirsiz çünkü. Evet, 2-1 demiş. Chris Sutton bu mücadeleye 2-1 kazanır demiş ama biz Chris Sutton değil, her zamanki bilgisayar algoritmamızın tahminini bakalım. 2-2 demiş. 1-2, 1-2-2. En nihayetinde KG var da üstte oluyor. İki taraftan da oluyor.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
10: Tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

0: Döndük geldik, golle geri geldik. FC Eindhoven Herakles maçında ev sahibi ekip skoru 1-1'e getirdi. Almanya 2. Bundesliga'da St. Pauli, Kaiserslautern, Darmstadt, Hannover, Magdeburg, Holstein Kiel maçları başladı. İlk 4 dakika geride kaldı, gol yok. İskoçya'da Aberdeen Rangers maçında da gol yok. Dakika orada 32'ye geldi. Utrecht PSV'de de dakika 60, PSV'nin 2-1'lik üstünlüğü devam etmekte. Önümüzdeki canlı sonuçlar, skorlar bu şekilde. Goller oldukça, goller atıldıkça sizleri haberdar edeceğiz.
1: İstersen Leeds-Brentford'la devam edelim.
0: Chelsea en son Avrupa Kupalarında oynamadığı sezonda ligde şampiyon olmuştu. Yine aynısını yapar mı demiş Mustafa Bey. Mustafa Albarak. Ne diyorsun? Bu Arsenal'in hızını bence yani kesebilecek takımı. İlk hafta itibariyle görmedim ben.
1: Bu sene direkt Arsenal diyorum ben. Hani Liverpool'da çok kötü başladı. City zaten bence daha çok puan kaybedecek. Bakma Palace'a 4 attı ama yani City'de 2'de 2 gidiyor olması hiç önemli değil. Beni şu ana kadar oynadığı oyun hiç tatmin etmedi. Ya şu an böyle uzak ara Arsenal diyorum. Uzun vadeli yok. Var mıdır şu anda?
0: Bilmiyorum. Ne desem yalan.
1: Merak ettim.
0: Peki, var mı? Var. Var mı? Ne diyor? Bak bakalım.
1: İngiltere Premier Lig.
0: En düşük oran Arsenal'de diye tahmin ediyorum.
1: 1-20. Ha yok, ilk iki sıradaymış bu. Özür dilerim. Yalnız inanılmaz bir şey buldum. Hazır mısın?
0: Dinliyorum.
1: Hull City ligden düşmez 2.46. Bomba.
0: 6 puan ulaştı. Kaç puanla kalır ligde?
1: Hemen bir önceki seneyi açayım. Ya 12 ile kalmadı kesin.
0: Orada kalamaz değil mi canım?
1: Bir dakika, hemen açıyorum. Açtım geçen sezonu. 40'la kalınmış.
0: 41 ile Tottenham kalmış.
1: Bir önceki seneye gelelim. Garanti olsun. 38 ile Tottenham kalmış.
0: 41 ile kalan da Tottenham bu arada.
1: Evet, iki kere Tottenham son anda kalmış iki kere.
0: Bir önceki senede ne olmuş? 2023-24'te ne olmuş?
1: Ana sen aç o zaman.
0: Nottingham 32. Geçen sene 2 senedir barem yükselmiş gence oran.
1: Ya Hull City zaten düşmez ki bence. Bence müthiş bir uzun vadeli bulduk. Yani muhteşem bir uzun vadeli bulduk. Bir dakika, biz yine şampiyonluğa dönelim. İlk ikiyi bırakalım. Hull City düşmez. 2.46.
0: Kim düşer sence Premier'de bu sene?
1: Valla County düşer gibi gözüküyor.
0: County iyi durmuyor. Doğru County söylüyorsun.
1: County düşer gibi gözüküyor. Ipswich'i daha izlemedim. Bugün şimdi 18.30'da ilk kez izleyeceğim. Manchester United karşısında ama 2'de 2 yaparak başladılar.
0: Yok, ilk maçı kazanarak başladılar.
1: Kupayı da kazandılar işte. 2'de 2 yaptılar. İngiltere Lig şampiyonluğu Arsenal 1.60. Arsenal 1.60 ama ben yani...
0: 1.20 dediğin neydi?
1: İlk 2 sırada bitirir. İlk 2 sırada bitirir.
0: 1.60 fena değil.
1: 1.60 değil.
0: Peki hala Napoli Como'yu konuşalım mı?
1: Napoli Como söz sende.
0: Tamam, söz bende. Kendime asist yapıp kendime yorum yapayım. Sen de bize bilgisayardan destek ver.
1: Açtım bile.
0: 2.26, 2.71, 2.74, 1.02. 2.5 altının oranı 1.48, 2.5 üstü 2. Var bahsi 1.70, yok bahsi de yine 1.70 olarak belirlendi. Napoli'yi İlk müsabakasında Genoa deplasmanında 2-0 kazanırken Como Udinese ile oynadı. Deplasmanda sağdan 1-1'lik eşitlik de ayrıldı. Şuradan başlayayım. Kazanmasına rağmen ben Napoli'nin Genoa deplasmanındaki performansını hiç ama hiç beğenmedim sevgili Gencoburan. Zaten golü ilk golü müsabakanın bitimine doğru 82'de attılar. Kevin De Bruyne'nin attılar. De Bruyne oyuna ikinci yarıda dahil oldu. Golü attı ama golden önce çok net bir faul yaptı. İtalyan basında da çok tartışıldı. Genoa cephesinden çok eleştiri geldi. Zaten gol tuttuktan sonra itiraz da geldi ama hakem oralı olmadı. O golle birlikte öne geçtiler. Bir golden bir 5 dakika sonra farkı 2'ye çıkardılar ama 90 dakikaya baktığımızda iyi bir performans ortaya koyduklarını söylemek güç. Genoa özellikle ilk yarıda rakipten daha iyiydi. Çok fazla pozisyon yoktu belki ilk yarıda ama Meret'in, Napoli kalecisi Meret'in çok büyük bir hatası vardı. Genoa orada gole yaklaştı. İkinci yarıda da skor 0-0 iken geçiş oyununda çok net bir fırsat yakaladı Genoa. Değerlendiremedi. Ancak dediğim gibi tartışmalı golle birlikte Napoli önce öne geçti. Sonra farkı 2'ye çıkardı. Maçı kazanmayı başardı. Como'da Utrecht deplasmanındaydı. Dediğim gibi 1-1 bitti. Orada da duran toplardan, kornerlerden tehlikeler yarattı Como. Zaten beraberlik golünü kornerden attılar. Uzatmalarda kornerden bir topları direkten döndü. Yine maç içerisinde bir kornerden tehlikeli bir atak vardı Como adına. Ama Udinese tarafında da özellikle sol tarafta oynayan Ekelkamp, Kamara ikilisi orayı parsellediler. Como orada çok çaresiz kaldı. Zaten golü de oradan gelişen bir atak da yaptılar. Kamara savunma arkasında sarkmayı başardı, golü atmayı başardı. Orada savunmakta zorlandı ama yani deplasmanda Udinese karşısındaki ben Como'nun mücadelesini Napoli'ye nazaran daha iyi buldum. Ben Napoli'nin işinin bu müsabakada kolay olacağını düşünmüyorum. Kolay bir maç olmasını beklemiyorum. Zaten oranları bir parça yükseldi Napoli'nin. Como yenilmezli tercihim var. 1.36 oranı 1.40 seviyesinde değerlendirilebilir. Tek tercih yapılacaksa direkt 0 değerlendirilebilir veya 2.5 altında 0 tercihde değerlendirilebilir. Yani 0-0 1-1'lik bir beraberlik bekliyorum. Ama oyun kırılırsa da Como tarafında kırılır diye düşünüyorum Genco Baran. Bu iki takımın son 3 resmi müsabakası da eşitlikle tamamlandı. Biri kupa, diğer ikisi lig. Ligdeki iki maç 0-0 bitti. Kupadaki maç 1-1'lik skorla bitti. Geçen sene oynanan maçlarda benzer bir görüntü ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum bilgisayar kardeşimiz ne der. Como tarafında iki tane yeni bek transferi oldu ama bu oyuncuların ilk 11'de çıkması beklenmiyor. Onu söyleyeyim. Napoli tarafında da kazanan 11'in bozulması beklenmiyor. Allegri'nin kazanan 11'i bozmayacağı yazılıyor İtalyan basında. De Bruyne'nin yine ikinci yarıda oyununa dahil edileceği yazılıyor. Bendeki durum bu.
1: Bakıyorum. Senin söylediklerini söylemiş. Ben eksiklere bakıyorum. Napoli'de Bongiorno ve Marianucci'nin sakatlıkları devam ediyor. Badiashile iyileşmiş fakat ilk 11 çıkması beklenmiyor. Yine yedekler arasında en iyi ihtimalle başlaması bekleniyor bu ismin. De Bruyne'nin Anguissa yerine ilk 11'de başlayıp başlamayacağı yine belli değilmiş. Oyuna girdikten sonraki katkısı iyi olduğunu söylüyor.
0: İtalya'daki muhtemel 11'lerde De Bruyne gene yedek gösteriliyor. Anguissa ilk 11 gösteriyor.
1: Bende de aynen öyle. Como'da Dovikas ilk 11'de başlayacak gibi gözüküyor. Çaloba bu Chelsea'den geldi muhtemelen.
0: Evet, Dovikas da Udinese maçında gol atan isimdi zaten.
1: Valla az gollü bir beklentin var. Onu karşılamış ama taraf yanlış.
0: Napoli kazanıyor.
1: Napoli 1-0 diyor.
0: İlginç.
1: Neden? Diyor ki geçen sezon bu iki takımın oynadığı iki maçta 0-0 berabere bitmişti diyor. Yine birbirine çok yakın iki maçın olmasını bekliyorum diyor. Napoli'nin yeni menajerinin defansif anlamdaki...
0: Allegri.
1: Evet, defansif anlamdaki katkısı ve taktiği gol yememeleri için yine önemli bir vesile olabilir diyor. Bir tane de galibiyeti getirecek golü atıp kaçarlarsa şaşırmam demiş ve 1-0 Napoli galibiyeti önermiş.
0: Dinleyicimiz demiş ki Leeds maçı tahminatladınız uzun vadeliye dalarak demiş ama daha geçmedik ona.
1: Daha geçmedik, daha var vaktimiz.
0: Daha geçmedik, daha yavaş yavaş. Daha sadece Premier'de Chelsea Brighton'ı konuştuk. Leeds, Brentford, Sunderland, Fulham, United, Ipswich bunları konuşacağız. Daha vaktimiz var. Hollanda'da PSV'nin Utrecht deplasmanındaki üstünlüğü sürüyor 2-1 dakika 67. Gent Kulüp Brugge 12 dakika geride kaldı. Gol yok, 0-0. Almanya 2. Bundesliga dünün tam tersi olarak gene devam etmekte Genco Baran. 3 maç var, 3'ünde de gol yok. St. Pauli, Kaiserslautern, Darmstadt, Hannover, Magdeburg, Holstein-Kiel 3'ü de 0-0 devam ediyor. Hollanda 2'ye bakıyorum. Hollanda 2'de Eindhoven Herakles maçında Herakles 2-1 öndeydi. 3-1'i buldu dakika 71. Rangers maçında, Aberdeen Rangers maçında hala gol yok. Dakika 41 0-0. Chernomorets Krivi Bas dakika 65 0-0. Güney Kore'de ikinci yarılar başladı. Incheon, Jeonbuk, Gangwon puan bıraktığımız gibi gol yok. Jeju 2, Daejeon 0, Gwangju 2, Seul 3 şeklinde dakikalar 53'ü geçti. Güney Kore'de Gwangju'nun da 10 kişi kaldığını söyleyelim. Bakıyorum başka da bir yeni haberimiz yok. O zaman geçelim Leeds Brentford'a madem dinleyicimiz dedi.
1: Ya iki tane ben sana İskoçya vereyim hemen kısa.
0: Olur.
1: Dundee Hibernian.
0: Ben sana oranları söyleyeyim öyle ver abi.
1: Tamam Dundee Hibernian.
0: Dundee Hibernian hemen açıyorum. 2.70, 3.12, 2.06, 1.02, 2.56, 1.73, 2.5 üstü 1.67, var 1.53, yok 1.91. Dundee 6 puanda 3 maç neticesinde, Hibernian 2 maç neticesinde 3 puanda. Dundee'nin son maçı derbiydi. Dundee United'da oynadı deplasmanda 2-0 kazandı. Hibernian ligdeki son müsabakada baktığımda 9 Ağustos'ta Rangers'ta oynadı. 2-1 kazandı. Sonrasında Konferans Ligi'nde Scandija ile oynadı. 0-0 berabere kaldı. Kupada Lig Kupası'nda İskoçya'da Patrick'le oynadı. 1-0 kazandı. Sonrasında Avrupa Konferans Ligi'nin bir sonraki turu geldi. Gent maçları geldi. Deplasman'daki maç 0-0 bitti ama içerideki maçı Hibernian 3-2'lik skorla kaybetti ve Avrupa Konferans Ligi'ne daha doğrusu Avrupa'ya veda etti. Tabii dramatik de bir mağlubiyet Genco Buran. İlk maç 0-0. Rövanşta içeride 77. dakikada 2-1 önde 84'te 2-2 oluyor. Uzatmalarda 3-2 oluyor kaybediyorlar. Yani konferansta az kalsın lig aşamasına kalıyormuş Hibernian ama olmamış.
1: Valla
0: bilgisayarımız bu moral bozukluğunda hesaba katsın.
1: İşte kattı mı bilmiyorum ama diyor Hibernian diyor Avrupa'dan elenmesinden dolayı çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor diyor. Fakat buna rağmen bu fikstürde 3 puanla ayrılmalarını bekliyorum demiş. Dundee karşısında galibiyeti yakın görmüş. 2-1 Hibernian galibiyeti diyor.
0: Pekala. Bir de Sembiren Maderval var. O da saat 17
1: evet.
0: Seansı maçı. 2-14, 3-0-1, 2-65, 1-0-2, 2.56, 1.66, 2.5 üstü 1.74, var 1.57, yokta 1.86 olarak belirlendi. Sembiren 2 maçta 6 puana ulaştı. Maderval 2 maçta 4 puan toplamayı başardı. Sembiren'in son lig maçı St. Johnston 1-0 kazandı ama sonrasında lig kupasında Rangers'da oynadı. 5-1 kaybetti deplasmanda. Maderval'e baktığımızda lig kupasında Sten Asmor'la oynadı. 1-0 kaybetti. Sonrasında konferans liginde Freiburg'la eşleşmişti. İlk maçı içeride 3-1 kaybetti. Rövanşi deplasmanda 4-1 kaybetti. Maderval'de Avrupa Konferans Ligi'ne Avrupa'ya veda etti. Sevgili Genco Baran, bu iki takımın gerçekleştirdiği, geçen sene gerçekleştirdiği maçlara baktığımızda bir müsabakayı Sembiren 4-1 kazandı. Maderval'in sahasındaki maçı. Sonrasında Maderval iç sahada 2-0 kazandı. Son maçları 21 Şubat'ta Maderval Sembiren'i bu sahada 5-0'lık skorla mağlup etti. Sembiren'de maçı ama 10 kişi tamamlamıştı.
1: Ama çok ilginç. Şimdi burada da öyle bir bilgi var ki bu iki takımın birbiriyle yaptığı son 7 maçın 4'ü berabere bitti diyor. Sen de son 3 maçta taraflardan birinin kazandığını söylüyorsun.
0: Bilgisayar yanlış.
1: Demek öyle mi?
0: Evet. Ya da çevirdi bir hata olabilir mi? Bir daha bak.
1: Yok. Ne diyor? Four of the last seven meetings have ended in draw diyor.
0: Bu iki takımın gerçekleştirdiği yok. Geçen seneki buradaki maç lig maçı 5-0 ya.
1: Hayır ama belki bir önceki sene beraber bitti iki maç.
0: Nasıl?
1: Bir önceki sene.
0: Bir daha söyle. Ne demek istiyor bilgisayarımıza?
1: Bir önceki sene. Bu iki takımın evet. Birbiriyle yaptığı son 7 maçın 4'ü beraber bitti diyor.
0: Son 7 maçın 4'ü. Ha bir dakika. Bakalım.
1: İşte sen son 3 maçta taraflardan biri kazan diyorsun. Belki ondan önceki 4 maç
0: son
1: beraber
0: bitti. Son 7 maçın?
1: 4'ü.
0: Yok gene yok.
1: Gene mi yok?
0: Son 7 maçın ikisi beraber bitmiş.
1: O zaman...
0: Sadece ligi baz alıyorsa olabilir ama.
1: Ha belki de sadece tamam. Ligdir o zaman.
0: Kupaları çıkartırsak sadece ligi baz alırsak doğru olabilir. 0-0, 1-1, 2-2, 0-0.
1: Ha tamam o zaman oldu şimdi.
0: Öyle sadece lig maçlarını baz almıştır.
1: Vallahi bu maçta ben yine beraberlik bekliyorum diyor. 2-2 demiş. Son dönemde Motherwell'in Sembiren karşısında bir üstünlüğü var. Bunu da hesaba katarak yenilmemelerini bekliyorum. Fakat konferans ligindeki hayal kırıklığını da hesaba katmam lazım. 2-2 demiş yani her yerden yakalamış yani oyunu.
0: Pekala.
1: Valla ben beraberle önce ama KG var ve üstü oynarım. İki takım birbirine gol atar. Oran fena değil. Ya bu arada
0: üst bir
1: hiç konsantre olmuyorsun. Sen Pauli Kayserslautern maçında gol bekliyormuş falan gibi yap da gelmesin. Yani burada kriz geçireceğim.
0: Gol sanki gelecekmiş gibi oldu.
1: Yani nasıl oynanıyor maç biliyor musun? Sürekli atak.
0: 3 maçta da gol yok biliyor musun?
1: Sürekli atak.
0: Gol hakkı dünden bitmiş şeyde Almanya 2'de. 3 maçta da gol yok. 3 maçta 0-0.
1: Aman aman. Devam. Dakika 18. Peki bir tane daha ben şöyle kıyıda köşede bir maç vereyim sana.
0: Tamam bir saniye ama bir mesaj var. İzmir'den tamam. Göztepe'li Bahadır günün kuponu demiş. Kuponunu göndermiş. Utrecht PSV maçında 4.5 üst bekliyor ki oradan goller bekliyoruz. Feyenoord Den Haag 4.5 üst. Telstar, Ajax, Real Madrid, Malaga hepsi 4.5 gol üstü.
1: Bir dinleyicimiz de PSV maçını açın da golleri ama biz açarsak gol gelmez.
0: Gelmez.
1: Bak biz St. Pauli, Kaiserslautern açtık dakika 19 gol yok. Bunu çevirirsek burada gol olur.
0: Sen kıyıda köşedeki maçına dönebilirsin şimdi.
1: Tamam döneyim. Telstar Ajax'a geleyim mi?
0: Gel.
1: Eyvah St. Pauli'nin golü geliyor.
0: Ben var 2.5 üst bekliyorum. Çok kıyıda köşe değil o ya. Bence.
1: Yani hayır yani.
0: Ben sana bir asist yapayım.
1: Maşörlük değil diye.
0: Ben sana bir asist yapayım mı Telstar Ajax'ta?
1: Ajax coşmuş son zamanlarda.
0: Ajax'ın hücumu inanılmaz etkili. 2.5 üstü varın oranı da 1.50 idi ben bıraktığımda. Kombin olarak baktığımızda 1.50 idi.
1: Ajax tek başına 3.5 üstü var mı ya da 2.5 üstü?
0: Şimdi söyleyeceğim ben sana bir dakika.
1: Tamam.
0: Maçı bulayım da.
1: Kaçan gole bak bu arada şeyin St. Pauli'nin.
0: Kaçsın. 5.73, 4.89. Bu sefer ters taraftayız genç oğlan. 5.73, 4.89, 1.25, 1.02. 2.56, 2.98, 2.5 üstü 1.19. Var 1.36 yok. 2.28 olarak belirlendi. Bak Ajax'ın maçları. Schalke maçı 2-2 konferans liginde. Takip eden maç Herenven ligde 2-2. Sion maçı konferans ligi ilk ayak 4-2. Revanş 5-3. Savunma felaket durumda ama hücum iyi olduğu için şu ana kadar çok fazla büyük bir sıkıntı yaşamadılar. Telstar'ın da ilk iki maçı hem var hem 2.5 üst bitti. Nijmegen galibiyeti deplasmanda 2-1 sonrasında Sparta maçı iç sahada 3-1 kaybettiler. Geçen seneki kendi aralarındaki son maçta 11 Ocak'taki maçta da bu sahadaki maçı Ajax 3-2'lik skorla kazanmayı başarmış. Yani sanki böyle günün güzel gollü maçlarından birisi olacakmış gibi görülmekte. Yani 2.5 üst ve var ayrı ayrı çok anlamlı değil. Var gerçi anlamlı sayılabilir. 1.42 varın oranı. 2.5 üstünün oranı tek başına. Pardon düzeltiyorum. Varın oranı 1.36. 2.5 üstü oranı 1.19. Kombini güzel.
1: 2.5 üstü 1.19 kötüymüş. 3.5 üstü ya da Ajax tek başına 2.5 üstü.
0: 3.5 üst 1.65. Deplasman 2.5 üst 1.76.
1: Tamam onu alayım.
0: Ajax'ın 3 golü.
1: Çünkü bilgisayar Ajax 4 atar diyor.
0: Yani olabilir. İhtimal dahilinde. PSV'nin 3. golü geldi. Bir tane kaldı. Dinleyicimize gönderiyoruz. PSV'nin 3. golü geldi. Biz Almanya 2'yi kurutmaya devam ediyoruz.
1: Şu aman anda aman kurusun.
0: Gencevara'nın totemi yüzünden şu anda biz PSV
1: maçı golünden. Bu sefer Kaiserslautern geliyor.
0: Gelemez onlar.
1: Gelmedi.
0: Onlar da çok...
1: Valla ben yalnız Ajax'ın tek başına 2.5 golüsünü çok beğendim. Bilgisayar 4-1 diyor. Diyor ki Ajax'ın hücum attı müthiş diyor. Diyor ki Arokodare, nasıl bir isimse bu, Arokodare ve Ozan bütün silindirleriyle hücum attığında çalışıyorlar. Ve hani free scoring yani her fırsatta gollerini atıyorlar. Böyle bir atak... hücum kalitesi varken Ajax'ı durdurmak kolay değil demiş ve 4-1 demiş. Ben Ajax 2.5 golüsü deneyeceğim.
0: Deplasman 3.5 üstün oranı da 3.12. Bu da çılgın kuponlarınız için aklınızın köşesinde dursun.
1: Türkiye saatiyle kaçtı bu Ajax? Ben bunu oynayacağım.
0: 17.45.
1: 17.45. Harika. Yayın bitmeden önce.
0: Evet.
1: O zaman bu saat dilimindeki son reklam aramıza gidelim.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Alfa abi.
7: Tamam.
8: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
9: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?

0: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor.
4: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.
5: Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
6: Döndük geldik, tekrardan birlikteyiz. Uçet PSV'de skor 3-1'e geldi. Konuk taraf önde. Gent Kulüp Brugge 0-0 devam etmekte. Dakika 23. Bunun hemen istatistiklerini söyleyeyim çünkü fazla sayıda gol bahisi yapan dinleyicimiz vardı. Gent 3 şut 1 isabet. Kulüp Brugge 2 şut 1 isabet. 63-37 toplu oynamada Kulüp Brugge üstünlüğü var. Bir köşe vuruşu ev sahibinde, iki köşe vuruşu da Kulüp Brugge tarafında. Şu anda istatistikler bu şekilde. Darmstadt Hannover'de 10 kişi kaldı. Onun haberini verelim. St. Pauli Kazakistan'dan Magdeburg Holstein'e geldi. Dakikalar 26'ya geldi. 3 maçta da Almanya'ya gittik. 3 maçta da gol yok sevgili dinleyiciler. Aberdeen Rangers'te ilk yarı 0-0'lık skorla bitti. Tamamlandı. Chernomorets'in golü geldi konuşurken Ukrayna'da 1-0 öne geçti Kiribas karşısında.
7: O zaman istiyorsan Leeds'e geçebiliriz artık.
6: Artık Leeds zamanıdır. Genco Varan. Saat 16'da iki takım karşı karşıya gelecek. Hatta yanlışım yoksa, eğer ki yanlışıysa 11'ler düştü şu anda.
7: Aa.
6: Evet, istiyorsan sen bir göz at.
7: O zaman dur ben bir bakayım.
6: Sen bak, ben asistimi yapmaya devam edeyim.
7: Tamam.
6: 2.56, tamam. 3.05, 2.19, 1.02 oranları. 2.56, 1.78, 2.5 üstü 1.63, var bahsi 1.49, yok bahsi 1.98 olarak belirlendi. Leeds şu ana kadar yaptığı maçlarda, resmi maçlarda, lig maçında kazanarak başladı zaten. Nottingham Forest'ı 1-0'lık skorla mağlup etti ligde. Sonrasında aynı takımla İngiltere Lig Kupası'nda karşı karşıya geldi Leeds ve Nottingham'ı yine bu sefer 2-0'lık skorla mağlup etti. Brentford da Tottenham galibiyetiyle başladı, 3-0'lık galibiyetle. Sonrasında Lig Kupası'nda Birmingham karşısında deplasmandan 6-1'lik skorla galibiyetle ayrıldı. Bu iki takımın geçen sene 21 Mart'ta yaptığı müsabaka 0-0'lık eşitlikle tamamlanmıştı. Leeds'in sahasındaki maç, Brentford'un sahasındaki maçta 1-1 bitmişti. Sevgili Genco Boran, ne diyorsun? Nasıl bir müsabaka bizleri bekliyor?
7: Sen de önüne düştü mü bu maç? Çünkü bu maç açıklanmadı bende.
6: Düştü.
7: Dur, o zaman ben de oradan bakayım. Anladım nereden düştüğünü.
6: Oradan bak.
7: Chelsea'nin kalesinde kim var?
6: Chelsea mi?
7: Evet.
6: Chelsea, Leeds, Brentford.
7: Chelsea'nin kalesinde kim var ama? Yeni transfer. Emiliano Martinez.
6: Martinez. Genco Boran, Leeds'ten Brentford'a belli belirsiz bir geçiş oldu.
7: Brentford değil, Chelsea'ye.
6: Chelsea'ye.
7: Şimdi aslında bu maç konuşacağım 4 İngiltere Premier Lig maçı içerisindeki en kısa konuşacağım maç.
6: Kısa konuş.
7: Tahminimi veriyorum. KG var ve üst. KG var'a çok, hatta üst vermiyorum. KG var veriyorum. KG var veriyorum. Leeds, sen de söyledin, İlk lig maçını kazandı. Brentford da ilk lig maçını kazandı. Hafta içi oynadıkları kupa maçlarını da kazandılar. 2'de 2 ile geldiler buraya taraflar. Çok moralliler. Bir tarafta Okafor, Aronson, Calvert-Lewin var. Diğer tarafta da Shade, Damsgaard ve Igor Thiago var. Çok beğendiğim isimler bunlar. Bu takımları da, yani kendi oynadıkları takımları da bilen Aronson, Okafor, Calvert-Lewin, geçen sene de aynı üçlü vardı. Brentford'un üçlüsü Damsgaard, Shade ve Thiago da aynı şekilde. Bunlar beraber birbirlerine gol atabilecek takımlar. Onu söyleyeyim. Taraf tahmini yapmak çok zor. Şöyle bir şey diyebilirdim. Eğer ki maç Brentford'un sahasında olsaydı, ev sahibine biraz daha galibiyetine yakın bir maç olduğunu söyleyebilirdim ama Brentford deplasmandayken, tamam kendi evinde iki tane maç kazandı ama deplasman performansı ayrı. O yüzden bu maçı direkt KG VAR olarak geçeceğim. Fakat KG VAR'a da çok güvendiğimi söylemem lazım. Bakalım algoritmamız ne demiş bu maça. 2-1 Brentford kazanır demiş. O deplasmanda olmasına rağmen Brentford diyor. 2-1 Brentford kazanır demiş.
6: Pekala. Burak Bey, Burak Damatoğlu Almanya'daki 3 maça da canlıdan 2.5-6 oynamış. Darmstadt Onaferde 1.74'ten, Magdeburg Holsteinkiel'den 1.62'den, St. Pauli Kazakistan'dan 1.48'den yakalanmış. 3 maçı kombinesi de yaklaşık 1'e 4 olmuş. Ne oldu?
7: Eyvah, gol oldu. Ya inanmıyorum ya. Ya böyle bir şans olabilir mi?
6: Ve Almanya 2'de
7: ilk gol bizim maçtan geldi.
6: İzlediğimiz maçtan geldi.
7: Ya gerçekten, ama böyle bir gol
6: hoca
7: olmaz.
6: Hoca offside.
7: Ha, böyle bir gol olmaz ya. Savunmaya çarptı. Kaleciyi kontrpiyede bıraktı. Kazaslautern'li bomboş oyuncunun ya bomboş kaleye yuvarladı adam. Yani savunmaya çarpan top.
6: Offside falan yok.
7: Ya böyle bir şey olabilir mi?
6: Tertemiz
7: ya?
6: Gol, çok da güzel gol genç olan.
7: Ya ulaş Allah aşkına.
6: Yatacaksan böyle güzel bir gol ya.
7: Allah aşkına yani.
6: Bak çok güzel önüne şey yapması, tutması, vurması çok güzel.
7: Yani.
6: Hiç de olacak bir gol değil bu arada. Ya sen Paris saldırdı.
7: O topu nasıl kontrol etmiş öyle?
6: Ha, onu diyorum işte. Olacaksa böyle olsun. Bir ayağıyla mıknatıs gibi çekip diğer ayakla vurmuş.
7: Türk bir oyuncu atmış, soyadı yardımcı yazıyor. Bana çok yardımcı oldu yani bu attığı golle kuponuma.
6: Erencan yardımcı.
7: Ya inanılmaz ya. Yani izlediğimiz ilk defa maçta gol oldu. Neyse, Chelsea Brighton'a geçelim.
6: Onda bak bir 11'lerine de.
7: Emiliano Martinez var kalede. Fofana, Lacroix, Colville savunma üçlüsü. Gusto, Palmer, Lavia, Hato orta sahadaki dörtlü. Pedro Neto, Morgan Rogers. Ki bir tane isabetli şutunu bekliyorum ben Rodgers'ın bu maçta oyun anlamında. Forvet'te de João Pedro var. Brighton'da Verbruggen, Bosagli, Dunk, Vuskovic, Ferdi Kadıoğlu güzel. Gross, Wiefer, De Kuyper, Yalkuye, tanımıyorum bunu, Yalkuye, Gomez ve Kostulas. Brighton'ın da 11'i bu şekilde.
6: Pekala. Tahmini tercihinde bir değişiklik yok.
7: Yok.
6: Sen bir özel etkinlik yakalamıştın. Onu bir daha söyle istersen.
7: Nasıl?
6: Bir özel etkinlik söylemiştin Chelsea maçında.
7: İşte şey. Morgan Rogers gol atar.
6: Gol atar. Ama çok fazla 2.5 üstü var, oynayanlar var dedim. Ben de itiraz etmem dedim. Evet. 16'nın Sunderland Fulham'ında konuşalım mı?
7: Sunderland Fulham konuşalım.
6: O da, onu da kadro haberi oldu. Sen kadroları istersen bir göz at hızlıca. Ben sana o sırada asist yapayım.
7: Tamam.
6: 2.08, 2.94, 2.81, 1.02, 2.56, 1.60, 2.5 üstü, 1.81, var 1.61, yok da 1.79 olarak belirlendi. İki takım da ligdeki ilk maçını kaybetti. Sunderland Ipswich deplasmanında 2-1 kaybetti. Fulham da Chelsea ile oynadı. Gol düellosunu kendi sahasında 3-2 kaybetti. Sunderland lig kupası maçı oynamadı. Hafta arasında boş geçti ama Fulham Wimbledon'da oynadığı lig kupasında 3-0 kazanmayı başardı. Bu iki takımın geçen seneki maçları, Fulham'ın sahasındaki maç 1-0 Fulham kazanmıştı. Sunderland'in sahasındaki maç, yani bu sahadaki müsabakayı da Fulham 3-1'lik skorla kazanmıştı. Sevgili Gönce Baran. 11'ler de belli. Onlar da bir sen hızlıca bakarsın. Bu arada PSV'nin 4. golü geldi. Dinleyicimize, dinleyicimizin kuponun ilk maçı tuttu. İlk 4.5 üstü geldi. Tebrik ederim.
7: Şu kuşakta kupon tutmayan bir tek ben varım galiba.
6: Evet. Almanya'da hala gol yok. Bir tek
7: bizim maçta gol. O da olacak bir gol değil. Gerçekten olacak bir gol değil yani.
6: Bu arada İsviçre'de Sion Lugano başladı. 15 seansı maçı golle başladı. Lugano deplasmanda 1-0 öne geçti. Henüz daha 3. dakikada.
7: Peki burada çok güzel bir özel etkinlik oyuncu tercihim olacak Ulaş. Epey de güvendiğimi söylemek istiyorum. Fulham ilk maçında Chelsea ile oynadı ve 3-2 mağlup oldu. Bu karşılaşmada Fulham'ın 10 numarası, yani 10 numarası derken pozisyon anlamındaki 10 numarası, yoksa numarası farklı olabilir. Forvet arkasında oynayan bir oyuncusu var. Joshua King. İnanılmaz bir oyuncu Ulaş. Yani bayıldım bu oyuncuya. Chelsea karşısında Düşün, Chelsea gibi takım karşısında 3 tane şut çekti. İkisi isabetli oldu. Biri de gol oldu.

0: Chelsea'ye gelmişti. Bugün Fulham'daki ikinci tercihim, yani ikinci Fulham maçındaki ikinci tercihim Joshua King'in isabetli şutu. Oran 1'e 2 idi sabah, bilmiyorum şu anda ne. Ama çok güveniyorum. Bence bu oyuncuya dikkat. Yani ilerleyen yıllarda adından çok bahsettirecek bir oyuncu olacak gibi geliyor bana. Yani resmen ağzım açık izledim Joshua King'i.
1: PSV'nin 5. golü geldi. Deplasmanda 5-1'i buldu. Bu arada 15.30'da Feyenoord Den Haag müsabakası var. Buna da bakacağız. Bu müsabakaya da bakacağız. Ön bahis olarak ev sahibi 2.5 gol üstü tercihim var. Bu maçta aynı PSV maçı gibi gollü geçer diye düşünüyorum ben. Ev sahibi 2.5 üstün oranı ben milyonere yazdığımda 1.43'tü. Şu anda 1.40. Goyet sınavında 2-0 öne geçmişti Feyenoord. 2-2'ye razı oldu ama sonraki hafta Kambur deplasmanında 5-2'lik skorla kazandı. Ligin ilk haftasında bir tek zorlandılar Sparta maçında. O maçı 1-0 kazandılar. Hatta Sparta'nın iptal edilen golleri de vardı. Hatırlarsınız burada yayındaydık. Ama o müsabaka bir derbiydi. Hollanda'nın en önemli derbilerinden birisiydi. Her ne kadar taraflar arasında güç farkı olsa da hani oradaki 1-0'lık skor düşük de olsa çok önemli bir galibiyetti. Sonrasında zaten hücumda vites yükselttiler. Den Haag ilk 3 maçının Hollanda'da tamamını kaybetti. Savunmada çok büyük sorun yaşıyorlar. Ben Feyenoord'dan en az 3 gol bekliyorum. Ev sahibi 2.5 gol istiyorum. Canlısında keyifli geçeceğini düşünüyorum. Canlısına bakacağız o maç başladığında saat 15.30'da.
0: Bütün bunları söyledikten sonra Joshua King'in yedekler arasında olduğunu söylermişim mesela. Ama değil, oynuyor. Kadroyu söyleyeyim size. Sunderland'de kalede Rolfs, savunmada Meunier, Mukiele, Ballard, Reinildo, ortada Sadiki, Granit Xhaka, forvet arkasında Angulo, Lefe, Hume ve ileride de Brobey. İyi bir kontratakçı Brobey var. Fulham'da kalede Leno, Robinson, Bassey, Anderson, Castagne, ortada Iwobi, Berge, forvet arkasında Palacios, Joshua King, Bob, ileride de Gonzalo Garcia. Bu arada tabii teknik direktör Arbeloa. Fulham'ın Arbeloa'da deyince tabii ki Real Madrid bağlantıları akla geliyor. Gonzalo Garcia ve Cesar Palacios'u Real Madrid'den aldı Fulham. Tamamen Arbeloa bağlantılarıyla. Palacios çok bir şey yapamadı ama Gonzalo hiç fena değildi. Bu maçta da yine Gonzalo ve King süratli iki oyuncu olarak hücuma çıkışlarda bir şeyler yapabilir.
1: Pekala sevgili Genco Boran. Bu arada Kazan zaten ikinci gole de yaklaştı. Bir uzaktan şut geldi. Direkt dibinden dışarı çıktı. Utrecht 1, PSV 5 dedik. Artık uzatmalara geçildi müsabakada. Hollanda'da Gent Kulüp Brugge dakika 36-0-0. Hemen bir istatistik bakalım. Kulüp Brugge'un favori olduğu maçta ama 5 şut Gent'te, 2 isabet, 2 şut Kulüp Brugge'de, 1 isabet. Gent'in de 1 şutu direkten dönmüş. Kornerlerde Kulüp Brugge üstünlüğü var. 3 Kulüp Brugge korneri, 1 Gent korneri var. Şu anda durum bu şekilde. Almanya 2'de tek gol olan müsabaka. Bizim izlediğimiz müsabaka. Kazakistan St. Pauli deplasmanında 1-0 önde. Darmstadt Hannover Magdeburg Holstein 0-0 devam etmekte. Aberdeen Rangers 0-0 dakika 50. İkinci yarıda 5 dakika geride kaldı. Ayı Kamer bir başladı İsveç'te. Gol yok. Burada çok fazla 2.5 gol üst tercih yapılmıştı. Onu da söyleyelim. Bir takip edelim bakalım. Danimarka'da Lyngby Odense Silkeborg Midland maçları başladı. İlk 10 dakikada gol sesi çıkmadı. Şu anda önümüzdeki canlı sonuçlar, skorlar bu şekilde.
0: Keşke 3'üne ben de 2.5 gol altı oynasaydım.
1: Evet, çok mantıklı olmuş dinleyicimizin. 1'e 4 de veriyor.
0: Ama o maç başlamadan başlar. Yok, canlı. Ben başlamada oynamayı düşünüyordum.
1: Canlıda.
0: Hepsinde favori üstü biliyor musun? Bakalım, yapacak bir şey yok.
1: Pekala.
0: Hiç olmayacak bir gol oldu. Ve dakika artık 38 bitmek üzere.
1: Çok hızlı 16 seansı Premier League tahminlerini söyle. Chelsea Brighton.
0: Chelsea Brighton'da Morgan Rodgers'ın bir tane isabetli şutunu bekliyorum.
1: Pekala. Leeds Brentford.
0: KG var bekliyorum.
1: Sunderland Fulham.
0: Joshua King'in bir tane isabetli şutunu bekliyorum.
1: Pekala. Bu arada PSV 6. gol attı.
0: At.
1: Ben sana dedim ki bu maç golü geçecek. 3
0: maç daha olur dedin.
1: Bu maç golü geçecek dedim. İlk yarı 2-1. İkinci yarıda goller gelecek dedim. Ben bunu söylüyorum. Onu izlememiz lazım. Totem yapacağım diye Almanya maç açtığımızı. Yağ gibi önümüzde akıyor PSV golleri. Neyse. Sağlık olsun.
0: Biz de bu maçı bu kadar durdurabildik.
1: Biz de bu kadar stoplayabildik.
0: Bu kadar durdurabildik.
1: Feyenoord Den Haag'dan bakalım, mutluyuz. 20 dakika sonra

0: Başlayacak 15-30, onunla başlarız. Zaten 16'da Premier'den iki maçı da seçeceğiz. Onları da izleyeceğiz. Chelsea Brighton zaten kesin olur diye tahmin ediyorum. Bir de Sunderland Fulham istersin. Ne istersin? Chelsea kesin de.
1: Chelsea ile Sunderland isterim. Evet, Joshua King'i izlemek istiyorum çünkü.
0: Pekala. Onları da bakacağız. Bu arada PSV maçı bitti.
1: Çok şükür.
0: 6-1 PSV deplasmanda kazandı. Derken Gent'in golü geldi. Üst oynayanlar için hayırlı bir haber ama Kulüp Brugge galibiyeti bekleyenler için bir kötü haber oldu. Gent 1-0 öne geçti. Kulüp Brugge karşısında dakikalar 38'i gösterirken bir başka gol haberi var mı? Yok. İsviçre'de Lugano'nun golünü söylemiştik. Daha 3. dakikada Sion deplasmanında 1-0 öne geçtiler diye. Oradan başka gol yok. Joshua King değil, Josh King diyor dinleyicimiz. Joshua King Fenerbahçe'de oynamıştı 2 sene önce diyor.
1: Hayır canım, Joshua King. Dünyada Joshua. Bir tane mi Joshua King var?
0: Josh değil mi?
1: Hayır, Joshua David King.
0: Diyor. Bursa'dan selam ver. Ben Kadar. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Bugün Almanya'daki maçlar hep 3.5 üst gelmesi diliyorum. Şampiyon Fenerbahçe olsun demiş dinleyicimiz. Bizler de sizlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayalım bir kez daha. Bu
1: evet,
0: vesileyle
1: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu mutlu olsun.
0: Bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına bir kez daha minnet duygularımızı gönderelim.
1: Aynen öyle. Saatlerimiz de 10 geçiyor.
0: 10 geçiyor. Reklama gidelim. Reklam sonrası buradayız.

0: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlencenin kalbisi
1: Milyoner. Radyo Spor. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: İnancın olduğu her savaşın sonundaydı zafer.
2: Yunanlıların 6 aydır geçilmez dediği yer 6 saatten kısa bir sürede geçilmiştir. Rakibi küçümsemeden girilen savaşların sonundadır zafer.
3: Hazır mısınız? Dediğinde Başkomutan Gazi Mustafa Kemal,
2: toplanırdı coşkulu millet bir araya. İnanarak kazanıldı.
1: Önce vatan deyip kazanıldı.
2: Zafer bizimdir sesleri yankılandı. Sevinçle kutladı komutan zaferi. Askeriyle, halkıyla, kadınıyla, çocuğuyla.
1: Zafer bayramınız kutlu olsun.
4: Radyo Spor.
5: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Döndük geldik tekrardan birlikteyiz. Milyonerle hafta sonu bülteni kaldığı yerden devam ediyor. Gent'in golüne Kulüp Brugge'nin cevabı çabuk oldu. Skor 1-1'e geldi. Dakikalar 43'ü gösterirken karşılıklı gol var oynayanları tebrik edelim.
1: Birel Bey'den güzel bir kupon geldi. Morgan Rogers 2 isabetli şut en az. Joshua King'de 1 isabetli şut. Beğendim ben. Ne oldu, beğenmedin mi kuponu?
0: Bu tahminleri bir yerden hatırlıyorum.
1: Hayır ama 2 1 ben ikisine de 1 verdim. Birelel 1, Morgan Rogers'ın 2 isabetli şutunu oynamış. Ben de bu arada 2 tanesinden birini seçecek olsam hangisi daha fazla şut çeker diye kesinlikle Morgan Rogers'ı seçerdim. Vallahi bol şans. Güzel meblağ, güzel kupon. Ben de keyifle izleyeceğim 2 maçı da.
0: Bu arada
1: yok gol olmadı. Olmayacak orada hiçbir şey. Bitti Kerim. Almanya'da gol olan tek maç bizim izlediğimiz maç. Yani onu bile tersine çevirdik. Onu bile tersine çevirdik.
0: Ama Gence Orhan, biz 2.5 hafta oluyordu bizim maçlar. Sen şansını zorladın. Şu anda 3'ü de 2.5 hafta doğru gidiyor. Yani dinleyicimizin 1'e 4'lük kombini ki canlıdan girmişti. Canlıdan oynamıştı.
1: Benimkisi en az 8
0: 20
1: katı.
0: 20 dakikada oraya doğru gidiyor.
1: Benimkisi en az 8 katı olurdu.
0: Tabii. Sen orada şansını zorladın. Bu arada Ayık Hamer, bir de Hamer bir golü geldi. O gole benim verelim. Bir gol daha oldu. Ayık'ın golü geldi bu sefer. Dedim Hamer bir golü.
1: Nasıl, karşılıklı mı oldu?
0: Hamer bir atmış zaten eğer biz konuşurken. Ayık şu anda attı. Dakika 15'te maç 1-1'e geldi. Ayık Hamer bir de. Pekala. Sevgili Genco Boran. İngiltere Premier Lig'de Manchester United Ipswich maçında bir konuşalım seninle. 1-20, 4-97 derken bir saniye.
1: Ben maçı açayım hemen.
0: 1-20.
1: Aa, bu arada sen onu bir dakika. Şeyi söyleyelim.
0: Neyi?
1: Bilgisayar ne dedi Sunderland Fulham maçına? Ben tahmini verdim ama.
0: Söyle.
1: Bilgisayar bu maça 2-1 Fulham kazanır demiş.
0: 2-1 Fulham.
1: Hiç hayır demem. Sunderland'in defansında biraz açıklar olduğunu söylemiş bilgisayar. Ipswich karşısında yediği 2 gol bunun en net göstergesi diyor. Bugün Fulham karşısında çok daha iyi yapmaları lazım demiş. Fulham bu sezon oynadığı 2 maçta toplam 5 gol attı. Ve hücum hattına özgüven tazeledi diyor. Hücum hattındaki hareketlilikten dolayı ve Sunderland'in savunmasının kırılgan olmasından dolayı Fulham galibiyeti bekliyorum demiş. 2-1 bilgisayar.
0: Pekala, o zaman Manchester United Ipswich'e şimdi geçelim. 18.30 pazar gününün kapanış müsabakası Premier Lig'de. 1-20, 4-97, 6-97, 1-0-2, 2.5-6, 2.37, 2.5 üstü 1.32, var 1.58, yok da 1.83 olarak belirlendi. Ipswich ilk müsabakasını kazandı. United ilk müsabakasını kaybetti. United Hull City deplasmanında sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Ipswich ise Sunderland karşısında 2-1 kazandı ligde. Takip eden müsabaka hafta arası lig kupasında Leicester'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Nasıl bir maç öngörüyorsun? Neye sevindin sen? Bir şey sevindin.
1: Sevinmedim, üzüldüm. 1-0 bitti ilk yarı.
0: Tabii, diğer iki maç 0-0.
1: Evet, bitti değil mi hepsi?
0: Tabii.
1: İnanılmaz. Bir şey demiyorum. Valla ilginç bir fikstür. Manchester United ligin ilk haftasında lige yeni çıkan Hull City ile oynamıştı. İkinci haftasında yine lige yeni çıkan Ipswich Town ile oynuyor. Acaba bir Manchester United yönetici şey der mi? Fikstür haksızlığı, alt ligden gelenlerle ilk hafta oynuyoruz.
0: İlk haftalarda oluyor. Sonra falan. Sistemler çözülüyor.
1: Aynen öyle.
0: Demez genç oğlum.
1: Demez değil mi? Tabii demez. O bize özel. Bakayım. Vallahi Ipswich'i hiç izlemedim. Hiçbir bilgim yok. Kadroya da baktım. Yani Sherpen, O'Shea, Diop, Greaves, Davis, Nunez, Lukic, Clark, Enciso, Maeda, Emerson, hiç yani hani bir şey diyemeyeceğim. Manchester'a bakıyorum. Manchester'da Ugarte, Mason Mount, De Ligt sakatlıklarından dolayı oynamayacak gibi gözüküyor. Baleba Brighton'dan transfer edildi. Fakat Avusturya kampında sakatlanan oyuncu ilk haftalarda forma giyemeyecek. Şimdi baktığım muhtemel 11'de Lammens var kalede. Mazraoui, Maguire, Heaven ve Luke Shaw dörtlüsü var. Ortada Maino, Santos, forvet arkasında Mbeumo, Bruno Fernandes, Rashford, ileride de Cunha var. Yine gurme bir tercih var. Hazır mısın?
0: Dinliyorum.
1: Ipswich ilk maçında ne yaptı dedin?
0: Ligde kazandı. Sunderland 2-1.
1: 2-1 yendi. Ben de baktım o maça. Kaç tane şut çekmiş rakip kaleye?
0: 2.
1: 12. 2 değil tabii. 12.
0: 2'den tutturdun ama.
1: Evet. 2'den tutturdun. Sonra kupada Leicester'la oynadılar. Leicester 3-1 yendiler. O maçta da rakip kaleye 15 şut çektiler. Bu maçta Ipswich Town'un Manchester United kalesine çekeceği şut baremi 9'dan açılmış. Ben bunu çok yeterli buluyorum. Tamam, Manchester United tabii ki bir Sunderland ve Leicester City değil. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi Ipswich Town zaten çok uzun zaman sonra ilk kez Premier Lig'de oynuyor. Bu takım Premier Lig'in böyle gediklisi değil. Şimdi Old Trafford gibi, Anfield gibi ikonik statlarda da oynamak bu takımın oyuncularını, taraftarını çok heyecanlandıracaktır. Dolayısıyla ekstra motivasyon ve ekstra konsantre ile Ipswich'in ben Manchester kalesine en az 9 şut çekmesini bekliyorum. Kaldı ki bu takım ilk 2 maçını lig ve kupa olmak üzere kazandı. Bunun morali ve özgüveni de var. Bana 9 şut nefis geldi. Oran 1.74'tü sabah, bilmiyorum arttı mı azaldı mı. Ipswich Manchester kalesine 9 tane totalde şut çeker öneriyorum sevgili Radyospor dinleyicileri. Bilgisayarda Manchester United 2-1 kazanır demiş. Açılış gününde Manchester United çok kötüydü. Kendi seyircisi önünde Carrick'in talebelerinin mutlaka bir reaksiyon göstermesini bekliyorum diyor. Old Trafford'da oynadığı son 8 lig maçını kaybetmemiş Manchester United. Ipswich Town ligde ve kupada oynadığı maçları kazanmış olabilir ama United deplasmanında çok daha kaliteli ve kuvvetli bir takıma karşı mücadele edecekler. Kolay maç olmayacak ama küçük bir farkla Manchester'ın kazanmasını bekliyorum deyip 2-1 Manchester United galibiyeti önermiş.
0: Pekala sevgili Gönce Boran, bu maçı da konuşmuş olduk. Şöyle bir skor değişimi var mı diye bakıyorum. Gent Kulüp Brugge'de ilk yarı bitti 1-1. Almanya 2'de ikinci yarı birazdan başlayacak. Darmstadt Hannover, Magdeburg, Holstein-Kiel maçlarında gol yok. St. Pauli Kaiserslautern de ilk yarı konuk taraf 1-0 önde tamamladı. İskoçya'da Aberdeen Rangers müsabakası da dakika 64'e geldi. 0-0'lık denge bozulmuş değil. Danimarka'da Lyngby Odense dakika 22 0-0. Aynı dakikası oynanan Silkeborg Midland maçında da ev sahibi Silkeborg 1-0 önde. AEK Hammarby dakika 22 1-1 devam ediyor. İsviçre'de Sion 0 Lugano 1 şeklinde devam ediyor. Önümüzdeki canlı sonuçlar, skorlar bu şekilde. Bir at yarışına bakalım. At yarışında İstanbul'da ilk 3 ayak geride kaldı. İlk 6'lı Gayna'nın ilk 3 ayağı geride kaldı. Yaklaşık olarak 18 milyon 315 binlik bir dağıtılacak ikramiye tutarı var. İlk ayak 5 Bahama Mama 2.70. İkinci ayak 1.6 Makinist Süperhan 1.85. Üçüncü ayakta 2 Cosedella Vita 1.45. 5, 1.6, 2 şeklinde devam etmekte. İstanbul'da ilk 6'lı Ganyan. Hava parçalı bulutlu, sıcaklık 27 derece. Nem %62, çim pist, kum pist, sentetik pist normal. Türkiye Jockey Kulübü'nün sitesindeki veriler bu şekilde. İlerleyen ayaklara bahis alacaksınız. Eğer bu bilgileri de göz önünde tutabilirsiniz. O zaman Lazio Genoa'ya geçelim.
1: Geçelim.
0: Lazio Genoa'ya geçelim. Manchester United Ipswich'in bilgisayarını söyledin mi?
1: 2-1.
0: 2-1 söyledin. United galibiyeti bekliyor. 21.45'te Lazio ile Genoa karşı karşıya geliyor. 2.09, 2.62, 3.17, 1.02 oranları. 2.56, 1.35, 2.5 üstü 2.29, var 1.89, yok 1.54 olarak belirlendi. Lazio ilk müsabakasında Bologna deplasmanındaydı. Müsabakayı 1-0'lık skorla kazandı ki çok fazla pozisyon olduğu bir maç değildi. Daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Lazio'da işi çözen isim ikinci yarıda oyuna dahil olan Frattesi oldu. Inter'den transfer. 54'te oyuna girdi. 59'da golünü attı. Orta sahada Lazio tarafında çekip çeviren isimlerden birisiydi. Orta sahaya dinamizm katan isimlerden birisiydi. Bologna'nın tüm bir müsabaka çıkardığını söyleyelim. Lazio orada 1-0 kazandı. Genoa-Napoli maçını zaten Napoli'yi anlatırken söyledik. Genoa hak etmediği bir şekilde Napoli'ye iç sahada mağlup oldu. İlk yarıda pozisyonlar buldu. İlk yarıda dirençliydi. Napoli'den daha iyiydi. Ama ikinci yarıda çok tartışmalı bir golle birlikte geriye düşünce ki bitime yakın. Çok fazla maça tutamadı. Kalan sürelerde zaten fark da 2'ye çıktı. Ama dirençli bir müsabaka çıkardığını Genoa'da Napoli karşısında söyleyebilirim. Çok fazla pozisyon olacağı bir müsabaka beklemiyorum. Bu müsabakanın da bir orta saha mücadelesi şeklinde geçmesini bekliyorum. 2.5 gol alt tercihim var. Oran şayet sizlere yeterli gelmezse ilk yarı 0 tercihinde kuponlarınıza ekleyebilirsiniz.
1: Bilgisayar bu karşılaşmaya 1-1 beraberlik vermiş.
0: Güzel.
1: Lazio'nun son yıllardaki Genoa karşısındaki üstünlüğü bu maçla son bulabilir diyor.
0: Bu arada Lazio
1: taraftar desteğinden çok yoksun olacaklar diyor. Neden bilmiyorum.
0: Lazio tarafında eksikler daha var. Marusic de Delebaşuru sakatlandı. Forma giymeyecekler. Taraftar gidişattan çok memnun değil Lazio tarafında. Genç Oran.
1: Ondan mı?
0: Zaten biliyorsun İtalya Kupası'nda çok erken bir şekilde elendiler. Doğru düzgün bir transfer de yapamadılar. Gattuso'ya güven de yok. İtalya Kupası'nda Mantova'ya elendiler ki herhalde galiba Lazio'nun lig tarihinde kupada ilk haftanın ilk maçta elendi galiba ilkmiş. Yani bir ilk olmuş. Takım çok fazla güven vermiyor Bologna galibiyetine rağmen. Taraftarlar bundan kaynaklı tepkili olabilirler.
1: Takımın yıllardır forvet hattındaki yükünü çeken Castellanos ve Immobile'nin yokluğunu bir türlü dolduramadılar diyor.
0: Castellanos geçen sene West Ham'a gelmişti biliyorsun. Immobile de ayrıldı.
1: Pinamonti'yi almışlar.
0: Yedek bekleniyor.
1: Ama o da çok iyi değil. Ayrıca Ratko ve Noslin'in de bu bölgeye aday olduğu söyleniyor. Ama şu ana kadar isimler tatmin etmemiş. Sen Delebaşuru ve Frattesi dedin ama
0: Delebaşuru sakat. Marusic Delebaşuru sakat dedin.
1: Patric yok, Gigot yok, Pellegrini yok, Cataldi yok.
0: Hayır, onu bu saydıkları
1: Marusic yok.
0: Bu saydıkları yeni Marusic de Delebaşuru dedim genç olan.
1: Tamam.
0: Bunlar yeni eksik.
1: Tamam. Total 5 kişi var.
0: Onlar zaten yoktu. Ya ama bu arada durumlar belirsiz yazılıyor İtalyan basında. Side listenin çoğu için.
1: Valla 1-1 demiş. Lazio Genoa karşısında son yıllarda çok üstün ama bu üstünlük bitebilir diyor.
0: Şöyle söyleyeyim. Delebaşuru ile Marus için yani forma giyemeyeceği yazılıyor İtalyanlar tarafında. Romagnoli, Cataldi, Gigio, Patrick bu isimler. Pellegrini bu isimlerin durumu maç saatte belli olacak yazılıyor. Ne diyor bilgisayar? 1-1 diyor.
1: 1-1 diyor.
0: Detayına ne demişti?
1: İşte dediğim gibi Lazio'nun son yıllarda Genoa karşısında çok büyük bir üstünlüğü var. Çok büyük bir ihtimalle bu maç berabere bitecek ve Lazio'nun o üstünlüğü de sona erecek.
0: Rangers gol attı o zaman. Ben sana Rangers golü söyleyeyim mi?
1: Tamam.
0: Aberdeen deplasmanında 70'te 1-0 öne geçmeyi başardı. Yeni bir gol haberimiz var. O gol haberini söyleyelim. İtalya'da da şu ana kadar Napoli, Como'yu ve Lazio Genoa'yı konuştuk. Como yenilmezliği. Lazio Genoa'da da 2.5 gol altı. Bekliyorum. Cagliari Inter'de konuşuruz. Inter galibiyeti beklentim var. Önden söyleyeyim. 2-1.5 üstüyle oranı bir parça yukarı çekebilirsiniz. Çünkü Inter'in galibiyetin oranı 1.30 küsürler seviyesinden şu anda 1.25'e kadar düşmüş durumda. Tabii detaylandıracağız bunu. Samsun Fenerbahçe'de ben maç sonu 2 bekliyorum. Gencebor'un karşılıklı gol var bekliyor. Gencebor'un karşılıklı gol varına da itiraz etmiyorum. 2-1 ya da 3-1'lik skorla Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Konuştuğumuz şu ana kadar konuştuğumuz maçlarda Major Lig'lerdeki tahminlerimiz bu şekilde. Selamlar, kolay gelsin. Freiburg ve Werder Bremen maçı ev sahibi alır ve 1.5 olur mu? Almanya Bundesliga'da bu hafta ilk hafta, ben ilk hafta olması hasebiyle Almanya maçlarına hiç bakmadım. Bu bir hafta gelsin, ondan sonra değerlendirmeleri yapacağız. Dolayısıyla benim tarafımda bir tahmin yok. Biraz takımları izlemekte fayda var. Bakıyorum. İstanbul'dan Ferhat Bey'in kuponu Yenci Baran çok mantıklı geldi, oynadım diyor. Bakalım Yenci Baran, senin tahminlerinden bir kupon yapalım.
1: Bakalım.
0: Chelsea Brighton, Morgan Rogers 1-3 atar 1.60.
1: Tamam.
0: Sunderland Fulham, Joshua King bir uçta atar. 2.
1: Tamam.
0: Bunların yanına Leeds Brentford'da karşılıklı gol var bağlamış dinleyicimiz.
1: Hadi bol şans.
0: 1.60, 2, 1.54 sırasıyla oranlar bu şekilde. Ferhat Bey'in kuponu bol şans dileyelim. Maçları zaten Premier Lig'deki 16 seansı maçları.
1: Yarım saat sonra başlıyor.
0: İlk yarısı da buradayız. İlk yarıda takibine alacağız. Bu 3 müsabakanın da zaten 16'da başlayacağını söyleyelim. 3 maçı da takip edeceğiz. Erkenden bakarsanız ilk yarıda kupon gelir. İş biter, var da olur. Şutlar da gelir. İlk yarıdan belki iş daha biz buradayken biter. Başka şöyle hızlı bakıyorum. Gol haberi var mı diye. Güney Kore'de maçlar bitiyor. Guangzhou 2, Seoul 5 bitti. Gangwon Pohang 0-0 bitti. Incheon, Jeonbuk 1-1 bitti. Jeju 2, Daejeon 1 burada da uzatma dakikalarına geçirmiş durumda. Bir sürpriz geliyor. Maçın favorisi konuk taraftı. Zira şu anda ev sahibi 2-1 önde. Almanya 3'te Saarbrücken Hansa Rostock maçı vardı. Burada da ilk yarı bitti. Hansa Rostock ilk yarı 1-0 önde tamamladı. Atletico'ya gidiyor muyuz bu arada?
1: Biraz daha var gibi gözüküyor ama.
0: Atkan'a bakıyorum.
1: Batıkan at yarışına daha var galiba. Bir at mı var? Tamam.
0: 2 Bahama Mama, 1-6 Makinist, 2 Koza Dellevita şeklinde başlıyor, devam ediyor. Başlıyor. Ve gidiyoruz yarışa.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin ilk adresi
3: Milyoner. Radyo Spor. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Angir yer tuttu. Hemen dışında 5 numaralı Can Ozan'ım 3. lükte ilerliyor. Dışlarına 1 numaralı Ahi Adam. 1 boy kadar gerisinde 8 numaralı Koca Yürekli. Bunun 1,5 boy kadar gerisinde işte 9 numaralı Sarayburnu sırasıyla son 800'e girdi. Son 600'e yaklaşılıyor. Liderlik 10 numaralı Tuguntay'da. İkinci kez dışarıda 1 numaralı Ahi Adam onu takip ediyor. 3. sırada içeride 11 numaralı Doğan Gir. Bunun hemen dışında 3 numaralı Balkı Bey. 1 boy farkla gerisinde orta 5 numaralı Can Ozan'ım. Hemen içine 9 numaralı Sarayburnu sırasıyla son 600'e girdi. Son 400'e yaklaşılıyor. Liderlik 10 numaralı Tuguntay'da. İkincilikte dışarıda 1 numaralı Ahi Adam yer tuttu. 3. sırada içeride 11 numaralı Doğan Gir. Bunun 1,5 boy farkla gerisinde 3 numaralı Balkı Bey'in ataklarıyla düzlüğe çıkılıyor. Düzlüğe 10 numaralı Tuguntay önde çıktı. İkincilikte ortada 11 numaralı Doğan Gir. Bunun hemen dışında 3 numaralı Balkı Bey. Daha geride 9 numaralı Sarayburnu'nun ataklarıyla son 300'e giriliyor. Liderlik 3 numaralı Balkı Bey'e geçti. Dıştan şimdi 9 numaralı Sarayburnu geliyor. Son 200'e giriliyor. Liderliği 9 numaralı Sarayburnu alıyor. İkincilikte içeride 3 numaralı Balkı Bey'in de atakları var. Son 100'e yaklaşılıyor. 9 numaralı Sarayburnu önde. Farkı 2 boy yapıyor. Son 100 metre. Fark 2,5 boy oldu. 9 numaralı Sarayburnu önde kalıyor. Koşuyla 9 numaralı Sarayburnu kazanıyor. 3 numaralı Balkı Bey koşudan ikinci olarak ayrılırken 5 numaralı Can Ozan'ım 3. 2 numaralı Baba Emirhan 4. 11 numaralı Doğan Girse tabelayı tamamlayan isim oldu. 4. koşu olan şartta bir mücadeleyi kazanan isim 9 numaralı Sarayburnu jokeyi Gökhan Kocakaya ile.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo
5: Spor. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
6: Kazancım net, Sigortam.net.
7: Radyo Spor!
8: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.

0: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

0: Döndük geldik tekrardan birlikteyiz. Almanya 2'de bir bakalım hangi maçta gol var Genco Baran?
1: Tabii ki benim maçımda.
0: Tabii ki senin maçında. Kazdas zaten Sempoli karşısında 2-0'ı buldu.
1: Gene Darmstadt... yardımcı mı attı golü?
0: Darmstadt, Hannover, Magdeburg, Holsteinkiel 0-0 devam ediyor. Bakarız gol daha şu anda düşmedi. Biz Feyenoord'u açtık. Şimdi Feyenoord. Feyenoord'a bak Genco Baran. Feyenoord'dan güzel canlı çıkartırsın sen. Ben de sana destek olacağım. Tek başına değilsin bu yolda.
1: Dur bakayım. Ne beklenir bu maçta?
0: Şu anda ben ev sahibi 2.5 üstü bekliyorum. Bu arada bir dinleyicimiz bizim tahminlerimizden bir kupon yapmış. 4 maçlık. Onu göndermiş. Hemen onu bir okuyayım. Feyenoord, Den Haag 3.5 üst. Leeds, Brentford 2.5 üstü karşılıklı gol var. Kombin. Telstar, Ajax 3.5 üst. Sunderland, Fulham'da da King'in bir isabetli şutu.
1: Oynamış. Feyenoord'a
0: 6 oran yapıyor.
1: Bilgisayar 3-0 demiş. Diyor ki yeni bu lige yükselen Ado Den Haag karşısında uzak ara favori Feyenoord demiş.
0: Evet, sahibi 2.5 üst bekliyorum ben de.
1: Evet, zaten söylemiştim. Bilgisayar tahmininde 3-0.
0: Pekala.
1: Ben Feyenoord ilk yarı 1.5 gol üstü diyorum o zaman.
0: Feyenoord?
1: İlk yarı 1.5 gol üstü diyorum.
0: Size ondan sonra söyle. Hemen söyleme.
1: Ben dedim.
0: Tamam, 15.36 itibariyle Genco Baran zaten 24 dakika sonra 16'da maçlar başlıyor. Bir senle Aston Villa Arsenal'i konuşalım yarınki müsabaka. Tamam. Belki bilgisayarda da vardır.
1: Var.
0: Saat 22 maçı. Böylece Premier Lig'in bütün maçlarını konuşmuş olacağız. Bitirmiş olacağız. 5.70, 4, 1.33, 1.02, 2.56, 1.80, 2.5 üstü, 1.61, var 1.77 yok da 1.64 olarak belirlendi. Arsenal galibiyetle başladı. Coventry karşısında 3-0 kazandı ki muazzam oynadılar. Özellikle o sol kanttaki Cholis diye mi okunuyor Yunan oyuncu? Muazzam bir müsabaka çıkardı. Cholis sanırım.
1: Cholis.
0: Ne?
1: Cholis.
0: Abi Cholis
1: müthiş. Cholis müthiş oynadı gerçekten. 3-0
0: kazandı. Aston Villa'yı zaten yeterince eleştirdik. Brighton'a 4-0 kaybettikleri maçı. Brighton maçı anlatırken söylemiştik. Tabii transferler var. Goretzka ile birlikte Martinez geldi. Nicholas Jackson geldi. Ama Genco Baran diyor ki Goretzka görülmüyor kadrolarda.
1: Jackson gözüküyor.
0: Ama Jackson görülüyor dedi. Aston Villa'ya yeni bir yapılanma içerisinde çok fazla oyuncu ayrıldı. Nasıl maç olur? Sanki Arsenal. Arsenal bu arada oran düşmeye başladı. 1.35'te 1.33'e düşmüş herhalde bu maç gününe kadar, yarına kadar daha da düşerdi.
1: Vallahi ben yani şöyle söyleyeyim. Handikaplı Arsenal bile net beklerim. Eğer şu kadro çıkarsa, kadroda şu. Aston Villa'da kalede Suzuki. Savunmada Cash, Lindelöf, Torres, Ruggeri. Ortada Bogart, Kamara. Önlerinde Buendia, Barkley, McKin. İleride de Nicholas Jackson var. Yani Arsenal'i ben Coventry maçında izledim. Tamam, belki Coventry biraz hafif kaçtı ama Arsenal müthiş oynadı. Senin söylediğin yeni transfer Solis harikaydı. Ben de bayıldım. Müthiş bir oyuncu. İçeriye girmesi, son çizgiye inişi, kat edişi, pası ve şutu, yani hep doğru işi yaptı Coventry maçında. Hep artı katkı sağladı. Bu arada müthiş bir gol kaçırdı Feyenoord. Baktığımızda yine Aston Villa'da Manzambi yeni transfer. Maggio sakatlıklarından dolayı yok. Gomez kırmızı kart gördü Brighton maçında. Yok. Onana'nın sakatlığı devam ediyor. Martinelli ve Watkins'e Arabistan'dan öyle bir teklif gelmiş ki bu oyuncuları risk etmek istemiyor yönetim. Oynatma talimatı var. Oynamıyor çünkü Martinelli de Watkins de kadroda da yok. Hani sakatlanırsa şey bitmesin diye, transfer
0: yatmasın
1: diye. Arsenal'de savunmada Timber ve Saliba'nın sakatlıkları devam ediyor ama savunmada White, Mosquera, Gabriel ve Calafiori dörtlüsü gayet güven veriyor. Önlerinde Declan Rice, Lewis Kelly, Saka, Odegaard, Solis, ileride de Kai Havertz. Ya ben Aston Villa'nın kadrosu bu olursa hiç çekinmem. Handikaplı Aston Villa'yı karşıma alırım.
0: Arsenal, handikaplı Arsenal dersin.
1: Evet, aynen.
0: Pekala, Feyenoord Den Haag müsabakasında takibe başladık.
1: Feyenoord 5 dakika içinde gol atacak. Ya öyle bastırıyor. Bu arada bilgisayarda bu maça 2-0 Arsenal kazanır demiş. Ben şeyi merak ettim. Bakalım dostumuz Chris Sutton ne demiş? Diyor ki ben çok büyük bir Unai Emery hayranıyım. Fakat artık bu Oli Watkins olayı da kabak tadı vermeye başladı. Ya satılsın ya da oynasın diyor. Sezona çok yavaş bir başlangıç yaptılar. Çok önemli oyuncularını kaybettiler. Toparlanmaları için vakte ihtiyaçları var. Arsenal'in bu sezon, yani bu yarın oynayacağı maç için söylüyor. Yani şöyle demiş. Bayağı ezmesini bekliyorum diyeyim. Ben öyle söyleyeyim. Başka bir deyim kullanmış. Ezmesini bekliyorum diyeyim demiş. Chris Sutton da 2-0 diyor. Chris Sutton da 2-0 diyor. Yani ezmesini bekliyorum deyip 2-0 demesi de ben 2-3 yani var, hiç çekinmem. Martinez de yok kalede. Martinez önemli bir faktördü.
0: Azıcık
1: psikolojik ezme. Oyun falan yapıyordu. Bu azıcık ezme. Basıp ayağını çekiyor. Basıp ayağını çekiyor.
0: Şey gibi, hani 5'te 15'te golü atar, ondan sonra acırlar, daha da gitmezler. Aynen öyle. 15 dakika ezerler.
1: Hocam bitir.
0: Hocam bitir. Cagliari Inter maçı 21.45'te oynanacak bugün İtalya'da. 7.09, 4.22, 1.25, 1.02, 2.5 altı 1.84, 2.5 üstü 1.58, var bahsi 1.85, yok bahsi 1.58 olarak açıklandı. Yayının başında söylemiştim. İtalya'da Inter ve Roma ilk haftanın en net performans gösteren takımlarıydı. Monza'yı 4-1 ile mağlup etti Inter ki müsabakada maçın başından sonuna kadar maçın hakimiydi. 6'da öne geçtiler. İlk yarım saatte 30'da Monza 1-1 buldu ama yani gol tamamen Inter savunmasının uyumasından, maçı o dakikaya kadar ilk yarım saatte o kadar fazla domine ettiler ki hani Monza'nın çok bir şey yapabilecekmiş gibi durmuyordu Monza. Yani çok rahatlama ve rehavet vardı Inter'de. Monza ondan yararlandı. 1-1 buldu ama çok hızlı bir şekilde yanıt verdiler. Zaten ikinci yarının başında, sonrasında da fark geldi. 4-1'lik skorla sahadan galibiyetle ayrıldılar. Ağırlıklı olarak geçen seneki 11'de forma giyen isimler sahaya çıktı. Bir Andy Diouf vardı kanatta yeni isim olarak. Geri kalan bütün oyuncular geçen seneki Inter kadrosuna da yeni isimler forma giymedi. İlk 11'de Stones oyuna sonradan dahil oldu. Bugün ilk 11'de sahaya çıkabileceğine dair bazı haberler var. Belki öyle bir değişiklik yapılabilir. İlginç olan şu, Pio Esposito, Lautaro Martinez ikilisiyle ileri uçtu Inter gol aradı ki normalde Lautaro Martinez'in yanına ya Boni konurdu ya da Thuram konurdu. Thuram zaten hiç süre almadı müsabakada. Boni de ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Bugünkü maçta da, akşamki maçta da, Cagliari deplasmanında da yine Pio Esposito ile birlikte Lautaro Martinez ikilisinin ileri uçta forma giymesi bekleniyor. En azından muhtemel 11'lerde İtalyan basınında bu oyuncular gösteriliyor. Hakan Barella ile Zielinski üçlüsü yine ortada forma giyecek büyük bir ihtimalle. Cagliari tarafına bakarsak, Cagliari de Parma deplasmanında 1-0 kazandı ki rakipten daha iyi oynayarak kazandı. Aslında çok fazla pozisyonun olduğu bir maç olmamasına rağmen maçta Cagliari'nin 3 şutu direkten döndü. Böyle tın tın direkten dönen toplardı ama neticede gole yaklaştıkları anlardı. Bitime yakın son 10 dakikada Romano, yeni transfer Cagliari'de kiralık oynayan Romano çok güzel bir gol atmayı başardı. Parma deplasmanında sağdan 1-0'lık galibiyet dayadılar. Cagliari'nin Parma karşısındaki deplasmandaki oyunu beğendim ama yani Inter o kadar motive girdi ki yeni sezona, bu sene de şampiyonluk için iddialı olacağını gösterdi ki ben Inter'i Cagliari karşısında karşıma alamam. Inter kazanır, 1.5 gol üstü tercih var sevgili Genco Boran.
1: Bakıyoruz bilgisayar bu maçı ne demiş. Bu arada facia bir gol bir var.
0: Den Haag attı. Yok, facia değil. Ev sahibi 2.5 üstümüz için tetiklemesi için.
1: Tetiklemesi için niye ama?
0: Fenord'un minimum 2 atması lazım.
1: Doğrusu öyle, doğru. 1-0'da bırakmaz. Ama şeyi artacak. Konsantrasyonu ve motivasyonu çok artacak. Ado Den Haag'ın. Artmaz. Burada artmaz. Bir müthiş bir geri pas hatası var gördüğümüz kadarıyla.
0: Offside yok.
1: Offside yok. Eğer yok, zaten offside'e de gerek yok. Gerekmiş. Vallahi bakıyorum, eksiklere arada bakıyorum. Ne oldu? Ne oldu?
0: Ama iki de maçta gol var. Hangi maçta gol?
1: Yine bizim. Gerçekten mi? 3-0 mı?
0: Sen faul attı, 2-1 oldu.
1: Ya, demek ki alt oynasak da olmayacakmış.
0: Diğer iki maç
1: 0-0. Ya inanılır gibi değil ya. İnanılır gibi değil.
0: Katar olacak iş değil ya.
1: Mkhitaryan'ın cezası bitmiş. Turam'ın sakatlığı da bitmiş. Antrenmanlara katılmış. Rakiple ilgili bir şey yok. 3-1 Inter kazanır diyor kısaca. Öyle
0: güzel,
1: söyleyeyim.
0: Güzel. Bartu Bey diyor ki Midland canlı da maçı çevirir. Çok güzel oran var. İkinci yarı peş peşe goller bekliyorum demiş. Dinleyicilerimizi bilgilendirelim. Bodo Rosenborg başladı Norveç'te bu arada.
1: O Den Haag'ın ikinci golü geliyor. 4-3 geliyorlar. Vallahi fena gitse, değildi orta. Fena değildi.
0: Arkaya gitse. Olabilirdi. Bakalım. Bu arada Hannover de gol attı. Darmstadt karşısında 1-0 öne geçti. En azından diğer iki maç.
1: Şadiyeleri yani.
0: Bu arada Yalçın soruyordu Hannover olur mu diye. İlk gol geldi Yalçın. Bakalım devamı gelir mi? Rakip 10 kişi bu arada. Hannover rakibi. Darmstadt 10 kişi.
1: İkinci yarıda mı oldu kırmızı kart?
0: Bakalım. Ona bakalım. Yok daha 20'de oldu ya. İlk yarıda olmuş.
1: Ha doğru doğru. Den Haag'ın köşe vuruşu geldi. Ooo. Den Haag'a bak sen.
0: Böyle açık oynamaya devam etsin Den Haag.
1: Etsin etsin.
0: Gelsin Den Haag kardeşimiz. Açık oynamaya devam etsin.
1: Bizim İngiltere'lerin başlamasına da son 14 dakika. Heyecan dorukta.
0: Pekala. Süper Lig'de Başakşehir-Kasımpaşa maçı var 21.30'da. Bunu da değerlendirmek isterim ki Başakşehir galibiyeti bekliyorum. Alternatifim toplam gol 2-3. O tarihçilerimi önceden söyleyeyim. Sen de bilgisayardan her ne kadar bilgisayara Süper Lig'de çok güvenmesek de sen yine de...
1: Peki.
0: Bize söylersin benim tahminimden sonra. Bu arada Feyenoord soldan geliyor. Yerden orta atamadı. Vuramadı.
1: Gerçekten vuramadı.
0: Çok net fırsat vuramadı. Neyse devam ediyoruz. 1.45, 3.56, 4.76, 1.02, 2.56, 1.86, 2.5 üstü 1.56, var 1.60, yok 1.81 olarak belirlendi. Başakşehir ilk maçta Kocaelispor'u 2-0 mağlup etmişti ama son müsabakada Trabzon deplasmanında 2-1 kaybetti. İki maçta 3 puanla yol devam ediyorlar. Konferans Ligi'ne biliyorsunuz maçlarında Inter-Turku eşleşmesi ilk maç 1-1 bitmişti. Deplasmandaki maçı da 2-0 kaybetmişti Başakşehir. Konferans Ligi'nden elenmişti. Resmi maçlarda açmıştı. Sonrasında Kocaeli galibiyeti geldi. Son maçta dediğim gibi Trabzonspor karşısında deplasmanda sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldılar. Aslında müsabakanın ilk yarısında çok kötü bir performans çizmedi Başakşehir. Rakiple birlikte Trabzonspor'la birlikte başa baş oynamayı başardı. Hatta skor 0-0 iken net bir fırsat yakaladı kaleciye karşı karşıya ama Trabzonspor savunması araya girerek atağı kesmeyi başardı. Geriye düştükten sonra ikinci yarıda çok fazla risk aldılar ve kalelerinde çok fazla pozisyon gördüler ki zaman zaman da maç genelinde bireysel hatalar yaptılar. Ama Kasımpaşa maçında ne oldu? İki mi oldu?
1: Yok
0: savunmacı araya girmiş. Baktım seviniyorlar zannettim. Feyenoord atağını kestik diye seviniyorlarmış. Ben de gol attık seviniyorlar zannettim.
1: Out mu verdi buna yalnız? Ha tamam şimdi sevinişi gördüm. Evet, out.
0: Ben de o sevinişi işte evet, iki evet, oldu herhalde. Başakşehir Kasımpaşa'nın daha iyi bir kadroya sahip olduğunu düşünüyorum. Galibiyetini bekliyorum. Kasımpaşa Çorum deplasmanındaydı. 1-0 kazanmayı başardı. Rakip savunmanın arkasında iyi sarktılar. Golü attılar. Maç sonrasında Çorum tarafından, Çorum teknik heyetinden aslında bu tip pozisyonlarına çalıştıklarına dair bir açıklama geldi ama golü de bu şekilde yediler. Golü attıktan sonra Kasımpaşa hücumu neredeyse hiç düşünmedi. Top daha çok Çorum'da kaldı. 75-25 topla oynamada Çorum üstünlüğü vardı. Toplamda Çorum ikisi isabetli 16 şut attı. Kasımpaşa maçı bir isabetli şutla tamamladı. Totalde de 6 şut attı. Çok fazla zaten 90 dakika izleyenler görmüştür. Kasımpaşa'nın çok fazla ileri çıkmadığını, skoru korumaya çalıştığını ve bunu da başardığını görmüştür. Burada bu müsabakada ben Başakşehir'in iç sahada kazanmasını bekliyorum. Maç sonu bir tercih var. Oran şu anda hala 1.45. Milyoner.com'da eğer ki Başakşehir biraz zaten formsuz olsaydı oranı daha da düşük olurdu diye tahmin ediyorum. Bu orandan galibiyet riskine girilebilir diye düşünüyorum. Eğer ki taraf bahsine girmek istemiyorsanız da toplam gol 2-3 gol bahislerinde güzel alternatif olacaktır. 2-1'lik bir skor beklentim var Başakşehir Kasımpaşa maçında.
1: Vallahi hiç detaya girmeyeceğim sadece neticeyi vereceğim. Söyle. 2-0 Başakşehir kazanır demiş bilgisayar.
0: Eyüp Alanya ne demiş? Eyüp Alanya'da benim bir tahminim yok ama bilgisayarda merak ediyorum.
1: Bence Alanya kazanır demiştir. Ya da beraberlik. Zaten geri tek seçenek kaldı. Evet 1-1 demiş.
0: Samsun Fenerbahçe'ye ne demişti? Ona bakmış mıydı?
1: Ona bakmadık.
0: Ona bakalım bilgisayara.
1: Ya ben kendim bile bakmadım. O kadar Türkiye'ye kötü tahmin veriyor ki. 3'ü de gelirmiş. 2-1 Fenerbahçe diyor.
0: 2-1 Fenerbahçe. Aa bilgisayarla en fikiriz. Ben de 2-1'e de 3-1 bekliyorum. Peki sevgili Genco Baran, bir 5 dakika içerisinde hızlı bir bilgisayardan Real Madrid Malaga bakalım mı 18 senesi maçı?
1: Var, ben de hazır.
0: Düz galibiyet yok. Beraberlik 11-20. Malaga galibiyeti 17-50. 2.5-6, 3.70, 2.5 üstü 1.10 var, 2 yok, 1.48 olarak belirlendi. Sociedad karşısında 4-1 kazandı Real Madrid ki ilk müsabakada da Espanyol deplasmanında 2-1 kazanmıştı. Zaten hazırlık döneminde de mağlubiyet yaşamadan girdiler. Hazırlık maçlarının hiçbirini kaybetmediler. Ligada 2-2 ile girdiler. Toplamda totalde 6 gol atmayı başardılar. Malaga ilk maç Atletico Madrid deplasmanı 2-0 kaybetti. Deportivo maçı 1-1'lik skorla bitti. Sevgili Genco Baran, ne demiş bilgisayar? 1-2.5 üstü makul gibi görünüyor.
1: Mbappe müthiş bir form grafiğiyle sezona başladı diyor. Sociedad karşısında hat-trick yaptı diyor. Bugün de takımının en önemli ismi olacağını yazmışlar. Rodrigo'nun sakatlığı devam ediyor. Ferland Mendy'nin de sakatlığı devam ediyor. Militao'nun sakatlığı geçmiş ama ilk 11 çıkması beklenmiyor. Antrenmanlara başlamış. Endrick hala sakatmış. Tchouaméni hala sakatmış. Ben bir muhtemel 11'i vereyim. Courtois eksik, o kadar verdik ki. Dumfries, Konate, Huysen, Kukureya, Silva, Valverde, Arda, Bellingham, Vinicius Junior ve Mbappe. Muhtemel 11'i. Malaga Real Madrid ile oynadığı son 11 maçı kazanamamış. Bernabeu'da. Yani kötü bir gün Malaga'yı bekliyor demiş ve 3-0 Real Madrid galibiyeti önermiş. Burada özel bir şeye mi baksak acaba? Hani Mbappe bakayım.
0: Bu arada İsveç'te Hammer bir ikinci gol de attı. İlk yarıyı ayı karşısında deplasmanda 2-1 önde tamamladı. Üst oynayanları da var, oynayanları da tebrik edelim ki ilk yarıdan tercihleri, tahminleri geldi. Norveç'te Bodø Rosenborg 0-0 devam ediyor. Dakika 20 oldu orada. Zaten 15.30'da tek maç vardı. Birazdan Premier Lig maçlarına bakacağız. Saat 16'da 8 dakika kaldı. İki maçın canlısına bakacağız. Feyenoord Den Haag'a bakıyoruz zaten. Den Haag'ın golü geldi. Feyenoord tarafından goller bekliyoruz burada bu müsabakada. Hollanda'nın diğer maçında da Willem Herenveen maçı 0-0 devam ediyor. Dakika 20'yi göstermekte. Gent Kulüp Brugge'de 65'e geldi dakika. 1-1'lik denge var skorda. Almanya 2'de St. Pauli 1, Kazakistan 2, Darmstadt 0, Hannover 1, Magdeburg 0, Holstein Kiel 0. Rangers'ın Aberdeen deplasmanındaki 1-0'lık üstünlüğü sürüyor İskoçya'da. Zaten müsabakada uzatma dakikalarına geçildi. Linkboydense 0-0, Silkeborg 1, Midland 0 ilk yarı sonuçları. Bu arada İskoçya'daki Rangers maçı bitti. Rangers deplasmanda 1-0 kazandı. İsviçre'de Sion 0, Lugano 1 ilk yarı sonucu. Onu da söyleyelim, skorlar arasına ekleyelim.
1: Bakayım, Real Madrid'e bakıyorum ben de oyunculara.
0: Bak bakalım.
1: Yok, ceza sahası dışı falan değil de. Mbappe'nin gol atmasına kaç veriyor bir tahmin eder misin?
0: 1.20.
1: Tebrik ederim. 1.21.
0: Yaklaşmışım. Bir yaklaşık.
1: Evet.
0: Dinleyicimizden kupon geldi. Sunderland Fulham'da Joshua King 1 isabet 2. Chelsea Brighton'da Rodgers 1 isabet 1.60. Leeds Brentford'da bunlar senin tahminlerinden tahminlerin Genco Baran. Kuponlara gelmiş. Leeds Brentford'da kaleci kurtarışı +6. Real Madrid Malaga'da Real Madrid 2 gol atar +6 korner kullanır. Bu güzel aslında ha.
1: Çok ilginç bir şey buldum.
0: Dinliyorum.
1: Mbappe gol atar 1.21 ya.
0: Evet.
1: Mbappe veya Bernardo Silva gol atar 1.23. Bu nasıl oluyor?
0: Oluyor bazen böyle şeyler.
1: Evet.
0: Onu değerlendirirsin. Dinleyicilerimize söyleyelim.
1: Tabii 1.23 olur.
0: Bir şansınız da daha yukarı gider.
1: Aynen öyle. İki golü var mı diye baktım. Hat-trick var.
0: Bir kuponu söyletmedin ki ama ya. Olsun. Ama bir kuponu söyletmedin ki ya. Dinleyicimizin kuponunu tekrarlıyorum. Sunderland, Fulham, Joshua King 1 isabet şut. Chelsea Brighton'da Morgan Rodgers 1 isabet şut. Leeds Brentford'da kaleci kurtarışı toplamda +6. Real Madrid Malaga'da Real Madrid 2 gol atar +6 korner kullanır. 1.45 oran var. Güzel. United ve Ipswich'te de Ipswich Town 9 kale vuruşu kullanır. Güzel bir kupon olmuş.
1: Mbappe 8 şut çeker 2.10. Ya Osimhen'e haftaya kaç açılacak acaba ya da açılacak mı?
0: Bence çok bence 2-10 çok az 8 şuta. Mbappe 8 şuta 2-10 maç.
1: Tabii hayır yani, Osimhen için lazım. Diyorum. Osimhen için diyorum. Osimhen 2 maçtır 25 şut çekti totalde. Peki saatlerimiz ha.
0: Dinleyicimiz diyor ki Genco Varan farkıyla dün Premier Lig kazandı. Yayını kapatmak zorundayım ama bunu paylaşmam lazım diyor. Liverpool, Nottingham var. Evet. Coventry, Hull. 2.5-6 Burnwood, evet. Everton karşılıklı gol var oynamış.
1: Evet. Aynen öyle. 3'te 3 yaptım zaten. Çok teşekkür ediyorum dinleyicimize. Saat 15.55 saat başında birlikte olacağız.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin kalbisi Milyoner. Radyo Spor. Reklam.

0: Total Enerji İstasyonları Basketbol Milli Takımlar ana sponsoru.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: Verildi ve 5. koşu başladı. 6 numaralı Hacı Ertay koşuya bir boy kadar geç başladı. Rider Yalanis'in 1 numaralı Gelauglim oldu. İkincilikte dışarıda 4 numaralı Warrior Line onu takip ediyor. Hemen içinde 3. sırada 3 numaralı Calcutta 3 boy kadar gerisinde. 5 numaralı Born to Trust bunun 1 boy gerisinde dışta 2 numaralı Pythagorean Theory. Son sırada 6 numaralı Hacı Ertay bu sırayla 1700 metre startleri geçiliyor. Liderliğini sürdürüyor 1 numaralı Gelauglim. İkincilikte hemen dışında 3 numaralı Calcutta onu takip ediyor. 5-6 boy kadar gerisinde. 3. sırada izlediğim isim 4 numaralı Warrior Line. Bunun 2 boy kadar gerisinde 5 numaralı Born to Trust. Hemen dışında 2 numaralı Pythagorean Theory. 5-6 boy kadar gerisinde 6 numaralı Acertay şeklinde 1400 metre startleri geçildi. Liderliğini koruyor 1 numaralı Gelauglim. İkincilikte onu 3 numaralı Calcutta takip ediyor. 3. sırada ortada 5 numaralı Born to Trust. Bunun 1 boy kadar gerisinde 4.lükte ilerliyor 2 numaralı Pythagorean Theory. Hemen içinde izlediğim isim 4 numaralı Warrior Line. Onun 3 boy kadar gerisinde 6 numaralı Acertay. 1100 metre startleri bu sırayla geçiriyor. Liderlik 1 numaralı Gelauglim'de. Fark 3 boy oldu. İkincilikte onu 3 numaralı Calcutta takip ediyor. 3 boy kadar gerisinde işte 3. sırada 5 numaralı Born to Trust. Bunun hemen dışında 2 numaralı Pythagorean Theory. 2,5 boy gerisinde işte 4 numaralı Warrior Line. 1,5 boy kadar gerisinde son sırada 6 numaralı Acertay. Son 800'e bu sırayla girildi. Son 600'e yaklaşılıyor. Liderlik 1 numaralı Gelauglim'de. İkincilikte dışarıda onu takip eden isim 3 numaralı Calcutta oluyor. 3.lükte içeride 5 numaralı Born to Trust. Hemen dışında 2 numaralı Pythagorean Theory. 3 boy kadar gerisinde 4 numaralı Warrior Line. Son sırada 6 numaralı Acertay. Son 400'e yaklaşıldı. Liderlik 1 numaralı Gelauglim'de. İkincilikte dışarıda 3 numaralı Calcutta onu takip ediyor. 3. sırada 2 numaralı Pythagorean Theory hemen içinde 5 numaralı Born to Trust. Dışlarında izlediğim isim 4 numaralı Warrior Line bu sırayla son 300'e girmek üzere. Liderliği şimdi 3 numaralı Calcutta aldı. İkincilikte içinde 1 numaralı Gelauglim'in atakları var. Bariyer dibinde 5 numaralı Born to Trust. Dışlarında 2 numaralı Pythagorean Theory sırasıyla son 200'e yaklaşılıyor. Liderlik 3 numaralı Calcutta'da. İşten 1 numaralı Gelauglim gelmeye çalışıyor. Dışlarında 2 numaralı Pythagorean Theory'nin de atakları var. Son 100 metre 3 numaralı Calcutta önde. Dıştan 2 numaralı Pythagorean Theory gelmeye çalışıyor. 3 numaralı Calcutta koşuyu kazanıyor. 2 numaralı Pythagorean Theory koşudan ikinci olarak ayrılırken 1 numaralı Gelauglim 3. 4.lük için ise 5 numaralı Born to Trust ve 4 numaralı Warrior Line fotoyu yakın ara geçti. 5. koşu olan kısa vadeli handikap 22 mücadeleyi 3 numaralı Calcutta Ahmet Çelik'le kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
5: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.
6: Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
7: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Feyenoord kaçırdıkça kaçırıyor. Ben de gözüm bir Chelsea.
8: Çok net kaçırdılar ama.
7: Gördüm.
8: Kaleciye karşı karşıya Ueda. Birkaç dakika önce atmışlardı gol. Offside gerekçesi iptal değildi ki. 3 metre falan offside'de oyuncu. Ama pozisyondan sonra kaleciye karşı karşıya kaldı Ueda. Çok net fırsattı. Harcadı kaleciye vurdu. Kalecinin üstüne vurdu. Gelmeye devam ediyorlar. Bakalım devretmeden bir golleri gelir mi?
7: Chelsea taraftarı yeni kalecileri Martinez'i böyle her yere çağırdı. Her yerden alkışladılar. Onu da söyleyeyim. Martinez ilk maçına çıktı. Şimdi Chelsea gelirken Chelsea'ye bakıyorum. Morgan Rodgers şut çekti mi? Çekecek mi? Tehlikeli bir atak var orada ama bir de numaralara bakayım ben. Numaralara bakayım bakmasın ama evet şimdi telefonumu kaybetmiştim. Morgan Rodgers'ın telefon numarasına bakacağım dermişim.

0: var. Çizgiden çıkartılan bir top var. Lavia gol atmış. Golü Lavia atmış ama nasıl gelişti olay? Ne oldu? Hep beraber göreceğiz şimdi. Bu arada Sunderland Fulham karşısında çok iyi başladı. Tek kale oynuyor, onu da söyleyeyim. Evet, Chelsea'de Brighton karşısında iyi başladı. Orada acaba bir savunma hatası mı var? Brighton'lı bir iki savunma oyuncusu gösterdi ama bakalım köşe vuruşu. Bir kafa vuruşu. Evet, evet. Savunmayla kaleci 27 numarayla kaleci anlaşamamış. Yani tamam, topu Hüttner çizgiden çıkarmış ama kaleci kucağındaki topu Hüttner orada hızını alamıyor. Bir daha vurmaya çalışırken kalecinin eline vuruyor. Ve bomboş Lavia topu bomboş filelere gönderiyor. Çünkü top önüne düşüyor. Orada 8 numara varsa eğer Chelsea'de, ilk şutu da 8 numara çekmiş. Onu da söyleyelim oynayanlar varsa diye. 8 numara kimmiş? 8 numara varsa tabii. 9 numara, tamam, 8'i gördüm, 9'dur o. João Pedro muhtemelen. İlk vuran da João Pedro. Onun da şutunu çizgiden çeliyorlar. Çizgiden çelinen top acaba isabetli şut çalınıyor, sayılıyor mu? Onu çok merak ediyorum. Hani defanstan dönen top kaleyi bulan şut sayılmıyor. Fakat çizgiden çıkartılan top sayılıyor mu, sayılmıyor mu? O bende bir merak konusu olmuştur. İlk defa şimdi burada onun cevabını öğrenmiş olacağız. Feyenoord'un atakları dalga dalga gelmeye devam ediyor. Bari ilk kere bitmeden 1-1 olsun da. Yani hani 2,5 gol için fena da oynamıyor yani. İyi kapanıyor Ado Den Haag. Bir iki kere pozisyon buldu Feyenoord ama hani daha fazla baskı, daha fazla pozisyon getirir diye düşünürdüm ben. Şahsen. Diğer maçlarla ilgili neticelerde değişiklikler var mı? Onlara da bir bakalım. Almanya'da neler oluyor? İngiltere'de bir tek Chelsea'nin golü var. Şimdi Brighton geliyor, köşe vuruşu oldu. Brighton geliyor, köşe vuruşu oldu. Paris-Nice maçı başladı ama Paris Futbol Kulübü. Paris Saint-Germain değil, 0-0 devam ediyor. Ado Den Haag 1-0 önde. Willem Herenveen maçı hala 0-0 devam ediyor. Gent Club Brugge maçı 1-1 devam ediyor. Club Brugge 10 kişi. Bu arada offside bayrağı kalktı. Fulham çok net bir gol pozisyonuna girdi ama offside bayrağı kalktı. Sağ kanattan yaz offside bayrağı yanlış kalkmış olabilir. Yani pozisyonun devam edilmesi lazımdı. Çok büyük bir hata yani. Gol olsaydı kıyamet kopabilirdi. Çünkü çok erken kaldırmış bayrağı. Offside olmama ihtimali de vardı oyuncunun. Kaiserslautern 2-1 önde. Hannover 1-0 önde. Magdeburg 1-0 önde. Bizim izlediğimiz maç haricinde diğer maçlar gol altı neticesiyle devam ediyor. Dakikalar 80. 3 maçın da dakikası 80. Bu arada çok sert bir foul. Ado Den Haag. İtirazlar var. İtirazlar var. Neyse, kart görmeden yırttı gibi gözüküyor Ado Den Haag'lı oyuncu. Danimarka'da Ling 1-0, Odense 0, Silkeborg 1, Midland 0. İsveç'te Ayk 1, Hammarby 2. İsviçre'de Sion 0, Lugano 1. Rosenborg'un golü geldi Ulaş, Bodo deplasmanında. Bu sürpriz mi?
1: Sürpriz.
0: Valla Rosenborg'un golü geldi.
1: Bu sürpriz sevgili Gönce Buran. Nasıl bir sürpriz? Bodo ligde, Vikik'te şampiyonluk yarışında. Rosenborg bildiğimiz Rosenborg değil. Yani sezon başında zaten...
0: Bildiğimiz Rosenborg artık Bodo oldu zaten.
1: Evet, Bodo oldu. Rosenborg sezon başında düşme hattında dolanıyordu. Şimdi biraz toparladı. Orta sıralara çıktı ama hani takımlar arasında çok büyük bir puan farkı yok Norveç'te.

0: Yani şampiyonluk Bodo ile Viking arasında gidecekmiş gibi görünüyor. Belki bir Tromsø hata gelebilir. Tromsø de Avrupa'dan elendikten sonra bir ihtimal lige daha fazla adapte olacaklar. Yani aralarına girebilir ama o plase diye bakalım biz Tromsø'ye. Ya Viking'e ya Bodo'ya gidecek. Norveç'te şampiyonluk. Bu gol de sürpriz bir gol.
1: Evet, az önce bir soru sormuştum Ulaş. O sorunun cevabını aldım. Bakayım. Asist sayılıyor mu? Lavia gol attı ama bir saniye şuradan bakmam lazım. Şimdi Lavia'nın golünde bir kafa vuruşu geldi. Zannedersem João Pedro'dan. Bir daha bakacağım ona. Hemen Pedro'ya bakayım. Tamam. Ah, bak işte Ulaş. Şimdi João Pedro kafa vuruyor. Savunma oyuncusu topu çizgiden çıkarıyor. Normalde savunma oyuncusuna çarpan top şut çekildiğinde kaleyi bulan şut sayılmıyor ya. Çizgiden çıkartılan top da acaba sayılıyor mu? Çünkü yine savunma çıkarttı diye düşünüyordum ama João Pedro'nun kafa vuruşunu çizgiden çıkartınca iki tane isabetli şut sayıldı. João Pedro'nun da şutu bir de bir. Gol atan Lavia'nın da haliyle gol olduğu için isabetli şut oldu. Bir de bir oldu. Bakalım golden sonra Brighton'ın biraz oyunun kontrolünü ele aldığını söyleyebiliriz. Sunderland'in de atakları devam ediyor ama o maçta henüz gol yok.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın. 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

0: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
1: Döndük geldik, golle geldik, Chelsea'nin ikinci golüyle geldik. Morgan Rodgers asisti yaptı. Genco Boran stüdyoda şut at. Şut at
2: dedim ama
1: pas
2: şut
1: atma dedi ama attı. Çok güzel bir asist yaptı Morgan Rodgers.
2: Neto'nun golüyle Chelsea farkı 2'ye çıkardı. Valla şut da çekebilirdi ama daha da açısını daraltıp güzel Neto'ya arkaya pas vermeyi denedi ve başarılı da oldu. Chelsea Brighton karşısında farkı 2'ye çıkardı. Valla benim beklediğimden çok daha iyi başladı Chelsea. Ben kesinlikle böyle bir başlangıç beklemiyordum. Valla güzel gol.
1: Yenecek gol değil. Şöyle yenecek gol değil. Yani Brighton açısından...
2: Evet, savunma yani...
1: 5 oyuncu birden yerleşimi yapmayı becerememişler.
2: Ya ceza sahasında bir tane Chelsea'li var, o da topa vuruyor.
1: Stoperler nerede?
2: İşte o biraz muamma.
1: Stoper 5'e 2 ile gol attı Chelsea. 2 kişiyle gol attılar. Rodgers'ın soldan yerden verdiği pasta... Karşılamaya çalışan da Ferdi. Stoper yok ortada. Ferdi karşılamaya çalıştı
2: 24
1: ama...
2: 24 numara.
1: Golü yediler. 2-0 oldu.
2: Aynen öyle. Peki şimdi Chelsea iyi başladı dedik. Sunderland de diğer tarafta iyi oynuyor. Onu da söyleyelim.
1: Feyenoord kardeş de...
2: Feyenoord atak yapıyor ama biraz orası şey oldu.
1: 11 duruldu. Şut, 11 şut 3 isabet var Feyenoord'da. Gol yok. Dediğin gibi oldu. Denek kapandı.
2: Kapandı. Şey değil mi?
1: Bu arada Gent Kulüp Brugge'de bir sürpriz olmak üzere. Yani üst oynayanları tebrik edelim ama Gent 2-1 önde. Kulüp Brugge net favoriydi. Bir de Kulüp Brugge 10 kişi kaldı. Bu arada Almanya 2. Bundesliga'da Magdeburg 2, Holstein Kiel 0 oldu. Darmstadt 0, Hannover 1. 88'e geldi dakika. St. Pauli 1, Kazakistan 2 zaten o gole benim vermiştik. Rakow Jagiellonia Polonya'da önümde açıktı. 1-0 ev sahibi öndeydi. 1-1'e geldi skor dakika 30'da. İsviçre'de Sion Lugano 1-1'e geldi. O gol haberini de söyleyelim. Danimarka'da Lyngby 1, Odense 0, Silkeborg 1, Midland 0. Midland 10 kişi kaldı. Dakikalar 60'ı gösteriyor. Buradaki maçlarda bakıyorum. Bodo Rosenborg da 1-1'e geldi.
2: Oo, hemen.
1: Bodo yanıt vermeyi başardı. 1-1'e geldi. Şampiyonluk için kritik bir müsabaka Bodo açısından 35 diye yemişler, 40'ta atmışlar. Bu yorkanla 1-1 bulmuşlar. Gece oğlan diğer tarafa bakıyor musun?
2: Bakıyorum. Sunderland daha iyi oynuyor. Sunderland kesinlikle daha iyi oynuyor. Ama şimdi tabii saldıran taraf Sunderland olduğu için ne kadar güvenirsin? Hani ne kadar gol atacak dersin? Hani anladın mı? Böyle kadro kalitesi iyidir, forvet iyidir, böyle kambur üstü bir takımdır. O zaman dersin ki tamam, bu takımın bu baskısı sonuç getirir ama yani konuşacağımız takım, daha doğrusu konuştuğumuz takım, baskı kuran takım Sunderland olduğu için yani gol gelir diyemem gönül rahatlığıyla. Fakat benim tahminim için şu iyi oluyor. Baskı geldikçe biraz arkayı da boşluyorlar. Fulham'ın hızlı çıkışları kendini gösterebilir. Çünkü baksana ceza sahasının etrafında hilal şeklinde pas yaparak açık arıyorlar. Güzel de paslaştılar yalnız şu anda. Kötü pas. Son pas kötü geldi. Şimdi bir hızlı doğru iki pasla köşe vuruşu olmalı. Köşe vuruşu olmalı. Yanlış karar. Bir güme gitti korneri şeyin. Sunderland'in.
1: Bu arada
2: Brighton geliyor.
1: Biraz daha yani biraz kötü daha pas. Pasın şiddetini ayarlasa.
2: Evet, kötü pas.
1: Arkadaşın arkasında kaldı top. Hadi var bekliyoruz burada.
2: Burada var olur ya. Chelsea gol yer canım. İstediği kadar iyi oynasın. Chelsea mutlaka gol yer.
1: Yine de sen ben yine de topu filelerde görmek istiyorum yani. Yine de o anı yaşamak istiyorum şu anda.
2: Şu dakika 17 diye şey yapmayalım diyorsun. Yani boşlamayalım.
1: İşimiz bitsin.
2: Gelsin bitsin.
1: İşimiz bitsin yani. Çok da şey değil.
2: Fulham geliyor. Fulham'ın da o kadar kamera uzaktan çekiyor ki numaraları görmeme imkan yok yani. Şut çekildi mi çekilmedi mi? Oo!
1: Geçmedi.
2: Geçmedi. Ama... iki kere üst üste geçmedi. Geçse çok büyük tehlike. Lacroix, ben bu oyuncuyu çok severim. Palace'tan geldi.
1: Out da çıktı değil mi?
2: Out out.
1: Yani kenara doğru gidiyor, geriye doğru gidiyor. Sanki korner kullanılacakmış gibi ama bana...
2: Yok, o paslaşırlarsa. Yani çıkarken paslaşırlarsa diye. Genco Boran, var oynadım üst yerine. 3-0 Chelsea kazanırsa çok gülerim diyor ama yok ya. Brighton gol atar. Ado Denak ilk yarı 1-0 önde tamamladı. Burada da bayağı ciddi bir ilk yarı sürprizi. 2'den 1 olurmuş değil mi? Yani şu anda başlangıç anlamında evet. Ado Denak ilk yarı 2, maç sonu 1.
1: Fenerbahçe hayal kırıklığı oldu ilk yarı.
2: Ama yani kötü de oynamadılar. Fakat oynamadım. Bak ben...
1: Ueda kaçırdığını atsa, birbirine getirse...
2: Ha, o zaman aynen. O çok devam ederdi.
1: Çok net bir yani.
2: Çok çok.
1: Kaç tane yakalayacaksın maçta öyle? Bu arada bayağı tribünler dolu. Üst taraflarla bazı boşluklar var ama o kadar olur. Fenerbahçe için konuşuyorum.
2: Şimdi yine Brighton geliyor.
1: Paris FC'nin Nice karşısında golü geldi. 1-0 öne geçti Paris
2: ya
1: FC.
2: Ya ben birinci lige çıktığından beri Paris'in bir maçını bile izlemedim biliyor musun Ulaş?
1: Paris FC'nin mi?
2: Evet. Bir maçını bile izlemedim.
1: Doğru. Şöyle gelince oradan Fransa maçlarına Premier Lig maçları denk geliyor. Oturuyorsun onu izliyorsun yani sonuçta.
2: Ya ben Paris Saint Germain'e denk gelmişimdir. Lens'e denk gelmişimdir.
1: Onları izliyorsun. Onları zaten özel seçersin de.
2: Yani.
1: Şöyle olması lazım. Paris FC'nin bir cuma ya da pazartesi günü
2: güzel biriyle oynaması lazım.
1: Bülten'in de az maç olduğu bir saat dilimine denk gelmesi lazım ki.
2: Oturup izle.
1: Otur izle yani orada. Cuma pazartesi hattında zapping yaparken şeyle televizyon kumandasıyla denk gelecek bakacaksın.
2: Zapping yaparken demişken televizyon kumandamın pili bitiyor benim. Onu değiştirmem lazım. Çok, oo Brighton geliyor soldan.
1: Çok büyük bir derttir genç olan yani.
2: Valla o pil 20 gündür televizyon ağlıyor kumandanın pilini değiştir diye. Bir gün bir basacağım açmayacak.
1: Evin altında market var yani bu işi.
2: Evin altında market mi var? Nerede?
1: Eski evin
2: eski
1: var
2: evin vardı.
1: Eski evin vardı. Sepeti sarkıtıp olacaksın.
2: O çok kolaydı eski evde. Hayat çok kolaydı.
1: Kumanda deyince, kumanda ve sorun deyince ben herhalde dedim maçta tahmini gelmedi.
2: Buldum.
1: Dinliyorum.
2: Klima dönemi bitti. Klimanın pillerini çıkartır,
1: bakkaldan
2: televizyona takar.
1: Alabilirsin yani bu alınabilir. İnsanlar bu şekilde çözüyor bu sorun üzerine.
2: Ben son ana kadar.
1: Detaylı bir şekilde düşünecekmiş
2: ben değil. Son ana kadar.
1: Sen kumanda deyince ben dedim herhalde bahsi tutmadı. Vurdu kumandayı kırdı. Çünkü senin geçmişte.
2: Hiç öyle sinirliliklerim yoktur.
1: Nasıl?
2: FIFA hariç.
1: Nasıl?
2: FIFA hariç.
1: PlayStation kolu kırılmıştı mı?
2: Ya bilgisayar oyunlarına karşı hiç çok acımasızım.
1: Çok acımasızsın evet.
2: Ya 12-13 tane kol kırmışımdır.
1: Senin gibi insanlar için onun şey var biliyorsun değil mi? Böyle şişme. Pat şişme atınca kırılmasın.
2: Yok
1: diye.
2: Benim kırmam lazım. Öyle pat patlı put putlu olmuyor. Televizyon bile kırdım ben.
1: Tamam genç olarak iyi bir şeymiş gibi anlatmıyorum.
2: Değil ya yani sinirleniyorum. Çok sinirleniyorum.
1: Tamam.
2: Brighton'ın golü mü geldi? Gelmedi çünkü Emiliano Martinez faktörü var orada.
1: İspanya'da Deportivo Valencia ve Celta Athletic Bilbao maçlarının bize bilgisayar skorunu söyler misin? 20-30 maçı Deportivo Valencia 2-30, 2-65, 2-75, 1-0-2, 2.5-6, 1-37, 2.5 üstü, 2-25, var 1.86, yok 1.57. Deportivo Elche'le de 1-1 berabere kaldı. Malaga'yla da 1-1 berabere kaldı. 2 puandalar. Valencia Celta ile ilk maç 0-0 berabere kalmıştı. Sonraki maç Betis'e 1-0 kaybetti kendi sahasında. 2.5 altın oranı çok düşük.
2: 2-1 Valencia demiş.
1: Tamam. Celta Athletic Bilbao da.
2: Bilbao da çok kötü başladı ama.
1: 2.42, 2.82, 2.44, 1-0-2, 2.5 altı, 1.50, 2.5 üstü, 1.96, var 1.70, yok 1.71 olarak açıklanmış. Bilbao 2 maçını da kaybetti. Celta 1 puanda. Barcelona deplasmanındaki istatistikleri söyleyeyim mi? Bugün baktım. Sen çok kötü başladığınca tekrarlamak istedim. 2-0 kaybetti Athletic Bilbao Barcelona deplasmanında. Barcelona'da 22 şut var, 10 isabet. Genç olarak.
2: Öf.
1: Athletic Bilbao'da isabetli şut yok.
2: Bayern de öyle. 18-19 şutun 9'u isabetli. Stuttgart'a 5 gol attıkları maçta. Celta 1, Athletic Bilbao 1 demiş.
1: Pekala.
2: Başlangıç kötü devam ediyor gibi gözüküyor. Bu arada Brighton tamamen artık şeyi ele geçirdi. Oyunun kontrolünü ele geçirdi. Yavaş yavaş da Sunderland Fulham mücadelesinde Fulham gelmeye başladı. Orada bir Joshua King şutu görürsek, Morgan Rogers'tan çok şüphem yok benim ama Joshua King'den tabii bir de 2 veriyor. Çok kolay değil o. Ama yani rakamları, oyuncuların numaralarını seçmem imkan yok. Joshua King nerede? Oynuyor mu? İyi mi? Ya oynuyor kesin de. Sahanın neresinde? Güzel bir atak.
1: Sol tarafta, sol tarafa bak. Sol taraftan da geliyor Çin eleman.
2: 24 numaraydı değil mi? Oydu. Evet. Evet. Aynen.
1: Geçmedi. Orada.
2: Yine Fulham geliyor. Şimdi Chelsea geliyor.
1: Ama Brighton döndü.
2: Valla Rodgers top istedi ama yok, gelse de zaten şut çekecek konumda değildi.
1: Bir tane isabeti bekliyoruz değil mi?
2: Bir tane isabet bekliyoruz. Hatırlıyor musun? En kolay Gakpo'nun gelmişti.
1: Ya çok güzel. Hep aklımıza o geliyor.
2: Üçüncü dakikada.
1: Ha, Dünya Kupası. Avrupa Şampiyonası.
2: Avrupa Şampiyonası.
1: Soldan geldi hatta. Atıyor. Soldan. Şu televizyonu izliyorduk. Soldan geldi.
2: Üçüncü dakikada Gakpo'nun şutuyla tahminim geldi. Gene 1.65 miydi? 1.70 miydi? Neydi?
1: Yarını konuşalım mı? Lecce Roma 19.30 maçı. Var mı bilgisayarda?
2: Lecce Roma var.
1: 6.55, 3.94, 1.30, 1.02. 2.5-6, 1.61, 2.5 üstü 1.80. Var 2.03, yok 1.46 olarak belirlendi. İlk hafta Roma Fiorentina karşısında şov yaptı. 4-0 kazandı. Bu arada
2: Joshua King out attı.
1: Evet. Ve gol atabilirdi yani.
2: Ya inanılmaz, karşı karşıya out attı Joshua King. Yazık.
1: Şuhabedir yazıyor. Sen hangisine bakıyorsun?
2: Hayır. Aşağıda.
1: Sol tarafa Fulham, bak. Tabii. Chelsea'yi kaçırdığına bak sen.
2: Hayır, sen Joshua King'i
1: sen
2: görmedin.
1: Sen Chelsea'ye bak, onu boş ver. Chelsea'yi kaçırdığına bak. Chelsea'yi kaçırdığına bak.
2: Bu da çok netmiş. Ama Joshua King'inki de çok
1: aynı
2: netti.
1: Aynı anda iki farklı ekranda aynı benzer pozisyonu yakalamamız lazım.
2: Birbirimizi... Aa, penaltı mı verdi? Ne oluyor? Hızlandı maç. Yaz, Joshua King inanılmaz bir gol kaçırdı. Yazık. Lecce Roma dedin değil mi? Tamam, ben onu buldum.
1: Roma Fiorentina karşısında şov yaptı. İlk yarı 1-0 önde tamamladık. İlk yarıda iyiydi. İkinci yarıda tam anlamıyla şov yaptı. Malin geçen sene kaldığı yerden devam ediyor. 3 gole birden imza attı. Dybala, Malin, Mora hücum üçlüsü bu şekildeydi o müsabakada. Castro transferi var tabii, yüklü para verdiler. Gasperini özellikle istedi. Bologna'dan geldi. O müsabakada 68'de oyuna girdi. Yani iki maçta ilk 11'de de sahaya çıkabilir. Yavaş yavaş ilk 11'e ısındırılacaktır oyuncu. Roma'nın ilk maç performansını çok beğendim. Lecce'de Venezia deplasmanında 2-0 kazandı ama şans faktörü yanındaydı. Çok daha iyi oynayan taraf Venezia'ydı. Venezia'nın İki golü var kararıyla iptal edildi. Çok sayıda pozisyona girdi. Ama bir türlü o bitirici vuruşu yapamadılar. Lecce 2-0 kazandı. 1.46'da attı golü. Bir de maçın sonlarına doğru 80'de attı. 2-0 kazanmayı başardı. Yani ilk maç performanslarına baktığımızda ben Roma'nın Lecce deplasmanında kazanırken çok fazla zorlanacağını düşünmüyorum. Direkt 2 yeterli gelirse kuponlara ekleyin. 2-1.5 üstünde kuponlarınıza ekleyebilirsiniz.
2: Bilgisayar bu karşılaşmaya 2-0 Roma galibiyeti önermiş. Gasperini yönetimindeki Roma'da makinenin dişlileri çok iyi işliyor. Back to back, yani arka arkaya galibiyetlerle başladılar. Bu maçta sürpriz çıkmasını beklemiyorum. Lecce deplasmanında Roma'nın kazanmasını bekliyorum demiş. 2-0'da netice vermiş.
1: Pekala. Diğer maçı da konuşacağız. Yarının maçlarına hızlı bir şekilde bakış atarız. 16.30'da at yarışından sonra. Bir skorlara bakalım. Premier'de Chelsea Brighton dışında hala gol yok. Chelsea 2-0 önde Brighton karşısında. Leeds, Brentford, Sunderland, Fulham. Bunlar 0-0 devam ediyor. Paris FC 1, Nice 0, dakika 30 Fransa'da. Hollanda'da Feyenoord 0, Den Haag 1, ilk yarı bitti. Birazdan ikinci yarı başlayacak. Willem Herenveen'de de ilk yarı 0-0 bitti. Belçika'da Gent Kulüp Brugge'yi 2-1 mağlup etti. Almanya 2'de St. Pauli 1, Kazakistan 2, Darmstadt 0, Hannover 1, Magdeburg 2, Holstein Kiel 0 maç sonucu. 3 maçında sonucu. Hollanda 2'de FC Eindhoven 1, Herakles 3 müsabaka bu şekilde bitti. Danimarka'da Lyngby 1, Odense 0, Silkeborg 1, Midtjylland 1, Midtjylland 10 kişi dakikalar 72. İsveç Ayık 1, Hammarby 2 dakikalar 68'i göstermekte. Sion Lugano 1-1 devam ediyor. İsviçre'de dakika 72. Polonya'da ilk yarı bitmek üzere, toplamda 3 gol var. Rakow 1, Jagiellona 2. Dilim bir türlü dönmüyor bu arkadaşa.
2: Jagiellona.
1: Jagiellona. Norveç'te ilk yarı bitti. Bodø Rosenborg 1-1 ilk yarı sonucu. Bu şekilde sonuçlar, skorlar bu şekilde golle atıldıkça sizleri haberdar edeceğiz. Bugün tahminlerini zaten bitirdik. Yarın tahminlerine geçtik. Atalanta Bologna'yı da konuşuruz.
2: At yarışından sonra.
1: At yarışından sonra konuşuyoruz.
0: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla
3: eğlenmenin kalbisi Milyoner. Radyo Spor. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Starttaki yerine yöneltiliyor. Altıncı ve son safkan Randall Thor.

0: 4 numaralı Randall Torda starttaki yerini alıyor. Tyler starttaki mevzine girdi. Start verildi ve 6. koşu olan büyük taarruz koşusu başladı. Orta kulvarda 4 numaralı Randall Tor, içeride 3 numaralı Lüpelles ikilisi öne geldiler. Yarım boy gerilerinde dışarıda 2 numaralı Kabus var. 1.5 boy geride dışarıda da 1 numaralı Brando 4.lükte. 4-5 boy geride iç kulvarda 6 numaralı Super Tomo'nun 4 boy gerisinde içeride 5 numaralı Shadow Soldier sırasıyla 2000 metre start yeni yaklaşılıyor. 3 numaralı Lüpelius önde fark 1.5 boy kadar dışarıda 4 numaralı Randall Tor ikincilikte. Onun 1.5-2 boy gerisinde içeride 2 numaralı Kabus. 1 boy geride dışarıda 4.lükte 1 numaralı Brando var. 6-7 boy kadar geride dışarıda Shadow Soldier içinde ise Super Tomo sırasıyla 1600 metre start yeni yaklaşılıyor. Fark 1 boy kadar içeride 3 numaralı Lüpelius önde ikincilikte. Orta kulvarda 4 numaralı Randall Tor var. Yarım boy geride içlerinde 2 numaralı Kabus. 1 boy geride dış kulvarda 1 numaralı Brando. 4 boy geride iç kulvarda 6 numaralı Super Tomo. 2 boy gerisinde de 5 numaralı Shadow Soldier sırasıyla 1400 metre start yerine geliniyor. 2 numaralı Kabus temposunu artırıp farkı da 3 boya kadar çıkardı ikincilikte. Dışarıda 4 numaralı Randall Tor var. İçeride 3.lükte kaldı 3 numaralı Lüpelius. 1 boy geride dışarıda 1 numaralı Brando. 2 boy kadar geride 6 numaralı Super Tomo. Daha sonra dış kulvarda 5 numaralı Shadow Soldier sırasıyla 1200 metre start yeri geçildi. İçeride 2 numaralı Kabus önde fark 1 boy dışarıda. 4 numaralı Randall Tor farkı azaltmaya çalışıyor. 1.5-2 boy kadar gerilerinde içeride 3 numaralı Lüpelius. Hemen dışında 1 numaralı Brando. 3 boy geride 6 numaralı Super Tomo. 5 boy geride de 5 numaralı Shadow Soldier sırasıyla son 800 metre 2 numaralı Kabus yarım boyluk farklı önde gidiyor. Dışında 4 numaralı Randall Tor var. Yarım boy kadar geride dışarıda 1 numaralı Brando. Onun içinde 3 numaralı Lüpelius. 2 boy geride 6 numaralı Super Tomo. 2 boy geride de 5 numaralı Shadow Soldier sırasıyla düzlüğe yaklaşılıyor. 2 numaralı Kabus önde fark tekrar 2 boya kadar çıktı orta kulvarda. 1 numaralı Brando ikinciye girmeye çalışırken içinde 3 numaralı Lüpelius var. Daha sonra 6 numaralı Super Tomo 2 boy geride 5 numaralı Shadow Soldier dışında 4 numaralı Randall Tor sırasıyla son 400 metreye giriniyor. 2 numaralı Kabus önde farkı da 2 boy kadar dışından 1 numaralı Brandon daha geriden 6 numaralı Super Tomo'nun içeriden 3 numaralı Lüpelius'un çabalarıyla son 300 metreye girdi. 2 boyluk farklı 2 numaralı Kabus önde içeriden 6 numaralı Super Tomo daha geriden dışarıdan 1 numaralı Brando atak yapıyorlar orta kulvardaki 2 numaralı Kabus önde içeriden Super Tomo dışarıdan 1 numaralı Brando geliyor. Üst safkanın mücadelesinde Super Tomo öne geçiyor. 6 numaralı Super Tomo koşuyu kazanıyor. 6 numaralı Super Tomo 6. koşu olan büyük taarruz koşusunu kazandı. 1 numaralı Brando 2. 2 numaralı Kabus 3. 5 numaralı Shadow Soldier 4. 3 numaralı Lüpelius da koşuyu 5. olarak tamamlıyor. 6. koşu olan büyük taarruz koşusunu 6 numaralı Super Tomo Ahmet Çelik'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo
3: Spor. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor!
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastın.
7: Total Enerji İstasyonları, Basketbol Milli Takımlar ana sponsoru.
8: Radyo Spor.
9: Reklam.
10: Radyo Spor.
11: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.
12: Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
13: Döndük geldik, tekrardan birlikteyiz. Chelsea'nin 3. golüyle geldik. Chelsea Brighton karşısında 32. dakikada 3-0'ı buldu. Gencebaran, Brighton geçen hafta Aston Villa'ya yaşattığını bu hafta kendi yaşıyor.
14: Yaşıyor, daha da yaşayacak gibi gözüküyor. Yine geliyor Cole Palmer. Cole Palmer yine aldı verdi köşe vuruşu.
13: Leeds, Brentford, Sunderland, Fulham maçlarında gol yok. 0-0 devam ediyor buralar. Sevgili dostlar, Freiburg Werder Bremen başladı. Henüz gol yok. 6. dakika 0-0 ile geçildi. Şöyle bakıyorum, yeni bir gol haberi var mı diye. Yeni bir gol haberi yok. Atalanta Bologna'yı konuşalım. Yarının 21.45 müsabakası.
14: At yarışı bittiyse onun sonucunu da beklerler. Altılı bitti galiba değil mi?
13: Gelirse söyleriz önce bunu. Tamam. Elimizde açık. Ekranımız altılı ganyan. Ekranımız TCK'nın sitesi. Ben de full açık. Ben sürekli F5 yapıyorum. Belli olursa biz yayından çıkmadan ne kadar ekranına
14: sürpriz gelince... çıkmış mı hiçbir?
13: Çok büyük bir sürpriz yok.
14: O zaman
13: çok tamam. Büyük bir sürpriz yok. Atalanta Bologna. Yarın 21.45 müsabakası. 1.71-3.23-3.57-1.02 2.5-6-1.69 2.5+1.71 Var. Karşılıklı gol var. 1.62 yok da 1.79 olarak belirlendi. Şimdi Atalanta ilk maçta Sassuolo 2-1'lik skorla mağlup etti ama özellikle ikinci yarının belirli gol. Bölümünde
14: gol 3-1 Brighton.
13: Brighton attı. Var oldu. Var oynayanları tebrik edelim. Var ve 2.5 üstü geldi.
14: Aynen öyle.
13: 2-1 mağlup etti ama özellikle ikinci yarının belirli bölümünde kontrol tamamen Sassuolo'daydı. Sassuolo zaten maçı 22 şutla tamamladı. 8 isabet sağlamayı başardı. Oyun 1-1 devam ederken savunmadaki bir anlık hatasından yararlandığı Sassuolo'nun Atalanta maçı 2-1'lik skorla kazanmayı başardı. Sonrasında hafta arasında Konferans Ligi'nde Hapoel Tel Aviv ile oynadılar. 1-0 kazandılar. İlk maç 0-0 bitmişti. Rövanşı da zorlanarak kazandı Atalanta. Yani Sarri'nin ekibini biraz takip etmekte fayda var. Takımda bir tutukluk olduğu aşikar. Bologna'yı da beğenmedim. Bologna'nın ben Lazio karşısında kazanmasını bekliyordum ki Lazio yani doğru düzgün transfer yapamadı. Sezon açılışında İtalya Kupası'na veda etti ki tarihin en büyük facialarından birisi olarak kayda geçti. Gattuso'ya güven yok vesaire. Bologna'nın kazanmasını bekliyordum ama çok tutuk bir maçtı. Yani 1-0 mağlup oldular. Oyun iki tarafa da kırılabilecek şekilde gitti. Çok fazla pozisyon olduğu bir müsabaka değildi. Ama neticede sağdan mağlubiyetle ayrıldılar Tedesco'nun ekibi. Atalanta Bologna müsabakası. Yarınki müsabakanın da ben İki takım açısından da kolay geçeceğini düşünmüyorum. Burada bir alternatif tahminim var. Taraf bahsinden uzak durmanızı öneriyorum. Gene iki tarafa da kırılabilecek bir müsabaka olacağını düşünüyorum. Atalanta her ne kadar favori açıklansa da 1.71 galibiyetin oranı. Toplam gol 2-3 tercihi bence yarınki Atalanta Bologna müsabakasında biçilmiş kaptan sevgili Gence Boran.
14: Valla bilgisayar 2-0 Atalanta kazanır demiş.
13: Güzel, bizim tahminimiz de uyuşuyor. TGS 2-3'ümüz de uyuşuyor.
14: Güzel. Geçen sene Bologna İtalya Serie A'nın en iyi deplasman takımlarından biriydi diyor. Fakat bakalım şimdi yeni menajerleri Tedesco ile tanıdığımız bir isim. Tedesco ile bu deplasman başarı neticeleri aynı şekilde devam edecek mi? İnanılmaz bir gol kaçırdı Feyenoord. Yani gene Ueda galiba. Ya bu ya inanamayacaksın Ulaş Ueda'nın atamadığı gole.
13: Bakacağım şimdi, bakıyorum ben.
14: Devam edecek mi? Hep beraber göreceğiz demiş ve 2-0 Atalanta galibiyeti önermiş. Bak şimdi Ueda'nın kaçırdığı gole bak.
13: Offside'de çıkabilirmiş abi orada.
14: Bu değil ki kaçırdığı pozisyon. Bekle. Göstermedi.
13: Bu da bu ekstrası.
14: Bu ekstrası. Chelsea Brighton maçı çok iyi gidiyor. Sunderland yine sazı eline aldı Fulham karşısında. Yani pozisyon üretmiyor ama top hep Fulham ceza sahasının etrafında, yani onu söyleyelim. Ha şimdi bak. Yok bu da değil. O kadar çok pozisyon. Ha şimdi bak bak Ulaş. Bak dokunamadı. Altı pasta. Garip de bir hareket yapmış ama.
13: Elinden geleni yapmış burada. O çok kısamadım ya. Yazık. Akrobatik bir.
14: Akrobatik bir hareket yapmış. Peki. Sporting Lisbon maç yaptı mı? Ben Sporting Lisbon'u tabii Galatasaray'ın bir sonraki hafta oynayacağı rakibi olduğu için bakmak istiyorum ama bugün galiba yok Sporting Lisbon. Nacional, Moriense.
13: Yok bugün yok.
14: Ha.
13: Oynadı muhtemelen Sporting.
14: O zaman yani. Oynamıştır, dün oynamıştır.
13: Yarın çünkü Benfica'nın maçı var.
14: Evet.
13: Braga'nın maçı var. Sporting 4 maç 10 puana ulaşmış. Ben sana söyleyeyim. Estrel deplasmanı açılış 2-2. İç sahadaki 2 maçı kazanmış. Guimarães 3-2. Alverca 3-1. Deplasmanda da Rio Ave'yi 4-0'la geçmiş. 2 gün önce oynamış.
14: Ha, cuma oynamış yani.
13: Cuma oynamış.
14: 4-0 o. Evet. İyi netice.
13: 4-0. Bir açılışta beraberliği var, sonrasını kazanmış.
14: Bir dinleyicimiz Morgan Rogers'ın tek şutuna kaldım diyor. Gelme ihtimali nedir? Ve tabii yani daha ilk yarıda 30 dakikada Chelsea 3 gol atınca o ihtimal biraz zora girdi. Çünkü şu anda tamamen Brighton'ın kontrolünde geçiyor oyun. Kontrataklarda da Morgan Rogers açıkçası, yani João Pedro'yu görüyoruz. Neto'yu görüyoruz.
13: Ama oyun koptu bence ya. Bence ihtimal şu anda var, oyundan alınmadığı var. Müddetçe var.
14: Oyundan alınmadığı müddetçe tabii ki var. Çünkü gole en yakın 3 isimden biri Chelsea adına. Birinci sırada João Pedro var. İkinci sırada sağdan atak yaparlarsa Pedro Neto. Soldan atak yaparlarsa da Morgan Rogers var. Ama Rogers bugün biraz asist yönüyle son çizgi inişleriyle şu ana kadar bir rol üstlendi. Ama belli olmaz yani, Brighton risk alıyor. Hele bir 3-1 olduktan sonra biraz daha fazla risk alırlarsa. Kim geliyor? João Pedro. Morgan Rogers baksana en arkada. Hiç yakınlarda bile değil. Şimdi Morgan Rogers'a geldi. Bak vurursa. Hadi vur. Vurdu ama savunmaya çarptı. Vurdu ama Morgan Rogers savunmaya çarptı. Atak devam ediyor. Şimdi sağdan Neto ile geliyorlar.
13: Brighton oyuncular da ceza sahasında. Ceza sahası bile değil. Neredeyse 6 pasta 7 kişi bekleyecekler.
14: Evet. Morgan Rogers nerede? Göremiyorum Morgan Rogers'ı. Ceza sahasının içinde gördüm. Şimdi yayın üzerinde. Ama oradan top gelirse hiçbir şey olmaz. Hah. Morgan Rogers vurdu.
13: Hadi.
14: Ah be. Santimlerle out'a gitti. Vallahi 2 dakikada 2 şut çekti Morgan Rogers ama maalesef.
13: Ya bu olurdu genç olan.
14: İkisi
13: ya.
14: De kaleyi bulmadı maalesef.
13: Öbürü de zorlama bir şut.
14: Bu olmalıydı.
13: Bunu nasıl tutturamadı ya?
14: Hay Allah, bu yazık oldu. 2-0 Morgan Rogers şu anda.
13: Brentford'un golü gelmiş.
14: Güzel.
13: Ha, biz onu takip etmiyoruz. Sunderland'e bakıyoruz.
14: Tabii. Joshua King'e bakıyoruz.
13: Biz onu takip etmiyoruz. Yarının maçlarında bu arada genç olan Beşiktaş galibiyeti bekliyorum. Ahmet Trabzonspor'da karşılıklı gol var bekliyorum.
14: Ben Ahmet galibiyeti bekliyorum.
13: Sen Ahmet galibiyeti bekliyorsun. Bu Trabzonspor'daki Fatih Tekke'nin istifa edip geri dönme olay huzursuz.
14: Evet, bence öyle olacak.
13: Pekala.
14: Bir de Ahmet Erzurum maçından sonra ben bizim hat-trick programında Mert Elam'a söyledim. Ahmet öyle bir takım olacak ki bence Ulaş, kendi evinde taraftarı önünde İyi oyuncuları var. Hani bazı takımlar vardır ya, sezonun ev sahibi takımı olur. Böyle 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alır ama deplasmanda kaybolur. Bence Ahmet bu sezonun Türkiye'deki o takımı olacak. Böyle evinde 15 maçın 10'unu falan kazanacak ama deplasmanlarda kaybolacak. Ben öyle hissediyorum. Brighton corner atışı kullanıyor. Yani 3-2 olursa o maç tadından yenmez. Hemen eve gidip koşa koşa ikinci yarıya bakarım. De Kuyper orta. Uzaklaştırılamadı top ama hakem bir düdük çaldı. Herhalde bir foul gördü orada. Ya o kadar çok Brighton'a baktık ki fouller, goller falan derken şeye bakmadık hiç.
13: Denak ikinci gol attı.
14: Şaka yapıyorsun.
13: Ciddi söylüyorum.
14: Lamba.
13: Neyse, bizim ev sahibi 2.5 üstü için artık daha da umutlandık Gece Varan.
14: Vallahi çok acayip bir gol.
13: 2-1'de bırakmayacaklar sonuçta. 3-2'ye getirmek durumundalar.
14: Sen de öyle diye 3-0 olacak. 4-0. Olsun 4-3 olacak. 4-3 olacak. 4-0 olsun, 5 lazım.
13: Dinleyicimiz 3.5 üstü oynamıştı direkt.
14: O iyi. O açıdan iyi.
13: Ataktan nereden başlıyor? Önde 5 kişiyle baskı yapmaya çalışırken Feyenoord golü yedi.
14: Ya ama adamın vuruşu Sezar'ın hakkı Sezar'a.
13: Ya değil mi? Böyle
14: müthiş
13: ok
14: vurmuş.
13: Gibi.
14: Ok müthiş gibi. Vurmuş. İp gibi gitmişti top yani. Bayağı güzel gitmiş top.
13: Bu arada Ayık Amar bir de Ayık 3-2'ye getirdi skoru. Bu da Sirius'a yarayan bir galibiyet olacak. Sirius yarın oynayacak müsabakası. Yarınki Sirius maçında da 2.5 üstü beklenti var Sirius Malmö'de. Fener, Chelsea gene geliyor.
14: Geliyor solda. Ama tek başına kaldı. Çok da kötü kaptırdı. Pas verdi. Çok kötü pas verdi. João Pedro kaptırdı. Şimdi Brighton çıkarken kaptırdığı için Chelsea rakibini ters yakalayabilir. Sağdan. Ooo! Çok net pozisyon. Çok net pozisyon. Fakat o kafa vuruşunu yapan oyuncu kimse çok daha iyisini yapmalıydı. 25 numara. Kendisi de farkında. Kesinlikle daha iyisini yapmalıydı. Gomez. Fulham Sunderland maçının ilk yarısı bitti. 0-0. Bak kimi gösteriyor? Joshua King'i. Çünkü maçın en net pozisyonunu kaçırdı. Karşı karşıya topu kaleciyle karşı karşıyayken üstten out'a attı. Ya bari kaleciyi tuttursaydı. Ama onu da yapamadı maalesef. Joshua King oradaki şansımız da belki de onunla harcamış oldu. Morgan Rogers'ın da iki tane şutu var. Birisi biraz zorlamaydı ama ikinci çektiği şut gerçekten kaleyi bulma ihtimali epey yüzde anlamında yüksek bir şuttu. Şimdi Brighton yine geliyor. Arka direk iyi bir bağlantı sağlayamadı. Sahanın en kısa isimlerinden biri Pedro Neto pozisyonunu bozdu. Son dakikası Chelsea Brighton maçının uzatmalara 2 dakika eklendi. Şu anda 2. dakikanın içine girdik. Uzaktan bir şut gelecek ama fena değil, fena değil. Üstten out'a gitti. Vuskovic'in şutu. Feyenoord'un da tek kale oynadığını görüyoruz ama oradan da bir yani Ueda'nın vasat şutları, out'a atışları, ıskalamaları derken sanki ulan sanki 2-2 olabilir gibi hissediyorum ben bu maça.
13: Hangisine?
14: Feyenoord'a. Yani 2-1 olursa çünkü bir şeyler olur orada. Ah!
13: Ne oldu?
14: Foul verdiyse tabii ki Rodgers kullanır.
13: Chelsea'den neyin itirazını yapıyor?
14: Foul vermedi mi hakem foul'ü? Ya adam öyle kafa attı ki rakip kendi kafasını tutuyor. Öyle i̇lk kafa attı. Bitirdi ilk yarı hakem. Çok ilginç. Çok ilginç. Vallahi foul olsaydı ya
13: tartışma çık zaten.
14: Tabii. Ama yani saçmaladı hakem.
13: Hakem Rodgers isabetli şut atamaz oynamış genç olarak.
14: Ya ilk yarı atamaz. Ya Rodgers ya Cole Palmer vuracaktı çünkü. Ya ikisinden biri vuracaktı.
13: Sion Lugano'da Lugano 2-1'i buldu. Dakikalar 90'a geldi. O gol haberini söyleyelim. Bodo Rosenborg hala 1-1. Ayık 3-2 önde. Hamarby karşısında dakika 88. Silkeborg Midland 1-1. Linkby Odense Linkby 1-0 önde. Paris FC 1 Nice 0 ilk yarı sonucu. Freiburg Werder Bremen 0-0 devam ediyor. Dakika 20. Bunun istatistiklerine bakalım. 2 şut var Freiburg'da, isabet yok. 2 şut var Werder Bremen'de, 1 isabet.
14: Tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak Feyenoord. Yani
13: ben Feyenoord'a bugün düşmanım ya.
14: Bugün Feyenoord hiçbir şey yapamayacak belli oldu.
13: Willem Herenveen 0-0 devam ediyor. Chelsea 3 Brighton 1 ilk yarı sonucu. Leeds 0 Brentford 1 Sunderland 0 Fulham 0. Chelsea ve Sunderland maçlarında ilk yarılar bitti. Leeds'te de ilk yarıdaki uzatma dakikalarına geçilmiş durumda. Den Haag'ın Feyenoord karşısındaki 2-0'lık üstünlüğünü söyledik. Dakika 60'a geldi. Akşam maçlarında İtalya'da Napoli Como'da 0-2 çifte şans. Lazio Genoa'da 2.5 gol altı. Cagliari Inter'de 2 ve 1.5 gol üstü beklentim var. Manchester Ipswich maçındaki beklentin neydi? Yancı Baran. Manchester Ipswich
14: 9 isabetli şut Ipswich'ten.
13: Ipswich'ten 9 isabetli şut.
14: Pardon, 9 total şut. 9 total şut.
13: 9 toplam şut. Samsun Fenerbahçe'de ben 2 diyorum. Gencebaran karşılıklı gol var diyor. Karşılıklı gol verene itiraz etmiyorum. Başakşehir Kasımpaşa'da Başakşehir galibiyeti beklentim var. Monaco Marsilya'da karşılıklı gol var beklentim var. Bunu detaylandıramadık. Arada kaynadı ama bu maçın gollü geçmesini bekliyorum. Karşılıklı gol var beklentim var. Yarın İtalya maçlarında da Lecce Roma'da Roma galibiyeti yanına 1.5 üstü eklenebilir. Atalanta Bologna'da toplam gol 2-3 tercihim var. Reklama gidelim, vedalaşmak için sonrasında buradayız.
11: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
9: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
15: Radyo Spor.
16: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
17: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
9: Reklam.
18: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
11: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.
12: Sporla eğlenmeyi kardeşi milyoner.
13: Döndük geldik, vedalaşmak için geldik ama golle geri döndük.
14: Ueda
13: en sonunda gol atmayı başardı. Feyenoord Den Haag karşısında farkı 1'e düşürdü. Çaprazdan güzel bir vuruş geldi Ueda'da. Şu anda Ueda'da bir dua etti. Tekrardan gole bakıyoruz. Bir offside durumu olmaz. Öndeki oyuncu bozuyor. Arkaya gelmiş. Düzgün vuruş. Kaleci sanırım bir beşlik yapmış.
14: Bir şey diyeceğim. Düzgün vuruş dedin ya. O kadar mutsuz ki golden sonra sevinmemiş Ueda kaçırdıklarından dolayı.
13: Kaçırdıklarını atsa bunu kaçırsa zaten şu anda 3-2 öndelerdi.
14: 3-2 aynen öyle. Aynen
13: yani
14: öyle.
13: Buna ihtiyaç yoktu kaçırdıklarını atsa. Kendi Ueda kardeşimiz 3-2.
14: Ben sana söyledim 2-2 olacak bu maç.
13: 2-1 atmışken bari bir tane daha attır da Feyenoord'a. Ev sahibi 2.5 üst dedik.
14: Artık onu yolda yaparım.
13: Pekala. O zaman sevgili Gencebaran yayını kapatıyoruz.
14: Kapatıyoruz. Haftaya yine birlikte olacağız. Daha uzun soluklu. Herkese kuponlarında, tahminlerinde bol şans. Herkese iyi pazarlar.
13: Hoşçakalın.

0: Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

0: dinleyicilerimize sordum. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarılda çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor! 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. 30-0097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.

0: Radyo Spor'dan herkese mutlu pazarlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 19'u gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Saatler 16.57'yi gösteriyor. Bakalım bir 3 dakikamız var dedik ama öyle bir boşluk bulunca da girelim dedik değil mi? İyi oldu bence. Kimler bana kulak veriyor şu an? WhatsApp üzerinden mesajlarını göndermeye başlayabilirler. Dün akşamki Galatasaray mücadelesine tabii değineceğiz. Yine sizlerin görüşünü bekliyorum ki gelecek görüşleri az buçuk tahmin ediyorum. Ya hakem Göztepe'nin penaltısını vermedi. Yok Osimhen'in golü geçerli olması gerekiyordu. Milimetrik offside mı olur? Gibi gibi. Buna benzer tepkiler gelecek tahmin edebiliyorum. Sizler de yazın bakalım neler düşünüyorsunuz. Bu akşam Samsunspor Fenerbahçe karşılaşması var. Yine çok dikkat çeken karşılaşmalardan biri olacak. Fenerbahçe Gençler Birliği'ne mağlup olduktan sonra ikinci bir puan kaybına tahammülü yok artık. Yani taraftarlar tamam mutlu, yüzü gülüyor bakıldığında ama her zaman yaptığım bir yorum. Fenerbahçe'nin öncelikle hedefi şampiyon olmak. Şampiyonluk daha önemli Fenerbahçe taraftarı içinde. Şimdi burada niyet okumuyorum tabii ki ya da öngörüde bulunmuyorum. Sadece olabilecek senaryolar üzerinden konuşmaya çalışıyorum. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde güzel. Hepimizi gururlandırdı. İki takımla birlikte katılıyoruz. Şimdi Galatasaray kazanmaya başladı. Liderlik koltuğunda 7 puanı bulunuyor. Şimdi Fenerbahçe 3 puan zaten kaybetti biliyorsunuz Gençler Birliği deplasmanı. Samsunspor'a bir puan kaybı yaşadığını varsayalım. Ardından derbide de Beşiktaş'a mağlup oldu. Şimdi burada Fenerbahçeli taraftarlar nasıl bir reaksiyon gösterir? Ben size söyleyeyim. Tepki gösterir. Yine omurdanmalar, tribünlerde oğultular duymaya başlarız diye tahmin ediyorum. Hani Şampiyonlar Ligi'ndeyiz, İsmail Kartal'ın kredisi sonsuz gibi bir cümle kuramaz hiçbir Fenerbahçe taraftarı. Çok kritik bir dönemece girdi şu an Fenerbahçe. Yani bakıyorum bazı dinleyicilerimizin de Samsunspor maçına çok ama çok önem verdiklerini görüyorum. Çünkü kırılma anlarından biri olabilir. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda Fenerbahçe'nin kırılma anlarından biri yaşanabilir diyelim. Tabii Galatasaray'ı değerlendireceğiz demiştik. Mesajlar gelmeye başladı. Galatasaray hakemle kazanmaya devam ediyor demiş sevgili İlyas Bey. Ha mesajlara saygı duyuyorum ama benim düşünceme göre öyle bir durum yok. Ben hiçbir takımın kollandığına inanmıyorum. Ha sosyal medyada, YouTube platformlarında buna benzer yorumlar gelir. Fenerbahçeli olan bir yorumcu... Evet ya Galatasaray kollanıyor, Fenerbahçe'nin önü kesiliyor gibi yorumlarda bulunur. Ya da Galatasaraylı bir yorumcu yine buna benzer senaryolar üretebilir. Ha doğrudur yanlıştır onlara göre doğru. Ama futbola geniş bir pencereden baktığımızda bana göre yanlış. Sanchez'in eline top değmiyor. Değse bile zaten parmak ucuna değiyordur. Vardı incelendi. Yani ona penaltı çıkamaz. Sizin kendi desteklediğiniz takımı düşünün. O dakikalarda Fenerbahçe takımının aleyhine öyle bir penaltı verilirse ortalığı yangın yerine çevirir misiniz? Bunu sorayım. Ha penaltı yoktu. Ha şunu da söyleyeyim. Neden hakemler karar vermekte bu kadar çekiniyor? VAR neden bu kadar devreye giriyor? Onu da konuşalım ilerleyen dakikalarda. Kısa bir at yarışı arası diyelim. İstanbul'da 7. koşu başlamak üzere 2000 metre sentetik pistinde gerçekleşecek bu koşuya. Şimdi gidelim sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: 6 numaralı Süpersonik, 2.5 boy geride 4. Dört kulvarda 5 numaralı Kral Sultan, 4 boy geride içeride 3 numaralı Çelikgiller sırasıyla 1200 metre start yerine yaklaşılıyor. İçerideki 4 numaralı Gringo yine önde ikinci orta kulvarda 1 numaralı Saçan Şah. Onun 1 boy gerisinde dış kulvarda 3. yükte 5 numaralı Kral Sultan. Yarım boy geride içeride 6 numaralı Süpersonik yine 3.5-4 boy gerilerinde 3 numaralı Çelikgiller sırasıyla son 1000 metreye geliniyor. Orta kulvarda temposu artıran 1 numaralı Saçan Şah öne geçti. İkincilikte kaldı içeride 4 numaralı Gringo. 2.5 boy kadar geride 5 numaralı Kral Sultan. Onun 2 boy gerisinde içeride 6 numaralı Süpersonik. Onun da 2.5-3 boy kadar gerisinde iç kulvarda 3 numaralı Çelikgiller sırasıyla son 800 metreye yaklaşılıyor. 1 numaralı Saçan Şah temposunu artırıp farkı 4 boya kadar çıkardı. 4 numaralı Gringo da 12.lükte takip etmeyi sürdürüyor. 3 boy geride 5 numaralı Kral Sultan. 3 boy geride içeride 6 numaralı Süpersonik. Onun da 2.5 boy gerisinde dışarıda 3 numaralı Çelikgiller sırasıyla düzle yaklaşılıyor. Fark 3 boy kadar iç kulvara yakın. 1 numaralı Saçan Şah önde. 2.lükte iç kulvarda yine 4 numaralı Gringo 3 boy geride, 5 numaralı Kral Sultan onun da 3 boy gerisinde. 6 numaralı Süpersonik daha sonra içeride, 3 numaralı Çelikgiller sırasıyla son 400 metreye girilirken fark biraz azaldı. 1 numaralı Saçan Şevi iç kulvardan gelen 4 numaralı Gringo dışarıdan, 5 numaralı Kral Sultan yakalama çalışıyorlar. 3 boy gelende de 6 numaralı Süpersonik sırasıyla son 300 metreye girildi. Fark 2,5 boy kadar iç kulvarda. 1 numaralı Saçan Şah koşunun lideri. Orta kulvarda 5 numaralı Kral Sultan 1 boy geride içeride. 4 numaralı Gringo dışında 6 numaralı Süpersonik var. Son 100 metre girilirken fark 3 boy içeride. 1 numaralı Saçan Şah önde, dışarıdan 5 numaralı Kral Sultan atakları var ama 1 numaralı Saçan Şah koşuyu kazanıyor. 5 numaralı Kral Sultan 2. 6 numaralı Süpersonik 3. 4 numaralı Gringo 4. 3 numaralı Çelikgiller de 5. oldu. 1 numaralı Saçan Şah Selim Kaya ile 7. koşu olan Profesör Doktor Sedat Katırcıoğlu koşusunu kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyospor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.
5: Tavuklu! Tavuklu diyorlar!

0: 0530-0097 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlara şöyle bir dönelim. Ben buradayım abi demiş yine İlker Bey. Teşekkür ederim kendisine. Damak tadınıza hayranım diyen bir başka dinleyicimiz. Yani bunu mu konuşalım şimdi? Sabahları kahvaltıda şunları yemeyi çok seviyorum. Öğlen yemeğinde bu olmazsa zaten öğlenin nasıl geçtiğini anlamıyorum. Ha bir de akşam saatlerinde mutlaka olmazsa olmazlarımdan biri. Şu diye mi onları mı tartışalım? Sosyal medyamda paylaştığım bazı fotoğrafları dinleyicilerim yorumlamaya çalışıyor ki başlamışlar. Yemek isimleri geliyor. Hadi bakalım. Yine canımı çektiriyor burada dinleyicim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar Kocaeli İzmit'ten Ramazan. Bu akşamki Samsunspor'la Fenerbahçe maçında galip gelen taraf Samsunspor'un olacağına inanıyorum diyor dinleyicim. Fenerbahçe golcüsünü kadro dışı bırakmasıyla ve transfer gündemine getirmesiyle bence çok büyük bir hata yaptı. Teşekkür

Sevgili Bahadır Bey, ne Feyenoord'muş ama ya. Bülten'de o kadar maç sayısı fazlayken Feyenoord, Feyenoord, Feyenoord. Yani sosyal medyadan da yazıyorsunuz, görüyorum. Abi şu Feyenoord'a bir totem yaptı maçı kazansın. Az bir süre var ama kazanır diyelim ya. Benim totemlerim işe yarıyor, işe yarıyor. Bakalım bugün nasıl başlayacak. Dakikalar 76'yı gösteriyor. Feyenoord 2, Den Haag 2 şeklinde devam ediyor. Şöyle bakalım, yine bir kupon göndermiş dinleyicimiz. Tabii yorumlayalım. Açalım. Freiburg Werder Bremen mücadelesi. İlk yarı 1 demiş. Güzel gidiyor. Randers Aarhus 2,5 gol üstü ve karşılıklı gol var. Umarım gelir. Telstar Ajax mücadelesi. Yine maç sonu 2 ve 2,5 gol üstü. Güzel. Benim güvendiğim seçimlerden biri. Yukarıda bir tercihiniz daha var. Üst ve var oynamışsınız. O başarılı olmuş zaten, değil mi? Şöyle bakalım, evet, 3-1'lik skor. Hangi karşılaşma olduğunu göremiyorum ama hadi bakalım, bol şans dileyelim sizlere de. Bu kupon gelir. Bu kupon gelme ihtimali yüksek. Gelmeyince de Görkem, hani yüksekti bunun gelme ihtimali? Hani beni umutlandırdın, ben hayal kurdum, gelmedi kuponum diye tepki de göstermeyin. Onu da söyleyeyim. Ha, normalde evet, gelme olasılığı yüksek. Yani Telstar Ajax mücadelesi. 2,5 gol üstü karşılıklı ne demiş? Yok, karşılıklı yok. 2,5 gol üstü ve maç sonu 2. Güzel. Ajax zaten 2-3 gol atar Telstar takımına diye düşünüyorum ki ortalamasına baktığımızda, golcülerinin kalitesine baktığımızda 2 adım önde Telstar karşısında. Bunun üzerini çiziyorum. Randers Aarhus yine 2,5 gol üstü karşılıklı gol var. Aarhus deplasmanlarda oynadığı maçlarda zaten skor üretebilen bir takım. Kalesini gole kapatamayan bir takım. Ev sahibi Randers cephesine bakacak olursak onlar da iç sahada hücum anlamında bir şeyler başarabilen bir takım. Ofansif oynamayı seven iki takımın mücadelesi. Burada en sağlıklı, en mantıklı diyebileceğim seçim 2,5 gol üstü ve karşılıklı gol var olmuş. Freiburg, Werder Bremen, ona bir şey söyleyemiyorum. Artık o sizin şansınıza. Şu an 1-0 devam ediyor. Karşılaşma, Freiburg ilk yarıyı kazanır demişsiniz. O gelirse diğerleri de gelir bence. Seni seviyorum, totem yap yeter demiş dinleyicimiz. Peki, elimden geleni yapıyorum. Feyenoord, Den Haag mücadelesi. Yani kendimi bir an sahada hissettim böyle. Yapacağım onu. Bak, bana güvenen dinleyicim var. Ben o golü atacağım hissiyatına kapıldım. Kapıldım, ne yalan söyleyeyim. Peki, teşekkür ederim. Umarım Feyenoord'un 3. golü gelir. Galatasaray hakemlerle kazanmaya devam edecek mi diye bir soru gelmiş. Yani Galatasaray'a yönelik tepkiler geliyor şu an. Anlayamadığım bir şekilde. Ve sorunun muhatabı ben değilim. Onu da söyleyeyim. Yani sizden aldıklarımı TFF'ye mail olarak mı ileteyim? Ne yapayım, anlayamadım ki. Galatasaray hakemlerle kazanıyor Görkem. Yani ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir takımın hakemle kazandığını düşünmüyorum. Fenerbahçe için de bunlar yazılıyor. Her maçta bir penaltı veriliyor. Ya penaltı olursa penaltı verilir tabii ki. Şimdi Sanchez pozisyonu diyoruz. Orada elle oynama falan yok. 50 kez izledim pozisyonu. Yok. Vallahi de billahi de elle oynama yok pozisyonda. Ha, Osimhen'in müthiş bir golü vardı. Dördüncü golü atmıştı, geçerli olsaydı mesela. Ona da mesajlar geliyor. Galatasaray cephesinden taraftarlar nezdinde de bu gol söyleniyor. Yani 1 milimetrik, 1 santimli offside iptal edilir mi? Demiş dinleyicimiz. Hadi devamını okumayalım. Çok gergin başladı yayın. Hani ben de tedirgin oldum. Şöyle bir dinleyicilerimizden gelen mesajlara bakıyorum. Hadi bakalım neler gelecek daha. Şöyle söyleyeyim. Yani teknoloji ona hükmetti. Ha, çıplak göz. Ben de stadyumdaydım, basın tribününden bu mücadeleyi takip ederken yani bacağım öndeydi, elim öndeydi, kolum mu kafası mı öndeydi bilmiyorum Osimhen'in. Ama tam cepheden gördüğüm için pozisyonu canlı canlı, evet, orada bir önde olduğunu hissettim. Yok dedim, bu gol geçersiz sayılır. Daha da önde gibi geldi canlı izlerken. Ama yayıncı kuruluşun çekmiş olduğu çizgide ekranıma gelen görüntü milimetrik görüntü. O da net olarak zaten sosyal medyada paylaşıldı. Çıplak gözle izlerken sol ayağının önde olduğunu ben gözlemlemiştim. Teknolojide VAR odasından gelen görüntü de bu yönde karar verdi. Şöyle bir bakalım yine neler geliyor dinleyicilerimizden. Hakemlerle alakalı yorumlar geliyor. Peki İlyas Bey, teşekkür ediyorum. Galatasaray lehine penaltı verilen pozisyonla alakalı yorum yap da göreyim seni demiş dinleyicimiz. Tabii yapalım. Yine gergin dinleyicilerimizden biri.
Ya yayından sonra toplansak mı hep birlikte?

0: Bir papatya çayı mı ısmarlasam ben size? Bakın çok bir gerginlik hissediyorum şu an dinleyicilerimizde. Aha Görkem çıktı. O pozisyon nasıl offside olur gibi böyle çok tepki geliyor, enteresan ya. Ya futbol spor müsabakası. Gerek yok. Gerek yok. Ha penaltı ha penaltı değil ya, boş verin, tadını çıkartın. Gerginliğe gerek yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Elimden geldiğince de yorumlamaya çalışayım tabii ki. Galatasaray lehine verilen penaltı pozisyona gelecek olursak, şimdi burada yorumun hakem tarafından yapılması gerektiğine inanıyorum ben. Hakemin burada penaltı olup olmadığına hükmetmesi gerekiyordu. Yani orta hakemin görevlerinden biri, neden sürekli VAR'dan gelen uyarılarla kararlar veriliyor? Onu anlamıyorum. Ha, Osimhen'in orada topla oynama niyetiyle ayağını koyduğunu gördük. Rakibi de aynı niyetle hareket etti. Ama Göztepe'li oyuncu ayağını uzatırken dikkatsiz davrandı ve rakibin ayağına temas etti. Sahada buna penaltı diyebilir hakem. Sahada buna ben penaltı gördüm, çok yakındım pozisyona diyebilir. İtiraz gelmez. Ama sen bu pozisyonu gözden kaçırabileceğin bir olay olarak ben görmüyorum. Ya VAR'ın müdahalesini ayrıca doğru bulmuyorum. Dün akşam yine yayıncı kuruluşta Trio ekibinde de eski hakemlerin yaptığı yorumlarda da buna benzer yorumlar vardı yanılmıyorsam. VAR neden müdahale ediyor? Orta hakem neden karar vermiyor? Buna penaltı değil diyen de olabilir bu arada, dinleyicim olabilir Osimhen'in pozisyonuna. Penaltı değil diyene de saygı duyarım. Ama ben burada hakem verseydi, VAR'a gitmeden penaltı deseydi, evet penaltı derdim. Ya sen bu pozisyon için VAR'a gidemezsin. VAR bu pozisyonu 4 dakika 5 dakika izleyemez. İzleyemez. Şu VAR'ı bir kaldırsınlar da rahatlayalım ya. Hakemler ne yapacak çok merak ediyorum. VAR çıktığından beri tartışmalar çarpı 5 oldu. Çarpı hatta 10 oldu ya. 10 katına çıktı bu tartışmaların boyutu. Şu VAR bir kalksa ülkemizde. Hay, genel anlamda VAR'dan memnunum Avrupa futbolunda. Orada çok güzel uygulanıyor. 30-40 saniye içerisinde VAR'la görüşüyorlar ve karar açıklanıyor. Ya bizim burada öyle değil ki. Pozisyon bitiyor, tribünler ıslıklıyor. Oyuncular hakemin çevresine gidiyor. 3-4 kişi itiraz ediyor. Tribünler daha da ıslıklamaya devam ediyor. Hakem o zaman elini kaldırıyor. Bir durun diyor. VAR'la görüşüyorum diyor. 5 dakika görüşüyor. Sonra gidiyor pozisyonu izliyor. 10 dakikayı yedi zaten. Ya abartı oluyor be, abartı söylüyorum ama bir 6-7 dakika gidiyor. Maç soğuyor. Tribünde insanlar enteresan bir şekilde gergin, anlam veremediğim bir Galatasaray Göztepe maçıydı. Hakemlere şaşırmıyorum zaten canım. Bunları böyle 34. haftaya kadar göreceğiz. Bu pozisyonları yapacak bir şey yok. Sizler de yorumlarınızı göndermeye devam edin. Totem ihtiyacı olan dinleyicimiz varsa o karşılaşmasını da bana yazabilir. Birazdan kuponlarımı nereden görebileceğinizi sizlere aktaracağım. Çok güzel karşılaşmalarım var yine gün içerisinde. Birbirinden özel kuponlar, canlı kuponları paylaşacağım. Ki bugün Bodo Glimt-Rosenborg mücadelesi ilk yarı 1.5 gol üstü. Tercihim başarılı oldu. İlerleyen dakikalarda yine güzel karşılaşmalarım olacak. Sizler de bunları ücretsiz olarak görmeye devam edeceksiniz. Yapmanız gereken işlem çok basit. Devamında sizlere yine sponsorumuz orijinal bir forma hediye edecek. Salı günü, salı akşamı Radyo Spor'un başından ayrılmayın. Özellikle saatler 22.30'u gösterdiğinde. Belki içinizden biri dilediğiniz takımın orijinal formasını kazanmış olacak. Bu hatırlatmayı da yapayım. Çekiliş vesaire söz konusu değil. Neler yapmanız gerektiğini reklamların ardından sizlere anlatacağım. Ayrılmayın, geliyorum.
1: .30.97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
2: Reklam.
1: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonunda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağı iç saha maçlarının kombine ve maç biletleri satışta. Sen de EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarının heyecanına ortak olmak için hava atışı yapılmadan bu biletten yerini ayırt. Anadolu Efes biletleri sadece bu bilette.
2: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
2: Şampiyonlar son düzlükte.
4: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bak yazmış hemen dinleyicimiz. Peki peki sevgili Caner, sevgili Cem. Abi ne yapalım, nasıl kazanıyoruz? Bak hemen bir şey kazanacaksınız dedim ya. Dinleyicilerimiz o an arabayı sağa çekiyorum ben hemen. Bir saniye. Görkem çok önemli bir şey söyledi. Dercesine mesajlar gelmiş. Hadi açıklayalım o zaman. Öncelikli olarak iddia.com'a giriyorsunuz. Kayıtlı değilseniz de kayıt oluyorsunuz. Yaklaşık 30 saniyenizi alan bir işlemden bahsediyorum. Kayıtlıysanız da ana sayfanızda tarayıcınızdan ya da uygulamadan şöyle bir sağ üst köşede adının soyadının baş harflerinin yer aldığı bir daire var. Oraya tıklıyorsun, kayıtlı bayim bölümüne geliyorsun, kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Kayıtlı bayimi değiştir dedikten sonra açılan pencerede bir büyüteç var sağ köşede, gördün mü? Oraya bas, 30-0-97. Bu rakamı yaz oraya birleşik olarak. 30-0-97. Bunu yazdığın takdirde Uğur Böceği Şans Oyunları firması karşına çıkmış olacak. Kayıtlı bayimi ekle diyorsun, işlem tamamlanıyor. Aramıza hoş geldin. Devamında benim kuponlarıma ulaşmak istiyorsan da birbirinden güzel kuponlarımız var. Ya dün akşam kaçırdınız, onu söyleyeyim. Artık geriye alamayız zamanı. 7.50'lik 5'lik oranları buldum Galatasaray Göztepe mücadelesinde. Ha, böyle sürprizlerim oluyor. Bugün de bir iki tane çok başarılı olacağını düşündüğüm yüksek oranlı iki kuponum olacak. Şöyle 3 ve üzeri. Bence gelecek onlar. Kayıt olduktan sonra 0-500-43-0-97 bu WhatsApp numarasına mesaj gönderebilirsiniz. Kayıt oldum, yayından geliyorum. Görkem'in kuponlarını bana atar mısınız diyebilirsiniz sevgili bahisseverler. Ve o formayı da nasıl vereceğiz onu da söyleyeyim şimdi. Çekiliş vesaire yok dedim. Kayıt oluyorsun, sadece o kadar. Salı akşamı yayında bir soru soracağım. Atıyorum, İngiltere Premier Ligi'nin ilk gol kralı kimdir? Ya buna benzer çok kolay bir soru. Soracağım ve Radyospor WhatsApp hattına doğru cevabı gönderen ilk dinleyicim ve kayıtlı dinleyicim diyelim, orijinal formayı kazanacak. Sponsorumuz böyle bir jest yapacak kendisine. Bu hatırlatmayı da yapalım. Şimdi mesajlara dönmeden önce şöyle skorlara bakayım. Feyenoord 2-2. Totemleri yaptık ettik ama elimizden gelen bu kadar mı acaba bilmiyorum. 89'a da girdik 2-2. O 3. golü bir türlü getiremedik. Paris Nice mücadelesinde Paris 2-0 önde. Freiburg Werder Bremen karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Şöyle bakalım. Hollanda Ligi'nde son dakikalar Feyenoord Den Haag 2-2. Willem maçı da 2-2 devam ediyor. Utrecht PSV mücadelesinde de PSV 6-1 deplasmanda rakibini darmadağın etti ya. 6-1 çok enteresan bir karşılaşmaydı. Bakalım Cambuur Twente mücadelesi ne olacak? Benim en çok merak ettiğim karşılaşma. Royal Antwerp 0, Tridense 1, 17. dakika Belçika Pro Ligi. Yine gollü geçen bir diğer mücadelemiz. Şöyle bakalım. Rakow Bialystok mücadelesi 72. dakika 2-2 devam ediyor. 4-1 Bodø Glimt Rosenborg karşısında önde. Ben kalan dakikalarda bir gol bekliyorum diyecektim de artık 87. dakikaya girdik. 4-1, 5-1 olur mu? 4-2 olur mu? Gerçi Rosenborg daha artık rahat geliyor. Çünkü Bodø Glimt oyuncu değişikliklerine gitti. As oyuncularını dinlendirmeye başladılar. Yani gelirse karambolden, duran top organizasyondan bir Rosenborg golü gelebilir. 4-1 88. dakika Norveç Ligi'nde Bodø Glimt yoluna devam ediyor. Kazanarak devam ediyor diyelim. Maçlar bu. Skorlar bu. Şimdi bakalım sizlerden neler gelmiş. İzmir'den Yaşar, Galatasaray taraftarıyım. Offside, offside'tır diyor. Ya tabii canım offside, offside'tır da ben de diyorum ki saha içerisindeki hakemler bunu göremiyor mu? Neden sürekli VAR'dan bir uyarı geliyor? Yani bu ülkede orta hakemlik yapmak bu kadar kolay olmaması gerekiyor diyorum. Sürekli VAR uyarıyor, sürekli VAR'dan talimatlar geliyor, VAR incelemeye çağırıyor. Ya öyle bir şeyi ben söylemeye çalışıyorum. Neden görmüyor hakemler gözünün önünde olan pozisyonu? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa penaltı diyorum, offside. Tabii bir santim de olsa offside'tir. Ha, Osimhen'in golüne yazık oldu. Bir futbol sever olarak söyleyeyim. Havada asılı kaldı ya. İzlediniz mi pozisyonu? Bilmiyorum. Osimhen havada 2 saniye asılı kaldı. Çok enteresan bir goldü. Geçersiz sayıldı. Ha, offside tabii ki doğru bir karar. Merhaba Görkem.
öngörülerinizi önemsiyorum. Sizce Fenerbahçe'de Avrupa'da kaç puan toplar? İyi yayınlar diliyorum demiş. Yani 10 puanı geçer bir kere. Onu detaylı olarak analiz yaparız. Söyleyeyim onu baştan da. İlerleyen dakikalarda da değerlendiririz. Fenerbahçe bölümüne saatler 18'e girdiğimizde yine değineceğiz. Fenerbahçe'nin Samsunspor mücadelesini konuşurken bunu değerlendiririz. Ama ben zorlanacağını pek sanmıyorum. 12-13 puan minimum. Bakın bu karşılaşmada böyle basit bir hata nasıl yapılır? Onu yapsa bile Fenerbahçe minimum 12-13 puan bandında bir puan alır. Minimum diyorum, minimum. Ha bana kalsa 15-16. 15-16 tek tek takımları değerlendiririz. Şu maçtan ben böyle bir sonuç bekliyorum. Bunları tek tek konuşuruz ilerleyen dakikalarda. Olur değil mi? Sorun yok. Nusret Özdemir. Şöyle bir bakalım. Hauge de Sentut, Brand, Tromsø galibiyetlerini dinleyici dostlarıma öneririm. Selamlar demiş. Peki. Tromsø'den uzak dursunlar dinleyicilerimiz ama. Onu söyleyeyim. Tromsø'den uzak dursunlar. Ben hiç güvenmiyorum. Sürekli Galatasaray aleyhinde yorumu okuyup sonra ben söylemiyorum. Ne demiş? Bak siz art niyetlisiniz demiş Ufuk Bey. Neden böyle bir şey düşünüyor acaba? Sürekli Galatasaray aleyhinde yorumu okuyup sonra ben söylemiyorum. Dinleyiciler böyle düşünüyor diyerek kurnazlık yapıyorsunuz demiş Ufuk Aziz Bey. Yani ben Galatasaray'ı kendi sözlerimi başkası söylemiş gibi mi yapıyorum? Galatasaray için mi yapıyorum bunu? Instagram'dan benim profilime girer misiniz Ufuk Bey? Ufuk Aziz, Görkem Tezer. Instagram'dan bir bakın ya, bir bana ulaşın olur mu? Ama Instagram'a girdikten sonra yazdıklarınızla biraz çelişme yaşayabilirsiniz, onu söyleyeyim. Aynı pozisyon Galatasaray lehine penaltı verilseydi Görkem Tezer ne derdiniz? Bundan sonra Galatasaray aleyhine hatalı bir karar verilirse hiçbir Galatasaraylı üzülmesin demiş. Ben yaşlı bir adamım. Oraya üye olamam, kayıt olamam. Yani bana özelden maçları söylesen olmuyor mu? Olmuyor maalesef. Kusura bakmayın. Öyle bir şey olabilir mi? Niye özelden ben size söyleyeyim maçları ya? Ben paylaşmıyorum zaten. Sponsorumuz paylaşıyor. Abi ben Savaş. Kuponlarımı yorumlar mısın? Bir tanesi başarılı oldu. İyi yayınlar demiş. Bakalım hangisi başarılı olmuş? 2'de 2 gidiyor. Chelsea Brighton ilk yarı karşılıklı gol var. Güzel. 3-1 bitti ilk yarı zaten. Galatasaray Göztepe yine ilk yarı var. Bu da güzel bir tahminmiş. İyi de bir rakam kazanmış dinleyicimiz sevgili Savaş Baylos. Bu mesajı gönderen dinleyicimiz. Diğer fotoğrafına dönecek olursam da Manchester United, Ipswich Town, Samsunspor, Fenerbahçe. Karşılıklı gol var. Samsun Fener. Ben de karşılıklı gol var bekliyorum. Fenerbahçe'nin kazanmak zorunda olduğu bir maç ama Samsunspor deplasmanı da zor. Yani geçen sene nasıl kazandı hatırlayın. 89. dakikaya kadar gerideydi Fenerbahçe. Hani son dakika mucizesi gerçekleşmişti. Belki de şampiyonluğu o ara bırakacaktı Fenerbahçe, kaybedecekti. Matematiksel olarak devam edecek belki de psikolojik olarak tamamen ipler Galatasaray'ın elinde olacaktı. Yine ona benzer bir senaryo. Ha daha ligin başı, o ayrı. Ama puan cetvelinde 4 puanlık bir fark var Galatasaray-Fenerbahçe arasında. Olası bir Samsunspor galibiyetinde yani tepkiler gelmeye başlar düşüncesine sahibim. Ama iki takımın da gol atması tabii ki en muhtemel sonuçlardan biri. Manchester United Ipswich Town. Yani eski Manchester olsa burada direkt Manchester kazanır. Handikaplı oyuna derim de. Kalesinde gol görmeden rahat etmeyen bir Manchester takımı var. Yine burada Ipswich Town'un da gol atabileceğini ben de düşünüyorum. Yine güzel bir oran, karşılıklı gol var. 1.69'luk orandan kuponunuza eklemişsiniz. Gelir ya büyük ihtimalle sevgili Savaş Bey. Bol şans dileyelim. Güzel kuponlardan biri. Şöyle bir bakalım. Osimhen'in pozisyonu için söyledim abi. Santim de olsa, metre de olsa offside offside'tır diyor. Peki devam edelim. Fenerbahçe bu oyuna şampiyon olamaz demiş dinleyicimiz. Bunu da okudum. Art niyetliyim. Tüh. Okumayacaktım bunu. Sadece Galatasaray'ı eleştirdiğiniz yorumları okuyacaktım. Ben bunu nasıl okudum şu an ya? Ağzımdan kaçtı. Lütfen Fenerbahçe'yi eleştirmeyin arkadaşlar. Galatasaray'ı eleştirin. Ben Galatasaray'ı sadece eleştiririm. Onun dışında Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'a kimse dokunamaz, yorum yapamaz. Galatasaray'ı eleştireceğim sadece.
Ufuk Bey öyle diyordu. O yüzden dolayı yani benim için kim kazanmış, kim kaybetmiş. İnanın hiç ilgilenmiyorum işin o kısmıyla. Ben para veriyorsam, yayıncı kuruluşa para ödüyorsam bana keyif verecek. Hangi takımın olduğu önemi yok. Kimin şampiyon olduğuyla da ilgilenmiyorum. Bak şimdi Fenerbahçe'yi de eleştiren dinleyicilerimiz var. Fenerbahçe bu oyunla şampiyon falan olamaz. Aziz Yıldırım büyük hatalar yapıyor demiş. Transfer konusunda. Neden acaba? Ha, forvet. Tarişka'yı niye göndermeye çalışıyorsun? Adamı küstürüyorsunuz. Yazık değil mi demiş. Peki. Tarişka'da oyunu yavaşlatan bir oyuncu gibi görünse de evet, skor katkısı iyi bir futbolcuydu. Şampiyonlar Ligi'ne katıldıysa Fenerbahçe, Tarişka'nın bunda ciddi emeği var. Çok ciddi emeği var. Yani böyle yapılması gerekiyor muydu? Tabii ki kadro seçimi, kadro planlaması. Ben yorum yapamam buna, sağlıklı yorumda bulunamam. Teknik heyetin bir kararı, raporu doğrultusunda yapılan bir durum. Ama oynanılan futbola, Tarişka'nın şu ana kadar kattıklarına baktığımda Tarişka Fenerbahçe'de ilk 11 oynar. Oynar, hiç kimse kusura bakmasın.

Bayi kodunu tekrar yazar mısın diyor Selçuk Bey. 30-097 yazamam ama söylerim. Kayıtlı bayim bölümüne giriyorsun. İddia.com'a giriş yaptıktan sonra kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Ve arama çubuğuna 30-097 yazıyorsun. 30-097 birleşik olarak yazıyorsun bunu. Sonrasında karşına zaten Uğur Böceği Şans Oyunları firması çıkmış olacak. Yaklaşık bir 25-30 saniyeni alacak bir konudan bahsediyorum. Yani anlatması uzun sürüyor da biliyorum, farkındayım. Ama bunu uygularken çok yorulmayacaksınız. Yani 25-30 saniye içerisinde halletmiş olacaksınız. Peki bunu olunca ne gibi avantajlardan yararlanıyorsunuz? Birçok fenomen arkadaşımızın kuponları sizlere ulaşıyor, ben dahil. Başarı oranımız %70'leri geçti. Ha, ben kendi adıma söyleyeyim, %80 civarındayım. Ben o kadar fazla 10-15 tane kupon paylaşmıyorum. Seçiyorum aradan. Aralardan seçiyorum. Bir kupon yapıyorum, sonuçlandığı zaman bir tane daha yapıyorum gibi gibi. Ve totalde 6-7 tane kupon paylaşıyorum gece 2'ye 3'e kadar belli aralıklarla. Ve benim başarı oranım da %70 seviyelerini geçmiştir diye tahmin ediyorum. Onu hesaplamak gerekir. Şimdi kafama göre %80-90 demeyeyim. Ama minimum %70 olduğuna eminim. Bazen %100 de oluyor günü tamamlarken. İşte bu ücretsiz kuponlara sizlerin ulaşabilmesi için iddia.com'da kayıtlı bayim bölümünde Uğur Böceği Şans Oyunlarına yer vermeniz gerekiyor. Ve bir de salı akşamı saatler 22.30'u gösterdiğinde şu an kayıt olan bayi severler, kayıtlı bayisini Uğur Böceği Şans Oyunları olarak değiştiren dinleyicilerimiz, üyelerimiz orijinal bir forma kazanabilir. Bunu yapmanız için de sadece kayıt oluyorsunuz. 0540-300-097 bu numaraya da mesaj gönderiyorsunuz. Benim kuponlarıma da ulaşabilmek için. Yayında çok basit bir soru soracağım ve soruya doğru cevap veren üyemiz, ilk doğru cevabı veren üyemiz istediği formayı, istediği takımın formasını, istediği bedenini yazacak. Ben de sponsoruma ileteceğim. O da sizin tarafınıza kargoyla ulaştıracak. Daha önce verdik zaten, milli takım formasını verdik. Esenyurt'a göndermiştik. O günden beri dinlemiyor. Adam formayı aldı. O günden beri radyoyu dinlemiyor. Sponsoruma sesleneyim, acaba vermesek mi? Alan gidiyor. Dinlemiyorlar ondan sonra. At yarışı arası mı? Peki, kısa bir at yarışı arasına gidiyorum. Sonrasında yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle Feyenoord mücadelesine bakalım. Tamamlanan bir karşılaşma. 2-2 bitti maalesef. Üçüncü golü gelmedi. Feyenoord 2, Den Haag 2 şeklinde sonuçlandı bu mücadele. Diyelim kısa bir at yarışı.

0: 0-30-çift-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
1: Radyo Spor.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Kırıldı değerli izleyenler. 2 numaralı Edessa Kralı koşmaz. Deli Mercan da yerini aldı. Taylar hazır. Şimdi start verildi ve İstanbul'da 8. koşu Yavuz Han koşusu başladı. 5 numaralı Kaderi Güzel rakiplerine göre yaklaşık 2 boy kadar geç çıkış yaptı. Liderlik için 8 numaralı Şafak Berk öne atak yaptı, aldı liderliği. İkinciliğe 1 numaralı Deli Mercan geldi. Üçüncülükte içeride 4 numaralı Hızlı Yasin. En dışta 9 numaralı Tektay, bariyer dibinde 6 numaralı Kahraman Fatih. 1,5 boy kadar geride 10 numaralı Süper Nil. Yaklaşık 7 boy kadar geride 3 numaralı Eymen Efe. 5-6 boy kadar geride dışta 7 numaralı Senan içeride. 5 numaralı Kaderi Güzel sırasıyla Taylar son 600'e girmek üzere içerideki 8 numaralı Şafak Berk liderliğini koruyor. Hemen dışına 1 numaralı Deli Mercan geldi. Yaklaşık 5 boy kadar geride içeride 4 numaralı Hızlı Yasin var. Ortalarına 6 numaralı Kahraman Fatih geldi. En dışta ise 10 numaralı Süper Nil sırasıyla son 300'e yaklaşıldı. 8 numaralı Şafak Berk liderliğini koruyor. İkincilikte yine 1 numaralı Deli Mercan var. Daha geriden 4 numaralı Hızlı Yasin'in ve en dıştan 10 numaralı Süper Nil'in ataklarıyla safkanlar son 200'e girmek üzere. 8 numaralı Şafak Berk öndeki liderliğini koruyor. Daha geriden 4 numaralı Hızlı Yasin, en dıştan Süper Nil'in atakları var. 6 numaralı Kahraman Fatih de öne gelme çabasında. 8 numaralı Şafak Berk'i 4 numaralı Hızlı Yasin yakaladı. 6 numaralı Kahraman Fatih de geldi. 6 numaralı Kahraman Fatih son metrelerde önde, dışta 4 numaralı Hızlı Yasin var. 4 numaralı Hızlı Yasin koşuyu kazandı. 6 numaralı Kahraman Fatih ikinci oldu. 8 numaralı Şafak Berk koşuyu üçüncü olarak tamamladı değerli izleyenler. 1 numaralı Deli Mercan dördüncü. 10 numaralı Süper Nil ise yarışın beşincisi oldu. 4 numaralı Hızlı Yasin Ahmet Çelik'le kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: At yarışları Bilyoner'de oynanır. Uzman yazarların kuponları, detaylı istatistikler, sahadan son gelişmeler, sabit ihtimalli bahisler ve daha fazlası Bilyoner'de.
8: Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner.
6: Radyo Spor.
4: Reklam.
9: İnancın olduğu her savaşın sonundaydı zafer.
10: Yunanlıların 6 aydır geçilmez dediği yer 6 saatten kısa bir sürede geçilmiştir. Rakibi küçümsemeden girilen savaşların sonundadır zafer.
11: Hazır mısınız dediğinde Başkomutan Gazi Mustafa Kemal,
10: toplanırdı coşkulu millet bir araya. İnanarak kazanıldı.
9: Önce vatan deyip kazanıldı.
10: Zafer bizimdir sesleri yankılandı. Sevinçle kutladı komutan zaferi. Askeriyle, halkıyla, kadınıyla, çocuğuyla.
9: Zafer bayramınız kutlu olsun.
0: Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahsediyor.

birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 17.35'i gösterirken şöyle bir canlı maçlarımıza dönelim. Nerede ne goller geliyor? Fluminense mücadelesi 0-0 devam ediyor. Paranaense ile karşılaşıyor Fluminense takımı. Henüz gol sesi çıkmadı. 33. dakika. Ben burada da ilk yarı bir gol bekliyordum ama şu bölüme kadar gelmedi. Bakalım son 12 dakikası kalmış. İlk yarının sona ermesine gelecek mi bir gol? Bodo Glimt-Rosenborg mücadelesi 4-2. Güzel. Bak burada bir gol bekliyorum demiştim. Maçın son bölümünde gelmiş. Rosenborg takımından ikinci gol geldi. Nerede o eski Rosenborg diyelim. Özlediğim günlere bakalım ne zaman dönecek. Verdiler sazı Bodo Glimt'in eline. Hadi bakalım her sene Bodo Glimt şampiyon oluyor. Ben Rosenborg'u özledim. Victoria Pilsen mücadelesinden iki gol bekliyorum demiş dinleyicimiz. Peki 24 dakikası var yine o karşılaşmanın başlamasına. Spartak Moskova Orenburg karşılaşmasında da ben bir sürpriz bekliyorum. Yani ne yalan söyleyeyim. Bunu Uğur Böceği şans oyunlarında da ben yer verdiğim kuponlardan biri. Hani ideal seçimlerden biri. Banko olduğunda banko diyorum. Sürpriz olduğu zaman sürpriz diyorum. Bu karşılaşmada ideal ve sürprize yakın bir maç. Benim için oranı yükseltebilmek adına. Spartak Moskova Orenburg. Rusya Premier Ligi. İlk yarı 2 gol çıkabilir. Spartak Moskova şöyle 15'e kadar bir gol bulursa çok güzel olur. Devamını da getirir düşüncesine sahibim. Ben burada ilk yarı 1.5 gol üstünü önerdim üyelerimize. Sizlere de söylemiş olayım. Görkem Bey iyi yayınlar. İzmit'ten Metin. Yoldayım ve yol seninle harika geçiyor demiş. Aslında böyle bir mesaj yoktu. Ben şu an kendi uydurduğum bir şeyi söyledim. Bazı dinleyicilerimiz öyle düşünüyor ya. İyi yayınlar İzmit'ten Metin. Peki İzmit'e de selamlarımı iletmiş olayım. Tek tek bu mesajları çekip Instagram'dan paylaşırım. Sosyal medya hesabımdan. Bakalım gerçek mi değil mi? Spartak Moskova'nın ben kazanabileceğini düşünüyorum. Handikaplı 1 demiş yine sevgili İbrahim Bey. Handikaplı tabii olabilir. Maçın ağır favorilerinden biri. Ev sahibi Spartak Moskova takımı. Rakibi düşük bütçeli. Direnmesi zor gözüküyor da Spartak Moskova'da ben ileri uçtaki oyuncuya güvenmiyorum. Ugalde 9 numaralı. Ugalde'nin performansı belirleyici olacak. Bir var bir yok Ugalde öyle söyleyeyim. Orta alana kadar gelip sanki 10 numara pozisyonunda oynuyormuş gibi sürekli forvetin arkasında gezen bir hücum oyuncusu. Ve tek gol ayaklarından da biri ev sahibi takımın Spartak Moskova'nın. Ya onun form seviyesi önemli. Ugalde gününde olursa evet handikaplı bir değerlendirilir. Burada yani denenebilir. İdeal bir seçim olacak. Biraz izlemekte fayda var. Ben 1.5 gol üstü ilk yarıyı önerdim. Zor bir seçim tabii. Sürpriz bir seçim. Umarım gelir başarılı olur. Diyelim ve şöyle maçlarımıza dönelim. Bialystok 5-2. Rakov deplasmanında önemli. 90. dakika 7 golün çıktığı bir maç. Göteborg Örgiliyet'te mücadelesi de 0-0 devam ediyor. 7. dakika. Dunde Hibernian 1-0. Hibernian önde olan taraf. Devam edelim canlı maçlarımıza. Antwerp 0. Tridense 1. 36. dakika. Freiburg 3'ü bulmuş. Werder Bremen karşısında Freiburg 50. dakikada 3-0 önde olan taraf. Portekiz Premier Ligi'nde Nacional 1, Estrella 0 yine güzel karşılaşmalardan biri olacak izlenimini verdi. Paris Nice karşısında 2-0 önde. Dakika 80'i gösteriyor. İngiltere Premier Ligi'nde Leeds United mücadelesi yine var. Brentford'la karşılaşıyorlar. Brentford deplasmanda 1-0 önde olan taraf. Son olarak Chelsea Brighton mücadelesi gollü geçen bir karşılaşma. 6 golün çıktığı bir maç. Şu an dakikalarda 77'yi gösteriyor. Chelsea 4, Brighton 2. Ki Brighton geri dönüşe imza atacaktı neredeyse. 32'de 3-0 geriye düştüler. 63'te farkı 1'e indirdi. Joao Pedro kendi kalesine attığı bir gol vardı Chelsea takımında. Farkı 1'e indirdi 63'ten sonra Brighton.
Ama 75'te de Palmer yine sahneye çıktı. Önemli oyuncularından, Chelsea'nin belki de en dikkat çeken isimlerinden biri Palmer sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı. Tekrardan Chelsea'yi rahatlatan gol diyebilirim. Şu an dakikalarda 79'u gösteriyor. Chelsea 4-2 önde olan taraf. Samsunspor Fenerbahçe mücadelesinden beraberlik bekliyorum demiş dinleyicimiz. Beraberlik olabilir. Yani bu maçta Samsunspor kazansa dahi kimsenin itiraz edeceğini ben düşünmüyorum. Ya Samsunspor'a nasıl deplasmanda yenildin der mi acaba bir Fenerbahçeli taraftar? Ya diyebilir. Onlar kendi takımına tepki gösterebilir de. Yani normalde tarafsız bakıldığında Samsunspor Fenerbahçe'yi de yener, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u, Galatasaray'ı da yenebilir. Özellikle Samsun'da oynanan bir karşılaşmaysa. Yani bu açıdan değerlendirdiğimizde zor bir maç. Fenerbahçe adına zor bir maç. Yine Fenerbahçe ile oynadığı son 13 lig maçının sadece birini kazanabilmişti değil mi Samsunspor? Notlarımın arasında var. Yani sadece bu işin birazcık Fenerbahçe lehine kolaylaşan faktörlerden biri. Yani şansı tutmuyor Samsunspor'un Fenerbahçe karşısında. Son 13 mücadelede 7 beraberlik alabilmiş. Yani sadece alabildiği 7 beraberlik. Onun dışında 5'te mağlubiyeti var. Süper Lig'de Samsunspor Fenerbahçe'yi mağlup edemiyor. Tek galibiyetini yine yanılmıyorsam 2010'lu yıllarda, 2012 olması gerekiyor değil mi? Samsunspor o zaman Süper Lig'deydi, doğru. 2012 yılında iç sahada almıştı bu stadyumda. 3-1 ya da 3-2'lik bir skorla elde etmişti. Diyelim şöyle bir karşılaşmanın oranlarına bakalım. 1.54'lük bir oran. Tabii kral oran farkıyla bu iddia.com'da 1.54'lük oran Fenerbahçe galibiyetine verilen oranda gayet değerli diye düşünüyorum. Benim burada daha ideal seçimlerim olacaktır. Daha güzel alternatif seçimlerim olacaktır. Onlara da şöyle bir göz atalım. Sayfamızı yenileyelim. Özel bahisler var çünkü. Ben onları genelde değerlendiriyorum. Hani kaçıncı dakikada gol gelir? Offside olur mu kaleyi? Kaç tane isabetli şut bulur oyunda? İlk golü kim atar gibi gibi. Ben böyle seçenekleri değerlendirmeye çalışıyorum. İlk 25 dakika mesela gol çıkabileceğini ben düşünüyorum. Ya bunu oynayabilir bahis severler. Bir tane daha var ama onu görebilmek için de lütfen kayıtlı bayinizi Uğur Böceği şans oyunları olarak değiştirin. Ya bunu söylüyorsam sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Güzel maçlarım, güzel kuponlarım, başarılı kuponlarım her dakika sizlerle buluşuyor. Girin bir bakın inanmıyorsanız. Burada söylemesi kolay tabii ki. Şu geldi, bu geldi. Gelmeyenleri söylemiyorum değil mi? Gelmeyenler de var. Hepsi gelecek diye bir kaydı yok. Ama gün içerisinde 6 kupon yaptıysam 4'ü başarılı oluyor. Bunu da söyleyeyim. Arada tek golle ya da bir şutla gelmeyen kuponlarım oluyor. Maalesef direkten dönen kuponlarımız oluyor. Ama genel itibariyle kuponlar başarılı. Uğur Böceği şans oyunları fenomenleri takır takır çalışıyor. Yani takır takır çalışıyorlar. Ben dahil buna. Sizler de kuponu görmek istiyorsanız ve salı akşamı desteklediğiniz takımın orijinal formasını kazanmak istiyorsanız iddia.com'da yer alan kayıtlı bayim bölümüne girip kayıtlı bayimi değiştire tıkla, 30 çift 0 97, birleşik olarak bu rakamı yaz, enter'a bas. Sonrasında da 0540 300 çift 0 97, bu numaraya WhatsApp üzerinden kuponlar için mesaj gönderebilirsin. Yayından geliyorum, kuponları göreyim mi diyebilirsiniz. Bir de iddiaya üye olmadan da yine sponsorumuzun bir jesti olacak. Yani o numaraya mesaj gönderenlere Milli Piyango ile bir işbirliği söz konusu. Yine sponsorumuzun mesaj gönderen herkese ufak bir jesti olacak, onu da hatırlatayım. Bulamadım, numarayı bulamadım vesaire diyorsanız da Instagram'dan bana ulaşın. Numarayı kaçırdım, ben size yazarım, geri dönüş sağlarım. Instagram'da da Görkem Tezer yazdığınızda bana ulaşabilirsiniz diyelim ve şöyle bir yine sizlerden gelen mesajlara dönelim. Bu ülkede VAR kesinlikle işini doğru düzgün yapmıyor demiş dinleyicimiz Selçuk Bey. Selçuk Abay bu mesajı gönderiyor. İstanbul'dan selamlar. VAR bu ülkede işini düzgün yapmıyor bana kalırsa.
Senin de söylediğin gibi demiş dinleyicimiz, her pozisyon için VAR'dan onay alınacaksa hakemler neden var demiş. Böyle bir kendince tepki koymuş dinleyicimiz. Tabii ki olabilir. Yani düşünceye saygı duyuyorum. Her düşünceye, hakaret içermeyen düşüncelere saygılıyım. Az önce söyledim ben yayının başlangıcında. Bunu aktardım. Ya VAR neden her pozisyonun içerisinde? Yani İFAB'ın kuralları içerisinde yer almayan görevleri de yapmaya başladı VAR'daki hakemler. Orta hakem ne işe yarıyor diyeceğim, o zaman saygısızlık olacak. Bunu biliyorum. Ülke futboluna saygısızlık olacak. Ben taraftar değilim neticede. Maçları yorumlamaya çalışan naçizane bir futbol severim. Hakkaniyetli olmam gerekir. Ve konuşurken cümlelerimi dikkatli seçmem gerekir. Şimdi hakemlerin orada ne işi var? Tipik YouTube yorumcularının yapabileceği bir söylem olur bu. Bana yakışmaz. Haddime de değil. Ama yanlış kararlar var mı? Var. Ve VAR bu kadar pozisyonun içerisine girmemesi gerekiyor. Hakemler çok etkileniyor. Dün canlı canlı bunun farkına vardım. Hakem kale vuruşunu gösteriyor. Tribünlerden ıslıklamalar, Galatasaray tribünü. Büyük bir uğultu kopuyor. Böyle bir 30-40 saniye kulağınızı kapatabilecek düzeyde taraftarların ıslıklaması, ardından 2-3 oyuncunun hakemin çevresinin etrafına sarması, müthiş bir ambiyans eşliğinde hakem zorla VAR'dan bir haber beklemeye başladı. Birçok pozisyonda yaşanıyor bu. Ya sadece Galatasaray için değil, Fenerbahçe'de, Çoban Stadyumu'nda, Kadıköy'de oynadığı maçlarda taraftar baskısı oluyor. Taraftar baskısı olduğunda hakemlerin verdiği karar, şimdi ben şunu verirsem tepki olur, bunu vermeyeyim düşüncesiyle hareket ediyorlarsa yazık. Bir kere onu baştan söyleyeyim. Hakemlerin iyi bir psikolojik eğitimden geçmesi gerekiyor. Yani Avrupa'daki hakemlerin örnek alınması gerektiğini düşünüyorum. Avrupa'daki futbol federasyonlarının uyguladığı sınavların gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani hakem taraftardan etkilenmemesi gerekiyor. Ver. 90. dakika Göztepe'nin penaltısıysa ver. Ha bence değildi bu arada. Penaltıyla alakası yoktu. Yoktu. Canlı canlı gördüm onu. Çıplak gözle izledim ben. Stadyumda tekrarını da önümdeki monitörden izledim. Yani orada penaltı yok. Yok, eline dokunmuyor Sanchez'in. Enteresan bir şekilde ısrarla pozisyonu izlemeye çalıştı maçın hakemi. Dinlemeye başladı VAR'dan gelecek uyarıyı. Enteresan bir şekilde. Ya o tartışmaya kapalı bir pozisyon. Öyle bir penaltı olur mu? Öyle penaltı verilirse Galatasaray'ın kesinlikle ya katledilmiş olur. Ha şimdi de Galatasaraylı oldum. Az önceki dinleyicim sen Fenerbahçelisin diyordu ya. Şimdi de Galatasaraylı oldum. Birazdan da Beşiktaşlı ve Trabzonsporlu olmayı düşünüyorum ilerleyen dakikalarda. Ama alt ligde yer alan takımlarımızı da zaman zaman destekliyorum canım. Birazdan da Bursasporlu olurum. Hiç merak etmeyin. Zaten Göztepe'liyim biliyorsunuz. Doğma büyüme karşı yakalıyım. Her takımı destekliyorum, her takımı. Hepsi bizim bu ülkemiz için mücadeleci. Hepsinin üzerinde ay yıldızlı bayrağımız var. Hepsi benim için önemli. Hepsi benim için önemli. Getirin bana Fenerbahçe forması, Galatasaray forması. Giymezsem yani öyle söyleyeyim. Giyerim. Söz veriyorum, giyerim hepsini. Giymişliğim de vardır. Girin bakın Instagram'dan. Durduk yere gaza geldim şimdi. Durduk yere gaza geldim. Bir forma mı alsam, sipariş versem hemen getiriyorlar mı acaba? Yok değil mi? Hemen olmuyor. Ya hepsini giyesim geldi aynen. Yarısı Fenerbahçe, yarısı Galatasaray. Arka tarafı da Beşiktaş olsun. Böyle bir forma giyesim geldi ya. Neyse, mesajlarla devam edelim. Birazdan kısa bir araya gideceğiz. Görkemciğim seni... en sevdiğim mesajlardan biri. Bak oku oku bitmez bu. Görkemciğim seni severek dinliyorum. Ben Samsun'dan Ümit. Devamını sevemedim ama sevgili Ümit. Mesajın devamını sevemedim. İki tane maç verirsen sevinirim. Oranı iyi olsun. Güzel bir maç olsun. Elle tutulur bir oran olsun demiş dinleyicimiz. Selamlarını iletmiş. Şöyle söyleyeyim. Uğur Böceği şans oyunlarından kuponlarımı görebilirsiniz. Yani bunu tekrar tekrar söylüyorum. Sonra bazı dinleyicilerim diyor ki çok söyleme. Ya ben söylemiyorum. Sizler soruyorsunuz. Sizler sorduğunuz için yanıt veriyorum. Kuponlarım sponsorum tarafından paylaşılıyor. Hani sosyal medyada diyorlar ya, desteğiniz için kanalıma like atmayı unutmayın. Ya ben de bir emek veriyorum. Yani tüm samimiyetimle söylüyorum. Yaklaşık 40-45 dakika o kuponları, maçları inceliyorum. Oyuncuların özel hayatına kadar giriyorum, bakıyorum. Çünkü eşiyle, oyla buyla tartışma içerisinde olan futbolcudan verim alamaz hocalar. O yüzden de oluyor. Onlara kadar bakıyorum. Yani ciddi emek harcıyorum. Gecenin 3'ünde, 4'ünde Boca Juniors'ın başkanı evinde uyurken, villasında uyurken
takımının maçını izlemezken ben İstanbul'un göbeğinde o maçı takip ediyorum. Notlar alıyorum. Ve güzel kuponlar da paylaşıyorum. Sizler de Uğur Böceği şans oyunlarına kayıtlı bayim olarak ekleyin iddia.com'a giriş yapıp sonrasında da kuponlarım tarafınıza ücretsiz olarak iletiliyor. Bunu hatırlatayım. Görkem abi selam, ben Yalçın. Kesin 6-7 tane kupon soracak şu an, maç soracak. Bak bültende ne kadar maç varsa eklemiştir kuponuna, söyleyeyim. Sevgili Yalçın Bey öyle. 6-7 tane kuponu ekliyor, sence gelir mi diyor. Yani finalde villa almaya çalışıyor herhalde, bilemedim. Yani 50 TL'lik oynuyor. Verdiği rakamı okuyamıyorum ben. Okuyamıyorum, enteresan. Enteresan. Ya tabii aramızdaki şaka canım, dinleyicimiz. Beni stabil dinleyen dostlarımızdan biri. 12 yıldır beni yalnız bırakmadı. Yani 12 yıldır yalnız bırakmıyor. Diğer radyolarımda da takip ediyor. Manchester United üst Başakşehir maç sonu bir olur mu sence abi? Bak iki tane daha araya sıkıştırmış sonra. Sence bu iki maç için ne diyorsun abi? Vaduz üst olur mu sence abi? Son maçım da bu demiş. Bak aralara hep böyle farklı farklı maçları sıkıştırıyor dinleyicim. Hiç sorun değil. Manchester üst olur mu? Olur. Yani çok kesin konuştum, emin konuştum ama Manchester'ın savunması kötü. O maçı değerlendirdik, üst olur. Başakşehir mücadelesi Kasımpaşa ile oynuyor. Yani Başakşehir ve Kasımpaşa iki kapalı kutu takım bana kalırsa. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan takımlar. Bir bakıyorsunuz Başakşehir muhteşem oynuyor. Ertesi hafta tamamen çok kötü bir performans sergiliyor. Kasımpaşa keza aynı şekilde. İki maçta 4 puanı bulunuyor. Mağlup olmadı şu ana kadar Kasımpaşa. Emre Belezoğlu'nun öğrencileri. İlk hafta mücadelesinde Trabzonspor'la berabere kaldılar. Devamında Çorum FK'yı deplasmanda 1-0'la geçtiler. Yani iyi bir başlangıç yaptı Emre Belezoğlu'nun önderliğinde Kasımpaşa takımı. Başakşehir dedik ya, Kocaelispor'u mağlup etti 2-0. Ardından da Trabzonspor'a 2-1 kaybetti. Ha bunu anlayabilirim canım. Trabzonspor'u 2-1 kaybetti diye Başakşehir burada eleştirilemez. Ama hücum anlamında geçişler konusunda sorun yaşıyorlar zaman zaman. Bir de şöyle ilginç bilgi paylaşayım. Kasımpaşa ile oynadığı son 11 karşılaşma değil mi? Süper Lig maçı. Evet, son 11 Süper Lig maçının 10'unu kazandı Başakşehir. Böyle de ilginç bir bilgi paylaşıyorum. 2024 yılında sadece bir beraberliği var. Tekrar ediyorum. Kasımpaşa ile oynadığı son 11 Süper Lig maçının 10'unu kazandı Başakşehir takımı. Yani burada Başakşehir'in galibiyetini ben değerlendiririm. Maç sonu 1 ve 1.5 gol üstünü önerebilirim. Yani 1.49'luk orandan ben kuponuma eklemem. Düşük bir oran, onu eklemem. Maç sonu 1 ve 1.5 gol üstü daha iyi. 1.96 civarında bir oranı var. Onu da eklemiş olayım. Şimdi gelelim sizlerden neler gelmiş. 2 dakika sonrasında bir araya gideceğim. Çayımı alacağım. Mesajlar birikmeye devam ediyor. Leeds United Brentford 1-1. Chelsea Brighton 4-2 Chelsea'nin üstünlüğüyle devam ediyor. Freiburg Werder Bremen karşısında 4-0'ı yakalamış an itibariyle. O da gollü geçen karşılaşmalardan bir tanesi. Bir de ben kendi maçımı arıyorum bir saniye. Az önce önerdiğim bir maç vardı. Daha doğrusu sürpriz niteliğini taşıyan maçlardan biri. Spartak Moskova Orenburg. Gol çıkmamış. 0-0. 19. dakika. İlk 25 dakikada gol olur dediğiniz maç hangisi, anlayamadık demiş dinleyicimiz. Yani lütfen, tekrarı yok diyorum yayınımızın. Tekrarı yok. Kaçırmayın. O süre içerisinde başka bir şeyle meşgul olmayın. Araç içerisindeyseniz sesi biraz daha yükseltin. Sesim güzel olsa, şarkı söylesem arabalarda son ses dinlerdiniz beni. Bakın burada konuşuyorum diye, yani olmaz değil mi? Samsunspor mücadelesi. Samsun Fenerbahçe karşılaşması. Ben ilk 25 dakika bir golün çıkacağını düşünüyorum. Dinleyicimiz adını paylaşmamış. Bu arada benim soyadımı da yanlış yazmış. Tezel değil. Her zaman söylüyorum. Soyadımın son harfi L değil, R. R olacak. Yani resmi daireye gidiyorum, orada bile L yazılıyor. L yazıyorlar. İsmin nedir? Görkem Tezer. Ha. Bir bakıyorum L. Öyle kağıtlarım var benim, biliyor musun? Görkem Tezel yazıyor hepsinde. Sonra itiraz ediyorum. Hayır, o kişi ben değilim. Benim soyadım R olacak. R'leri mi söyleyemiyorum acaba? Derim tabii. Niye yenemiyorsan diye demiş dinleyicimiz. Anlayamadım. Dur bakalım ne yazmış. Yanlış kişiye mi gönderdi ya? Derim tabii. Niye yenemiyorsan diye.
demediniz mi? Niçin şampiyon olamıyoruz Samsun'u? Hayır derim diyor. Tamam bu eski bir konu ya. Geriden geliyor dinleyicim. Şöyle söyleyeyim. Hani Fenerbahçe Samsun Spor'u yenemezse hiçbir Fenerbahçe taraftarı Samsun'u da yenemedi. Nasıl yenemiyorsun demez demiştim. Ona cevap veriyor. Derim tabii. Niye? Yenemiyorsan diye demediniz mi? Şampiyon olamıyoruz. Samsun'u yenemiyorsan şampiyon olamazsınız. Bütün derbileri alsan ne olur ki diyor. Yani şunu da söyleyeyim. Yine ben şu an Galatasaraylılığıma devam ediyorum. Az önce Fenerbahçeliydim. Şu an Galatasaraylı gibi konuşacağım. Yani takımların derbi kazanması çok zor. Osimhen diye bir oyuncu. Yani nereden getirdi bu Galatasaray Osimhen'i? Enteresan. Top sektire sektire orta sahada gidiyordu. Enteresan bir oyuncu. 6-7 kişiyi top sektirerek geçti. Ya çok enteresan. Canlı canlı izlerken anlıyorsunuz. Topun olmadığı bölgelerde savunmada geliyor. Köşelere koşu yapıyor. Durmuyor yerinde. Hani komşunun yaramaz çocuğu olur ya. Sağdan sola koşar. Ya onun gibi. Çok enteresan bir futbolcu. Ya o adımı transfer eden takım her zaman benim gözümde bir adım öndedir. Galatasaray kötü bile olsa Osimhen çıkar bir şeyler yapar. Bak bir şey olur düşüncesi var bende. Onu da söyleyeyim. Muhteşem bir oyuncu. Skor kuponum nasıl Görkem Bey? İstanbul'dan Halit ben demiş. Birazdan hepsini değerlendirmeye çalışacağız. Dilimiz döndüğünce ama çok kısa bir ara. Yaklaşık 4 dakikalık bir ara. Çayımı alacağım. Sonrasında tekrardan karşınızda olacağım. Sizler de mesajlarınızı bu süre içinde göndermeye devam edebilirsiniz.

0: 0530-0097 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Radyo Spor.
5: Süper Lig'de 3. hafta heyecanı Bilyoner'de hız kesmiyor. Bu akşam saat 9.30'da Samsun Spor'la Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.
6: Sporda eğlendiğin kardeşi Bilyoner.
1: Radyo Spor. Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
8: Radyo Spor.
7: Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor.

0: kendi içeride. 15 numarada Tuğsem Kız, bir boy kadar geride. 12 numarada Dilhun. Dilhun'un bir boy kadar gerisinde. Dışta 2 numarada Koşan Nur, 3 boy kadar geride. İçeride 8 numarada Iğdır Kızı. Dışındaysa 11 numaralı Hade Hanım. Son sırada 6 numarada Seçil Kız var. Kısraklar bu sırayla düzlüğe doğru yaklaşıyor. 10 numarada Sakız Adası liderliğini koruyor. Dışarıda 1 numarada Fıstık Çamı. İçeride 14 numarada Menderes Kızı Ortukul vardı. 3 numarada Pak Elif var. Son 400'e giriliyor yarışta. Ortukulvardaki 10 numaralı Sakız Adası liderliği aldı. Dıştan 1 numaralı Fıstık Çamı'nın içe yakın 14 numaralı Menderes Kızı'nın ataklarıyla son 200'e yaklaşılıyor. İki safkan arasında mücadele var. Ortukulvarda 10 numaralı Sakız Adası liderdi ama dıştan 1 numaralı Fıstık Çamı rakibini yakaladı. Bariyer dibinde de 14 numaralı Menderes Kızı var. Son 200'e girilmek üzere. 10 numaralı Sakız Adası tekrar temposunu yükseltti. Dıştan da 5 numaralı Gül Ayalı geldi. Dıştan gelen 5 numaralı Gül Ayalı şimdi öne geçti. Fark bir boy kadar. Onun dışında da 9 numaralı Maviş'in kızı var. Son metreler 5 numaralı Gül Ayalı lider. 5 numaralı Gül Ayalı kazandı. 9 numaralı Maviş'in kızı ikinci oldu. 4 numaralı Gül Alp kızı koşuyu üçüncülükle tamamladı değerli izleyenler. 7 numaralı Semra Akaya yarışın dördüncüsü olurken 1 numaralı Fıstık Çamı ve 15 numaralı Tuğsem kız arasındaki 5.lik kararı foto finish resminde belli olacak. İstanbul'da 9. ve son koşuyu Nevzat Avcı ile start alan 5 numaralı Gül Ayalı kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

0: 0530-0097 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir skorları hatırlatayım. Sonrasında sizlerden neler geldi hepsine bakacağım. Bir de soru soracağım. Bakalım futbol gurmeleri doğru yanıtlayabilecek mi? Çok merak ediyorum. En merak ettiğim konulardan biri. Yani uyuyamadım gece. Futbol gurmelerinin doğru cevaplarını bekliyorum. Tuhun mücadelesi 1-0 devam ediyor deplasmanda. Tuhun 1-0 önde. Vaduz Grasshoppers mücadelesi yine Vaduz'un 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi. 32 dakika geride kaldı bu karşılaşmada. Derry City 1, Shamrock Rovers 0. İngiltere diyorum ya. İrlanda bana İngiltere gibi geliyor o yüzden. İrlanda Premier Ligi Derry City 1, Shamrock Rovers 0. Spartak Moskova Orenburg maçı da 0-0 devam ediyor. Vaduz Grasshoppers mücadelesinin ben karşılıklı gollere gideceğini, hatta maçın 3.5 gol üstüne gideceğini düşünüyordum. Şu an 1-0 Vaduz önde Grasshoppers karşısında. 3 gol daha bekliyorum ve bir de Grasshoppers'ın golünü bekliyorum. Rapid Wien Sturm Graz mücadelesi 0-0. 3. dakika oynanıyor. Venlo Emmen karşısında 1-0 önde. Tridense Royal Antwerp karşısında 1-0'lık üstünlüğüne devam ediyor. Şöyle bakalım, Freiburg Werder Bremen mücadelesi de 75. dakika yine 4-0 devam eden bir maç. Buradan çok karşılıklı gol var. Bekleyen dinleyicilerim var, onu biliyorum. Umarım Werder Bremen'in bir golü gelir ilerleyen dakikalarda. Real Madrid-Malaga mücadelesi de 0-0 devam eden yine bir diğer mücadelemiz diyelim. Ve şöyle İngiltere Premier Ligi'nde biten maçları, sonuçları bir aktarayım. Chelsea 4, Brighton 3, 7 golün çıktığı güzel karşılaşmalardan biriydi. Chelsea 4-3 kazandı. Leeds United-Brentford mücadelesi 1-1 devam ediyor. Evet.

0: etmeye çalıştım telefon üzerinde. Onların da yorumu benimle eşdeğerdi, aynı, birebir aynıydı. Ha, penaltı verilir ama hakem verirse ben buna itiraz etmem. Yani VAR'a gidilip veriliyorsa ya VAR'ın vermemesi gereken bir pozisyondu. Onu da söyleyeyim. Neticede orta hakemin bunu net olarak görüp yorumlamasını ben bekliyordum. Olmadı. Penaltı kararı çıktı. Leo forması almak için altyapı hazırlıyorsun. Çekinme. Git al Galatasaray storylerinden. Ne demiş? Ha, Galatasaray mağazalarından, internetten de sipariş geçebiliyorsun demiş. Alacağım zaten ya Leo forması. Osimhen forması da var. Greenwood forması aldım bu sene. Onun dışında geçtiğimiz senelerden kimin forması vardı ya bende? Delgado forması var Beşiktaş'ın. Hatta Delgado imzalı forması var, evimde duruyor. Ya benim öyle koleksiyonum var. Anadolu Efes formalarım var basketbolda. Var ya bende birçok forma var. Ben öyle takım ayırmıyorum ki. Ha, Leo forması alırım ama. Almadım daha henüz ama alacağım. Almayı düşünüyorum. İmzalatmayı da düşünüyorum Leo'ya. Ben saklıyorum öyle. Koleksiyonum var diyebilirim. Ama burada takımın, oyuncunun ismi, hangi takımla olduğunun da bir önemi yok. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin de maçına gittiğim zaman imzalatmayı düşündüğüm birçok forması var. Ha, bir de Kerem'in forması var ama o Galatasaray mı Fenerbahçe mi, onun kararını siz verin. Galatasaray döneminde Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında ufak bir hediyem olmuştu. Bir doğum günü hediyesi almıştım birinden. Onun ismini vermeyelim. Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray forması duruyor. İmzalı forması var bende. Evimde duruyor. Hatta çerçeveletiyorum ben bunları. Ama birçok Beşiktaş, Ricardinho keza aynı şekilde. Onun da var. Fenerbahçe'den daha önce kim vardı ya? Luciano'nun forması var bende imzalı. David'in de imzası vardı. Var yani. Alex'in forması var. Çok formam var benim. Neden böyle polemiklere giriyorsun? Kimseye bir şey kanıtlamana gerek yok demiş. Haklısın sevgili Murat Bey. Ama ben kanıtlama ihtiyacı duyuyorum bazen. Görkemciğim ben Samsun'dan, evet ne yapayım, iddia.com'u sinirlendim, iptal ettim. Şu anda hiçbir şekilde size ulaşamıyorum. Ama işte sinirlerinize hakim olun. Geri açtırın o zaman, müşteri hizmetlerini arayın, geri açtırın. Ne diyeyim ki, hem kral oran farkıyla kuponlarınızı oluşturuyorsunuz. Yani bizim de kazandıran kuponlarımızı görmeniz için salı akşamı yine orijinal bir forma kazanacak bir kişi. Şu an aramızdan bir kişi kazanacak, onu söyleyeyim. Soruya ilk hızlı cevap veren, Radyo Spor WhatsApp hattına mesajı gönderen, iddia.com'da da Uğur Böceği şans oyunlarında kayıtlı bayım olarak ekleyen bir kişi formasını kazanmış olacak. Sponsorumuz hediye edecek, onu da belirtmiş olayım. Chelsea'nin galibiyetinden iyi para kazanan bir dinleyicim var. Bak güzel. Şöyle bakıyorum, Chelsea maçına ilk yarı ne demiş dinleyicim, 1.5 gol üstü başarılı oldu. İkinci yarıda da 6.5 üst mü oynamış? Bu 6.5 üst oynayan bir dinleyicim, yani müthiş bir oranı varmış ve kazanmış. Peki, tebrik ediyorum dinleyicimizi, umarım devamını getirir, umarım devamı da gelir diyelim ve şöyle bir kısa araya tekrardan gidelim. Sonrasında birlikteliğimize kaldığımız yerden devam edeceğiz ki sevgili İrfan 25 ile bir bağlantı gerçekleştirmeyi düşünüyorum müsaitlik durumuna göre. Samsun Spor Fenerbahçe maçı öncesinde alalım Fenerbahçe ile alakalı son gelişmeleri.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam. Süper Lig'de 3. hafta heyecanı Bilyoner'de hız kesmiyor. Bu akşam saat 9.30'da Samsun Spor'la Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Sporla eğlendirin ilk adresi
3: Bilyoner. Opel Combo 1 milyon TL kredi için 6 ay 0 faiz veya nakit indirim seçeneğiyle Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor.
0: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz.

Birliklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Skorlarımızda bir değişiklik var mı diye bir kontrolü gerçekleştirelim. Real Madrid Malaga 0-0, dakikalar 8. Bu karşılaşmada devamında Freiburg 4-1 olmuş. Werder Bremen'in golünü bekleyen dinleyicilerimizin gözü aydın diyebilirim artık. Gözü aydın. Güzel. Werder Bremen golü bulmayı başardı. Hayırlı ve uğurlu olsun bu golü bekleyen tüm bahis severler için. Nacional Estrela karşılaşması Nacional'in 1-0'lık üstünlüğüyle geçiliyor. Dakikalar 37'yi gösteriyor. Tridense Royal Antwerp karşısında yine 1-0'lık avantajına devam ediyor. İspanya 2. Ligi Andorra-Eibar mücadelesinde de Andorra 1-0 önde olan taraf. Venlo-Emman karşılaşmasında 23. dakika Venlo-Emman karşısında 1-0 önde diyelim. Rapid Wien-Sturmgras karşılaşması erken gollere gebe bir mücadele 1-1 11. dakika. Hartberg-Riet mücadelesi keza aynı şekilde yine 12. dakika orada da 1-1'lik bir eşitlik söz konusu. Güzel Avusturya Bundesliga maçları iyi başladı. Şu anki karşılaşmalar 18 seansındaki maçlar çok iyi başladı. İki karşılaşmamız var. İkisi de 1-1'lik eşitlikle geçildi. 13 ve 14. dakikalar sonunda. Randers Aarhus önünde 2-0 önde. Randers galibiyete çok ama çok yakın. Göteborg Örgiyete mücadelesi de yine 0-0 devam eden bir diğer mücadelemiz. Vaduz 2 Grasshoppers 1 İsviçre Süper Ligi'ndeki bir diğer karşılaşmamız. 43. dakika oynanıyor. Viktoria Pilsen Slovakko karşılaşması 0-0 ve Teplice Jablonec mücadelesi de aynı sonuçta 0-0 devam ediyor. Norveç Ligi'nde gol olan maçlar var mı acaba? Bakalım. 11. dakikalar oynanırken Alesund Viking deplasmanında 1-0 önde. Tromsø Sarpsborg karşısında 1-0 önde. Start Oslo karşısında 1-0 önde. Diğer tüm maçlarda ise 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Kapaz Trontovuz önünde 1-0 önde Azerbaycan. Premier Ligi'ndeki mücadele de yine aynı bu sonuçla devam ediyor diyelim. Başka maç var mı? Yok. Gözümden kaçan herhangi bir mücadele var mı diye bakıyorum. Yok, tüm skorlar bu şekilde. Goller geldikçe de sizlere aktarmaya devam edeceğim. Skor tahminleri gelmiş. Samsunspor 2 Fenerbahçe 3 gollü bir karşılaşma olacak diyor. Peki, gollü bir karşılaşma bekliyormuş. 2-2 biter diyen bir başka dinleyicimiz. Tahminler geliyor. Instagram'dan da yazıyorsunuz. Instagram'daki mesajlara bakmıyorum ama bildirimlerden görüyorum. İsmi Samet olan bir dinleyicim Instagram'dan yazmış. 2-2 bitecek demiş. Peki, teşekkür ediyorum. Onun dışında şöyle devam edelim. Gelen mesajlarla Samsun'dan selamlar. İyi olan kazansın. En sevdiğim mesajlardan biri. İyi olan kazansın demiş dinleyicimiz. Yani kim kazanırsa kazansın ama fair play kuralları içerisinde gerçekleşsin. Yani tek temennim bu yönde. Karşılaşmayı kim kazanıyor, kim kaybediyor? İşin o tarafıyla pek ilgilenmiyorum açıkçası.

mı giderdim. Bir gribal enfeksiyon geçirebilirim bu dönemde, onu hissediyorum. O yüzden dolayı da suyumu yanımdan eksik etmiyorum diyelim ve şöyle bir mesajlara tekrardan dönelim. Galatasaray taraftarıyım ama bugün Fenerbahçe ne yapar ne eder kazanır demiş dinleyicimiz. Peki sevgili Yunus Algün, Algün yazıyor. Peki Yunus Algün Bey'e de selamlarımızı gönderelim. Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyormuş. Ki yani evet, Fenerbahçe'nin kadrosu çok iyi bakıldığında, kazanması muhtemel olan maçlardan biri. Samsunspor'un ben hücum performansını beğensem de savunma kurgusu, stoper tandemi bana pek güven vermiyor. Ne yalan söyleyeyim. Kalesinde gol görüyor. Görmese bile pozisyon verebilen bir takım. Fenerbahçe'de de önemli hücum silahları var. Şimdi baktığımızda önemli oyuncuları var. Hızlı, çabuk hareket edebilecek çok önemli isimleri var. Ya yani bu konuda tabii Fenerbahçe'nin kazanması sürpriz olmaz. Maçın zaten favorisi Fenerbahçe. Kazanabilir mi? İşte onu konuşuyoruz. Onu değerlendirmeye çalışıyoruz. Samsunspor'un burada nasıl bir ilk 11 ile sahaya çıkacağı da önemli açıkçası. Fenerbahçe'nin ilk 11'i şu yüzden dolayı önemli değil diyorum. Yedek kulübesine kadar Fenerbahçe'nin çok iyi bir kadrosu var. En azından Samsunspor'la kıyaslandığında, yani Greenwood mu oynadı, o mu oynadı, bu mu oynadı? Yani zaten Fenerbahçe rakibinden çok çok daha üstün bir takım. Yani burada Fenerbahçe'nin ne yaptığı değil de Samsunspor'un ne yapmaya çalışacağı benim açımdan çok önemli. Geçen sezon kazandı denilen maçı teknik direktörün yanlış oyuncu değişiklikleri sebebiyle kaybetmesine neden oldu, hatırlayın. 80. dakikalarda yapılan savunma değişiklikleri maçı Fenerbahçe'ye getiren durumlardan biriydi. 2-1'den 3-2 Fenerbahçe kazanmıştı Samsun'da, bu stadyumda oynanan mücadeleyi. Yani değişiklikler önemli olacak, ilk 11'ler çok kritik olacak. Tamamen kapalı bir savunma anlayışıyla mı mücadele edecek, yoksa hücuma çıkan bir Samsunspor takımı mı göreceğiz? Bunları da ilerleyen dakikalarda yine sevgili İrfan 25 ile değerlendirmeye çalışacağız. Müsait olduğu an bana haber verecek arkadaşlarım ve bağlantımızı gerçekleştirmiş olacağız.

0: Şimdi güzel bir soru. Süper Lig'in yabancı gol kralını soracağım. İlk gol kralı ama. Burası önemli. Futbol gurmeleri kaçırmasın. Süper Lig tarihine gidiyoruz. Ve Süper Lig tarihinde ilk gol kralı olmayı başaran yabancı futbolcu kimdir? Cevabı biliyorsanız bana Radyospor WhatsApp hattından gönderin. Bakalım hangi isimler gelecek. Futbol gurmelerinin arka arkaya doğru cevaplarını bekliyorum. Nusret Bey'in mesajına bakalım. Yaz gribi çok yaygın, dikkatli olmak lazım demiş dinleyicimiz. Evet, kesinlikle katılıyorum. Havalar bir sıcak, bir soğuk. Dışarıda hava sıcaklığı artıyor. İçeri giriyoruz, klima ortamı vesaire çarpılma da yaşanabiliyor. Kayıt oldum diyen bir dinleyicimiz. Peki aramıza hoş geldiniz. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasını iddia.com üzerinden kaydını tamamlayan bir dinleyicimiz kayıt oldum diye yazmış. Aramıza hoş geldiniz. Güzel. Bir de 0540-300-0097 bu numaraya mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Kuponlarımıza ulaşmanız için. Hani yayından sonra da güzel kuponlarım var. Canlı maçlarım var. Yine Süper Lig'de Samsunspor Fenerbahçe mücadelesinde çok güzel bir tercihim olacak. Onu görmek istiyorsanız ki bence başarılı olacaktır o seçenek. Ona ulaşmak istiyorsanız da iddia.com'da kayıtlı bayim bölümünü Uğur Böceği Şans Oyunları olarak değiştirmeniz yeterli olacak ve 0540-300-0097 bu numaraya da WhatsApp üzerinden mesaj atmanız yine yeterli olacaktır diyelim. Cevapları görüyorum. Dinleyicilerimiz gönderiyor ama yanlış cevaplar geliyor genelde ya. Sevgili Mehmet Bey yanlış cevap vermiş. Şöyle bakalım. Sevgili Cüneyt Bey iyi yayınlar. Cevabı bilmiyorum. Arabadayım şu an. O yüzden de araştıramıyorum. Kopya çekemiyorum demiş. Peki. Süper Lig tarihinin İlk yabancı gol kralı kimdir diye sorduk. Cevaplar geliyor bakalım. Doğru cevabı bulan biri çıkacak mı? Şöyle bir bakalım ne demiş dinleyicimiz. Evet doğru. Doğru cevap. İsmi neymiş bu dinleyicimizin? Sevgili Doğan Morgül. Sevgili Doğan Bey doğru cevabı vermiş. Peki arka arkaya doğru cevapları bekliyorum da yok. Yalçın Bey yanlış cevap. Alex de Souza yanıtları geliyor. Alex'ten önce de var. Alex'in öncesine bir gidelim. Yabancı bir futbolcunun gol kralı olduğu çok daha öncesi var. Eski yıllar var. Yaşı büyük olan dinleyicilerim hatırlayacaklardır. Şu ana kadar yanlış cevaplar geliyor ama doğru cevaplar da geliyor. Ne yalan söyleyeyim. Onlardan biri sevgili İbrahim Bey doğru cevap vermiş. Ali Gülaçar yine doğru cevabı vermiş. Şükür Galatasaraylıyız demiş. Ya ben öyle takım ayrımına girmiyorum. Fenerbahçe'de Galatasaray'da. Yani dediğim gibi ya say say bitmez. Şimdi 3 büyü 4 büyü sayıp böyle Antalyaspor'a, Kayseri'ye ya da başka bir takıma Gaziantep'e şehir takımlarına yine haksızlık etmeyelim. Bütün takımlarımız ülke sınırları içerisinde bu ay ve yıldızlı bayrağın altında mücadelesine devam ettiği için ya ben kim kazanırsa kazansın, şu takım çok iyi olsun, bu takım kaybetsin gibi düşüncelere hiçbir zaman kapılmadım. Yayıncı olduğum için değil ya, futbola bakış açım bu benim. Çevremdeki eşim dostum beni biliyor. Ben futbola bakış açım bu. O yüzden birbirinizi kırmaya gerek yok. Yani spor müsabakası. Keyif alalım. Keyif alalım. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok böyle şeylere, değil mi? Doğru. Tarık demiş dinleyicimiz. Peki doğru mu yanlış mı birazdan açıklayacağım cevabını. İzmir'den Bahadır doğru cevabı vermişsiniz. Selamlar kolay gelsin diyen dinleyicimiz. Adınızı yazmayı unutmayın ama. Sevgili Raif Bey herhalde. Raif yazıyor profilinde bilemedim. Devam edelim. Sevgili Ahmet Öz mesajı göndermiş bizlere. Dinleyicilerimiz sabit dinleyicilerimizden biri. Merhaba Görkem Bey. Bu da benim kuponum. Yorumlarsanız sevinirim. Halil Bey mi? Kaç tane adınız var ya? Sevgili Ahmet Halil. Çok enteresan dinleyicilerimizden biri. Yani Brezilyalı gibi. Nüfus kağıtları vardı ya eskiden. Ona adınız sığmaz herhalde. 3-4 tane adınız var. Enteresan. Maşallah. Çok güzel bir kupon. 16 tane maça eklemişsiniz yine. Her zaman olduğu gibi. Ve başarılı olur mu? Samsunspor Fenerbahçe. Gelebilir tabii ki Fenerbahçe maçın favorisi. Ama maç sonuna girilir mi? O riske girilir mi bilmiyorum. Yani daha güzel seçimler vardı. Keşke daha öncesinde benim kuponlarıma bir baksaydınız. Ya burada ilk 25 dakikada gol gelir, top direkten döner. Bak böyle tüyolar veriyorum sevgili Ahmet Bey, Halil Ahmet. Yani belli olmaz ama Fenerbahçe tabii ki maçın favorisi. Ben iddia bazında o riske girmem. Oran beni tatmin etmiyor. Napoli-Como mücadelesi maç sonu 1. Evet, Napoli kendi evinde Como'yu mağlup edebilecek düzeyde. Ne yalan söyleyeyim, doğru. Yani Como'da bu sene bakıldığında iyi performansı var. Yani Napoli'de bazı sıkıntılar yaşanıyor gibi. Oyuncu transferleri konusunda. Onlar da zor bir süreçten geçse de yani kendi evinde Como'yu mağlup eder düşüncesine ben de sahibim. Ama yine maç sonu 1 oynar mıydım? Oynamazdım. Farklı seçeneklere bakardım. Peki devam ediyorum. Sanırım bu kuponu bitirene kadar yayın bitmiş olacak. Çok enteresan bir kupon. Manchester United Ipswich'tan. Burada da ilk yarı 1.5 gol üstü daha ideal olabilirdi. Yine 1 demişsiniz peki. Atlanta Minnesota. 91.5 üst. Vay be, enteresan kupon. Büyük Britanya, Büyük Britanya, Slovakya. Yani takımın adını söyleyemiyoruz, ülkelerin adını söyleyemiyoruz. Siz gelmişsiniz bunlara, bahis almışsınız. Peki, umarım gelir. Nasıl yorumlayayım yani şimdi ben bunu? İsveç, Fransa, deplasman 93.5. Oranı da parmağınızla kapatmışsınız, göremiyorum. Oran kısmı parmakla kapalı. Gelmez bu kupon. Bu kupon gelmez. Gelme ihtimali çok düşük. Pozitif olamadım. Yani ben okurken burada yoruldum. Nasıl gelsin bu kupon ya? Sevgili Ahmet Bey. Ha, umarım gelir tabii. O da ayrı. Süper Lig'in ilk gol kralını soruyorum ama yabancı olacak. Bakın, ilk yabancı gol kralı kimdi? Süper Lig tarihine şöyle bir bakın, geçmişe dair. Aklınıza gelen o ilk oyuncunun adını bana Radyospor WhatsApp hattına gönderin. Yanlış cevaplar geliyor lütfen. Arka arkaya şöyle dinleyicilerimizin doğru cevaplarını bekliyorum. Şöyle bakalım. Evet, dinleyicimiz doğru ama adını yazmamış yine bu dinleyicimiz. Ha, sevgili Metin. Peki, teşekkür ederim. Taksici Aziz ne diyor? Evet, sizin cevabınız da doğru. Arka arkaya doğru cevaplar gelmeye başladı. Güzel, bak eskilere gitmiş dinleyicimiz. Onu da tebrik ediyorum. İsmi Nusret olan bir dinleyicim. Evet. Orhan Demir Yürek, siz yanlış cevap vermişsiniz. Sizden daha iyi bir performans beklerdim ben Orhan Bey. Yanılttınız beni. Evren Bey'in cevabı da doğru. Bakın evet, son bir 4 dakika daha bu sorunun cevaplarını alacağım. Sonrasında bu konuyu kapatacağım. Bu soruyu bitirmiş olacağım. Süper Lig tarihinin ilk yabancı gol kralı kimdir diye sorduk. Ve cevaplar geliyor. Şöyle bakalım skorlarımızda neler oluyor bir yandan. Sizler yazmaya devam edin. Real Madrid Malaga karşısında 1-0 öne geçti. 23. dakikaya da girdik. 1-0 önde Real Madrid takımı. Diğer maçlarımız Rennes-Le Mans mücadelesi. Rennes 1-0 önde. Ajax Telstar deplasmanında 1-0 önde. Nacional 1 Estrella 1 ilk yarı tamamlandı. Portekiz Premier Ligi karşılaşması. Royal Antwerp beraberliği yakalamış. Turidense karşısında şu an 67. dakika oynanıyor ve skor 1-1 devam ediyor. Andorra Eibar karşılaşması da yine 0-0 devam eden bir diğer İspanya 2. Ligi mücadelesi. Venlo Emmen önünde 1-0 önde maçı götürmeye devam ediyor. 40. dakikadayız. Dunde 0 Hibernian 2 İskoçya Premiership karşılaşması. Danimarka'da ne oluyor derseniz de şöyle bir bakayım. Randers 2 Aarhus 1 ve son olarak İsveç Ligi'ne gidiyorum. Bir de İsviçre'miz var tabii. Bir de İsviçre'miz var. Göteborg Örgiliette 0-0 ilk yarı tamamlanmış. Çok enteresan. Yani Göteborg o kadar çok pozisyon yakalamış ki ilk yarıda. Bunlardan bir tanesini golle sonuçlandıramamış olması enteresan. 12 tane şutu var çünkü ev sahibinin. Yalnızca 2 tane isabetli şutu var. Totalde 8 köşe vuruşu kullanan bir Göteborg takımı mevcut. İsveç Ligi'nin daha önceki yıllarda önemli takımlarından biriydi. Vaduz 2, Grasshoppers 2, İsviçre Süper Ligi. Tuhun mücadelesi de Tuhun'un 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor. Skorlar bu. Goller geldikçe zaman zaman sizlere aktarmaya devam edeceğim ve şöyle bir tekrardan cevaplarınıza döneyim. Ne demiş dinleyicimiz? Evet, doğru cevap. Erdal Bey yanlış cevap göndermişsiniz. Alex de Souza diyen dinleyicilerim var. Israrla Alex cevabı geliyor. Hayır, Alex değil. Şota mı diye soran sevgili Umut Bey. Şota değil. Süper Lig tarihinin ilk yabancı gol kralı kimdir diye sorduk. Şota değil. Alex de Souza demiş Cem Bey. Hayır, Alex de Souza cevabı yanlış bir cevap. Onu bunu bilmem abi ama bence Mario Gomez'dir benim için. Bir Beşiktaş taraftarı olarak seni seviyorum demiş. Peki ben de sizi seviyorum. Adana'dan Yılmaz Bey, Mario Jardel demiş. Peki teşekkür ederim. Yanlış. Bu cevap da yanlış. Doğru cevabı söyleyelim o zaman, dinleyicilerimize aktaralım. Şu ismi yazan dinleyicilerimiz bu sorumuzdan doğru yanıtla ayrılmış oldu. Tarık Hodžić olacaktı. 16 gol atma başarısı gösterdi. 1983-84 sezonunda Tarık Hodžić 16 golle o dönemin 16 gol atabilmesi de bir oyuncunun zordu. Yani şu an 25-30'lar geliyor. Yabancı bir futbolcunun o dönemde 15 golün üzerine çıkması da zor bir ihtimaldi. Ama Tarık Hodžić bunu başarmıştı. Ve Süper Lig'in ilk yabancı gol kralı olan oyuncu olarak tarihe adını yazdırdı. 83-84 sezonunda. Evet, Tarık cevapları doğru demiştik. Dinleyicilerimiz yazmaya devam ediyor. Abi Alex daha dünkü mevzu. Nasıl bu kadar yakın tarihe gelebiliyor insanlar? Alex'ten önce kimler var? Yabancı gol kralı demiş. Yani bilemiyorum. Sevgili İbrahim var. Yani mesela Şota var değil mi? Benim aklıma gelen Trabzonspor'da ki hem yeteneğiyle hem karakteriyle benim çok sevdiğim isimlerden biridir. Teknik adamlık kariyerinde de birçok kez yan yana geldim. Sohbet etme imkanı yakaladım. Çok keyifli bir futbol insanı. Yani zamanın nasıl geçtiğini anlayamazsınız onun yanında. Açık açık konuşur. Hiç böyle lafı gebelemez, uzatmaz. Hiçbir şey yok. Açık açık net sana cevabını verir. Esprili bir cevap verir. Çok hoşuma gidiyor Şota'yla konuşmak. Arveleziye. Şota 25 gol attı o da Trabzonspor'da. 95-96 sezonuydu. Yanlış hatırlamıyorsam. Diyelim ve kısa bir reklam arası. Yaklaşık 1,5 dakikalık bir ara. Sonrasında yine karşınızda olacağım.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Radyo Spor.
7: Hyundai i30 Prime Paket 1.6 Turbo 150 beygir motor seçeneği ve 2.130.000 TL'den başlayan fiyatlarla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
8: Süper Lig'de 3. hafta heyecanı Bilyoner'de hız kesmiyor. Bu akşam saat 9.30'da Samsun Spor'la Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.
9: Sporla eğlenmenin ilk adresi Bilyoner.
2: Radyo Spor.
3: Reklam.
10: İnancın olduğu her savaşın sonundaydı zafer.
11: Yunanlıların 6 aydır geçilmez dediği yer 6 saatten kısa bir sürede geçilmiştir. Rakibi küçümsemeden girilen savaşların sonundadır zafer.
12: Hazır mısınız? Dediğinde Başkomutan Gazi Mustafa Kemal,
11: toplanırdı coşkulu millet bir araya. İnanarak kazanıldı.
10: Önce vatan deyip kazanıldı.
11: Zafer bizimdir sesleri yankılandı. Sevinçle kutladı komutan zaferi. Askeriyle, halkıyla, kadınıyla, çocuğuyla.
10: Zafer bayramınız kutlu olsun.
7: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse girelim.

0: Evet, birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir mesajlara yer vereceğim. Çok mesaj birikti. Tabii ki hepsini okumaya çalışacağım. Uğurlu geliyorsunuz Görkem Bey bana. Ajax maçında bir gole kaldım. Toteminize ihtiyacım var diyen dinleyicim. Kuponunuzu nereden oluşturuyorsunuz ama? Bakın görüyorum. Ekran fotoğrafı atıyorsunuz. İddia.com'dan oynadığınız bir kupon. Ha, iddia.com'dan oynarken kayıtlı bayim Uğur Böceği mi? Onun da fotoğrafını gönderin. Uğurlu geliyorum. Tabii uğurlu saatlerdeyiz şu an. Uğur Böceği'nin sunduğu Bahse Gireriz programındayız. O yüzden uğurlu gelebilirim. Hangi bayiden oynadığınızı da yazın sevgili Murat Bey. Şimdi sevgili İrfan 25 hattımızdaymış. Samsun Spor Fenerbahçe mücadelesine az bir süre kaldı. Fenerbahçe'nin eksiklerini, transfer gelişmelerini kendisinden öğreneceğiz ve nasıl bir mücadele bekliyor sevgili İrfan 25. İrfan abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk, yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Galatasaray kazandı. Puan farkı açılıyor şu an. 4 puana çıktı. Tabii Fenerbahçe'nin bir maçı eksik. Beşiktaş'ta olası bir galibiyet sonrasında Fenerbahçe puan cetvelinde belki de karmaşık bir hale gelebilir. Çünkü önemli bir dönemece girdi Fenerbahçe. Samsun Spor ve Beşiktaş maçları çok ama çok kritik. Eksik var mı? Nasıl bir kadro çıkar Fenerbahçe takımında İsmail Kartal? Nasıl bir 11'le maça başlar? Nasıl bir maç bekliyorsun? Galibiyete güveniyor musun Fenerbahçe'de?
1: Ben Fenerbahçe'nin galibiyet sahadan ayrılacağına inanıyorum. Çünkü Fenerbahçe'de tam önünde 4 oyuncusu eksik. Fenerbahçe'de Asensio yok. Çağlar sakatlıklar nedeniyle onlar tedavileri devam ediyor. Yine Kerem Aktürkoğlu yok. Talisca da transfer çalışmaları için transfer görüşmeler bulunması için Dubai'ye gitti. Dolayısıyla 4 oyuncudan eksik. Lyon maçı öncesi Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın çok fazla rotasyon yapmasını beklemiyoruz. Lyon maçından farklı olarak ilk 11'de tek değişiklik olacaktır. O da Talisca'nın yerine İsmail'in ya da İrfan Can Kahveci'nin oynamasını bekliyorum. Tabii onun haricinde sol bekte belki Ayşe Buran'ı da dinlendirebilir. Oraya Levent'i bu maçta ilk 11 görevlendirebilir ama çok fazla İlk 11'de rotasyon yapmasını beklemiyoruz teknik direktörü İsmail Kartal'ın. Çünkü Lyon karşısındaki 11 galibiyet gelen galibiyetle sahadan ayrılan 11'i fazla bozmayacaktır. Hı hı. Tabii Fenerbahçe için bu maç çok önemli. Senin de bahsettiğin gibi 18 yıl sonra Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı.
0: Ya önemli İrfan abi, araya giriyorum ama benim de aslında sormak istediğim sorulardan biriydi. Oraya doğru geliyorsun yavaş yavaş tahminime göre. Ya şimdi müthiş bir hava var Fenerbahçe cephesinde. Ki haklı mı haklı Fenerbahçeli taraftarlar. Yani hepimiz gururlandık. İki takımımız da Şampiyonlar Ligi'ne kalıyoruz. Bu güzel bir şey ama Fenerbahçe'nin olası Samsun Spor ve Beşiktaş karşısında yaşayacağı puan kayıpları ben hesaba kattığımda liderin bayağı bir gerisinde kalacak. Taraftarlar acaba tepki mi gösterir yoksa ya biz Şampiyonlar Ligi'ne kaldık mı der? Ha, bence tepki gösterir, bilmiyorum, sen neler söylersin?
1: Şimdi daha maç oynanmamış. Olumsuz düşünmemek lazım. Ben Fenerbahçe'nin bugün sahadan galibiyet ayrılacağını düşünüyorum. Ligin ilk haftasında tabii beklenmedik bir mağlubiyet aldı. Şimdi tabii bu mağlubiyet sonrası Lyon maçına çıktı Fenerbahçe. Yani Lyon maçında aldığı galibiyette aslında bütün üzerindeki baskıyı hem teknik eden futbolcuların üzerindeki baskı da önemli ölçüde azalmış oluyor. Şimdi Samsun Spor maçı çok önemli. Evet, ligde artık bundan sonraki süreçten azından milli araya kadar Fenerbahçe puan kaybetmek istemiyor. Önce Samsun Spor, sonra Beşiktaş derbisinde kazanarak milli araya kayıpsız girmeyi hedefliyor. Daha ligin başı, bunlara konuşmak için çok erken. Ama tabii ki. Fenerbahçe'de bir kesim var, özellikle sosyal medya üzerinde. Yani ne yapsa, hani bir şekilde olsa eleştirmek için Fenerbahçe'nin başarılı sonuç almasını veya Türkiye izlemesini bekleyen bir grup var. Ya bunların paylaşımları oluyor. Çünkü şimdi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalmasaydı bu sefer işte eleştireceklerdi. Çünkü o maç öncesi ilk maçın hemen ardından gerek teknik heyete gerek futbolcular üzerinden ciddi eleştiriler yapılıyordu.
0: Kim maç başlamadan eleştiriler vardı.
1: Hatta şöyle söyleyeyim, yerli futbolcular için neredeyse Fenerbahçe'deki kadroda yer alan tüm oyuncular gitsin. İşte bu oyuncular Fenerbahçe seviyesinde değil, yeni transferler yapılsın. şeklinde yorumlar, değerlendirmeler yapan yorumcular vardı.
0: Vardı.
1: Neyi gördük? Ama neyi gördük biz? Oğuz Aydın çıktı Lyon maçında, mükemmele yakın bir performans sergiledi. Belki de maçın adamı olarak Oğuz Aydın'ı seçebiliriz o maçta. Kesinlikle. Şimdi İsmail Yüksek oyuna girdikten sonra iyi performans ortaya koydu. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin önce kendi değerlerini değersizleştirmemesi gerekiyor. Oyuncularına, teknik heyetine destek vermesi gerekiyor. Evet, beklenmedik bir lig beklemedik bir mağlubiyet yaşadı ama daha ligin çok ama çok başında. Şimdi Beşiktaş geçen hafta mağlup oldu. Bugün Galatasaray'ın işte Göztepe karşısında ne kadar zor duruma düştüğünü gördük. Hı hı. Yani arada puan farkı çok fazla yok. Dolayısıyla Fenerbahçe bugün maçta galip ayrılması durumunda herhangi bir şey kaybetmiş olmayacak. Yani aradaki puan farkı da çok az olacak yani.
0: Yok tabii tabii. Ya ben onu sormuyorum yani, aslında. Yüzden,
1: ama şu var şimdi.
0: Taraftar tepkisi sana göre ne olur?
1: Şöyle söyleyeyim, taraftar yani işte tabii her mağlubiyette veya olumsuz bir sonuç olursa taraftar tepki gösterebilir. Yani bu çok normal. Yani bu hangi takım olursa olsun bir mağlubiyet veya bir beraberlik aldığın zaman tepki göstermesi çok normal. Yani dediğim gibi bir grup var Fenerbahçe'de çok fazla özellikle belli bir kesim özellikle de işte hani yönetim başarısız olsun veya takım başarısız olsun eleştirelim mantığında hareket eden insanlar da söz konusu Fenerbahçe'de. Bunu zaman zaman görüyoruz. İşte nedir en basit örneği? Şimdi Fenerbahçe Amrabat'ı karşı sözleşmesini feshederek alacaklarına karşılık sözleşmesini feshederek oyuncuyu gönderdi. Yani buradan Fenerbahçe'nin toplam yaklaşık 10 milyon euroluk bir maaş yükünden kurtuldu Fenerbahçe. Şey yapamadı. Tamam bir bonservis geliri elde edemedi ama en azından oyuncunun maaş yükünden kurtulmuş oldu. Şimdi bakıyorsun yorumlara işte Amrabat'a nasıl bonservis geliri elde edemedi, nasıl bonservissiz oyuncuyu gönderirsin şeklinde yorumlar yapılıyor. Ama bu oyuncuyu geçen sene Fenerbahçe oyuncuyu kiraladı. Geçen sezon başında oyuncu kiralanmıştı. Hatta kiralama ücretinin de kiralık yani yıllık ücretinin 1/3'ünü de neredeyse Fenerbahçe ödüyordu. Yani o zaman bunu eleştirmeyen insanlar bugün bu oyuncudan kulübün kasasından herhangi bir para çıkmadan oyuncu ve yollarına ayırması hatta maaş bütçesine yer açması konusunu eleştiriyorlar.
0: Evet.
1: Yine bakıyorsunuz işte Şerif'i 25 milyon euroya satmış Fenerbahçe.
0: Evet, mükemmel bir rakam evet.
1: Çok iyi bir rakama satmış. İşte genç oyuncu satılığında Fenerbahçe'nin geleceğini satıyorsunuz şeklinde eleştiriler yapılıyor. Şimdi bu oyuncuyla ilgili bu eleştiri yapılan kişiler bir ay önce bu oyuncuyla ilgili Fenerbahçe seviyesinde değil bu oyuncu nasıl transfer edildiğiniz diye eleştiriler yapıyorlardı. Yani ne yaparsanız yapın bir kesimi beğendiremiyorsunuz. Hı hı. Şimdi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'de çıktı 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi ne hasretine son verdi. Devler Ligi hasretine son verdi. Devler Ligi hasretine son veren de bu kadro. Şu andaki mevcut kadro boğuna hasretine son verdi. Ve diyor onu ilk maçta bir beraber kaldı. İkinci maçta da kendi sahasında hem hakem skandal hakem kararları olmasına rağmen hakemin böyle yani tüm pozisyonlarda Lyon lehine tercihlerde bulunmasına rağmen Fenerbahçe Lyon'u orada yenmeyi başardı. Ama bakıyorsunuz yine dediğim gibi bir kesimi mutlu edemiyor. Yani Fenerbahçe şu anda Samsunspor maçına odaklanmış durumda. Tek hedef Samsunspor maçını kazanmak. Ardından da Beşiktaş derbisini kazanıp milli araya kayıpsız bir şekilde girmek.
0: Transferlerden peki bir bilgi verebilir misin taraftarlara, Fenerbahçeli dinleyicilerimize? Talişka gidecek deniyor. Kesin mi?
1: Evet evet. El Cezire kulübüyle prensipte anlaşmaya vardı. Şu anda görüşmeler dönüyor. Görüşüyor sözleşme şartları konusunda. Fenerbahçe Talişka El Cezire kulübüyle de anlaştığı takdirde Fenerbahçe 2 yıllık oyuncunun maaş yükünden kurtulmuş olacak. Hem de maaş bütçesine yer açmış olacak. Tabii işte Talişka gönderilince yine eleştiriliyor.
0: Yani katkı veren bir oyuncuydu. Bak dinleyicilerimiz de o konuda çok sistem mesaj
1: attı. Katkı veren oyuncuydu da yani geçen sezon da Talişka forma giyiyordu ve Talişka'nın kaçırdığı penaltılardan sonra yapılan yorumları da herkes biliyordur herhalde. Yani öyle söyleyeyim. Hani geçen sezon nasıl yorumlar şeklinde serdeleştirdiler. Yani bakıyorsunuz bu insanlar mesela şu anda gönderilmesin diyen kişiler 3 ay önce 4 ay önce bu oyuncuyla ilgili sert eleştirilerden yönetmişler.
0: Evet.
1: Yani aynısını Oğuz Aydın için söyleyebiliriz. Dolayısıyla şimdi bu oyuncu oynadığı zaman evet Fenerbahçe'ye önemli katkılar sağlıyor şu anda. Skor anlamında Fenerbahçe'ye önemli katkılar sağladığını hepimiz kabul ediyoruz. Ama bazı maçlarda da Talişka oynadığı zaman özellikle hücum bölgesinde Fenerbahçe neredeyse bir kişi eksik oynuyor. Yani hücum anlamında baskı, pres anlamında İsmail Kartal'ın oyun planına çok fazla uyan bir isim değil. Şimdi o bölgede, şimdi Talisca 10 numara mevkinde oynarsanız o bölgede Asensio var. Forvet oynarsanız o bölgede Vedat ve şey var.
0: Asensio'yu yani, kesmeye başlamıştı Vedat, İsmail Kartal.
1: Vedat ve Lukaku var. Hı hı. Ya şimdi 7,5 milyon euro yıllık ücret verdiğiniz bir oyuncu da yedek kulübesinde rotasyon oyuncusu olarak kullanmanız da çok mantıklı değil. Yani dolayısıyla bu anlamda Fenerbahçe'de artı yabancı kontenjanın da dolu. Hı hı. Şimdi Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanı boşaltmak zorundasın. Bazı oyuncular da istemeyerek de olsa yollarını ayırmak zorundasın. Şimdi Semedo Ederson Talisca üçlüsünden hangisini gönderirsin? Semedo çok iyi başlamış sağ bek rotasyonunda. Şimdi sağ bekte Semedo'yu gönderiyorsun. O zaman Semedo ayarında kaliteli bir sağ bek oyuncusunu nasıl transfer edeceksin? Çünkü o bölgede baktığın zaman yine Talisca'nın alternatif var. Orayı kapatabilirsin. O da Asensio var. Buraya İrfan Can Kahveci'yi çekebilirsiniz. Greenwood'u daha iyi 10 numara mevkine çekebilirsin. Forvet'te daha alternatifler var. Vedat ve Lukaku var. Yani şimdi öbür tarafta Semedo'yu gönderdiğin takdirde bölgeye bir transfer yapman lazım. Yani alacağın oyuncu da Semedo'nun, şimdi baktığın zaman şu anda formda başladı sezona. Çok da iyi performans ortaya koyuyor. Semedo'yu gönderebilir misin? Ben şu aşamada ben Semedo'yu tercih ederim kalsın diye. Ama diğer taraftan bir de Ederson var. Şimdi Ederson da çok iyi başladı. Son 3 maçta Ederson geçtiğimiz sezondan çok daha farklı bir Ederson görüyoruz. Gerek geriden oyun kurulumunda takıma katkısı, gerek performansı, gerekse de Fenerbahçe'yi sahiplenmesi. Geçen sezon biraz daha durgundu ama bu sezon daha Fenerbahçe'yi sahiplenmiş bir Ederson görüyoruz. İyi de performansına göre. Şimdi Ederson'u mu göndeririz?
0: Talisca'yı bilemiyorum abi. Hani çok yorum
1: Ederson gönderdiğin takdirde Mert Günok ve Tarık'lar sezona mı devam etmek daha doğru mantıklı olur? Yani sence bu mantıklı mı? Bence mantıksız olur.
0: Ya çıkabileceğin yani ben bazı taraftarlarla aynı görüşteyim. Mesela yani Lukaku'yu gönderirim. Yani Lukaku'yu almam, Talisca'yla devam ederim.
1: Abicim bak şimdi bunu Lukaku'yu almam, Talisca'yla devam ederim de.
0: Yabancı kontenjanından çıkacaksan diyorum illa.
1: Şöyle söyleyeyim, şimdi Lukaku'yu almadığın takdirde şimdi Talisca Vedat'la devam etseydin bu sefer de şöyle eleştirirlerdi. Forvet işte sezon içerisinde Talisca'nın böyle etkisiz olduğu bir maçın ardından bu sefer diyeceklerdi ki forvet transferi yapılmadı. Vedat ve Talisca'yla devam edin. Sadece Vedat olumlu bir 9 numara transferi yapılması gerekirdi Fenerbahçe'ye diye. Hı hı.
0: Çünkü eleştirilere göre takım kurulmaz zaten abi.
1: O yüzden de eleştirilere göre takım kurmuyor zaten Fenerbahçe. Fenerbahçe şu anda mantıklı bir kadro planlaması yolunda devam ediyor teknik eğitim planları doğrusunda. Şimdi Talisca forvet mevkiinde mi? Gerçek mevki forvet mi Talisca?
0: Değil ama çok ciddi katkı sağladı o bölgede.
1: Ama tamam katkı sağladı da yani geçen sezonda oynamadı mı Talisca? Fenerbahçe şampiyon muydu Talisca'da?
0: Ya tek bir oyuncuya da yıkmamak gerekiyor abi.
1: Ama işte onu tamam tek bir oyuncuya yıkmamak
0: gerekiyor. Ederson elinden kaçırmasaydı o topları Fenerbahçe şampiyon olabilirdi.
1: Ederson bu sezonda çok iyi performans ortaya koyuyor. Şimdi Ederson'u satıp Ederson'u gönderip o bölgede Tarık ve Mert Günok'la mı devam etmek daha mantıklı mı olur sence? Şimdi Mert Günok 38-39 yaşında bir kaleciden başlıyoruz.
0: Yerli bir kaleci.
1: Ondan sonra
0: alınabilir.
1: Tamam yerli kaleci alacaksın.
0: Yerli bir kaleci.
1: Kim alacaksın yerli kaleci? Belki diyorsun değil mi?
0: Belki tabii ki olabilecek seçeneklerden biri.
1: Tamam Berke'yi seçenek. Bu Berke'yi Fenerbahçe taraftarı yerden yere vurmadı mı Fenerbahçe'de forma giyerken?
0: Abi vuruyor. Taraftarlar Ederson'u da yerden yere vurdu.
1: Şöyle söyleyeyim işte. Ederson 3 maçta iyi performans ortaya koydu.
0: Tamam.
1: Ederson'u gönderdin. Başka bir kaleci transfer ettin. Başka bir kaleci de iyi bir performans ortaya koymadın. O zaman demeyecekler mi insanlar? Ederson'u iyi performans gönderirken Ederson'dan niye çıktın diye.
0: Abi zaten bizim ülkemizde futbol anlamında öyle bir sıkıntı var. Onu söylemeye çalışıyorum.
1: Abi tamam.
0: Yani Talisca 3 maçı iyi oynar, 4. maçta penaltı kaçırır, eleştirilir. Yani ya bunlara göre yorum ben yapmam.
1: Talisca'nın şu anki kadro planlamasında Talisca'nın alternatifi var diyorum. Yani bir şekilde orayı doldurabilirsin. Yani Vedat şu anda yavaş yavaş performansını bulmaya başladı. Skor katkısı alıyor mu Vedat? Almaya başladı mı Vedat'la Fenerbahçe? Vedat oynadığı zaman Fenerbahçe daha dar alanda oynuyor. Talisca'yla oynadığı zaman daha geniş alanda oynuyor. Yani o top alanda çünkü o bölgede o zaman Gendouzi ve Kante daha geniş alanda oynamak zorunda kalıyor. Onun Talisca'nın pres ileride yapmadığı için, fazla koşmadığı için. Ama Vedat koşuyor, pres yapıyor. O alanı daraltıyor. Dolayısıyla yani bu açıdan bakmak lazım. Şimdi yönetim yabancı kontenjandan bir şekilde çıkmak zorundasın.
0: Yani zaten o da başlı başına büyük bir dertti yabancı ya kontenjanı.
1: Zaten evet. Geldiği zaman yabancı kontenjanı doluydu Fenerbahçe'nin. Yani yönetim hiç transfer yapmasaydı Fenerbahçe sezon başında geldiğinde 6 oyuncudan çıkmak zorundaydı.
0: Doğru.
1: Ve bu oyuncuların hepsinin yıllık ücretleri çok yüksek. Şimdi diyorlar ki niye bedelsiz gitti? Şimdi adam senden alıyor 5 milyon euro. Şimdi Real Betis Amrabat'ı istiyor. Şimdi o zaman bu oyuncuya maksimum Real Betis'in vereceği rakam 1,5 milyon euro civarında. Net. Adam 5 milyon euro aldı. Niye bırakıp gitsin sende? 2 yıllık daha sözleşmesi var. O zaman da ya oyuncu, kulübü diyor ki ben sana bonservis vereyim ya da ben bonservis vermeyeyim. Oyuncunun yıllık ücretini karşılayayım. Ve yani orada oyuncu ya da bedelsiz gitmek istiyor.
0: Evet.
1: Yani Fenerbahçe bunun sıkıntısını yaşadı.
0: Ya bunu aslında tüm takımlarımız da yaşıyor şu an. Galatasaray, Beşiktaş da bunu yaşıyor.
1: Maaş yükünden, şu anda maaş yükünden kurtulmuş oldu Fenerbahçe. Yani baktığın zaman şu anda ayrıldığı oyunculardan minimum zararla ayrılıyor Fenerbahçe ya da zarar etmeden. Mesela Şerif'i 25'e sattı. Osterwolde'yi işte onunki durumu devam ediyor. Fred 2 milyon euro bonservis verdiği de sattı. Bir yıllık
0: bu konuda Fenerbahçe'ye ben tek geçiyorum abi. Hiç kimse kusura bakmasın.
1: 4 milyon euro yıllık ücreti vardı. İşte Norwich City oyuncunun yıllık ücretinin tamamını karşılıyor. İrfan Can Eribeyat'tan çıkıldı. Livakovic'i Barcelona'ya sattı. Hı hı. Cenk Özünder'in maaşının yarısını Çorum Spor ödeyecek. Yani onlardan da çıktı. Hı hı. İşte Tadişkan'ın maaşından çıkacak. Yani dolayısıyla Fenerbahçe bence iyi bir transfer politikası yürütüyor. Yani bir de yani çok fazla dediğim gibi yani çok kadronun biraz daha iyi bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Alternatifte güçlü bir kadrosu var. Kadroya güvenmek gerekiyor. Hı hı. Yani burada taraftarın yani bazı kesimler, bazı yorumcuların...
0: Yorumcular da değil. Mesela ben en basit örneğini veriyorum abi. Ya bana gelen mesajları söylüyorum. Yani Talişka ile alakalı sen yayına gelmeden 10 tane mesaj geldi. Onu yani söylemeye çalışıyorum.
1: Yani 10 tane mesaj geldi ama bir şekilde bazı oyuncularda da istemeyerek de olsa yollarını ayırmak zorundasın.
0: Yani bunu tabii anlayabilirim.
1: Bunun şeyi yok. Yani buradan... Fenerbahçe, şimdi az önce bahsettim. Ederson'la Semedo'yla mı yollarını ayıracaksın? Yani Ederson'la Semedo'yla mı yollarını ayıracaksın? Yani kimle yollarını? Zaten yabancı kontenjanın dolu.
0: Ederson'la abi şöyle söyleyeyim. Yani benim öyle bir tabii ki değerlendirme lüksüm yok. Haddimi aşmak istemiyorum ama ben Ederson'la yeni sezona başlamazdım zaten.
1: Abi işte yanlış yapardın. Çünkü Ederson Lyon maçının ikinci maçı izlediğin zaman Ederson kurtarışlarını gördün.
0: Evet. Ama yani, ne zaman formu düşecek?
1: Zaman değil. Şu anda şampiyonlar, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girdiyse Ederson'un bu Şampiyonlar Ligi'ne girmesinde önemli bir rolü var.
0: Tarışkan'ın da var ama.
1: Lyon baskılı oynadığı zaman bu baskının kırılmasında Ederson'un işte uzun toplarının etkisi var. 4 tane mesela uzun top atmış isabetle. O top uzun toplarda hücum başlangıçlarını oluşturan bir Ederson'dan bahsediyoruz. Fenerbahçe geçen sezon bunu çok fazla oyuncuyu kullanamadı zaten. Şimdi Ederson iyi başlamış. Bu sezon daha farklı oynuyor. Yani daha iyi performansa gidiyor. Dolayısıyla şimdi bu oyuncuyu göndermek demek yani alacağın kaleci de Ederson kadar belki performansa gidemeyecek.
0: Ya abi zaten o zaman transfer diye bir şey yapılmasın yani ondan daha iyi performans verir mi vermez mi o tartışılabilir bir konu. Ederson'un da sen şunun garantisini verebiliyor mu İrfan abi? Şunun garantisini bana verir misin? Yok bir şey soracağım ya bir şey soracağım.
1: Sen bu oyuncuya 11 milyon euro yıllık ücret veriyorsun değil mi şimdi Ederson'a?
0: Evet.
1: 15 milyon euro şey vermişsin ne diyeyim sana bonservis vermişsin toplam 26 milyon euro ödemişsin zaten.
0: Evet evet.
1: Ondan sonra alacağın Ederson kalitesinde bir kaleci almak istiyorsan yine bir yaklaşık 15-20 milyon euro bonservis vereceksin. Yine onun belki de yarısı kadar da yıllık ücret vereceksin.
0: Evet.
1: Zaten Fenerbahçe'nin bugüne kadarki aslında...
0: Abi ben Ederson gitsin demiyorum ki bu arada.
1: Yaşadığı sıkıntının en önemli nedenlerinden bir tanesi bu. Fenerbahçe'de bak Livakovic'i gönderiyorsun. Livakovic geldiği zaman müthişti ama bu taraftar veya bu taraftar demeyeyim ama belli kesimler Livakovic... Tukaka ilan ettiler yani oyuncuyu. Yani oyuncuyu istemeyen adam ilan ettiler. Livakovic bugün Barcelona'ya imza attı. Bugün Fenerbahçe'ye gelsin diyen Berke için hangi yorumlar yapıldı? Altay bugün Fenerbahçe'nin eskiden kalecisinde Altay ile ilgili ne yorumlar yapıldı? Yani biraz aslında bu hiçbir şeyden memnun olmayan işte o gitsin yerine başka transfer yapsın yapalım denildiği için ve aslında biraz da eski yönetimlerin bu istekler veya bu sosyal medyadaki yangına göre hareket ettikleri için Fenerbahçe'nin transferde sezon başladığında 40 tane futbolcusu vardı. Zaten kadro şişmişti Fenerbahçe. Hı hı. Bu oyunculardan da bu oyuncuları kadroya katıyorsun. 180 yıllık ücretler veriyorsun. Sonra oyunculardan çıkmak için de çıkamıyorsun.
0: Vallahi şöyle söyleyeyim. Abi eski yönetimlerden tabii ki çok yönetim geldi gitti Fenerbahçe'de ama geçtiğimiz dönemlerdeki oyuncuları takıma kazandıran birçok başkanın şu an yine oyuncularını görüyoruz şu an sahada. Abi, hani Kante'ye o kadar öyle para verilir mi deniyordu. Kante takır takır top oynuyor.
1: Öyle mesela Kante'ye verilen para yine tartışılır. Yani 6 ay sonra sözleşmesi bitecek bir oyuncuyu bu kadar yüksek maliyetlerle oyuncuyu kadroya katmak doğru mudur? Bu tartışılır. Bunu yine tartışırız.
0: Gendouzi ile tartışırız.
1: Ama Greenwood'u mesela Fenerbahçe sezon başında almış olsaydı. Sayın Hakan Safi anlaşmıştı. Hı hı. Sayın Hakan Safi'nin anlaştığı rakamın daha altına anlaştı. Oyuncuyu da daha az yıllık ücrete anlaştı. Hı hı. Yani sonuçta Kante'nin biz şeyini şey yapmıyoruz. Yani Kante'nin kalitesini kimse tartışmıyor. Ama Kante'ye o süreç içerisinde o zaman verilen rakamı tartışılıyor. Şimdi eski başkanlar diyor. Eski başkanlar derken yani kadro maliyeti derken ben bunu eski yüzünden. Şimdi 40 tane futbolcuyla sezona başlıyorsun. 40 tane.
0: Kiralık. Tabii o planlama konusunda bir evet bir sorun yaşandı.
1: Zaten geldiğin zaman hangi yönetici gelirse gelsin büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya olduğunu hep yayınlarda dile getirmiştik. Çünkü öncelik olarak bu oyuncularla yollanabilmek zorundasın. Bu oyuncularla mesela o kadro kaliteli, kadro planlaması düşünmediğin oyuncularla yollanay minimum zarar, maksimum gelir ayırırsan zaten en büyük transfer olur demiştik. Hı hı. Dolayısıyla bu bütün kulüplerin belki de yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi. Hı hı. Şimdi çok ciddi rakam bonservis bedelleri veriyorsun bu oyunculara. Sonra bu oyuncularla yıllık ücretler önemli bir yıllık ücretler ödüyorsun. Sonra bu oyuncularla yollarına ayırmaya geldiğin zaman bu oyuncularla yollarına ayıramıyorsun. Çünkü senin ödediğin rakamlar Avrupa'da hiçbir kulüp ödemiyor. Ya bu oyuncular da senden aldığı yıllık ücretleri almak için veya o kazanımlarını kaybetmemek için onlar da bedava gitmek istiyorlar ve bonservis bedeli ödemeden gitmek istiyorlar. Evet. Bonservis bedelsiz ayrılmak istiyorlar. Ya Fenerbahçe'nin burada ayrılmak yani Fenerbahçe'nin bu şeyi de
0: son bir dakikam kaldı bu arada abi.
1: Fenerbahçe'nin bu süreci iyi yönettiğini söyleyebilirim şu aşamada. Bu yüzden taraftarın veya işte camianın şu anda yönetime ve tekniğiyete destek vermesi gerekiyor. Sonuna kadar arkasında olması gerekiyor. Yani burada kendisinin değersizleştirdiği futbolcular belki de bu sezon en iyi performansını ortaya koyacak. Yani Lyon maçından önce Oğuz Aydın takımda kalsın mı diye birisini belki 100 kişiye sorsanız 15-20 tanesi gitsin diyordu. Hı. Ama Oğuz Aydın hem Trabzonspor hem Beşiktaş ciddi olarak istiyordu. Bugün Mert Müldür için işte aynısını söylüyor insanlar belki İsmail Yüksek için. Ama Mert Müldür milli takımın sahabeki İsmail Yüksek'te milli takımın değişmez oyuncuları.
0: Evet.
1: Bugün onların yerine ikame edeceğiniz bir ligde yerli oyuncu kaç tane yerli oyuncu var Fenerbahçe'de forma giyecek kalitede? O yüzden bu oyunculara destek vermesi lazım. Bu oyunculara şimdi Arşi Buran için işte söyleyeyim. Arşi Buran iyi performans sergiledi. Bak Lyon maçında gol attı. Semedo için az önce dediğiniz sezon başında herkes gitsin diyordu Semedo. Ama sezon 8 maçta da bence Fenerbahçe'nin en iyi özellikle Lyon maçlarında Fenerbahçe'nin en iyi isimlerinden bir tanesi. Ceza sahasına en fazla giren oyunculardan bir tanesiydi Semedo. Dolayısıyla bu açıdan...
0: Dolayısıyla yayını bitirmem gerekiyor abi. yayınımın sonuna geldim.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık senin de. Sevgili İrfan 25 Sözcü Gazetesi'nden konuğumuzdu. Kendisiyle Fenerbahçe'yi değerlendirdik. Tabii taraftarların zaman zaman şu gitsin bu gelsin gibi yorumları oluyor. Yani ben taraftarlara her zaman hak veriyorum. Çünkü asgari ücretle çalışan bir kardeşimiz, öğrenci, dostumuz vesaire maça gidiyor, bilet alıyor, formasını alıyor. Ya ben onların sözüne daha fazla önem veriyorum. Yani sosyal medyada yazılanların tabii ki birçoğu yanlış, birçoğu gerginlik çıkartabilecek seviyede mesajlar barındırıyor içerisinde ama gerçeklik payı da zaman zaman oluyor mu? Şu gitsin dediklerinde ben ya sen kimsin ya öyle yazıyorsun da demem hiçbir taraftara, hiçbir dinleyicimize keza aynı şekilde. Çünkü onlar cebinden para veriyor. Tarışkan'ın şu an oynamamasını da eleştirme konusunda ciddi olarak haklı olduklarını ben düşünüyorum Fenerbahçeli taraftarların diyelim ve aranızdan ayrılayım. Bugün benden bu kadardı. Dediğim gibi yayından sonra kuponlarıma ulaşmak istiyorsanız da iddia.com'a giriş yapıyorsunuz. Sağ üst köşede yer alan adınız ve soyadınızın bulunduğu daireye tıklıyorsunuz ve kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz. Kayıtlı bayimi değiştir dedikten sonra da oraya 30-0-97 birleşik olarak yazıyorsun ve Enter'a basıyorsunuz. Sonrasında Uğur Böceği şans oyunlarını kayıtlı bayim olarak ekliyorsunuz. Yapmanız gereken işlem bu kadardı. Diyelim ve aranızdan ayrılalım. Yarın saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan karşınızda olmayı ümit ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.
2: .30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Süper Lig'de 3. hafta heyecanı Bilyoner'de hız kesmiyor. Bu akşam saat 9.30'da Samsun Spor'la Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.
5: Sporda eğlendirin ilk adresi Bilyoner.
3: Radyo Spor.
6: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
8: Radyo Spor.
7: Saran Holding kuruluşudur.
9: İnancın olduğu her savaşın sonundaydı zafer.
10: Yunanlıların 6 aydır geçilmez dediği yer 6 saatten kısa bir sürede geçilmiştir. Rakibi küçümsemeden girilen savaşların sonundadır zafer.
11: Hazır mısınız? Dediğinde Başkomutan Gazi Mustafa Kemal,
10: toplanırdı coşkulu millet bir araya. İnanarak kazanıldı.
9: Önce vatan deyip kazanıldı.
10: Zafer bizimdir sesleri yankılandı. Sevinçle kutladı komutan zaferi. Askeriyle, halkıyla, kadınıyla, çocuğuyla.
9: Zafer bayramınız kutlu olsun.
12: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı.
13: Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
14: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
15: Asya'nın güneşi de yerini aldı. Tyler Box'larında. Dördüncü koşu başlamak üzere. Beyaz bayrak kaldırıldı ve start verildi ve koşu başladı değerli izleyenler. 6 numaralı Asya'nın Güneşi ve 3 numaralı Real General. Birer boy kadar kaybeden isimler. İlk metrelerde dışta 2 numaralı My One Day liderliği aldı. 10 numaralı Stream Kyra hemen dışında ikinciliğe girdi. Bariyer Dim'de 4 numaralı Sandpaper. 3. sırada 2 boy kadar girdi dışta. 7 numaralı Jeff Press var. İçeride ise 9 numaralı My Rose 5.liğe girdi. 4-5 boy gerisinde 11 numaralı Wasepa 6. sırada. 2 numaralı My One Day 3 boy kadar liderliğini sürdürüyor. 3 boy gerisinde içeride 4 numaralı Sandpaper. Dışında 10 numaralı Stream Kyra var. 2 boy geride içeriden 9 numaralı Myros'un gayretleri var. Şimdi 4.liğe girdi Myros. Tyler son 400'e doğru ilerliyor. 2 numaralı My One Day önde. 4 numaralı Sandpaper. Dışta 10 numaralı Stream Kyra. İçeride ise 9 numaralı Myros var. Ve Tyler son 300'ü geçiyor. 2 numaralı My One Day liderliğini sürdürüyor. 3 boy gerisinde 4 numaralı Sandpaper. Onun dışında 10 numaralı Stream Kyra var. 2 numaralı My One Day bu ataklardan etkilenmedi. Son 200'e farkı hatta biraz daha açtı. 4 numaralı Sandpaper ikincilikte son yüzde fark 7-8 boy oluyor. 2 numaralı My One Day'den yana ikincilikte de 4 numaralı Sandpaper var. Son metreleri kolay önde geçiyor. 2 numaralı My One Day koşuyu kazanıyor. 4 numaralı Sandpaper ikinci, 10 numaralı Stream Kyra üçüncü, 8 numaralı Look Up Lady dördüncü, 1 numaralı King Aterok beşinci oldu. 4. koşu 2 numaralı My One Day Mehmet Akyavuz'da kazandı.
14: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
6: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
8: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
6: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
8: Maç merkezi başlıyor.

0: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Kıymetli bir konuğum var. Birazdan takdim edeceğim. Herkese güzel bir pazar günü temenni ediyorum. Diyelim umarım iyisinizdir. Görüşmeyeli ve yaklaşık 5 saatlik aradan sonra tekrar sizlerin karşısındayız sevgili dinleyiciler. Evet, Süper Lig'de maçlar var. Birazdan hatta başlayacak bir mücadele var. Eyüpspor kendi sahasında Alanya Spor'u konuk ediyor. Biz de bu mücadelenin önemli anlarını sizlere aktarıyor olacağız. Yine TFF1'de Erok Spor Iğdır Futbol Kulübü mücadelesi var. Orayı da bir taraftan takip edeceğiz. İngiltere Premier Lig'de United İsviçre mücadelesi var. O maçı da yine konuşuyor olacağız. Evet, önce konuğuma bir hoş geldin diyeyim. Sevgili Alper Gün bizimle. Alper hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyidir, sizleri sormalı.
0: Bizler de iyiyiz. Bugün biraz işler kesat haliyle.
1: Ne zor bir pazar zor bülteni diyelim.
0: Pazar bülteni. Bir de Feyenoord Z'de olduk. Geçen hafta da vardı. Bu hafta da yine aynı şekilde.
1: Evet.
0: Sağ olsun bize güzel bir güzellik yaptılar ama darısı akşamki maçlarda artık olmaması.
1: Tabii, inşallah
0: lehine bugün güzel maçlar buluruz diye temenni ediyorum. Bu arada Alanya Spor maçın başıyla beraber 1-0 öne geçti. Hani sanki soyunma odasından golle geldiler.
1: Golle geldiler
0: değil mi?
1: Gibi.
0: Evet, yani evet. İlginç bir durum. Ben de bugün gün boyu Alanya Spor'un kazanması yönünde bir önerim vardı. Yani Eyüpspor'a göre hem daha iyi, kadrosu daha iyi, hem de geçen seneden kalan alışkanlıklar var. Aynı teknik direktör.
1: Tabii mi? Taktik disiplin tarafında da Eyüpspor'a göre çok daha üst düzey bir takım Alanya Spor. Tabii biraz kalite eksikliği de var ama Eyüpspor'a göre daha üstün bir takım. Onu söylemek lazım.
0: Evet, bugün herhalde aynı fikirdeyiz. Deplasman'da kazanacak gibi gözüküyor.
1: Doğru.
0: Alanya Spor maça da 1-0 önde başladılar. Bu tam istedikleri aslında bir sonuç. Çünkü kontratağda geçiş hücumu da iyi yapan bir takım Alanya
1: Tabii.
0: Spor. Hani 0-0'ı belki daha farklı oynayabilirdi ama 1-0 olunca biraz daha farklı olabilir. İlk yarıda ben yine bu mücadelede gol olabilir. Yani Alanya Spor, Eyüpspor biraz reaksiyon gösterip öne çıksa Alanya Spor ikinci golü de bulabilir diye düşünüyorum. Var mı bir fikrin yoksa aynı fikirde misin?
1: Alanya mutlaka ikinci golü de bulacaktır bu maç tarafında.

0: Balı var mı? Ne dersin? Yani çok da iyi başladılar. Böyle devam ederler mi?
1: Yani tabii hani böyle büyük kulüplerin, büyük starları olan kulüplerin daha doğrusu, teknik direktörleri tarafında da ciddi egolar olması gerekir. Diğer
0: Evet.
1: türlü çünkü oyuncuyu yönetemiyorsunuz yani. Hani oyuncu bir yerden sonra kulübün önüne geçiyor. Ki hani Süper Lig tarafında da bunun örneğini yakın dönemde yaşadık. Bir problem oldu biliyorsun Trabzonspor tarafında. Oyuncu yönetimi tarafında vesaire. Yani temelde bakıldığında ya Mourinho'nun en büyük artısı çok ciddi bir CV'si var. Saygı duyulan bir CV'si var. Ciddi başarıları var. Bir sürü kupası var. Zaferleri var. Hem güçsüz taraftayken hem de güçlü taraftayken. Dolayısıyla hani Real Madrid gibi egoların savaştığı bir bünyede Mourinho'nun egosunun bir numarada olması herhalde orayı başarıya götürecek durum olacak gibi gözüküyor.
0: Bu sene şampiyonluk yarışında bu arada Sengal'e maçı artı 6 oldu. Sabahtan beri bağırıyorum.
1: Evet.
0: Oldu en sonunda. 2-4 oldu ama biz kaybettik bu
1: Evet.
0: maçtan. Çok güzel.
1: Taraf olarak biz Sengaleni
0: Her iki
1: düşünüyoruz.
0: yarıda da 1,5 gol üstü. Daha doğrusu 2 gol olur dedik. Aslında oynayacağım kupon 3,5 gol üstüydü ama
1: Ya evet.
0: unuttum.
1: Evet.
0: Kaydedip sen de görüyorsun zaten. Kupon kazanmış ama ben kazanamadım.
1: Sen kazan.
0: Bu da bazen oluyor bana. Bilmiyorum hani sana da oluyor mu? Hani böyle
1: Evet.
0: kaydedip
1: Evet.
0: oynarım deyip ondan sonra unutmak. Bu da biraz ilginç oldu.
1: Ben dün Galatasaray'la Nürnbergi ikili kombinlemişim. KGMS1 olarak
0: Ama
1: kaydetmişim.
0: onu oynamadın.
1: Sonrasında Lask'ı Galatasaray'la kombinledim. Lask 3-0 4-0 kazandı. Öyle bir problem oldu o tarafta. Oluyor arada.
0: Orada mı? Yine maç sonu 1 ve var mı
1: Var demiştim. Evet.
0: istemiştin?
1: Alta
0: Ha,
1: 2 net
0: anladım.
1: pozisyon kaçırmış maçta. 4-0 kaybetmiş.
0: Evet, sen bu var ve şeyleri deniyorsun. Bugün ben de bu arada senin gızına geldim.
1: Evet.
0: Heracles maç sonucu 2 ve
1: Net bir tercih.
0: 3,5 gol üstü.
1: Evet.
0: Bir de PSV maç sonu 2 ve 3,5 gol üstü oynadım.
1: Doğru.
0: 6-0-1 çok
1: Çok
0: net
1: iyi.
0: geldi.
1: Evet.
0: Ama Feyenoord'dan verdik hepsini yani. Aldığımızı Feyenoord'a direkt Giovanni Van Bronckhorst'a yatırım yaptık. Yani maaşını ödemek için Feyenoord'un herhalde ekonomik olarak zorlukları
1: Katkısı
0: var.
1: var. Doğru. Evet.
0: Feyenoord'a bir katkıda bulunduk. Evet, sizler de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramımız. Tekrardan Zafer Bayramımızı tebrik ediyoruz. Tüm şehitlerimiz başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi minnetle özlemle
1: Saygıyla,
0: anıyoruz.
1: evet.
0: Bayramımızı tekrar ulusça güzel bir şekilde kutlayalım.
1: Evet, böyle özel günlerde anılması gereken kişileri, figürleri mutlaka anmak gerekir. Önemlidir. Yani bu tarafta bunları unutmamak, yaşananları unutmamak, nereden nereye geldiğimizi unutmamak çok önemli. Gerçekten yani Türk milletinin kaderini değiştiren bir sekans yaşanmıştı biliyorsun o dönemler.
0: Aynen öyle.
1: Zor zor zamanlar yani gerçekten.
0: Yani şu anda dünyanın birbirini yediği bir durumda
1: Evet.
0: ulu önderimiz 100 sene önce hatta 104 sene önce
1: Ya.
0: bazı şeyleri öngörmek değil mi? Yurtta su, cihanda
1: Cihanda
0: su
1: su.
0: gibi böyle
1: Evet.
0: herkese hitap eden muhteşem bir söz kullanması
1: Evet.
0: her anlamda yani anlatamayız zaten kelimeler yetmez.
1: Yetmez kesinlikle.
0: Hani böyle büyük bir lidere sahip olduğumuz için de kendimizi şanslı ve mutlu hissetmeliyiz
1: Ve
0: bence.
1: gurur
0: Evet,
1: duymalıyız.
0: gurur tabii ki o
1: Evet.
0: zaten olması gereken. Bu arada Real Madrid maçında da Malaga kalecisi kurtarış yapar dedik ama çok şükür her gelen gol oldu yani. Ya böyle bir şey olamaz ya. Yani bir zahmet olacak ama hani kalecisin ya
1: Değil mi?
0: ara
1: Bir
0: ara
1: topla
0: bir
1: tut.
0: topu tut
1: Evet.
0: yani bir zahmet. Yani 4 şut atmışlar isabetli 3'ü gol olmuş. Bir gün önce Bayern Münih maçında benzer bir şey Stuttgart kalecisinden. Her vurdukları gol oldu.
1: Doğru.
0: Yani bizi mi buluyorlar anlamadım yani.
1: Yani ligimizde öyle bir durum var aslında. Hani isabetli şut tarafı aslında iyi. Genel olarak istatistiksel olarak. Ve kalecilerimiz de iyi kurtarışlar yapıyor. Maç genellerinde. Ama tabii Bayern olsun, Real olsun. Ya bu takımların ileri uç oyuncuları çok bitirici, çok öldürücü adamlar. Yani
0: Değil
1: Harry
0: mi?
1: Kane
0: Yani
1: dahil
0: o
1: olsak.
0: isabetli şutu gol olarak
1: Atıyorlar
0: atıyorlar.
1: yani.
0: Burada
1: Evet.
0: da 4 şut var, 3'ü gol
1: Evet.
0: olmuş.
1: Evet.
0: Bakalım. Evet, sizler de mesajlarınızı 0538 052 14 87. Bugün benim son yayınım. Son yayınımda yalnız bırakmayın beni. Uzun bir süre aranızda olmayacağım diyelim. Dünkü kadar iyi olmasak da bugün de fena sayılmayız. Manu ilk yarı bir gol attırın, atsın artık demiş. Bu arada Manu da 1-0 geride İsviçre karşısında.
1: Evet.
0: Hani benim İsviçre'nin kalecisinin bu arada attı Manchester United golü
1: Çok iyi,
0: de. Aygün
1: çok iyi.
0: abi hayırdır ya? Gol atsın
1: sipariş
0: dedi.
1: Sipariş usulü hemen.
0: Vallahi.

0: Dahiya da gol istedi ve golü de attırdık. Orada mesela iki kurtarış Manu kalecisi yapmış. Şey özür diliyorum. İsviçre kalecisi yapmış. Kurtarış. Üç kurtarışı Manu kalecisi yapmış.
1: Oo.
0: İlginç yani. İsviçre
1: İsviç oynamış yani.
0: haddini bil falan diyeceğim ama şimdi. Peki kısa bir
1: Trafford'da bir.
0: aynen öyle. Kısa bir reklam arası devam edeceğiz.
2: Maç merkezi devam edecek. Reklam. Süper Lig'de 3. hafta heyecanı Bilyoner'de hız kesmiyor. Bu akşam saat 9.30'da Samsun Spor'la Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlencenin
3: ilk adresi Bilyoner. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Maç Merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Eyüp Spor 0 Alanya Spor 1 skoru devam ediyor. Real Madrid 3 Malaga 0. Iğdır Futbol Kulübü Eriksspor deplasmanında ve 0-0'lık beraberlik var. Burada da herhalde Bursa Spor gelecek gibi gözüküyor Alper.
2: Ne diyorsun? Dün de güzel bir geri dönüş yaptılar. Kayseri Spor'a karşı zor bir deplasman. Orası için en azından. İyi gözüküyor Bursa Spor için, her şey yolunda gözüküyor. İyi de bir kadro kurdular.
1: Sanırım Kayseri Spor Teknik Direktörü söylemişti. Yani ligin üstünde bir kadro.
2: Tabii.
1: Demişti yani, Bursa Spor için.
2: Temelde zaten hani o lig tarafında kulüplerin belli başlı bütçeleri var. Maaş bütçeleri de dahil tabii buna. Dolayısıyla hani her kulübün belli seviyede oyuncuları var orada. Siz ekstra yaptığınız durumda çok ön plana çıkıyorsunuz. Dolayısıyla hani Bursa Spor'un da hani başarısız olma ihtimali pek yok gibi gözüküyor o tarafta. Bir sakatlık vesaire olmadığı durumda. İyi bir kadro kurdular çünkü.
1: İyi bir kadrosu var. İyi bir hocası var.
2: Tabii.
1: Mustafa Hoca, Mustafa Yerebe.
2: İyi bir yapılanma ve çok iyi bir kadro yani. O ligin
1: bir de gelsinler ya.
2: Tabii,
1: yani lazım artık. Süper Lig'de değil mi? Hani böyle her maçı kapalı gişe oynayan bir takımımız olsun. Bir takımımız daha olsun
2: İyi
1: bu arada.
2: İyi bir deplasmandı Bursa Spor deplasmanı.
1: Zor bir deplasmandı.
2: Evet, zor bir deplasmandı.
1: Tabii şimdi düşünsene yani o olacak. İşte Göztepe var. Bu sene tabii ki hani yeri nasıl olur ama düşmez. Öyle tahmin ediyorum. İşte
2: İnşallah değil. Evet.
1: Ahmet Spor Kulübü zor bir deplasman, baktığın zaman stat neredeyse full. Evet. Samsun Spor öyle. Erzurum Spor umarım kalır ligde. Keza aynı şekilde yani zor deplasmanlar var.
2: Doğru.
1: Yani daha o da gelmesini bekliyoruz inşallah.
2: Tabii yani ligin kalitesi tarafında hani bir iki takımın bir anda kopup gitmemesi tarafında böyle deplasmanların olması gerekiyor ki bakıldığında sadece deplasman olarak da değil. Yani hani bu kulüpler normalde deplasmanı da iyi oynayan kulüplerdir. Hani Bursa Spor'dur, İşte Gençler Birliği, o şu bu. Hani her zaman problem yaratan kulüplerdir deplasmana gittiğinde bu kulüpler. Yani dolayısıyla ligimizde olması çok değerli bu renklerin.
1: Peki sevgili Burak Bey, bayramımız kutlu olsun Caner ve Alper kardeşime de hoş geldin diyorum.
2: Çok teşekkür ederim.
1: İyi bir arkadaşa benziyor demiş.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Yani henüz daha belli değil falan. O konuda Görkem çeşitli testler yapıyor Alper'le ilgili.
2: Tabii.
1: Yani iyi mi kötü mü bilmiyorum. Yakın zamanda anlarız. Görkem de şaşırdı, abi ne testi falan diyor. Hemen şöyle bakıyorum, Burak Bey bir kupon yollamış. Augsburg Schalke. Augsburg 3 kez offside'a düşer. United İsviçre maçında 19 taç atışı oynamış United.
2: İyi bir sayı aslında. Evet.
1: İyi bir sayı. Como Napoli Como maçında da Napoli 5 isabetli şut atar demiş ama diğer maçını görmedim. Hangi maç? Ha, Real Madrid 3 gol atar, 4 korner kullanır. O da geldi bu arada.
2: Gelmiş olması lazım. Yani.
1: Evet, o da geldi. O da 2 orandı. Sevgili Burak Bey'in güzel bir kuponu varmış.
2: Evet.
1: Aygün abi az önce zaten, Aydın abi daha doğrusu İzmir'den, ona da sevgiler. Az önce kuponu geldi. United ilk yarı golü attığı için. Sanırım 1.5 golü söylemiş. Sevgili Nihat Bey, Antalya seni bekliyor. Yalnız değilsin diyor. Dinlemeye devam. Evet, bugün Nihat Bey sağ olsun. Yarın Antalya'dayım. Bir aksilik olmazsa. İnşallah olmaz diye temenni ediyoruz. Yarın bu saatlerde artık Antalya'da olacağız. İyi akşamlar, Hadımköy'den Akif ben. Sana ve konuğuna iyi yayınlar diyorum. Şu an Hadımköy mahallemizin düzenlediği 30 Ağustos yürüyüşü de ve şehitlik ziyaretinden dönerken sizi dinliyorum. Tebrik ediyorum sizi. Ulu önderimiz ve vatanımızın vatanımız uğruna şehit olmuş tüm şehitlerimizi rahmetle, saygıyla anıyorum demiş sevgili Akif Bey. Çok teşekkürler.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: Evet, ziyarete gitmişler, şehitlik ziyaretini. Columbus'tan selamlar Engin ben. Yolunuz açık olsun. Neden ara veriyorsun demiş. İş öncesinde severek dinliyordum. Üzüldüm demiş. Bu arada Alanya Spor. Hayır, bir yere gitmiyorum ya. Sadece bir tatile çıkıyoruz kısa bir süre. Ama kısa değil yani. 10 günlük bir süre. Bu biraz uzun bir süre aslında iş yaşantısı için ama bakalım, dönüşte konuşmayı unutmazsak inşallah tekrar. Oluyor mu sana da mesela böyle uzun bir süre, örnek veriyorum işte daha önce çalıştığım şirkette tabii ki yöneticiydim ama nihayetinde yine tabii bilgisayar başında çalışıyorsunuz.
2: Doğru.
1: Vesaire. Bir süre ara verdiğiniz zaman bir kere yanlış hatırlamıyorsam 2021'de 15 gün izin kullanmıştım. Bir geldim her şey bana yabancı. Klavye bile tanımıyorum ya. Harflere falan bakıyorum böyle.
2: Evet.
1: Ki ben 10 parmak klavye kullanıyordum. Yani böyle çok garip garipsedim. Yani bir hafta falan ciddi bir adaptasyon süresi vardı.
2: Tabii.
1: Yani oluyor da oluyor mu sana mesela böyle?
2: Yani iş süreçleri tarafında değil de o koşturmacaya alışkın.
1: Bir de o tempo tabii.
2: Evet. Yani değil mi? O çok problem aslında. Hani sabah uyanıp hazırlanıp tabii hazırlıklı gitmeniz lazım. Yani
1: pijama. İşte biz uyanmıyorduk. Işi. Neden? Çünkü çocuk olunca haliyle
2: hiç uyuma durumu olmadı.
1: Sabah kadar aynen öyle ayakta kaldığın için. Sen tabii bu duyguları belki ileride yaşayacaksın. Hani bir şekilde evet bu arada direkten döndü. Real Madrid'in şutu yani maşallah ya kaleyi buluyor ya direkten dönüyor. Bir türlü o kalecinin eline değmiyor. bizim kaleci kurtarışları kısmı herhalde yalan olacak öyle gözüküyor. Her vurdukları dediğim gibi ya kaleyi buluyor ya gol oluyor ya direği. Burada da zaten bir şey yok. Bir kurtarış sayılmaz zaten. İkinci yarıda henüz kurtarış göremedik. Engin Bey'e de selamlar sevgiler bu arada. Çok teşekkür ederiz. Mesajı için. Evet, birazdan maçlar başlayacak. Onları bir konuşmak istiyorum seninle.
2: Tabii.
1: Süper Lig'de de maçlar var tabii ama biraz geç başlayacak. O maçları da yine konuşuruz. Oynanan maçlarda gol beklediğim mücadele var mı?
2: Ya Alanya'dan bir gol daha bekliyorum ben mutlaka. Bu maçın net zaten 1.5 üst hatta mümkünse 2.5 üste gidebileceğini düşünüyorum Alanya lehine olmak üzere. Onun haricinde Real Madrid belki bir gol daha atabilir. Ama tabii hani oran tarafı yoktur onun muhtemelen. Yani zor bir fikstür. Özellikle 17-18 sonrası periyodunda bugün. Maçlar tahmini biraz zor. Daha doğrusu biraz farklı bahislere, alternatiflere yönelmek lazım. Kaleci kurtarışı gibi, işte taç atışı, o şu bu gibi. Özellikle Süper Lig maçlarında mesela işte Fenerbahçe maçı veya işte Başakşehir maçı. Bu yönden değerlendirilebilir diye düşünüyorum.
1: Evet onları tabii biraz daha ilerleyen dakikalarda yine konuşuruz. Kadroları da bir görelim ama maç önünde biz Fenerbahçe mücadelesinde ve Başakşehir mücadelesinde kaleci kurtarışlarına yöneldik. Yani
2: evet.
1: Burada hem favori Başakşehir tabii kendi sahasında. Evet kaleci kurtarış yaptı. Aa ilginç. Evet Malaga kalecisi ilk kez topa değdi yani 56 dakikadır yazıklar olsun.
2: Evet.
1: Büyük bir ya bazen mesela dün Galatasaray mücadelesi hatırlıyor musun? Bir pozisyonda iki şut oldu.
2: Doğru.
1: Ama sonra penaltı nedeniyle Osimhen'de yedi o bizim kurtarışı. Gerçi sonra sen söyle başka kurtarışlar yaptı ama olmayabilirdi.
2: Doğru.
1: Aynı pozisyonda iki kez kurtarış vardı. Güzel de oluyor. Bazen oluyor ama işte denk gelmesi lazım. Her zaman da olmayabiliyor. Madrid'i nasıl değerlendiriyorsun? Yani çok istekli, arzulu. Bakar mısın? Yani yıkılmıyorlar.
2: Yani evet ikili mücadeleler tarafında biraz daha ısırgan bir takım hüviyetine geldi.
1: Mourinho etki etmiş mi yani?
2: Ya muhakkak, muhakkak.
1: Ben buradayım demiş mi yani?
2: Ya tabii en azından egoları yönetiyor şu an bakıldığında. Yani şimdi bunu Xabi Alonso yapamadı mesela. Madrid'e gittiği zaman işte Vinicius'undan tut Bellingham'ına kadar. Orada o kadar çok ego var ki herkes oldum oyuncusu olmuş. Ya tabii ki çok üst düzey starlar ama yaşları da genç aslında. Yani eski kadrolara bakıldığında söz gelimi 2000'lerin başındaki Real Madrid'de işte Roberto Carlos'lar, işte Beckham'lar,
1: o kadar da büyük yıldızlar yok aslında.
2: Yani şimdi
1: o
2: bakıldığında
1: Figo'lar.
2: Tabii canım yani şu an
1: Zidane'lar.
2: Yani Zidane tabii. Yani Casillas
1: yani dünyanın en iyileri oradaydı yani.
2: Tabii inanılmaz bir kadroydu.
1: Savunmada yine aynı şekilde.
2: Hani şu anki kadro mesela hani net bir şekilde oranın yani en fazla rotasyonu olur o tarafta. Tabii hani günümüz yıldızlarında da bu böyle bir durum var da yani tabii Real Madrid üzerinde ayrı bir parantez açmak lazım buna. Yani bu egoları yönetmek bile aslında bu takımı biraz kendine getirdi. Onu söyleyebiliriz yani Mourinho'nun en büyük katkısı bu oldu Real Madrid tarafına. Öyle de gidecektir diye düşünüyorum. Yani şu an kimse çünkü Mourinho'nun üzerine çıkamaz o takımda ego tarafında. Mümkün değil yani.
1: Yani çok da cesaret edeceğini
2: yani edemez yani evet.
1: Yani burada ben varken yani. Diğerlerinin çok esamesi okunmaz. Yani
2: Xabi Alonso'yu yersiniz ama Mourinho'yu yiyemezsiniz o konuda. Mümkün
1: yani çok
2: değil.
1: Mümkün değil. Evet. Ben hani kimsenin ego da yapabilecek bir cesaret olduğunu da düşünmüyorum. Yani Mourinho'nun olduğu bir
2: tabii.
1: Yerde.
2: Yani düşünsenize odasına giriyorsunuz. Mourinho duruyor orada. Yani ne yapabilirsiniz ki?
1: Yani kolay gelsin.
2: Yani düşünün Vinicius Junior'sın.
1: Aa,
2: giriyorsun.
1: Kaçan gole bak.
2: Bir kurtarış mı oldu yoksa?
1: Bir dakika.
2: Mbappe.
1: Penaltı mı verdi acaba?
2: Bir bakalım.
1: Mbappe gol oldu.
2: Yani Mbappe
1: gol
2: girdi
1: oldu
2: içeri.
1: Da, içeri gol oldu da. Şimdi evet. Pozisyona sen bir bak. Acaba bir şey mi oldu?
2: Bakalım.
1: Pozisyona bir bak. Offside var herhalde. Yalnız offside olsa bile fark etmez ki. Yarım metreden topu out attı.
2: Hakikaten Mbappe nasıl?
1: Kaleci kurtarmış.
2: Kaleci kurtarmış evet.
1: Ama bunu saymadılar. Yazıklar olsun. Kurtarmış.
2: Kurtarmış yani. bayağı.
1: Bir kurtarış var yani. Tabii. Evet. Kurtarış saydılar. Vallahi saydılar
2: tabii,
1: yani.
2: Tabii kaleci çeldi korner oldu.
1: Şimdi bunu orta evet. falan diye değerlendirmesinler sonra. Gerçi ne olacak yani? Evet, evet. Hala 2 yazıyor. 3 yazmadılar. Ama bence bu kurtarış.
2: Yani net bir değil kurtarış mi? Korner oldu.
1: Evet, yarım metreden topu.
2: Evet, 6 pastan.
1: 6 pastan kurtarmış. Evet. Ya Mbappe'nin de burada artık out verdi. Nasıl ya? VAR'la konuşup out verdi.
2: Son vuruş Mbappe'den miydi acaba? Enteresan.
1: E nasıl olacak yani? Adam bayağı vurdu kafayı yani. Top kaleye girerken evet out verdi. Evet. Yediler bir kurtarış.
2: Evet, i̇şte. Enteresan. İşte böyle oluyor.
1: İspanya hakem lobisi şu anda iş başında bizim bir kurtarmıştı. Evet, yediler şey. Vallahi yani. Sen de gördün yani yarım o top nasıl?
2: Ya.
1: Bayağı kurtarış. Tabii. Selamlar. Offside belki vermiş olabilirler. Selamlar Ahmet, ben iyi tatiller diliyorum. Eleştiri hakkımı bugün kullanmak istiyorum. Alper Bey dün 45 dakikada dünya starı yaptı Rus oyuncuyu. Dünkü kötü hakem yönetimine Galatasaray oynayan takımlar alıştı demiş. Artık sahaya 1-0 mağlup çıkıyorlar demiş Ahmet Bey, Kanada'dan.
2: Hakem yönetimi zaten genel olarak maalesef kulüpten bağımsız bir şekilde bizim ligimizde rezalet.
1: Dün Galatasaray maçı hakem sayesinde mi kazandı?
2: Ya ben öyle olduğunu düşünmüyorum ama tabii takdir izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin yani.
1: Ya mesela Osimhen'in şey pozisyonunda sen müdahale var dedin. Gerçekten yok muydu müdahale?
2: Ya izlerken ben görür görmez gördüm zaten müdahaleyi. Ters
1: hatta
2: açıda da.
1: Olmayabilir dedim. Sen ısrarla var dedin.
2: Evet, yani pozisyon akıyordu o esnada. Evet. Bir de ters açıda da kamera tarafında da Osimhen'in ayağına bir müdahale var orada.
1: Genel olarak şimdi Ahmet Bey'e tabii Ahmet Bey yani tüm dinleyicilerimiz değerli tabii ki ama fikirlerine de tabii ki saygı duyuyoruz. Siz olmadığını düşünebilirsiniz ama şöyle bir konuşma var. Şöyle hani sosyal medyada yazıldı. İşte, ya Osimhen bu müdahaleyle yerde kalır mı?
2: Yani illa ayağı mı kırılması gerekir? Bir yani, 9 numaranın.
1: Bence de kalmaz bu arada. Hani kişisel fikrimi sorarsan. Ama mevzu yerde kalıp kalmama durumu yoksa hani
2: müdahalenin
1: orada,
2: olup olmaması
1: olup
2: mı?
1: Olmaması mı? Yani evet. Ceza sahasında o müdahale varsa evet, oyuncu yani. Da kendisini yere bırakır.
2: Tabii yani bir defans oyuncusu olarak o şekilde orada müdahale yapamazsınız. Yani orta yuvarlakta o şekilde bir müdahale yaptığınız zaman faul olur. Böyle değerlendirmek lazım.
1: Ya da şöyle düşünmek lazım. Mesela Ahmet Bey üzerinde yine söylüyorum. Ahmet Bey Fenerbahçeli bildiğim kadarıyla. Fenerbahçe'ye böyle bir şey yapılsa ceza sahası içinde. Oyuncu yerde kalsa. Yani
2: Muriç
1: mesela, bekler mi beklemez
2: tabii
1: mi
2: yani
1: mesela?
2: Muriç mesela ayağı koydu orada. Yani topu
1: ben merak ediyorum.
2: Kontrol
1: şimdi.
2: Etti. Yani kontrolü altına aldı. Top şu an Muriç'in tarafında. Arkadan bir Samsunsporlu oyuncu mesela bu akşam oynanacak maçta Muriç'in ayağına bir darbe ile Muriç'i yere düşürdü. Penaltı yine.
1: Evet, görüntü yollamış bana sevgili Ahmet Bey. Hani bu görüntüde oyuncunun ayağı yerde gibi gözüküyor. Ama hani,
2: o görüntü tarafında şöyle. Video ile görüntü arasında ciddi fark var.
1: Evet.
2: Şimdi video tarafında bakıldığında o darbeden sonra zaten oyuncunun bu görüntüdeki pozisyona geçtiğini görürsünüz. Yani hani öyle bir açıyla, öyle bir sekansla, öyle bir durumdan alınmış ki o görüntü. Ben de gördüm onu sosyal medyada. Hani sanki Osimhen faul yapıyor gibi gözüküyor.
1: Değil mi?
2: Değil mi? Sanki orada bir Osimhen ayağa basıyor gibi gözüküyor ama videosunu izlediğinizde, yani gerçeğini izlediğinizde Osimhen önce ayağı koyuyor çime. Top geliyor. Osimhen'in kontrolünde. Ondan sonra arkadaki oyuncu Osimhen'e bir darbesi var. Ve arkadaki oyuncunun ayağı Osimhen'in ayağının altına giriyor. Yani çivi biliyorsunuz orada, o hani kramponları giyenler bilir. Her yeri çivi değildir o kramponun. Belli başlı mesela orta noktaları biraz boşluktur krampon tarafında. Yani her yeri böyle 44 tane çivi yoktur. Arkada bir 4 çivi vardır. Bazen 5 olur. Ön alanda bu baş parmağı tarafında bir iki tane olur vesaire falan. Hani ayrı bir şey var onun. Ergonomik bir yapısı var. Tasarımı var. Dolayısıyla hani oradaki boşluktan dolayı o oyuncunun ayağı sanki Osimhen'in altındaymış gibi. Yani sanki Osimhen basıyormuş gibi gözüküyor görüntüde.
1: Evet.
2: Ama durum o değil yani. Arkadaki oyuncu geliyor darbeyi vuruyor. Ayağı alta giriyor. Osimhen'in altına giriyor yani. O şekilde bir durum var.
1: Evet, bu arada Pavel Malecin de kendi ülkesinde en az 2 maçlık bir görev planlaması, daha doğrusu alamama gibi bir cezası varmış. Polonyalı VAR hakeminin.
2: Doğrudur.
1: Bilmiyorum yani neden öyle bir cezası var.
2: Ki hani VAR tarafında da yani şöyle bir durum var. VAR çağırdı diye penaltı olmadı orada. VAR çağırdı. Orta hakem baktı, izledi. Ve son kararı orta hakem verdi. Yani orta hakemin kararıyla birlikte VAR'ın tavsiyesi üzerine hakem geldi, izledi. Çok da emin bir şekilde verdi penaltıyı zaten. Öyle bir durum da var. Hani böyle bir 5-10 dakika acaba VAR mı yok mu şeklinde de bakılmadı pozisyon. Net bence çünkü zaten. Hakem de gördü ve verdi.
1: Şimdi hani genel yaklaşımı yine söylüyorum. Bir dinleyicimiz de yazmış, onu da söylüyorum. Yani böyle pozisyonlarda hani faul olup olmamasından ziyade Galatasaray olunca hakemler veriyor. Beşiktaş veya Fenerbahçe olduğu zaman ayrı boyutu. Vermiyor diyor.
2: Evet, o işin ayrı boyutu. O ayrı bir tartışma.
1: Yani biz de zaten bu yüzden eleştiriyoruz hakemleri. Tabii. Yani adil olun.
2: Evet.
1: Yani herkesi gördüğünüzü
2: söylüyoruz. Dediğimiz gibi yani akşam Fenerbahçe Samsunspor Fenerbahçe maçında da aynı pozisyon olsa biz yine penaltı diyeceğiz.
1: Yani burada yaklaşım biraz şu. Hani dediğim gibi sizin fikirlerinize tam tersi düşünüyoruz diye bir şey söylemiyoruz. Biz hep aynı şeyi söylüyoruz ki dün ben de söyledim. Hatta bu sabah da söyledim. Herkes ayrıcalık istiyor kardeşim bu ülkede. Özellikle futbolda kimse adaletten falan yana bir tavır takınmasın. Maalesef. En azından ben bunu böyle düşünüyorum.
2: Öyle gözüküyor çünkü.
1: Ya Trossard'ın pozisyonunda burada ne var diyen birileriyle şu ana biz futbol ya da sporu sevdirmeye çalışıyoruz. En azından
2: gençler
1: bu tarz bilim insanlarda var yani.
2: Gençler bilim maçında penaltı
1: penaltıları. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Doğruya doğru dediğimiz zaman o zaman aslında belki bazı şeyleri daha iyi bir şekilde tartışacağız.
2: Evet.
1: Yani bu şiddetli bir yumruk değil ki diyenler bile vardı yani yazanlar vardı yani inan evet, okurken evet. Bile hani böyle ilginç şekilde hani ne diyeceğimi şaşırdım mesajlar vardı. Hani biz de diyoruz ki zaten hakemler versin derdimiz bu zaten yani biz evet. Niye vermediklerini zaten yani
2: belli bir kural kitabı var. Bu kural kitabına herkes riayet etsin uysun. Bu kadar.
1: Herkese başka versinler şey ya da vermesinler.
2: Tabii ki.
1: Yani, sorun da zaten bu biz de bunu savunmaya çalışıyoruz yani. Birisine verdiğiniz zaman, diğerine vermediğiniz zaman bu durumda adaletsiz bir durum oluyor. Ya da
2: doğru.
1: Bir takıma ya da birden çok takıma ayrıcalık yapıyorsunuz oluyor. Biz
2: doğru.
1: De bunu eleştiriyoruz sürekli. Hani diyorsunuz ya neden sürekli hakem konuşuyorsunuz? Hakem konuşmak falan istemiyoruz.
2: Evet,
1: ama
2: mümkünse.
1: İşte bak gördüğünüz gibi konuşmak zorunda kalıyoruz.
2: Evet.
1: Yani Osimhen'in pozisyonu bence penaltı bu arada. Müdahale var. Sence de öyleydi.
2: Yani.
1: Ya biz belki kuralı yanlış biliyoruz. Bilmiyorum. Çünkü hakem hocalarına da hani dinlediğin zaman şöyle bir durum oluyor. Bana göre değil.
2: İşte ya bu mesela bana çok saçma geliyor.
1: Ya mesela bak.
2: Yani bir kural kitabı var. Doğruysa doğrudur. Yanlışsa yanlıştır. Penaltıysa penaltıdır. Değilse değildir. Yani bu yoruma açık bir pozisyon olamaz yani bu şekilde bir müdahalenin olduğu.
1: Vaktimiz var mı Görkem? Kaç dakika ama? Tamam. Şimdi hafta içinde bir TV izliyorum. Çok evet. Saygın bir TV diyelim ya da spor kanalı.
2: Doğru.
1: İki tane spor bir de şey hani sporu değerlendiren iki abimiz var derken bir yarışa gidelim.
0: Maç merkezi devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: İzleyenler start verildi ve koşu başladı. Çok az gecikti. 16 numaralı Phenom isimli safkan 2 boy kadar geride başlayabildi koşuya. Yine 17 numaralı Falcon Gör'de 1 boy gecikmeli başladı. 7 numaralı Atlantik Bilek liderliği alırken ikinci de 9 numaralı Handsome Leg dış kulvardan geldi. İçeriden 9 numaralı Handsome Leg, içeriden 4 numaralı Sarı Mamba'da 3. de giren isim. 7 numaralı Atlantik Bilek kaçıyor. 9 numaralı Handsome Leg, içerideki numaralı Golden Racer dışarıdan mücadeleye 6 numaralı Majestic Holiday katılıyor. 1000 geçilirken iç kulvarlarında 4 numaralı Sarı Mamba var. En dış kulvarda 11 numaralı Vicente Calderon önlere yükleniyor. 7 numaralı Atlantik Bilek liderliğini sürdürüyor. 9 numaralı Handsome Leg, 6 numaralı Majestic Holiday şimdi dıştan yüklendi. Handsome Leg 3.lükte. Dışarıda 11 numaralı Vicente Calderon, içerideki numaralı Golden Racer, 2 boy geride 5 numaralı Bülent, içeride 4 numaralı Sarı Mamba ve safkanlar bu şekilde son 600'ü geçiyor. 7 numaralı Atlantik Bilek önde, içerideki numaralı Golden Racer dışında 6 numaralı Majestic Holiday yakın takipteler. Dışlarına 5 numaralı Bülent geldi, içeride 4 numaralı Sarı Mamba'nın gayretleri var ve safkanlar son 400'ü geçiyor. 7 numaralı Atlantik Bilek iç kulvardaki numaralı Golden Racer yakaladı. Atlantik Bilek rakibine direnmeye çalışıyor. 3 boy geride dışarıda 5 numaralı Bülent'in, içeriden 4 numaralı Sarı Mamba'nın gayretleri var. Son 200'de içeriden 2 numaralı Golden Racer yüklendi. Yanında 7 numaralı Atlantik Bilek mücadeleyi bırakmadı. Dışlarında 5 numaralı Bülent, içeride 4 numaralı Sarı Mamba. Daha geriden 13 numaralı Forlorn'un sprinti de var. 2 numaralı Golden Racer önde. Son metreler dışarıdan Forlorn geliyor. Gardaşov geliyor. 2 numaralı Golden Racer koşuyu kazanıyor. 13 numaralı Forlorn ikinci olurken 8 numaralı Gardaşov, 5 numaralı Bülent ve içeride 4 numaralı Sarı Mamba arasındaki tabelanın diğer sıraları için az sonra kararı varış hakemleri verecek. 2 numaralı Golden Racer Enes Atlamaz'la kazandı koşuyu.
4: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
0: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Radyo Spor. Reklam.
0: Hyundai Veyon Jump otomatik vites 1.587.000 TL fiyat fırsatıyla Hyundai Marsancaktepe'de.
3: Radyo Spor. Reklam.

0: Maç Merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, dinleyicilerimize anlatıyordum sevgili Alper. Yani evet. O Trossard'ın pozisyonunu televizyonda bir moderatör eşliğinde evet. İki spor adamı, birisi eski hakem ya da işte öyle ben hatırlıyorum. Diğeri de saygın bir yorumcu ki bildiğim kadarıyla Beşiktaş'ta da bir alakası yok. Yani herkesi doğrudur. Konuşan ya Galatasaraylı ya Fenerbahçeli öyle düşünüyorum. Diyor ki bence kırmızı kart değil diyor, şiddet az diyor burada. Şiddet az. Pozisyonda. Evet.
2: Neye göre ölçmüş acaba?
1: Hakem diyor bunu bu arada. Yani eski hakem diyor. Yani burada doğru karar falan. Yandaki böyle bir önce hani bir gözlerini falan büyüttü böyle, hani herhalde şaka
2: yaptığını.
1: Nasıl
2: şaka yapıyor gibi.
1: Hocam şaka mı yapıyorsunuz siz dedi. Yok dedi. O zaman biz hiç konuşmayalım dedi. Yani biz aynı ortamda bir şeyleri savunamayız falan dedi. Nasıl ya dedi. Ya öyle öyle demek istemedim aslında falan diye düzeltmeye çalıştı. Yani burada şimdi şeyi söylemeye çalışıyorum. Eski hakemlerin de kamuoyunu yanılttığı, birinin bana göre var, birinin bana göre yok efendim burada.
2: İşte fanatiklik, başka bir şey değil.
1: Bakıyorsun eski bir hakemimize, kıymetli bir hakem. Dokunuyor oyuncu. Ya dokunmayacaksın ceza sahasında. Dokunursan forma... oyuncu atar diyor kendini. Tabii. Hakem de verir diyor. Öbürü evet. Diyor ki ya dokunmuş ama şiddeti yetersizliği bence vermemeli diyor. Kime inanacağız ya biz?
2: Değil mi?
1: Yani biz burada bir değerlendirme yapmıyoruz. Biz hakem hocası değiliz, hakem değiliz. Gördüğümüzde bize göre penaltı ya da değil.
2: Evet.
1: Doğru, yanlış da olabilir bu arada düşüncemiz. Ama gördüğümüz kadarıyla bir değerlendirme yapmaya çalışıyoruz.
2: Doğru.
1: Yani sizin ne fikrinize karşı geliyoruz? Doğru mu?
2: Doğru. Yani
1: ne sizin fikrinizi değiştirmeye çalışıyoruz?
2: Bir de zaten bu konuşulan pozisyonlar öyle bence çok da bulutlu pozisyonlar değil. Yani net pozisyonlar. Trossard'ın pozisyonu, Gençler Birliği maçındaki Fenerbahçe'nin verilmeyen penaltısı... Galatasaray maçındaki Osimhen'in pozisyonu, penaltı pozisyonu. Yani bunlar net pozisyonlar. Artık bunların üzerinden de tartışıyorsak biz diğer gri pozisyonlarda ne yapacağız acaba? Ya öyle bir durum da var. Yani şimdi bunların hepsi penaltı ya da faul ya da kırmızı kart. Artık hani neyse kural kitabındaki karşılığı. Yani bazı şeylerin de o kurallara göre karşılığı net.
1: Evet.
2: Yani o Osimhen'in pozisyonu penaltıdır. Gençler Birliği maçında Fenerbahçe'nin pozisyonu penaltıdır. Trossard'ın pozisyonu kırmızı karttır ki oyuncu kırmızı kart görse maçın her yerinde olan bir stoperdi. Çok farklı bir yere evrilebilirdi Beşiktaş adına, onu da söyleyelim yani.
1: Tabii ki.
2: Yani oyuncu çok etki etti maça. O pozisyon haricinde Uh'un pozisyonunda mesela kendini yine bence biraz kolay bıraktı. Öne doğru hatırlayın o pozisyonu. O pozisyon da enteresan.
1: Fizik kurallarına aykırı bir
2: düşmeyiz. Evet yani şimdi zaten. Oh çekiyor oyuncuyu. Oyuncu öne doğru savruluyor. Nasıl oluyor bu?
1: Geriye doğru.
2: Geriye doğru, öne doğru.
1: Yani artık o öne oluyor? Giderken evet. Oyuncu...
2: Yani enteresan bir durum yani. Topun geldiği yöne doğru oyuncu uçuyor. Yani itme yok. Çekmeyle bu nasıl olabiliyor mesela?
1: Bana ilginç geldi. Yani. Ki bu arada aynı oyuncu devam ettirdi. Tabii. Sonra Vlahović'in pozisyonlarında da var biliyorsun. Evet. Hatta Olaytan'ın pozisyonunda
2: tabii,
1: da var.
2: Tabii yani. Her yerde var oyuncu. Yani evet. Oyuncu defansif anlamda belki de Alanyaspor'u ayakta tutan bir profildi yani o maç boyunca ve dakika 9'da 10'da normalde ihraç edilmeliydi.
1: Yaptı hareket.
2: Şimdi nasıl olacak bu iş? Nasıl çıkacağız işin içinden?
1: Ha belki ihraç edilse bile Alanyaspor Beşiktaş'a yenebilirdi. Bunu bilemeyiz.
2: Tabii ki.
1: Ama
2: tabii
1: nihayetinde ki. Eğer ortada fiili bir eylem varsa
2: karşılığı verilmeli,
1: karşılığı
2: bu kadar.
1: Karşılığı olmalı yani. Bunu söylemeye çalışıyoruz. Evet.
2: Ki onun haricinde Beşiktaş'ta oyuncuların mesela 2-3 pozisyonda basmaları vardı. Endidi'nin basması vardı. Onların da mesela sarı kart olması gerekiyor. Onlar da es geçildi. Hani o yan kararları konuşmuyoruz bile zaten. Öyle bir durum da var.
1: Dinleyicimiz demiş ki İzmir'den Ayhan Bey haklısınız. Doğruya doğruysa yorum bu Osimhen'in penaltı pozisyonu için. Yani ne evet. Doğruysa yorum da bu demiş. Haklısınız. Osimhen pozisyonda çok çabuk davranıp ayağını topun önüne koyuyor. Göztepe'li oyuncu da
2: ya akıllı bir oyuncu.
1: Dikkatsizce penaltı bir yani. Hamle yapıyor. Evet. Aynen. Osimhen'in ayağına temas ediyor.
2: Ki bir örneğini daha göstereyim size. Tabii. Söyleyeyim. Manchester United deplasmanı Mertens. Mertens aynısını yaptı.
1: Bu arada Eyüpspor tehlikeli geldi. Bir vuruş ve harika bir gol. Eyüpspor Abdullahi ile bir birlik beraberliği sağladı. Çok uzaklardan vurdu Abdullahi ve müthiş bir gole imza attı sevgili dinleyiciler. Haftanın golü olabilir.
2: Evet, çok iyi vurdu.
1: Çok uzaktan tam köşeye Yalnız böyle bir şut beklemiyordum, ne yalan söyleyeyim. Yani. Evet. Kaleci de bence beklemiyordu, bakar mısın? Evet. Yani neredeyse 30 metre tam köşeye. Yani
2: çıkmayacak bir top.
1: Bir de tam evet. Yani evet. Kaleciydi, şimdi görür mü? Şimdi daha iyi göreceğiz. Yok, çok iyi gidiyor ya top. Evet, yani tek elli olsaymış belki olabilir ama.
2: Bir ihtimal
1: ama,
2: uzanmaya çalışsaymış.
1: Yani çift elli gerçi zor. Çok sert gidiyor ya.
2: Evet, evet.
1: Ya şimdi kalecinin yani
2: sert
1: yerine,
2: ve dışa doğru giden bir
1: dışa
2: top.
1: Dışa doğru kalecinin yerine kendimi koyuyorum da. Yani
2: yok, zor. Zor.
1: Roket gibi gitmiş. Hani evet. Çift elle falan şimdi bir şey.
2: Üç el olsa yine bir
1: bilir kişilik yapmayalım burada.
2: Evet, evet, evet.
1: Bunu, bu konuda da bir hani bu kadar eminim ki bizi dinleyen kalecilerimiz vardır. Kaleci antrenörleri var. Şimdi çok bilmişlik yapmayalım ama hani bu top çıkmaz herhalde. Evet. Ama sanki böyle tek elle uçsaymış.
2: Bir ihtimal değil mi? Şöyle bir 2 santim daha koyabilseymiş eli orada. Evet. Çünkü tiplemiş biraz ama çıkartamamış.
1: Çift el biraz sanki zor gibi ya. Yani evet. Tek elde sanki daha fazla
2: uzanma
1: şey şansın var, evet, gibi, evet. Öyle gözüküyor. Doğru. Yani belden mi kalçadan mı, nereden kuvvet
2: doğru. Handanovic mesela çok iyi kurtarışları olan bir kaleci o tarafta.
1: Değil mi?
2: Onu çok yapar.
1: Eski Handanovic, evet. Şey olmadı mı ya? Bırakmadı mı?
2: İşte.
1: Ha, yeni bir Handanovic
2: yok,
1: mi çıktı?
2: Yok tabii. Somer de aynı şekilde.
1: Somer de gerçekten.
2: İkisi de o konularda çok iyidir tek el kurtarış tarafından.
1: Hemen şöyle bir bakıyorum. Mesaj devam ediyor. Temas net olduğu için hakem sahada penaltı kararı verseydi kimse bir şey diyemezdi. Fakat asıl tartışma pozisyonun penaltı olup olmamasından ziyade VAR'ın devreye girme sınırıdır. UEFA'nın güncel kurallarına göre bu tip yoruma açık ve minimal temaslarda sahada hakemin verdiği karar desteklenmeli. Devam kararı hakem vermedi burada penaltı, biliyorsun.
2: Doğru.
1: VAR açık ve bariz bir hata olmadıkça hakemi ekrana çağırmamalıydı. Yani pozisyon sahada penaltı koksa bile VAR müdahalesi kural olarak hatalıdır diyor. İşte sorun şu. Çok özür diliyorum.
2: Tabii.
1: VAR girmesi gereken yerde de girmiyor işte. Geçen hafta bakınız.
2: Yo, ama temelde şimdi burada hani argüman şu. Minimal temaslarda VAR devreye girmemeli.
1: Evet, hakemin verdiği
2: burada
1: karar.
2: Minimal bir temasım var. Oyuncu geliyor çat diye vuruyor oyuncunun ayağına.
1: İşte
2: bayağı şiddetli bir vuruş var orada.
1: Hakemin verdiği karar desteklenmeli diyor UEFA'nın.
2: Ama minimal temaslarda diyor. İşte yani bu, söz gelimi,
1: bu teması minimal hani, olarak.
2: Oyuncu mesela hani arkada oyuncu Osimhen'i kapatmak için geliyordur. Ayaklar buluşuyordur o esnada.
1: Ya yumruk attılar geçen hafta, minimal ya, değerlendirdiler Alper.
2: İşte mesela.
1: Hakemin kararı desteklendi.
2: Evet.
1: Hatta yani neye göre başkanı çıktı, evet. Dedi ki VAR'ın protokol olarak burada girmemesi gerekiyor. Yumruk attılar ya, evet. Yumruk.
2: Evet. Ya bu kural tarafı zaten biraz bence yanlış. Ya neye göre minimal, çünkü öyle bir durumda var. Çok subjektif.
1: Yani kaşını yarıyorsan yumrukta mesela yani, bu yani,
2: maç esnasında evet. Demiştim ya morarmamış oynadı. Evet. Yani onun gibi. Ama temelde hani Osimhen'in pozisyon tarafında oyuncu geliyor bayağı şiddetli vuruyor Osimhen'i. Yani.
1: Dinleyicimiz.
2: Yani biraz daha şiddetlisinde muhtemelen oyuncunun ayağı falan çatlardı, o dış kısmı, tarak kemik tarafları.
1: Evet.
2: Yani hani onu mu beklememiz lazım? Oyuncunun ayağı çatladı, tamam burada temas iyi
1: İşte
2: deyip.
1: O UEFA kuralları gereği diyor ki hani bu biraz daha hani hakemin içeride verdiği karar bir şekilde desteklenmeli.
2: Doğru.
1: Çok böyle bariz, evet. Bir öyle diyorlar ya hakemler, yani çağırdığınız zaman hani çok bariz bir şey olması gerekiyor. Ama
2: izlediğimiz
1: sen de
2: pozisyonu
1: dünkü,
2: zaten bariz.
1: Yani, sen de diyorsun, evet. Ki bariz yani. Bence, evet. Burada girmesi gerekiyor. Ben polemik yaratmak için söylemiyorum.
2: Yok hani bahsedilen yani, kural doğru.
1: Girdiyse doğrudur.
2: Yani VAR protokolü tarafında anlatılan kural doğru, evet. Ama hani pozisyon şöyle bir pozisyon değil. Yani hani Osimhen'i oyuncu kapatmaya çalışıyor da ayaklar soft bir şekilde buluşuyor. Hani çarpışıyor falan. Hani Osimhen de oradan bırakıyor kendini. Öyle bir durum yok ya. Yani. Oyuncu Osimhen önce ayağı koyuyor. Arkadan oyuncu şiddetli bir şekilde Osimhen'in ayağına
1: vuruyor. Şimdi ben bir şey soracağım sana. Sadece merak ediyorum. Tamam mı?
2: Yani 1.91 adamın ayağınızı o şekilde vurduğunuzu hayal edin. Yani benim şu an mesela ayağım şöyle bir sızladı yani o pozisyonu düşününce.
1: Tamam. Gündemi, konuyu değiştiriyorum. Başka bir şey soracağım sana.
2: Tabii.
1: Biz niye mesela Polonyalı VAR çağırıyoruz? Sadece merak
2: o da
1: ediyorum.
2: Ayrı bir boyut bu arada. Evet.
1: Mesela bu VAR hakemin özel yetenekleri falan
2: nedir
1: olması
2: yani?
1: Gerekiyor.
2: Evet.
1: Örnek veriyorum. Şu anda futbolu bilen, hakemliği bilen, kuralları bilen herhangi birisi ya da herhangi bir hakem, orta hakem.
2: Evet.
1: VAR hakemliği yapamaz mı?
2: Yapabilir. Peki hakem hocalarını biz neden VAR'a koymuyoruz?
1: Mesela. Ya yani şu anda televizyonlarda boy boy maşallah takım elbise giyip kravat takan eski hakemleri
2: eski
1: niye
2: hakemler,
1: mesela
2: yabancı hakemler olabilir.
1: VAR'a çağıramıyoruz mesela. Hani tabii. Bir de yorumluyorlar ya. Bence burada böyle olmaması lazım diyorlar ya hani bilir kişi.
2: Evet.
1: Olarak birçoğu davranıyor. Hadi diyelim ki bunu yapabilecek birilerini. Ya da örnek veriyorum, daha majör ülkelerden neden getiremiyoruz? Yani bunun değil mi? Nedir ücreti ya? Söyleyin, çıkın açıklayın. Deyin ki İngiltere'den gelen VAR hakemi
2: şu kadar alıyor.
1: 10.000 euro istiyor kardeşim deyin. Biz niye gidip Polonya'dan getiriyoruz mesela? Hayır, soruyorum sadece ya,
2: Polonya çok mu elit bir lig hakemlik konusunda mesela? Öyle mi?
1: Ya yani? Geçen hafta ben bir maç izledim. Ondan önceki hafta. Hı-hı. Ya da geçen hafta olabilir. İlk yarıda takımlar birbirini dövdü. Bak baya böyle şeyler, kavgalar, mavgalar, tekmeler havada uçuşu. Sürekli devam. Allah Allah diyorum. Ya bir böyle kendime var. Bir problem var diyorum ya. Burada hani evet. Kart çıkarmıyor. Hakem sürekli kavgaları ayırma. Ya hocam bir sarı kart çıkar. Zaten kavga olmayacak.
2: Yani.
1: Yani bir çıkarsan iki çıkarsan göstersen olmayacak.
2: Göstersen orada o disiplin.
1: Kasti tekmeler. Evet. İkinci yarı izleyemedim biliyor musun? İzlemek istemedim yani. Oldu. Yani böyle şey gibi oldu. Hani sanki böyle bir
2: futbol dışı bir
1: hani rugby şey. Diyeceğim ama şimdi oraya evet. Da şey ya, inanılmaz temastı. İnanılmaz kasti müdahaleler toplu alan, topsuz alanda topun olduğu bölgelerde hakem sürekli devam ettiriyor.
2: Evet. Ya ondan sonra da işte bu bölgeden biz hakem çağırıp kararına.
1: Yani ben şunu merak dönüyoruz. Ediyorum. Anthony Taylor'ın bize Polonyalı var mı katkısı olacak?
2: Mesela yani. Değil mi? Yani hakem dediğiniz İngilizdir. Geçiyorum. Yani bu hakemler değerli. Hakemler.
1: Yine sana bir şey daha soracağım. Neden bazı maçlarda yabancı var, bazılarında yabancı yok?
2: Değil mi? O da ayrı bir boyut.
1: Mesela geçen hafta Beşiktaş'ın maçında yerli var vardı. Neye göre seçilmiş mesela bu var?
2: Değil mi?
1: Bir önceki neye hafta Trabzonspor sahasında Başakşehir maçında yabancı var vardı mesela. Ha, takımına göre mi var ataması yapıyorsunuz mesela?
2: Nasıl olacak yani?
1: Diyelim ki değil. Kurayla mı, yapay zeka mı yapıyor mesela? Hep mi Galatasaray'a denk geliyor, Trabzonspor'a denk geliyor mu diye? İnsanlar sormaz mı bu durumda?
2: Doğru, doğru. Yani yıldızına göre mi hakem çağırıyoruz konusu var. Bayrağına göre mi? Enteresan.
1: Sevgili Ali abi yazmış. Selamlar kardeşim, iyi yayınlar, iyi tatiller. Her şey gönlünce olsun demiş. Dün gece tam hakem skandalı vardı. Faulü Osimhen yapıyor. Penaltı kazanıyor. Böyle bir pozisyona dünyada penaltı vermezler. Diğer takımlar bence birleşip federasyona söylesinler, Galatasaray'ın maçlarını yabancı hakemler yönetsin demiş. İyi yayınlar, sevgi ve saygılarımla Ali Bey, böyle bir mesaj yollamış. Ne diyorsun? Yani
2: o fotoğraf konusu bence yine. Muhtemelen dinleyicilerimiz o fotoğrafı görüp "Aa evet, Osimhen basıyor burada, nasıl penaltı?" demiştir. Çünkü öyle bir açıdan, öyle bir kare yakalanmış ki o pozisyonda. Yani darbeden sonra, o yapılan darbeden sonra oyuncunun ayağı Osimhen'in altına giriyor. Osimhen'in ayağının altına giriyor. Sanki Osimhen hani ayağı koyarken rakip defans oyuncusunun ayağına basmış gibi bir görüntü. Gerçekten çok iyi yakalamışlar bu arada. Yani algı operasyonunda varız bu arada. Bu hani gerçekten hani taraftardan bağımsız, camiadan bağımsız, her camia bunu çok iyi yapıyor. Keşke futbolda da bu kadar iyi olabilsek. Her sene Şampiyonlar Ligi finalini görürdük yani, net bir şekilde. Yani o kare gerçekten öyle bir kare. İnanılmaz bir kare yani. Dolayısıyla hani kare tarafında değil, akan görüntü tarafında bunu değerlendirmek lazım. Değerlendirince de zaten çok net, bariz. Ortada bir top var. Osimhen ayağı koyuyor, kontrolü sağlıyor, pozisyonun kontrolünü sağlıyor. Osimhen çime basıyor. Yani oyuncunun ayağına da basmıyor. Sonrasında arkadan gelen oyuncu ayağı Osimhen'le birleşiyor, vuruyor oyuncuya, Osimhen'e ve penaltı yapıyor. Bu kadar pozisyon. Yani görüntü üzerinden demiş. Kesinlikle yorumlamamak
1: evet,
2: lazım.
1: Evet, pozisyon. Görüntü yanıltıcı. Ben de sana katılıyorum ki mesela dün hani bir görüntü vardı mesela. Gördüm sosyal medyada. İşte evet. Davinson Sanchez'in eline çarpıyor falan gibi.
2: Mesela.
1: Ama ben doğal konumda gördüm.
2: Mesela doğal durum yani. Hani bakıldığında.
1: Tabii hani ben doğal gördüm mesela. Tabii, o da mesela. Ama bir resme yani. Bakarsam evet. Bayağı penaltı.
2: Bayağı elle yani.
1: Evet, evet. Yani oynamış falan, topu evet. Almış eve götürmüş gibi gözüküyor ama aslında evet. Normal hızlı çekimde bakıyorsun. Oyuncunun evet. Kolu doğal konumda
2: ya,
1: gibi gözüküyor.
2: Bu algı operasyonlarında gerçekten varız yani. Yani bunun... Bu algı tarafında olduğumuzun çeyreği kadar futbolda olsak zaten her sene Şampiyonlar Ligi yarı finali, finali görürüz yani. İnanılmaz bir aşamadayız orada.
1: Bak, Onur Bey güzel bir şey söylemiş. Demiş ki, biraz mizah yapmış. Teşekkür ederiz. Onur'a da, Onur Bey'e de sevgiler. Taksici Onur Bey. Osimhen'in kaleci atışına sayması için ne diyorsunuz? Hani yeni kurallarda hakem sayıyordu ya 3-4-5 diye. Şimdi Osimhen sayıyor diyor. Buna ne diyorsunuz? Hakeme yardımcı olmuş. Hakeme yardımcı olmuş. Sağ içinde kötü bir şey mi yani?
2: Dikkatimi çekmedi.
1: Sevgili Onur, öyle bakmak lazım. Hakem de bir insan sonuçta, hani bazen göremeyebilir, yetişemeyebilir. Evet. Yardımcı olmamız lazım. Haliyle orada bir şey yapmış ya. Yani. Bu kötü bir şey değil ya. Bunun kötü bir manada. Ya
2: oyunun bence... içinde olduğunu gösteriyor açıkçası bence.
1: Bir de hani burada bir şey arar mısın yani? Hani orada oyuncu bazen şeyler de söylüyor çünkü bak kaleci
2: şöyle,
1: gecikiyor.
2: favori olan veya skor arayan takımların geneli zaten tamamı. Oyuncuların %99.9'u hakemi baskı altına almaya çalışır. Bu oyunun içinde olan bir şey zaten. Hani 1-0 gerideyken veya 1-1 gerideyken favori bir takım bırakmaz oyunu yani. Hani hem futbol tarafını bırakmaz hem de hakem baskısını bırakmaz. İç saha avantajı da böyle bir şey zaten. Yani futbolda bir iç saha dış saha avantajı varsa rakip takım ıslıklanır. Takımınız 2-3 pas yaptığı zaman şöyle bir marşlar, besteler daha da gür söylenir. Futbolun içinde olan bir şey bu. Çünkü insan faktörü var her şeyden önce. Yani 22 insan oynuyor ama aynı zamanda da robotlar yönetmiyor maçı. Yani orada tabii ki verilen kararlar veya işte o kararların keskinliği bu reaksiyonlara göre değişir. Yani zaten sahada kaybetmeye tamam diyen bir takım, tamam ya yani bu reaksiyonu vermeyen oyuncuların olduğu bir yerde hakem de orada 8 saniye kuralına pek bakmaz bence.
1: Dinleyicimiz demiş ki sevgili Nurettin Bey, ona da sevgilerimizi iletelim. İstanbul'da Nurettin, bence ikiniz de objektif değilsiniz. Osimhen'in pozisyonu neresi penaltı Allah aşkına demiş. Göztepe'nin net free kick pozisyonunu hakem gitti Galatasaray'a verdi. Sizi objektif olmaya davet ediyorum demiş.
2: Sevgili Caner abi, ne istiyorum biliyor musun? Samsunspor Fenerbahçe maçında aynı pozisyonun Vedat Muriç tarafından yaşanmasını istiyorum. Sadece bunu istiyorum.
1: Yapma ya. Daha güzel şeyler dedi.
2: Ya penaltı olsun yani, işte ne güzel. Fenerbahçeliler için penaltı istiyorum. Daha güzeli var mı?
1: Yani o zaman ne diyecekler diyorsun.
2: Tabii. Yani pozisyon ya devam edeceğiz yani.
1: Yine söylüyorum ama hani bizim fikrimiz, siz böyle değerlendirebilirsiniz. Siz penaltı değil diyorsunuz.
2: Tek temennim bu. Yani diyorum. Samsun Spor deplasmanında Fenerbahçe'nin böyle bir
1: Görkem,
2: pozisyonu olsun.
1: Sen ne diyorsun? Dünkü Osimhen'in pozisyonu penaltı mıydı? O dışlanmış yayından, o da penaltı demiş. Onu da dışlamışlar. Şimdi işte ülkede böyle genel bir durum var ya, tarafsındır ya da değilsindir. Yani bir şey söylediğin zaman.
2: Ben tarafı bıraktım.
1: Ben de taraf değilim.
2: Ben yorumumu da bıraktım.
1: Taraflıkta bir alakası sadece, yok. Sadece gördüğümüze göre, bize göre penaltı.
2: Tabii yani sadece şu an 21-30.
1: Ama hani penaltı gibi penaltı var. Onda bir derecesi var ya, %75 hazır.
2: Evet.
1: O konu tartışılabilir. Yani ya bu müdahalelere. Ya
2: oyuncu penaltıyı almış mıdır? Almıştır. Onu da söyleriz. O ayrı konu. Yani evet. Oyuncu tabii hani. Yani akıllı, yani tecrübeli olmak böyle bir şey.
1: Ama ki, dinleyicilerimize bizi şikayet etti yani.
2: Ki eskilerde mesela öğretim. Yine aynı renklerden örnek verelim. Almanya tarafından gelmiş Berkant diye bir oyuncu vardı, hatırlarsınız. Bir Avrupa maçıydı galiba. Bir Alman takımına karşı bir maç oynanıyordu. Berkant'a ceza sahası içinde 3-4 tane müdahale yapılmıştı. Oyuncu kendini bırakmamıştı. Ya bıraksa penaltıyı alacak. Ama bırakmadı, devam etti ve pozisyon out gibi bir pozisyonla sonuçlanmıştı. Ben çok net hatırlıyorum o pozisyonu. Sonrasında hatta çok eleştiri yapılmıştı yani. Bu oyuncu nasıl bunu bilmez? Yani oyuncuya bir çelme takılıyor, oyuncu kalkıyor, devam ediyor. İki çelme takılıyor, devam ediliyor. Yani öyle bir pozisyon. 2-3 kere penaltı var pozisyonda. Alsa yani oyuncu istese. Ama işte tecrübedir yani. Hani Osimhen o penaltıyı alır. Mertens o penaltıyı alır. Ama Sidiki Şerif o penaltıyı almaz. Ama Dzeko o penaltıyı alır. Ener Valencia penaltıyı alır. Mario Gomez penaltıyı alır ama Mustafa Erhan Hekimoğlu alamaz orada. Devam etmek ister yani. Bu biraz da profesyonellikle alakalı. Oynadığın rolün pek çok hani pozisyonunu yaşarsın ya. Tecrübeli olmak bunu gerektirir. Bununla zaten tecrübeli olursun. Hangi pozisyonda ne yapacağını bilirsin. O da bir reaksiyondur yani. O pozisyonda Osimhen o temas alabileceğini hissettiği için zaten ayağı uzatıyor. Şut çekmek için uzatmıyor Osimhen. Yani topu kontrol etmek için de uzatmıyor. Ki aynı pozisyon, tekrar söylüyorum. Manchester United deplasmanı. Mertens. Hani bir penaltı pozisyonu vardı ya. Mertens orada nasıl bir hamle yapıyor? Veya yani daha büyük oyunculardan örnek verelim. Eden Hazard. Driblingde ne yapar? Oyuncu dümdüz geçmez Hazard. Ayağı öne atar. Direkt hani vücuduyla birlikte öne atar. Ya faul alır ya da oyuncuyu ekarte eder.
1: Zaten en kötü koşarken çarpıyorsun.
2: Yani hani ya faul alırsın veriyor, evet. Ya da oyuncu sana hiçbir şey yapmaz, devam edersin. Bu ya böyle bir şeydir.
1: Burada
2: yani.
1: Biraz itiraz şöyle oluyor. Yani dinleyicilerimizi hani bu pozisyon üzerinde söylemiyorum ama genel olarak bence söyledikleri şu. Hani bu kadar basit müdahalelere penaltı verilmemeli. Ama yani o zaman da oyunun
2: şöyle,
1: kurallarını değiştireceksiniz.
2: Şu perspektiften yani. Bakmak lazım. Süper Lig seviyesindeki bir takımın stoperinin bu kadar basit hata yapmaması lazım.
1: Evet,
2: bu basit bir hata.
1: Başka bir konu.
2: Yani şimdi hani Osimhen perspektifinden bu pozisyon çok değerlendiriliyor ama ya 6 pasın önünde bir oyuncu o kadar cüretkar bir şekilde topa haldır küldür saldıramaz yani defans oyuncusu. Bloklama düşüncesi olmalıdır.
1: Ki buradaki faulde penaltıya sebebiyet veriyorsa yani, daha dikkatli olması yani, gerekiyor.
2: Tabii.
1: Peki devam edelim. Caner Bey, Trossard'a bir Avrupalı futbolcu şimdi sorsa ki dese ki Türkiye'de futbol nasıl? Abi burada adam dövüyorlar, gelmeyin. Evet. Yemez mi demiş.
2: Ya o tarafta da şöyle bir durum var. Hani gelirken oyuncuya Sayın Önder Özen şey demiş. Hani Türklere sen saygı gösterirsen onlar da sana saygı gösterir. Bu pozisyondan sonra hani tabii dedikodu da olabilir bu ama Trossard da işte benzer şekilde bu pozisyonu hani söyleyerek adamlar bizi dövüyor ya da işte adamlar bize bu şekilde müdahale ediyor. Buna nasıl bir karşılık yok demiş. Yani hani oyuncunun da mesela öyle bir tepkisi olmuş şey tarafında o pozisyon sonrasında yani. Yani, evet, yani karşılıklıdır bu işler. Hani saygı tarafı veya durumdu. İşte hani orada hani futbol dışı bir hareket o, öyle değil mi? Yani şimdi tabii, foul tabii. Bile değil yani futbol dışı bir hareket direkt. Yani bazen bazı pozisyonlarda istenmeden fouller yapılabiliyor. Şiddeti yüksek bile olsa ama oradaki artık direkt hani artık tekvando değil tabii o ayakla yapılan bir şey de artık bir kickbox falan gibi bir şey yani o müdahale direkt.
1: Evet evet yani.
2: Ya başka bir şey yani.
1: Pozisyonu biraz öyleydi.
2: Ya benzer şekilde.
1: Ama hani, var protokolü gereği devreye girmedi.
2: İşte yani şiddeti da, az görünmüş evet. Herhalde ya da Ciro Immobile Barış Alper pozisyonunu da hatırlarsınız. Orada mesela evet. Ciro Immobile pozisyonu da kırmızı kart. Ya orada da mesela hani şiddet az. Ya zaten Barış Alper Rizeli çocuk. Daha şiddetli lazım Barış Alper'e mi denilmiş mesela o pozisyonda da?
1: Mücadele 4-0 oldu bu arada Real Madrid. Biz bir araya gitmemiz gerekiyor sevgili dinleyiciler. Arda bu arada Real Madrid'in 4. golünü attı. Onu da tebrik ediyoruz. Kısa bir ara devam edeceğiz.
0: Maç merkezi devam edecek. Reklam. Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonunda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağı iç saha maçlarının kombine ve maç biletleri satışta. Sen de EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarının heyecanına ortak olmak için hava atışı yapılmadan bu biletten yerini ayırt. Anadolu Efes biletleri sadece bu bilette.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: inancın olduğu her savaşın sonundaydı zafer.
1: Yunanlıların 6 aydır geçilmez dediği yer 6 saatten kısa bir sürede geçilmiştir. Rakibi küçümsemeden girilen savaşların sonundadır zafer.
2: Hazır mısınız dediğinde Başkomutan Gazi Mustafa Kemal,
1: toplanırdı coşkulu millet bir araya. İnanarak kazanıldı.
0: Önce vatan deyip kazanıldı.
1: Zafer bizimdir sesleri yankılandı. Sevinçle kutladı komutan zaferi. Askeriyle, halkıyla, kadınıyla, çocuğuyla.
0: Zafer bayramınız kutlu olsun.
3: Radyo Spor. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: 9 tay mücadele verecek Taylor Box'larında. Son kontroller yapılıyor artık. 6. koşu başlamak üzere. Start verildi ve koşu başladı. Evet, oldukça iyi çıkış yaptı. 8 numaralı Hülya Çiçeği bir anda fark yapmıştı Butay. 5 numaralı Agresif Lady ise yaklaşık 5 boy geride başladı. Hülya Çiçeği 2 boy farkla liderliğini sürdürüyor. Şimdi 9 numaralı İptisam farkı azaltan isim ikinciliğe girdi. 10 numaralı Sydney Wizard iç kulvarda üçüncülükte. Dışında 7 numaralı Burnt Star dördüncülüğe hamle yaptı. 2,5 boy geride dışta 4 numaralı Son of Power. İçeride ise 1 numaralı Can Polat Hakan var. 8 numaralı Hülya Çiçeği yarım boy kadar dışındaki 9 numaralı İptisam'ın önünde. 2 boy gerilerinde bariyer dibinde 10 numaralı Sydney Wizard var. Onun dışında sağrısında 7 numaralı Burnt Star. 2 boy gerisinde Butay'ın 4 numaralı Son of Power. Onun 2 boy gerisine 5 numaralı Agresif Lady geliyor. Son 400'de 8 numaralı Hülya Çiçeği önde. İç kulvardan 10 numaralı Sydney Wizard ikinciliği hamle yaptı. Dışlarında evet bu arada 4 numaralı Son of Power. Çok farklı bir stilde koşuyor. Şimdi 4 numaralı Son of Power geldi. Liderliği aldı Son of Power. İçerideki 8 numaralı Hülya Çiçeği'nden kurtuldu. Fark yapmaya başladı 4 numaralı Son of Power. Farkı bir anda 5 boy yaptı yakın rakibine. 4 numaralı Son of Power birinciliğe çok yakın. 4 numaralı Son of Power koşuyu kazanıyor. 8 numaralı Hülya Çiçeği ikinci. 10 numaralı Sydney Wizard üçüncü. 3 numaralı Hunterman dördüncü. 5 numaralı Agresif Lady de beşinci oldu. Koşuyu 4 numaralı Son of Power Velat Demir'le kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
7: Radyo Spor.
6: Maç merkezi devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. Maç merkezi bendeniz Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyiz. Dediğim gibi haftanın son yayını. Benim de son yayınım. Bugün yalnız bırakmayın. 10 gün yokum, sizlerle birlikte olmayacağım. Hem birbirimizi özleriz hem de biraz yayını özleriz. Ama Alper'le beraber, o da izne çıkacak tabii ben çıkınca. Doğal izni. Antalya'dan Fabrizio Selim yazmış. Evet. Mesajına bir kulak verelim mi demiş. Millet direkt şunu desin bence. Galatasaray maç kazanmasın. Millet Galatasaray kazanınca sürekli bir şeyleri inceliyor diyor. Ya da incik cincik öyle diyorlar yani. Ediyorlar. Dost doğru karar demiş. Penaltı. Hani geçmişi konuşmayalım diyorum ama bir Beşiktaş maçında Arda Güler zemindeki gölgesine takılıp atladı. Penaltı aldı. Beşiktaşlar dahil kimse iki gün konuşmadı diyor. Sevgili Selim. Fabrizio Selim.
1: Yani penaltıya penaltı
0: demek lazım. Beşiktaş'ta zaten konuşma gibi bir durum yok. Beşiktaş'a zaten yumruk da atılsa verilmiyor penaltı yani. Konuşsalar da bir şey,
1: evet,
0: değişmiyor.
1: Son dönem
0: yani.
1: Özellikle tabii hani sayın...
0: Artık bıktılar yani konuşmaktan.
1: Serdal Adalı biraz daha hani kesin konuştu en son, biliyorsun. Hani derdimizi anlatma tarafında artık hani MHK vesaire değil, en üst merceğe gideceğiz şeklinde bir açıklaması oldu. Çok ciddi bir açıklamaydı bence. Ama o açıklama haricinde en son Beşiktaş'ın o hani masada güçlü olma durumu...
0: Ya niye masada güçlü oluyor?
1: En son Fikret yani, Orman takımlar
0: mesela.
1: Yani.
0: Neden?
1: Ya o da garip. Yani böyle bir şeye ihtiyaç duymaması
0: lazım. Şimdi mesela
1: lazım.
0: Galatasaray, Fenerbahçe iyi bir kadrosu var değil mi?
1: Doğru.
0: Geçen sene hatta Trabzonspor'u da biraz buraya katıyorum. Bu sene Beşiktaş'ı da katıyorum. İyi takımlar kuruyorlar değil mi? Milyon eurolar harcıyorlar.
1: Ya iyi yatırımlar yapılıyor genel
0: neden
1: olarak.
0: Neden ben hakemi yenmek zorundayım?
1: Ya böyle bir şey mümkün
0: değil. Hakemin görevi ne? Hakemlerin görevi ne? Gördüklerini çalmak. Doğru bir şekilde çalmak. Adalet
1: kural kitabına göre maçı yönetmek.
0: Adalet özetle. Dağıtmak değil değil mi? Yani gördüğünü kural kitabına göre.
1: Ya bir oyun kitabı
0: çalmak
1: var. Tabii evet. Tabii. Yani şöyle düşünün. Sadece futbol olarak da değil. Yani bir kutu oyunu oynadığınızı düşünün. Kuralların bir kişi için çok esnetildiğini, bir kişi için çok sıkılaştırıldığını, bir kişi için de kuralların üzerine kurallar konulduğunu düşünün. Yani kazanan belli zaten.
0: Zaten oynamazsınız.
1: Oynamazsın zaten.
0: Yani sıkılırsınız belli bir süre sonra.
1: Tabii ki.
0: Ya biz hakemlerden bunu bekliyoruz aslında. Değil mi? Hani
1: evet.
0: Beklediğimiz aslında çok böyle atta deve bir şey değil.
1: Değil.
0: Yani çok böyle keşfedilmemiş bir şey de
1: ya
0: değil.
1: Ya ki şöyle bir durum da var. Bakın bu camiadan bağımsız bir konu. Hatırlayın Sayın Fatih Terim dönemindeki Galatasaray'ın en son Sayın Fatih Terim dönemindeki Galatasaray'ın her hafta bir doğranış hikayesi vardı.
0: Başakşehir şampiyonluğu zamanında mıydı pandemide?
1: Yanlış hatırlamıyorsam. Evet,
0: pandemide,
1: her hafta bir skandal karar. Bakın 2 haftada bir 3 haftada bir değil. Her hafta Galatasaray aleyhine, o zamanlar niye konuşulmuyordu söz gelimi?
0: Mesela.
1: Aynı bürolar tarafından.
0: Katılıyorum.

0: Tek takımı. Yani hani sadece bu dört büyük üzerinde dönmüyor lig yani. Açıyorsunuz bakıyorsunuz Gaziantep Kayseri maçında geçtiğimiz sene vesaire falan pek çok aslında olay olmuştu yani. Pek çok hani örnek verilebilir. Anadolu maçlarında da var bu yani. Sadece bırakın şampiyonluğu düşme potasının tarafını da engelleyen veya değiştiren çok enteresan kararlar da çıkıyor hakemlerimiz tarafından. Yani buradaki bu dengesizlik zaten sorun. Yani bir hafta bir takıma yapılıyor. Diğer hafta diğer takıma yapılıyor. Bir sezon diğer takıma yapılıyor. Bir sezon diğer takıma yapılıyor. Enteresan bir şekilde denk geliyor diyelim. Yani yapılıyor da demeyelim de denk geliyor diyelim. Ya bu denk gelişlerin artık biraz azalması lazım. Yani zahmet olacak.
1: Evet, dinleyicimiz demiş ki affınıza sığınarak sevgili Ayhan Bey, interaktif bir yayın olduğu için tekrar mesaj yazmak istedim.
0: Her
1: UEFA
0: zaman.
1: hakem komiteleri VAR hakemlerini şu konuda kesin olarak uyarıyor. Ekranda bir temas görüyorsanız hemen penaltı demeyin. Bu temasın derecesine bakın. Eğer temas minimal düzeyde ise ve oyuncu bu minimal teması hissedip kendini yere bırakmışsa, buna soft penaltı yani
0: Evet.
1: hafif ucuz penaltı denir.
0: Doğru.
1: VAR olarak oyuna asla müdahale etmeyin. Osimhen'in de hani Osimhen de zeki bir oyuncu ve temas hissettiği anda kendini yere bırakıyor. Yoksa Osimhen bu darbeyle düşecek oyuncu değil
0: İşte
1: diyor.
0: ha onu
1: Hafif
0: açıklamaya
1: penaltı diyor yani Ayhan
0: onu
1: Bey.
0: açıklamaya çalıştım az önce. Pozisyon aslında o soft kategorisinin dışında bir pozisyon. Yani hani orada Osimhen'in ayağına gelen darbe iki ayağın buluşması şeklinde bir darbe olsa, soft bir darbe olsa dinleyicimizin aktardığı gibi o zaman zaten VAR'ın müdahale etmesi yanlış, hakemin takdiridir, yorumudur o yani. Hani o pozisyon kontakt var ama penaltıyı yaratacak kadar bir kontakt yok. Soft bir müdahale deriz. Ama buradaki pozisyon şöyle yani Osimhen ayağı koyuyor. Oyuncu çok geriden o ayağı Osimhen'le buluşturuyor. Buluşturduğu yerde şiddet var. Yani orada hani bir ayağın yani şöyle bir anlatım olsun çok hani kaba tabirle. Hani metrobüse binerken söz gelimi önünüzdekiyle ufak bir çarpışırsınız ya. Öyle bir çarpışma değil o pozisyon. Ya yani baya baya oyuncu geliyor vuruyor Osimhen'in ayağının dışına. O şekilde bir müdahale var yani. Hani
1: Peki.
0: dolayısıyla o müdahale sonrasında da Osimhen'in o acıyı hissederek kendini bırakması kadar doğal bir şey yok. Çünkü oyuncu da zaten bir tecrübeli bir oyuncu. Niye bırakmasın öyle bir pozisyonda? Niye penaltıyı almasın? Yani Osimhen de maç kazanmak istiyor. Öyle düşünün. Veya hani defans perspektifinden düşünün. Altı pasın önünde o kadar şiddetli bir şekilde rakibiniz kontrolü sağlamışken, pozisyonun kontrolünü sağlamışken ayağınızı savurabilir misiniz? Ya hata orada. Yani biraz o taraftan bakmak lazım.
1: Peki, kim yazmış? Erdi Bey, kolay gelsin. Seni eleştirmiş, objektif değil diyor sana.
0: Ya
1: Devam
0: işte bu
1: ediyorum.
0: hani objektiflik konusunda da şunu söyleyeyim. İnşallah akşam aynı pozisyon olur. Yani Vedat Muriç ayağı koyar. Samsunsporlu oyuncu hani teması yapar. Aynı pozisyonda da Galatasaray maçında olduğu gibi hakem daha vermeden ilk izleyişte penaltı derim.
1: İzmir'den Erkan Bey demiş ki televizyondaki hakemler yüksek kazanç sağladıkları için istedikleri yorumu yapabiliyorlar. Dışarıdan konuşmak kolay diyor. Yorumcuların yönettiği lig maçlarında çok iyi biliyoruz
0: Doğru,
1: diyor. Evet,
0: haklı.
1: ben de bu
0: Haklı. O
1: konuda
0: kadar haklı ki bu arada. Yani.
1: Erkan Bey ile aynı fikirdeyim.
0: Evet. VAR olmayan dönemlerde çok daha büyük skandal kararlar vardı hakikaten. Yani inanılmaz.
1: Çok mesajımız var. Alper hızlı hızlı geçeceğim ama önce kısa bir reklam arası.
2: Maç merkezi devam edecek. Reklam.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin.

0: bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor.
2: Maç merkezi devam ediyor.
4: Devam ediyoruz. Merhabalar Caner Bey. İstanbul'dan Timur ben demiş. Yorumlarınızı çok takdir ediyorum ve beğenerek dinliyorum. Özür dilerim, ismini unuttum. Yanınızdaki yorumcu beyefendi az önce Trossard'ın pozisyonuna kırmızı dedi. Gençler Birliği maçında Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi ve Osimhen'in penaltısı doğru dedi ama bir şey söylemedi. Bunlar sadece Galatasaray lehine oluyor ve kazanan hep
5: doğru. Yani şu an için öyle gözüküyor.
4: Fenerbahçe ve Beşiktaş hemen hemen her hafta hakemlerden muzdarip oluyor demiş.
5: Peki daha da eskiye gidelim. Sayın Sergen Yalçın'ın Beşiktaş dönemindeki lig mücadelesi tarafında bir Antalya Spor iç saha maçıydı galiba Galatasaray'ın. Yanlış hatırlamıyorsam. En az 2-3 tane kırmızı çıkabilirdi Galatasaray aleyhine. Hatırlıyor musun o maçı? Böyle çift sarılar vesaire. Torreira'nın bir pozisyonu vardı.
4: Doğrudur ama ya hatırlamıyorum.
5: Yani en az 2 pozisyon öyle söyleyeyim. Yani Davinson, Torreira vesaire falan. Bunlar ben da verilmedi. Sonrasında derbide de oyuncular çok ekstra oynadı Beşiktaş'ta.
4: Her hafta resetliyorum.
5: Yani mümkün değil zaten.
4: Çok maç izliyorum.
5: Tabii canım. Yani hani mümkün değil. Mümkün değil. Ama hani
4: ben şeyi hatırlıyorum ama Atiba'nın çizgiye bastığı için ikinci sarıdan oyundan atıldığını hatırlıyorum.
5: Doğru. Rafa Silva o hakem, yani şöyle bir durum var. Mesela derbide yine hani Rafa Silva, Davinson eşleşmesi var. Hani kaval kemiği konusu var. Yani pek çok konu var. Yani burada hani Galatasaray aleyhine bunları söyleyebiliriz. Beşiktaş aleyhine de mesela Ciro Immobile, Barış Alper pozisyonu gibi. İşte Fenerbahçe aleyhine söyleyebileceğiniz pozisyonlar var. İşte Arda Güler'in pozisyonu veya işte bir sezonda 40 tane penaltı attığı bir sezon vardı mesela Fenerbahçe'nin. 40 penaltının 40'ı da acaba doğru muydu? Yani bir mesela yan top pozisyonu vardı hatırlıyorum. Çağlar'ın olduğu. Arka direk, izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz de hatırlar. Yani pozisyonda topa temas yok, oyuncuya temas yok, penaltı oldu pozisyon. Enteresan bir şekilde. Dakika 88-89'da verilen bir penaltı vardı. Yani böyle hani kararların bu kadar dalgalı olduğu, bu kadar kural kitabına uymadığı, bu kadar camia tarafında hani yani bir hafta Fenerbahçe lehine veriliyor, bir hafta Fenerbahçe aleyhine veriliyor, 3 hafta Galatasaray lehine veriliyor, bir hafta Beşiktaş aleyhine veriliyor. Genelde Beşiktaş aleyhine biraz daha var. Onu da söylemek lazım. Sıkça var açıkçası. Ama yani hani renklerden bağımsız bu yönetimin ya belli bir kural kitabı var. Sonuçta 20 tane hakem varsa 20'si de buna riayet ediyor. Yani hakemlerin hepsi belli bir tek bir kural kitabı üzerine çalışıyor ve oradaki kuralları uygulamaya çalışıyor maç esnasında da. Yani bu kadar farklılık nasıl olabiliyor?
4: Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Çok da hani anlamaya çalışıyorum ama anlayamıyorum.
5: Ya var tarafı da bu arada öyle. Yani şimdi bir tarafta ufak bir temas olarak bile değerlendirdiğiniz bir temasta bir VAR çağrımı söz konusuyken diğer tarafta oyuncu yumrukla dövüyorlar sahada. Hakem VAR'a izlemeye gitmiyor bile yani. Monitöre bile bakmıyor adam yani.
4: İşte soft müdahale diye değerlendiriyor.
5: Yani şimdi hani bunun rengi yok. Yani hani evet. Bugün sizin başınıza geliyor, yarın Göztepe'nin başına gelecek.
4: Ama işte
5: yarın
4: sorun ne biliyor musun? Mesela yani, o müdahale hafif müdahale diye bir zaten yani sonrası yapılan açıklamalar skandal da şeyi söylüyorum. Yani
5: işte kime göre neye göre?
4: Bunu taraftar olarak diğer takımlara gönül veren taraftarlar burada bir şey yok diyor. Burada ne var
5: zaten
4: ki? Burada,
5: burada
4: niye
5: problem
4: bekliyorsunuz? İşte zaten problem bu.
5: Evet, ayrıcalık istenmemeli hiçbir camia tarafında. Olay bu aslında. Yani adil koşullar etrafında lig yürütülsün. Zaten takımlar belli yatırımlar yapıyor. Maçlar tarafında da iyi olan kazansın. Ligde zaten uzun bir maraton. Yani 3 hafta kazanıp şampiyon olmuyorsunuz ligde. Genel performans çok önemlidir. Yani o gidişat, Anadolu takımlarına karşı yaptığınız maçlar, bir Alanyaspor deplasmanından çıkma hikayeniz mesela bazen şampiyonluk hikayesi olabilir. Geçen sezon Uğurcan Çakır'ın yaptığı gibi Galatasaray'dan mesela. Bu sezon Galatasaray bakalım ne yapacak Alanyaspor deplasmanında. Beşiktaş takıldı söz gelimi gibi. Hani böyle deplasmanlar veya böyle iç saha maçları, Göztepe deplasmanı vesaire. Hani böyle maçlar belirler zaten şampiyonu. Derbilerde de az çok zaten dengeli gidiyor son dönemlerde. Yani dolayısıyla hani bakıldığında bu dengeyi bozacak böyle 3-5 hatanın bu lige zarar vermesi hiç doğru değil.
4: Devam ediyorum. Oyun içinde hayır demiş dinleyicimiz. Burada yanlış düşünüyorsunuz. Kale vuruşu değil aslında, orada bir faul vardı. Osimhen faulü kaleci vuruşu gibi sayarak hakemi baskı altına almaya çalıştı. Dinleyicimiz ondan bahsediyor.
5: Doğrudur.
4: Ayrıca Andrea'nın sarı kart gördüğü pozisyonda faul yapan Galatasaraylı oyuncuydu. Lütfen izleyin. Ya bu hakem hatası olabilir. Yani anlık görüp öyle bir değerlendirme yapabilir
5: sarı
4: ama...
5: Sarı kartlar es geçilebiliyor zaman zaman. Evet. Fauller es geçilebiliyor. Bunlar tamam ama yani hani...
4: Yani yabancı hakemler de bunu yapıyor.
5: Yapıyor
4: mesela.
5: Tabii yani. Sadece bizim ligimizde değil yani. Açtığınız zaman bir İspanya'da, İtalya'da, Fransa'da, İngiltere'de %100 doğru yönetilmiyor hiçbir maç. İlla ki hatalar oluyor ama temelde söz gelimi bir penaltının verilip verilmemesi, bir kırmızı kartın verilip verilmemesi maçı temelden etkileyen hareket.
4: Tabii ki.
5: Yani bunların olmaması lazım ve bunlar aslında çok net şeyler yani. Bir penaltı penaltıysa penaltıdır.
4: Değilse
5: bir kırmızı
4: değil,
5: yani değil, yani evet. Yani kırmızı kart bir kırmızı kartsa kırmızı karttır. Vereceksin yani. Hani adamın sağ gözü açılmamış ya da ne bileyim kaşı gözü patlamamış. Şiddeti az deyip yani kime göre neye göre yani. En azından izle. Hani git izle verme yine. Ama git izle mesela. Yani bir şiddet var. Oyuncu itiraz ediyor ya yani, bana vurdular diyor.
4: Ama işte orada
5: beni
4: var çağırdı
5: yani.
4: Mı? Kısmı var işte yani var müdahale
5: konuştular
4: işte o da yayınlanmadı mesela o da saçma değil mi yani düşünsene evet. Var çağırmadığı için orada evet. Nasıl bir konuşma oldu
5: ne
4: kimse bilmedi
5: yani.
4: Mesela
5: evet yani
4: sen de doğrusun bu mu
5: değil tabii ki ya bana göre doğrusu orada hakemin gidip izleyip bir karar vermesi
4: işte ama hakemi de oradaki beyefendi yönlendiriyor ya şimdi ben sana Görkem bana diyor ki abi gel bu pozisyonu bir izle
5: izle evet
4: yani ben gördüm zaten bir şey görmedim hani ben zaten pozisyonda bir şey. Bu arada aynı hakem hatırla o pozisyondan önce biz iki sarı kart daha olması gerektiğini söyledik hatırlıyor musun?
5: Doğru.
4: İkisi de Beşiktaş'ta oyuncuydu bu arada.
5: Evet Endidi'nin bir basması
4: vardı. Bir de
5: vardı.
4: Salim vardı herhalde. Salim İkisine var. De sarı evet. Kart dedik. Evet. Vermedi onları. Üzerine evet. Bir de bunu vermedi.
5: Yani zaten hatırlarsın maç esnasında da hani hayretle izledik hakemi. Her hatası yani her dakikada bir hatası var hakemin. Her hatası muazzam. Çok net bariz sarı kartlar es geçildi. Fauller verilmedi vesaire o şu bu. Yani fecaat bir yönetimdi gerçekten. Yani hakemin normalde bence maç sonu açıp bir maçı izlemesi lazım. Hani bir öz eleştiri tarafında. Ya ben nasıl bir maç yönettim gibi.
4: İyi bir hakem olmadığını düşünüyorum. Maçtan önce de sana söylemiştim. Yani yetenekli bir hakem olmadığını düşünüyorum.
5: Doğrudur. Hani benim çok net bir
4: eğitimle
5: şeyim yok.
4: Eğitimle öğretemediğiniz hafta. Şeyler daha önceki maçlarından yola çıkarak söylüyorum. Evet, çok maçını izledim çünkü. Evet. Ya bazen bazı kişileri hani verdiğiniz eğitim ne olursa olsun, niteliği ne olursa olsun hani yetenek de biraz
5: doğru.
4: Olmalı ya.
5: Kumaş
4: da vücut evet. Dili de olmalı. Yani
5: ya futbolda
4: futbolu
5: da, değil
4: da bilmeli.
5: Evet, evet.
4: Şimdi Endidi gelip ayağının üzerine basıyor. Yani çok net. Hani sen futbol hani o hakemliği yaparken nereye bakıyorsun? Yani. Önce temel olarak bir ayaklara bakıyorsun değil mi? Yani vuruyor mu?
5: Yani.
4: Gözünün önünde 2 metre önünde Endidi basıyor ayağına.
5: Bayağı
4: vermiyorsun sarı
5: basıyor.
4: Kartı.
5: Evet. Evet.
4: Şimdi ben burada hani art niyet aramak istemiyorum ama ya olayı idare etme şeklinde problem var.
5: Doğru.
4: Yani bir an önce sarı kart vereyim gerginlik artmasın.
5: Ya da farkındalığın yok yani.
4: Ya da farkındalığın evet. O kadar.
5: O kadar.
4: Evet. Evet. O da gördüğün gibi bir maçı belki de aldı başka bir yere verdi.
5: Yani.
4: Ya da belki bir takımın şampiyonluk kaderinden... Yani ikinci haftada enerjisini düşürdün.
5: Yani ki evet momentum da önemli bir kavram.
4: Tabii
5: yani
4: ki önemli.
5: Öyle ya da böyle eksikleri olan bir takım Beşiktaş ne olursa olsun. Momentuma ihtiyacı olan bir takım bir camia Beşiktaş. Yani üst üste galibiyetlerin alındığı yerde havaya girer Beşiktaş her türlü. Hem taraftar tarafında hem de takım tarafında. Zaten yeni transferler var. Onlara bir uyum söz konusu. Yeni hoca vesaire yeni sistem. Olabildiğince başlangıçta minimum kayıp yapmak istersin böyle bir durumda.
4: Ya en güçlü takım bile olsan.
5: Ya muhakkak.
4: Ha şimdi Jose Mourinho Real Madrid'e gitti.
5: Evet.
4: 3 maçta 3 beraberlik ister miydi?
5: Kesinlikle hayır.
4: Yani eğer şampiyon olmak istiyorsan en doğru. İyi takımla oynuyorsun.
5: Doğru.
4: Belki de dünyanın en garip bir takımıyla oynuyorsun Barcelona yani.
5: Doğru.
4: Adamlar 35
5: acayip.
4: Metrede seni hapsediyor
5: evet.
4: Her maç. Sinirliyor.
5: Minimum 2 golü var.
4: Minimum 2 golü evet. Var. Hani 3-0 geriye düşüyor 4 tane atıyorlar. 3 gol doğru. Atıyorsun sana 5 tane atıyorlar.
5: Doğru.
4: Şimdi herkes güçlü bir başlangıç isteyebilir. Hani burada hakemlerin de biraz bence dediğim gibi şapkaların önüne koyup bir düşünmeye ihtiyaçları var diye düşünüyorum.
5: Evet.
4: Ali abi demiş ki Fenerbahçe'ye penaltı vermezler Vedat'a sarı kart verirler. Az önce sen söyledin.
5: İşte bir saatte onu konuşuruz artık. İnşallah penaltı hani pozisyonu olur da verilir bu arada. Hani aynı pozisyon bakın oldu deriz. Hani o açıdan onu söyledim bu arada yanlış anlaşılmasın. Ama tabii hani artık hakemlerimizin de belli bir standardı da kollaması, belli bir standardı tutturması gerekiyor ya. Hani bu kadar olmaz. Bu kadar dalgalı bir yönetim mümkün değil yani.
4: Her yıl tartışılmamaları gerekiyor.
5: Her sezon ya.
4: Bir üzerine koyman gerekiyor. Değil mi?
5: Hani hadi geçen sezon geliştin.
4: Hani, bak şimdi. Evet.

0: bir yerde çalışıyorsun. Ben artık emekli oldum artık. Yıllar geçti ama düşünsene hani karşında birisi var. 3 kişilik bir ekibin var. Evet. Sürekli aynı konularda eğitim veriyorsun.
1: Evet, yani bir müsamaha gösteriyorsun. Diyorsun yani, ki gelişiyorlar.
0: Tabii mesela. Onlara bir kariyer planı çizmeye çalışıyorsun. Evet. Yani bunları doğru yaparsan ya da işte yıl içinde gözlemliyorsun. Eğer iyiyse ya da işte eksik yönlerini tekrardan iyileştirmeye çalışıyorsun vesaire. Doğru. Bir plan program çerçevesinde. Şimdi bizim hakemlerimiz öyle de her yıl daha ikinci haftada başlıyorlar.
1: Direkt patladık ya.
0: Yani olacak iş değil. Sanki böyle sürekli bir eğitim
1: ya
0: var.
1: Bu arada camiye bağımsız patladık. Yani tabii, hani tabii. Fenerbahçe'ye penaltı verilmedi. Beşiktaş'a
0: ya,
1: kırmızı kart
0: Salah
1: verilmedi.
0: Salah sarı kart gördü ya.
1: Salah evet yani.
0: Ya biz
1: adam
0: gözümüzün önünde
1: yani.
0: Gördü ya. Bak kimse konuşmadı bizden başka.
1: Evet o da enteresan.
0: Adam faul yok diyor.
1: Yok
0: parmak
1: diyor.
0: Sallıyor. Evet. Ya diyor ki ben bir şey istemiyorum diyor. Olur mu canım sarı kart
1: ben
0: niye de.
1: Ben sana sarı kart gösterdim yani.
0: Sen bir sarı kart diye de bir tabii. Kendine gel.
1: Arkadaş grubunda konuşuyordur muhtemelen.
0: Ya yani inanılır gibi değil ya.
1: Sarı kartını ben gösterdim.
0: Adam falan. İstemiyor ya. Penaltı istemiyor.
1: İstemiyorum
0: yani.
1: Diyor. Evet.
0: Kalkıp oyuna devam ediyor. Evet. Sayın Ali Şansalan sarı kart gösterdi yani.
1: İnanılmazdı gerçekten.
0: Ne demiş dinleyicimiz? Fenerbahçe aynısı olsa zaten vermezler. Bunu herkes biliyor. Bilmeyen yoktur. Seni objektifte tek geçerim Caner abi. Her zaman dikkat edersin demiş. Doğru neyse onu söylersin ama sadece seni tek geçerim demiş. Peki teşekkür ederim. Farkındalık yaratmış Tolga, Tolga Bey. Neyse yarın Antalya'ya geliyorum. İnşallah yolumuz düşerse Alanya'da Kargıcık'tayım bilginiz olsun. Instagram'dan bu arada takip edeyim. Dinleyicilerimize söyleyeyim. Orada olan dinleyicilerimize belki yolumuz düşerse görüşürüz. Çok mesaj var. Okumaya çalışıyorum sevgili Alper. Hızlı hızlı okuyacağım.
1: Tabii.
0: Caner Bey pozisyon penaltı. Normal bir defans oyuncusu orada ayağını sokmaz. Sen zaten detaylı anlattın.
1: Evet.
0: Hamle yaparsan oyuncu penaltıyı alır. Samsun'da Muharrem Bey. Fenerbahçeli bu arada Muharrem Bey.
1: Evet, yani bu kadar basit.
0: Söylüyorum.
1: Yani şimdi Osimhen de tecrübesiz bir adam değil.
0: Futbol biraz artık maalesef buraya doğru geliyor
1: öyle tabii
0: yani.
1: Ki, öyle tabii ki. Yani şöyle düşünün. Aldığınız tecrübeli bir 9 numara süperstar, dünya yıldızı. Beklersiniz bu zekayı da. Öyle değil mi? Yani Mertens yapıyorsa, Osimhen yapıyorsa bir farkındalıkları olduğu için bunu yapıyorlar. Pozisyon bilgileri var çünkü oyuncuların. Diyor ki Osimhen ben orada o ayağı sokarsam rakip defans oyuncusu beni en fazla bloklayabilir. Benimle o müdahaleye girdiği anda ben o penaltıyı alırım diyor. Nitekim de öyle oluyor. Hani biraz da hani defans oyuncusu perspektifinden bakmak lazım. Yani sen orada bir defansif
0: zamanlama
1: bir oyuncusun.
0: Hatası var o da şeyli yani, oyuncunun.
1: Ya tercih de hatası.
0: Diğer tarafta da zamanlamada bir adım önde olan bir Osimhen var.
1: Tabii bir adım önde ve 6 pas önünde savunmacı o şekilde bir agresif hareket yapamaz. Orada yapacağı oyuncunun hareket bloktur. Hani orada o şutu, topu ya da Osimhen'in vuruş açısını kapatmaktır yani. Hani bloklanan şut diye bir istatistik var ya.
0: Evet.
1: Ya bununla alakalı her topu kapamazsınız futbolda defans oynarken. Bazı topları da bloklarsınız. Önüne yatarsınız. Ayağınızı koyarsınız. Blok oluşturursunuz yani.
0: Arkası dönüktü zaten. Osman
1: zaten
0: şey
1: kapatsa yeterdi.
0: Yani.
1: Evet, dursan, kapatsa yeterdi. Süpürürdünüz dışarıya Osman'ı yani.
0: Dursan zaten yeterliydi. Yani.
1: Tabii
0: müdahale
1: ki.
0: Etmene gerek
1: tabii
0: yoktu.
1: Ki. Orada
0: değildi.
1: Direkt defans oyuncusunun çok büyük acemiliği. Kalitesizliği yani.
0: Peki devam ediyorum. Tekin Bey maçları nereden takip ediyorsunuz demiş. İnternete yazın. Maç takip siteleri, uygulamaları çok var sevgili Tekin Bey. Şimdi burada söylemeyeyim. Reklama girmesin. Mesajlar çok dediğim gibi azaltmaya çalışıyorum. Evet onu okudum. Sevgili Fatih Bey yazmış. İyi tatiller abi. Sen gelmezsin demiş bir daha tatilden. Anneme bir selam gönderir misin? Şaşırsın biraz. Araçtayım da. Hamziye anne. Hamziye annemizin ellerinden öpüyoruz. İnşallah sağlıklı saattesinizdir. Sevgili Fatih Bey dediğim gibi annemizin Hamziye annemizin elinden öpüyoruz. Yolculuktaymış. Fatih Bey'le annesi.
1: Kolaylıklar yolculukta da.
0: Merhaba Caner Bey, ben Zafer. Özleyeceğiz sizi. 10 gün tatil nereye? Var mı planınız? Evet, Alanya'ya gideceğiz. Bugün de doğum günüm. Babamız Atatürk'ü saygı ve sevgiyle anıyoruz demiş. Sevgili Zafer'e buradan selamlar, sevgiler. Valla ben de sizleri özleyeceğim. Ararlar herhalde radyodan ya zaman zaman bağlandığı için.
1: Alanya'dan bildirirsin artık.
0: Arayabilirsin ama yani aramadan önce bir yazarsan sevinirim. Çünkü biliyorsun iki tane çocuk olduğu için ellerinizden öper. Hani o sırada aktivitede olabilir. Kızım biraz hiperaktif. Parkta olabilir. Değil mi? Hani hiç belli olmaz. Dondurma saati gelmiş olabilir. Çünkü... Tatil planı yapıyor. Diyorum ki ne yapacaksın tatilde? Baba o kadar dondurma yiyeceğim ki diyor. Anlatamam sana. Sanki hiç yemiyormuş gibiyim. İnanılmaz planları var. Bakalım. hatırlayacağı ilk tatil olacak. O yüzden biz de çok heyecanlıyız. Orada nasıl bir enerji şey olacak bilmiyorum. Yani. Ya bizi bitirecek tatilde. Hani tatilde gidip yorulup evet. döneceğiz ya da çok keyifli bir tatil olacak. Neyse işin şakası tabii ki bir tarafa. Bak demiş ki selamlar sevgili Ali, güzel bir espri yapmış. Milli arada çıksaydınız tatile Montello Hoca rahat ederdi demiş.
1: Doğru. Harika bir yorum.
0: Sevgili Ali seni esefle kınıyorum gerçekten.
1: Harika bir
0: haksızlık yorum yapıyorsunuz şu anda. Sizi taraf olmakta şu anda eleştiriyorum.
1: Ya Montello hocamızı.
0: Taraf ama bak farkındaysan.
1: Tabii.
0: Ben doğru. haksız mı eleştiriyorum Montello Hoca? Tamam sen söyle.
1: Haksız eleştiriyorsun.
0: Yazıklar olsun sana da. Görkem sesini kısma şansımız var mı bu arkadaşım? Kıstın mı? Tamam. Lütfen. Evet şu anda sesi kısıldı. Neyse açabilirsin. Bir sonraki şeyde yaparız. Peki. Yazıklar olsun. Neyse. Bu hakem muhabbetleri garip geliyor. Herkesin kabul ettiği bir gerçek evet. var. Hakemlerimiz kötü, hatasız. Zaten maç olmuyor. Yapılması gereken dert yanmak yerine herkesin hakemlere rağmen maç kazanacak kadroları kurup iyi performans göstermesi gerekiyor demiş sevgili Ali. Ya işte ben de buna karşıyım. Niye hakemlere rağmen diye ya, bir kadro kuralım?
1: Bu kuralları uygulayanları hiçbir şekilde yenemezsin. Ne olursa olsun. İstersen sol kanadında Vinicius Junior olsun.
0: Evet.
1: Yani kurallar eşit olmalı. Adaletli olmalı. Lig tarafı yani. Orada ondan sonrası artık performanstır yani. Hani çünkü belli bir kurallar bütününde yani. Bu yayının bile bir programın, yani bu programın bile bir kuralı var bakıldığında. Tabii. Trafiğin kuralları var. Her şeyin kuralı var. Yaşamanın kuralı var yani temelde. Belli başlı evetler, hayırlar, maddeler üzerine devam ediyor her şey. Yani temelde de burada da spor dalı, futbol, basketbolda olduğu gibi, voleybolda olduğu gibi. Yani hani bir takıma nasıl step şansı vermiyorsan, diğer takıma söz gelimi step sen istediğin kadar yapabilirsin diyorsun. Diğer takıma iki kere top sektirdiğin zaman şu atmak zorundasın vesaire dediğin bir durumda saçmalık olur yani basketbol. Yani futbol tarafında da böyle yani 5 pas yaptıktan sonra senin ben 6. pasını offside sayacağım diyemezsin yani. Yani kurallar neyse odur.
0: Tabii tabii katılıyorum sana.
1: Dolayısıyla hani o kurallar çerçevesinde yürümeli her şey.
0: Dinleyicimiz demiş ki bu kupon gelir mi? Freiburg, Werder Bremen maç sonucu 1 ve 1.5 gol üstü geldi o zaten. Chelsea Brighton deplasman 1.5 gol üstü geldi. Eyüpspor, Alanya Spor 2.5 gol üstü dakika 72 1-1'lik beraberlik var. Oradan bir gol gelmesi gerekiyor ve Samsun Spor Fenerbahçe mücadelesine 2 ve 2.5 gol üstü düşünüyor. Bu maçınız gelirse bir sonraki maça bakarız. Ama önce bu maçınızın gelmesi gerekiyor. 1-1 devam ediyor mücadele. Kadir Bey ne demiş? Selamlar Ankara'dan Kadir ben. İyi akşamlar. Peki bu pozisyon gerçekten nasıl offside oluyor? Osimhen'in ayakları yukarı çıkmış vaziyette. Top ayaktan çoktan çıkmış gibi bir açıklama yapabilir misiniz? Nasıl offside gerçekten demiş.
1: Osimhen'in gol pozisyonu.
0: Evet.
1: Detaylı bakmadım ben ona. Çok hani direkt iptal edildi diye.
0: Yani şöyle bir pozisyon. Osimhen'in burada kolu şey saydıkları için
1: evet.
0: Yani offside'ı bozan bir organ olarak görmedikleri için haliyle koldan çekmişler. Bu durumda da Osimhen'in.
1: Yani tarafında.
0: Ama gerçi şeyin de dizi offside'ı bozuyor gibi gözüküyor. Bilemiyorum ben burada şöyle bir şey duydum.
1: O da enteresan bir pozisyon.
0: Yani dün pozisyonu çok detaylı olarak göstermediler. Çok anlayamadım. Ama maçtan sonra hani saygı duyduğum, yani yorumlarına güvendiğim bir hakem hocasıyla konuştum ve şey söyledi. Offside değil dedi pozisyon. Yani
1: Osimhen'in pozisyonu.
0: Evet, goldü dedi ama hani çok anlayamadım dedi. Bence goldü dedi yani. Hani o çekilen çizgiye göre burada şöyle bir şey olabilir. İşte Osimhen'in ayağının çok böyle hafif bir şekilde önde olması. Ama ben dediğim gibi çok göremedim. Pozisyonu bir şey söyleyemiyorum. Devam ediyorum. Osimhen'in en son pozisyon kaldırdığı tekme demiş. Anlamadım. Dinleyicimiz bir şey yazmış ama. İyi akşamlar İstanbul'dan Özgür Çelik Beşiktaş maçındaki. Tokat olayını çok abarttınız. Hakkı yendi şampiyonluktan edildiği gibi göstermeye başladınız artık. Özellikle sizin radyonuz belki bu mesajı okumayacaksınız ama yok okudum işte ama ben bir Galatasaray taraftarıyım. Süper Kupa maçında Barış Alper'in pozisyonu daha beteri yapıldı o maçta. Galatasaray fark yedi. Bunların hiçbiri konuşulmadı. Yok konuşuldu. Belki o maçta da o dakikada da maç 1-0'dı. O arada bir kırmızı kart görseydi zannedersem Immobile Galatasaray'a fark giymeyecekti. Belki yine Beşiktaş alacaktı kupayı. Önemli değil ama tarihi fark oldu. Onun için bu kadar konuşmadınız. Bu nedir? Böyle anlamak mümkün değil demiş. Teşekkür ederim demiş. Kim demiş? Sevgili Ogün Bey. Ogün en azından burada bilmiyorum. Burada mıydım onu bilmiyorum. Ama burada olduğum sürece hangi maçta kendimce gördüğüm haksız bir şey varsa, yanlış bir şey varsa hep öyle değerlendirdim sevgili Ogün Bey. O yüzden hani ne zamandı Süper Kupa mücadelesi?
1: Ya epey de oldu. Bir hatırlamıyorum.
0: Hafta içi miydi? Hafta sonu muydu? Ya hafta çok hatırlamıyorum mücadele ama eminim ki konuşmuşuzdur. Siz belki o zaman denk gelmemişsiniz. Gelmemişsinizdir. Hani bu yorumunuza katılmıyorum. Ben ne görüyorsam onu değerlendirmeye çalışıyorum. Abarttığımızda bu falan da düşünmüyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Ulaş Bey ne demiş? Ankara problem o pozisyonda Osimhen'in penaltı alması değil. Bu pozisyona yarın VAR'ın karışması. Mert Müldür'ün yediği tekmeye VAR karışmıyor. Ama Osimhen'e gelince karışıyor diyor. Ayrıca Osimhen rakibin ayağına basıyor pozisyonda. VAR karışıyor. Penaltı veriyor. Buradaki niyete kızıyoruz demiş sevgili Ulaş Bey.
1: Haksız değil.
0: Devam ediyorum. Selamlar Ankara'dan. Aslan ben demiş. Sizler yorum yaparken korku hissediyor musunuz? Özellikle Galatasaray'ı eleştirirken. Özellikle sakın ha konusunu eleştiren ne demiş? Yo ne alakası var yani burada? Bu nasıl bir yorumdur ya? Yani niye Galatasaray'ı eleştirirken korkalım? Var mı bir korkun?
1: Yok. Eleştiriyoruz.
0: Benim da de yok. Devam ediyorum. Yani yazdığınız mesaj garip olmuş. Hani öyle
1: vardır
0: bir korkumuz
1: tabii,
0: yok.
1: Belki mecralarda illaki vardır veya daha böyle ihtiyatlı davrananlar vardır ama yani ben bunu hep söylerim. Futbolun gerçeklerinden kaçamazsınız.
0: Ya. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir konuda evet yorum yapamıyorum çünkü yarışa gitmem gerekiyor.
2: Maç merkezi devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Son kontroller yapılıyor. Onay geldi. Start verildi ve koşu başladı. By Invention. Hemen yanındaki 3 numaralı Shining Force ve dışlarındaki 4 numaralı Berit birer boş gecikmeli başlayabildiler koşuya. 5 numaralı Olaya Chao ilk metrelerde liderliği aldı. İç kulvarda Best Alya, hemen yanında 6 numaralı Şafak Ateş, dışta 10 numaralı Muallim Bey takipteler öndeki 5 numaralı Olaya Chao'yu. İlk virajda 5 numaralı Olaya Chao liderliği aldı. Önde 6 safkanın oluşturduğu bir grup var. Hemen 6-7 boy gerilerinde ise 5 safkan yakınlara koşan bir grubu oluşturdu. 5 numaralı Olaya Chao 1400 önde geçti. 2 boy gerisinde 10 numaralı Muallim Bey var içeride. 8 numaralı Bestalya. 2,5 boy gerisinde Bestalya'nın 6 numaralı Şafak Ateş. İlk 4'te bulunan safkanlar. Şafak Ateş'in iç kulvarında hemen 2 numaralı Alameti Farika. 3 boy gerisinde 11 numaralı Palurime'ni görüyorum. Palurime'nin 2,5 boy gerisinde 7 numaralı Bayim Meşin. 3 boy gerisinde bu safkanın 1 numaralı Çeri Beza. Daha sonra Sırat mücadeleye katılmaya çalışıyor. Son sırada Şafak Ateş Şafak son sırada ise Shining Force var. Onun 2 boy önünde ise Berit atlar son 800'ü geçmek üzere. 5 numaralı Holeye Chao lider. Şimdi tempo biraz daha yükseldi. Dış kulvardan 6 numaralı Şafak Ateş yüklendi. Holeye Chao'yu yalnız bırakmama adına farkı 1,5 boya kadar indirdi. Yine de 5 numaralı Holeye Chao son 600'de önde. 6 numaralı Şafak Ateş takipte. 3 boy geride. Dış kulvardaki numaralı Alameti Farika içkaride. 8 numaralı Bestalya. Tempoya ayak durmaya çalışan isimler. Muallim Bey biraz tempo kaybetti. 7 numaralı My Invasion. Dördüncülüğe kadar girdi. Son düzlükte 6 numaralı Şafak Ateş içteki 5 numaralı Olaya Chao'yu yakaladı. 2 safkan baş başa. 4 boy geride 2 numaralı Alameti Farika. Dışarıda 7 numaralı My Invasion. Ön plandaki isimler. Son 200'e doğru gidilirken 6 numaralı Şafak Ateş Olaya Chao'dan kurtuldu. Gerilerden 2 numaralı Alameti Farika'nın. İç kulvardan 11 numaralı Palurimer'in. En dışta 7 numaralı My Invasion'ın gayretleri var. En dışta 4 numaralı Berit'in de sprinti var. 6 numaralı Şafak Ateş 3 boy kadar önde. 2 numaralı Alameti Farika içeriden. 7 numaralı My Invasion'ın Palurimer'in gayretleri olsa da 6 numaralı Şafak Ateş son metrelerde farkı netleştiriyor ve kazanıyor 6 numaralı Şafak Ateş. 2 numaralı Alameti Farika ikinci olurken 11 numaralı Palurimen, 4 numaralı Berit ve 7 numaralı My Invasion tabelayı oluşturan isimler oldu. Koşuyu 6 numaralı Şafak Ateş, Mehmet Salih Çelik'le kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo
5: Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
6: Şampiyonla son düzlükte.
2: Reklam.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Maç merkezi devam ediyor.
2: Devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, kim yazmış? Sevgili Fatih Bey ne demiş? Şöyle bakıyorum. Ceza sahası içinde ufak bir faul yapıldığı zaman bile ağır bir karar penaltı oluyorsa, yine ceza sahası içinde karşı tarafa faul yaptığı zaman ağır bir karar verilmeli. En az bir sarı kart olmalı demiş Fatih Bey. Nice sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir tatil diliyorum demiş sevgili Tekin Bey. Teşekkürler. Yalçın Bey mi sormuş? Evet, Alanya maç sonraki bron bir üst olur mu abi demiş. Valla Alanya birbiri bekledik.
3: Evet, tıkandılar. Orada. Kaliteleri tıkandı. Yetmedi gibi şu an için ama bakalım son 10 dakikada neler olacak. Eyüpspor da iyi mücadele ediyor. Hazır böyle 1-1 yakalamışken, biliyorsunuz ilk yarıda iyi bir golle yakaladılar 1-1'i. Devamını getirmek istiyorlar. Ya, Alanya Spor tarafında şöyle. Normalde bence hani kulüp tarafında daha net kaliteli isimlere gidilmeliydi transfer tarafında. Ya, kadrosu çok güçlü bir takım değil. Bu tarz maçlardan Alanya'yı çıkaracak oyunculara ihtiyacı vardı Alanya Spor'un, ki zaten Beşiktaş maçında da yani bakmayın kazandıklarına, hani çok da öyle ekstra bir ofansif güç ortaya koyamadı Alanya Spor. Özellikle ilk yarı tarafında sadece rakibini karşıladı. Bir de tabii Ndidi faktörü de vardı Beşiktaş tarafında maalesef. Yani bu tür maçlardan Alanya'nın 3 puan çıkartması lazım içeride dışarıda. Orta üst sıraları hedeflemesi için. Yoksa zor bir sezon olur Alanya Spor için.
2: Peki, devam ediyorum. Sevgili Levent abi demiş ki, sen tatile çıkıyorsan ben de tatile çıkıyorum o zaman. Döndüğüm zaman dinlemeye devam edeyim. Peki, sevgiler abi Levent abi evet. De selamlar, çok saygılar. Selamlar, iyi yayınlar. Mersin'den Erol ben. Hakemlerimiz kötü falan değil. Bu yaşananlarda hakem hatası falan değil demiş. Art niyet arıyorum ben artık bu hakemlerde diyor. Böyle bir yorumu var sevgili Erol Bey'in.
3: Evet, yani bu kadar üst üste olduğu durumda artık tabii ki insanlar hani birincisine hata dersiniz, ikincisine hata dersiniz, üçüncüsüne hata ama artık gelişiyorlardır herhalde dersiniz, rahatsız olursunuz ama artık 4-5-6-7-8 zaten problem de bu aslında. Bu kadar tepkinin olması, bu kadar hani hakemler tarafında böyle bir infial yaratılması, infialin yaratılmış olması bundan kaynaklı aslında temelde.
2: Evet, dinleyicimizin güzel bir kuponu gelmiş. Ona da sevgiler. New York'tan sevgili Cüneyt Bey yazmış. Ona da selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Sevgili Ali Bey ne demiş? Birazdan 1-2 maç başlayacak. Hakem konuşmak yorulmadınız mı demiş. Erenler. Ya biz konuşmuyoruz ya. Mesajlar gelince. Mesajları okuyorum ya da okumayacağım. Bir dinleyicimiz de ısrarla bunu söylüyor. Ben de ısrarla söylüyorum. Burada herhangi bir takımdan korkumuz yok. Herhangi bir yöneticiden korkumuz yok. Ne görüyorsak onu değerlendiriyoruz. Siz belki böyle yapabilirsiniz ama bizim korkumuz yok. Bunu söyleyeyim size. Mesajımı okumadığınız için zaten durumda bu diyor. Yazdığı şey de şu. Erman Hoca işte saat 9'da adliyeden çağırmışlar. O yüzden okumuyorsunuz. İşte hakemler de bu yüzden korkuyor. Ya geçin Allah aşkına ya. Neyse.
3: Bu çağrıldığı taraftaki yorumu neydi acaba?
2: Bilmiyorum. Ben çok takip etmedim.
3: Ben de takip etmedim
2: açıkçası. Çok da önemli değil. Varsa hukuk gibi şey çağırmışlardır.
3: Ya muhakkak. Bilemem yani. Belli bir saygı çerçevesinde de yorumları yapmak bence değerli. Camiadan bağımsız. Tabii ki. Yani sonuçta bunlar yüzyıllık çınarlar. Evet. Öyle hani yani
2: sizin fanatizm düşüncelerinize göre burada herhangi bir takım eleştiremeyiz. Mümkün
3: değil. Mümkün değil. Veya eleştirilerin dozu evet. Fanatiklik seviyesinde olamaz.
2: Aynen öyle.
3: Ya iyiye iyi, kötüye kötü denir. Eleştirinin de zaten temeli budur.
2: Bak sevgili Ahmet Bey sana takılmış. Galatasaray yönetimi açıklama yaptı. Alper Bey'e forma hediye ve kombine hediye edeceklermiş diyor. Alper, bence kaçırmamalısın bu fırsatı.
3: Yani güzide bir
2: kulüp. Bana etseler giderim ya.
3: Yani güzide bir kulübümüz tabii ki yani. Hani 4-5 sezonlu şampiyon olan.
2: Şu anda Sayın Başkan Dursun Bey desek ya, bir kombine bir forma, tamam başkanım alayım derim ya, hiç problem yani yok.
3: Kombine yani. Formayı geçtim. Yani hani fotoğraf çekeyim bile benim için yeterli olur.
2: Ben bedava
3: olur.
2: Gidiyorum maçlara ama olsun, yine de hani isterim yani sonuçta.
3: Ya bu arada için. Hani sadece Galatasaray değil, Fenerbahçe, Beşiktaş tarafı tabii da. Ki, yani tabii. Hani bunlar dediğim gibi yüzyıllık çınarlar. Hani bunların herhangi bir figürüyle veya hani cansız bir söz gelimi bir X tesisinde bir fotoğraf. O kadar ölümsüz bir anı ki gerçekten hani futbolun gerçekten çok değerli kısımları Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray Türk futbolu için.
2: Dinleyicimiz demiş ki radyodaki yayınlarınızı ve emekli olduğunuz kurumdaki başarılarınızı takdirle izliyorum demiş. Hayat boyu başarılar, ismini bilmiyorum dinleyicimizin ama çok teşekkür ederim, saygılar. Evet, çok uzun yıllar çalıştım, emekli oldum artık. Yani Alper'in yaşından biraz az çalışma hayatım var, öyle gözüküyor. Ama olsun, ikimiz de aynı yerdeyiz.
3: Tabii.
2: Değil mi?
3: Tabii.
2: Sen eleştirebilirsin beni, yani problem yok yani. Bak mesela geçen sene, ya gerçekten böyle garip bir toplumuz yani. Maalesef spor iklimimiz de bu. Mesela burası Sayın Saadettin Sarı'nın çalıştığı.
3: Doğru.
2: Daha doğrusu sahibi olduğu bir. Evet. Şimdi konuşuyorsunuz, Fenerbahçe'yi eleştiriyorsunuz. Efendim niye Fenerbahçe'yi eleştiriyorsunuz? Patronunuz Saadettin. Ya ne yapayım yani? Patronum bana bunu konuş demiyor ki yani.
3: Doğru.
2: Fenerbahçe'yi eleştirme demiyor ki ya. Burası doğru, demokratik bir kurum.
3: Doğru.
2: Ya ben bunu da söyledim ya yani. Ben burada herhangi bana bir konuda dayatma olursa ben bu işi yapamam.
3: Evet.
2: Yani sen bunu konuşacaksın, bunu konuşmayacaksın dendiği tak burada hiç kimse yayın yapamaz.
3: Ya mümkün değil.
2: Yani yaparsın yani. Bunu artık yapmayın artık. Bırakın yani artık bunları ya.
3: Evet.
2: Galatasaray'ı eleştiriyorsun. Vay efendim, Fenerbahçe başkanının olduğu bir kurumda nasıl Galatasaray'ı desteklersin? Ya desteklemiyoruz yani. Ya şöyle iyi diyoruz. Kötüye kötü diyoruz.
3: Bugün hani Galatasaray destekçiliği olarak gözüken durumdayım ben şu an için.
2: Evet, sen şu anda öylesin.
3: Edün de Asensio'nun süreç yönetimi tarafında Fenerbahçe'nin ne kadar doğru bir yönetim yaptığı konusunda 15 dakikalık bir nutuk attım yani, tabiri caizse. Hani Fenerbahçe yönetimini övdüm o dönemki. Fenerbahçe'nin hani kurum kişiliğini övdüm.
2: Haftalardır sana diyorum Asensio'yu yedirmeyeceğiz diyorum. Ulan Fenerbahçeli miyim yani? Yani söz ama gibi. Beğendiğim bir futbolcu.
3: Evet.
2: Kalmasını istiyorum. Türkiye'de yani izlemek istiyorum.
3: Sayın Önder Özen güzellemesi yapıyoruz. Beşiktaş'ta yani diyoruz o zaman tabii. Yani.
2: Ya da işte Salan sarı kartına isyan ettim. Geçen hafta gördün ya burada oldu resmen. Rengim lüngüm soldu yani. Evet. Sinirden kudurdum
3: abi,
2: yani.
3: Abi tişörtünde de 61 var ama.
2: Evet. Yakışır ama 61. Evet, evet. Ben bu arada 61 plakanın içinde büyüdüm. Çok
3: benim
2: severim.
3: Benim babam Trabzonsporlu mesela.
2: Evet, yani Ankara'daki yani mahallemiz Çebi'ydi hepsi. Evet. O yüzden evet, onlara da çok büyük selam ve sevgilerimi iletiyorum. Çok severim yani Trabzonları. Evet. Bir dakika, mesajlar var. Ne demiş? Evet, başka bir dinleyicimiz yine pozisyon üzerinden sevgili Aziz Bey. Yani burada işte ona bu oldu, buna bu olduğundan artık biraz çıkalım istiyorum. Yani her takıma hatalar yapılıyor. Ama hani biz şunu kendi adımıza söylüyoruz. Yani mümkünse gördüğünüzü çalın.
3: Evet.
2: Ya da bir ihlal varsa çağırın.
3: Doğru olanı yapın her
2: evet,
3: zaman.
2: Yani kamuoyunun ya da taraftarın evet, vicdanını rahatsız etmeyin yani. Evet. İşte bu yorumlara mahal vermeyin yani.
3: Evet, evet.
2: Gerçekten bir şey varsa çağırın, hakem karar versin. Yoksa da çağırmayın.
3: Evet, neyse o olsun.
2: Neyse olsun.
3: Doğrusu.
2: Yoksa hani yargı dağıtmıyoruz. Biz hakem de değiliz. Olabilir. Alanya maçı 2 olur mu demiş. Son maçım. Malava olmayacak gibi gözüküyor.
3: Sanki Eyüp atacak gibi duruyor da bakalım.
2: Yoksa. Evet, Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu sevgili dinleyiciler. Hemen şöyle bir kadroyu sayalım sizler için. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i değil artık kesinleşen 11'ini sizlere aktaralım. Bugün zor bir deplasmana çıkıyor Sarı Lacivert takım. Aslında şansının da çok tutmadığı bir takıma karşı oynuyor. Ya ama daha çok içeride tutmuyordu şansı ama geçen sene bunu kırdılar. Kalede Ederson var, Ake, Şikrinyar, Archie Brown, Semedo savunma dörtlüsü. Gendouzi ve Kante hemen önlerinde.
3: Evet.
2: İrfan Can Kahveci 10 numara mevkiinde ya da 8 numara neyse artık senin deyiminde. Sağ tarafta Greenwood, solda Oğuz ve gol umudu olarak da Vedat Muriç ya da gol ayağı olarak Vedat görev yapacak. Nasıl buldun ilk 11'i?
3: Evet, yani sistem tarafında hoca İsmail'le başlamamış. İrfan Can hamlesi burada sistemin 4-2-3-1 devam edeceğini gösteriyor. Bu değerli bir şey Fenerbahçe adına. Yani 4-1-4-1 ben bir deplasman oyunu oynamayacağım. 4-2-3-1 mevcut hücum gücümü kullanarak bir yersem 2 atarım, 3 atarım mantalitesiyle sahada olacağım diyor Fenerbahçe. Ya bu şunu gösteriyor. Fenerbahçe bu maçta çok şut çekecek. Kaleci kurtarışı tarafına girilebilir veya karşılıklı gol var maç sonucu 2 denenebilir. Üst olacak bir maç gibi gözüküyor Fenerbahçe ilk 11 tarafında.
2: Ben kaleci kurtarışı dedim az önce. 5 evet.
3: Okan da iyi bir kaleci.
2: Evet, evet. Bu arada Alanya Spor golü yaklaştı. İki hamlede kaleci. Yalnız çok net pozisyon. Dokunsa Alanyaspor öne geçecekti ama pozisyonda offside var. Ankara'dan Fatih Bey'e de selamlarımızı ve sevgilerimizi iletelim. Hemen şöyle bir bakalım. Fenerbahçe'nin 11'ini az önce söyledim Ahmet Bey. Ali abi ne yazmış? Talisca'nın durumu ne oldu? Gidecek mi? Ben gideceğini düşünüyorum Talisca'nın.
3: Yani gitti gibi gözüküyor şu an için.
2: Gitmeli mi?
3: Yani bu kadar artık yatırımın yapıldığı sezonda da son bir sezon ben Talisca'yı tutarım yani. Dakika 80'de atarsınız.
2: Kimi göndereceksin?
3: Yani illa birini göndereceksem yani Talisca gitti tabii burada tabii şey olarak tercih olarak ama yani bilemiyorum. Nene belki olabilirdi. Nene biraz bal yapmayan bir arı. Yani Talisca'ya göre.
2: Ama
3: Talisca
2: daha büyük istatistik yapıyor. Artı 4'ten şey yapıyor.
3: Gerçi evet o da oradan kurtarıyor. Yani zor. Fenerbahçe'de o yabancı sınırı olayını ayarlamak gerçekten zor. Belki hani Ferdi getirilip hani Archie Brown'dan vesaire çıkılabilir diyeceğim de hani Archie Brown da son dönemde fena değil. Zor bir matematik orası.
2: Çözmesi Ali abi zor. Demiş ki İrfan Can kahveci İsmail Hoca'nın akrabası falan mı demiş. Şimdi mesela okumuyor yani, mu mesajı? Tabii bazı mesajları okuyamıyoruz.
3: Sistem kaynaklı ben hocanın ama tercih ettiğini düşünüyorum. Yoksa yani 4-1-4-1 çıktığı durumda Bartu ya da merkezde İsmail'i tercih edebilirdi hoca ama
2: sen
3: sistemden
2: İsmail'i tercih
3: vazgeçtim.
2: Eder miydin?
3: Ya eğer 4-1-4-1 oynayacaksam Bartu'yu tercih ederdim. Bartu'yu ben beğeniyorum. İyi bir oyuncu.
2: Yani ben Bartu'yu tercih ederdim bir. İsmail'i ederdim ama en son İrfan'ı tercih ederim. Çünkü sert bir maç bekliyoruz şu anda.
3: Yani şöyle
2: ya önde iki tane çok böyle kadife ayakta oyuncu var.
3: Doğru.
2: İrfan ve Greenwood.
3: Doğru ama 4-2-3-1 oynamak istiyorsam da mecburen İrfan Can'ı tercih edeceğim.
2: 4-2-3-1 mi acaba 4-1-4-1 mi yine göreceğiz?
3: Ya İrfan Can'la 4-1-4-1 zor. O i̇şte, tempoda kaldıracak neyse, bir değil. Hani görelim anda, dizilişi evet. Ama bence 4-2-3-1 devam edecek. Çünkü Enduzi Kante İrfan Can. Yani normalde Kante'yi kazanmadığı durumda olsaydı Fenerbahçe işte Genduzi, İrfan Can, Bartu yapardı mesela. O zaman 4-1-4-1 kokusu alırdık ama bu formasyon direkt klasik 6-8 Kante, Genduzi önlerinde İrfan Can şeklinde klasik 4-3-5.
2: Şu olabilir mi? Greenwood'u İrfan'la yer değiştirsek yani daha mı iyi olur?
3: Greenwood zaten gezgin bir oyuncu.
2: Yani merkezde hem şut tehdidi çok fazla hem de bence İrfan'a göre asist yönü de sanki en kötü İrfan kadar var yani.
3: Ya belli olmaz. İrfan Can'ın da şapkadan tavşan çıkarttığı pek çok senaryo var. Teknik bir oyuncu. Yani ben tercih ederim yani.
2: Göremedik ama uzun süredir.
3: Yani belli bir süredir yok o performansı ama yani çıkıp bir 20 metreden 30 metreden maç çözebilecek de bir oyuncu yani yeri gelince. Enteresan bir yetenek.
2: Neyse bir sağ içini bir görelim.
3: Bir görmek lazım. Ama sistem kaynaklı olabilir. Ben tercih ettiğini düşünüyorum. Yoksa zaten hani 4-1-4-1 çıksa İsmail ya da Bartu'yu tercih edersin. Hani o şekilde bir çift 8 yaparsın ama işte o çift 8 kurgusunda da mesela Fred çok değerliydi Fenerbahçe için. Artık Fred'in gittiği senaryoda hoca direkt sistemden vazgeçmiş gözüküyor. Klasik 4-2-3-1 ile devam edecek gibi duruyor. Yani şöyle bir durum da var. Artık hani şimdi büyük kulüplerde yani zafere koşmak isteyen, başarıya koşmak isteyen kulüplerde bu arada Eyüp
2: yani inanılmaz
3: evet,
2: bir kaçırdı diyecektim ama gol mü oldu?
3: Evet.
2: Bir dakika.
3: Eyüp atar demiştim bana.
2: Spor seviniyor ama Alanyasporlu oyuncular da hakemin üzerine koşuyor. Evet. Yani bir tarafta sevinç için koşan bir 11 oyuncu var.
3: Var mıdır bilmiyorum da bu arada hani Eyüp golünde söylemiştik 2-3 dakika.
2: Yalnız şimdi yayıncı kuruluş Eyüp'ün golünü gösteriyor ama aslında bir hakemi de gösterseler.
3: Hakem de sağlıklı mı acaba?
2: Hakemin üzerine de bir 10 kişinin aynı anda koştuğunu gördüm.
3: Evet. Bu arada ilk pozisyonu muhteşem bir kurtarış geldi Karaci'den. Yan top.
2: Bakalım bir daha.
3: Müthiş bir kurtarış ama sonrasında
2: var mı bir faul? Ya orada iki Alanyasporlu oyuncu yerde kalmış. Yalnız pozisyon faul ya.
3: İtme var gibi ya.
2: Yani şimdi sen sabahtan beri Osimhen'in bu müdahalesine penaltı diyorsan burada
3: oyuncuyu,
2: net bir
3: yani sırttan bir itme pozisyonu
2: tabii
3: var.
2: Tabii tabii şimdi evet. Havaya çıkarken bak şimdi iyi izle. Oyuncu çıkıyor şu anda. Hop gitti.
3: Evet.
2: Öne doğru. Ya basketbolda bunu yaptığın zaman faul oluyor mu?
3: Oluyor.
2: Tamam. Faal o zaman. Evet. Ama hakem vermeyecek tabii.
3: Muhtemelen vermez. Evet, İtiş kakış denir. Verilmez.
2: Aynen bence vermeyecek. Reklam aram var ama reklama gitmeden güzel mesaj olduğu için söylemiyorum. Daha doğrusu doğru bir tespit olduğu için söylemiyorum ama okuyup öyle reklama gideceğim. Sevgili Levent abi yazmış Anadolu Hisarı'ndan. Evet. Caner Bey sen Fenerbahçe'yi Sayın Saran kulüp başkanı olduğu zaman bile çok fazla eleştiren birisin. O yüzden bu tarz garip mesajlara kulak verme demiş. Biz seni görüyoruz.
3: Doğru.
2: Demiş. O zaman Saadettin Bey'den korkuyordum. Bir de öyle mesajlar gelmişti biliyor musun? Bu mesajı okuyamazsın çünkü Saadettin Bey patron okuyamazsın yani. Patronunu eleştiriyoruz okuyamazsın ki yani, okudum.
3: Ya adam bir de sporcu adam yani. Gelse burada. Yani. Bir şaka bir yana.
2: Evet evet korkuyoruz bazı mesajları okurken böyle titriyoruz. Peki bir reklam arasına gidelim. Görkem'e bir bakalım. Mücadelenin bu arada son sahneleri.
3: Vardan bir dinlememiş.
2: Evet, normal reklam aramız gelmiş. Golü verdi. Evet, Eyüpspor 2-1 önde. Maçta bitmek üzere, santrası olmayabilir.
3: İstanbul'da kara gece diye tweet mi atsın Alanya Spor mesela şu an?
2: Yani atabilirler. Değil mi? Evet, öyle gözüküyor. Ya bence bu arada faul var ya burada.
3: Tabii
2: bir daha
3: var,
2: bakalım.
3: Oyuncu arkadan itiyor yani.
2: Ya şimdi bence mesela bu. Hop. Ama şimdi diyebilirsin ya bu müdahale hani faul olmayabilir. Tamam, buna da saygı duyarım. Yani %100 faul demiyorum ben.
3: Peki şöyle
2: küçük
3: bir şey sorayım
2: bir
3: ben
2: itme
3: sana.
2: Var. Araya gitmem lazım. Tabii, evet, reklam arasına gidiyoruz. Aradan sonra sorabilirsiniz.

0: Maç Merkezi devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
3: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
4: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
2: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
4: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
2: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
4: Şimdi tekrar kontrol edin.
2: Yine 399 lira oldu.
4: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
2: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
5: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
4: Cezada indirim olur mu acaba ya?
5: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Radyo Spor.
0: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: Sontay 9'da hazır. Koşu başlamak üzere. Start verildi ve koşu başladı değerli izleyenler. Çok dağınık bir çıkış oldu. En gerideki 5 numaralı Veg Visser isimli tay şu anda grubun 10 boyu gerisinde. 4 numaralı Strove da kötü çıktı fakat hemen adapte oldu. 7 numaralı Disaster Girls'e şu anda sondan 2. sırada. Liderliği alan isimse 8 numaralı Lady Brown oldu. Dışta 3 numaralı Kukula ona eşlik ediyor ikinciliğe girdi. 2 boy geride 9 numaralı Princess Azra 3.lükte. 12.5 boy gerisinde 10 numaralı See No Me var. 5 boy geride ise 4 numaralı Strove. 8 numaralı Lady Brown liderliğini sürdürüyor. 2 boy gerisinde 3 numaralı Kukula. İçeride 9 numaralı Princess Azra takipteler. 2 boy geride 10 numaralı See No Me 4. sıradaki yerini koruyor. 3-4 boy geride 2 numaralı Hurricane Time var. Düzlüğe de önde geldi 8 numaralı Lady Brown. Dışta 3 numaralı Kukula'nın gayretleri var. En dışta 10 numaralı See No Me'nin. İçeriden Princess Azra ve 2 numaralı Hurricane Time'ın da atakları var. Bu ataklara rağmen 8 numaralı Lady Brown liderliğini sürdürüyor. 3-4 boy gerisinde 3 numaralı Kukula inatla bu tayı yakalamaya çalışıyor. 8 numaralı Lady Brown önde, fark 5 boy oldu. Son yüz geçiriyor 3 numaralı Kukula ikincilikte. İçeride 10 numaralı See No Me ikincilik mücadelesindeki tay. 8 numaralı Lady Brown rakiplerinin yanına yaklaştırmıyor ve kazanıyor. 3 numaralı Kukula ikinci, 10 numaralı See No Me üçüncü, 1 numaralı Falcon Power dördüncü, 2 numaralı Hurricane Time beşinci oldu. 8 numaralı Lady Brown Nizamettin Demir'le kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
3: Maç merkezi devam ediyor.
5: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Maç merkezine ben Deniz Caner Aydaş, sevgili Alper Gün'le beraber saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyiz. Evet, birçok mesajınızı okuduk. Sevgili Ali demiş ki Amrabat'ı niye almadı Beşiktaş demiş ya. Bedava alabilirdi, iyi de olurdu demiş. Biz de konuştuk değil kendi aramızda değil mi? Değil mi? Yani neden almadı hakikaten? Beşiktaş'ın ihtiyacı da var bence.
6: Direkt gider alırım Amrabat'ı. 6'da oynatırsın, 8'de oynatırsın. İyi evet, bir oyuncu Amrabat.
5: Yani ben anlamadım. Yani evet. Hazır Fenerbahçe çıkmak istiyor.
6: Değil mi?
5: E tabii. Yani alacaklarına karşı bedava. Bir de bedava bir oyuncu.
6: Tabii.
5: Yani üst düzeyde oynadı.
6: Yani kaliteli bir yerde. En kötü bir alırsın bir sezon oynatırsın. Diğer sezon bonserviste satarsın. Öyle bir oyuncu
5: evet,
6: yani.
5: Evet yani pazarı piyasası da olan, var. Piyasası da olan bir oyuncu. Evet. Anlamadım. Caner abi Saadettin Bey'in radyosu olduğu için eleştirel yazanlar haksız değil. Yok haksız. Ben katılmıyorum. Yok ona da katılmıyorum yani Özgür Sancar demiş ki Fenerbahçe'yi eleştirdi yıllarca burada Fenerbahçe'yi eleştiren birçok insan var kesinlikle katılmıyorum. Yine başka bir yayıncı arkadaşı söylemiş yok ben ona katılmıyorum sevgili Selim yani bahsettiğin arkadaşlar 20 yıl burada çalıştı öyle bakmak lazım. Şimdi ben de mesela 23 yıl bir kurumda çalıştım ve kendi ayrıldığım kurumla alakalı tek kelime herhangi bir yerde bir şey konuşmadım. Değil mi? Hani çalışırken evet. Zaten bir rahatsızlığım varsa burada dile getirirsin ki olabilir. İnsanız bu. Ama hani aynı fikirde değilim yani. Burada kimsenin konuşmasına müdahale edilmiyor. Eğer bel altı vurmuyorsanız.
6: Tabii ki.
5: O da zaten olmaz. Bu arada bunu Galatasaray karşı da kimse yapamaz. Yani benim yayınımda kimse yapamaz kusura bakmasın. Fenerbahçe'ye de yapamaz. Beşiktaş'a da yapamaz. Yaptırmam yani ben kendi yayınlarımda. Hiçbir büyük kulübe veya büyük kulüp yöneticilerine şey yaptırmam yani. Zaten bunlardan sıkıldığım için yayıncılık hayatına başladım. Hani bu tarz konuşmaları dinlemeyeyim diye, kendim böyle konuşmayayım diye yayıncılık hayatına başladım. Bir de yaptırmam burada kimseyi. Doğruya doğru neyse. Eleştirmem gerekiyorsa da eleştiriyorum zaten. Kim olursa olsun. Sevgili Caner gerçekten aziminle ilham veriyorsun demiş. Sağ içindeki duruşun kadar mikrofondaki zerafetin de örnek oluyor. Sesin sanki oyunun ritmini tutuyor gibi. İnsanı hem heyecanlandırıyor hem de güven duyuyor. Futbola kattığın coşku ve spikerlikteki o dingin ama etkileyici tonun yıllar geçse de akıllarda kalacak Serdar Bey demiş. Çok vay teşekkür vay ederim ya. Yani bir utandım ya. Çok teşekkürler, sağ olun. Vallahi elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Umarım size de düşüncelerimizi, duygularımızı geçirmeye çalışıyoruz. Umarım faydalı oluyoruzdur.
6: İnşallah. Evet.
5: Kızdın mı? Mesaj
6: yok, hayır. Estağfurullah.
5: Ya, izin çıkacağım ya. Biz benim işim artıyor dinleyicilerim. Hani gitmeden son bir şey daha yazayım falan. Sağ olsunlar. Evet. Görkem kızmış ama bana. Niye böyle mesajlar geliyor sana diye. Evet, çok sinirlenmiş bak şimdi. Gördüm oradan.
6: Tabii.
5: Sevgili Başkan, filenin kraliçelerini tebrikleri bekliyoruz demiş. Evet, filenin sultanları şampiyon oldu ama ben birazdan söyleyeceğim bunu. Biraz daha detaylı söyleyeceğim. Kim yazmış? Sevgili Dursun Bey yazmış. Voleybolda çok başarılıyız gerçekten. Hani evet. Her kademede çok başarılıyız. Ne diyorsun? Buradaki sır nedir? Hani senin bir düşüncen var mı? Genelde böyle keskin düşüncelerin olur. Taraf olmadan lütfen alalım bunu.
6: Tabii tabii. Yani bir, hani herhangi bir kulüp tarafına bakma diyorsun ya.
5: Çok taraf oldum bugün.
6: Bugün bayağı bir fanatik yaptın.
5: Niye sürekli tarafsın? Yok, ben yapmadım canım. Dinleyicilerimiz canları sağ olsun. Canları sağ olsun tabii ki.
6: Evet, yani
5: ama bundan kaçamazsın Alper bak. Bu işin böyle bir şeyi var. Tabii. Bak, Fenerbahçeliyim, Galatasaraylıyım, Trabzonsporluyum, Beşiktaşlıyım. Alıştım ben artık. O yüzden çok yapacak bir şey yok diyorum. Demek ki o anda hani o duyguyla yazıyorlar.
6: Yo, beni de biliyorsun zaten. Hani benim hep söylediğim şudur.
5: Sen iyi Galatasaraylısın.
6: Yani futbolun gerçeklerinden kaçamazsınız. Bu tabii net bir gerçektir. Yani istediğiniz kadar olmayan bir şeyi olmuş gibi anlatmaya çalışın. İstediğiniz kadar güzellemeye çalışın yanlış bir şeyi. Yani günün sonunda kötü bir oyun varsa kötü bir oyun vardır. O oyun size Alanyaspor deplasmanı.

0: alması alınmıyor ele.
1: Evet.
0: Yani çok bal yapmayan arı topluyor sürekli Manchester United. Ne oluyor? Hani bir maç kazanıyor, 3 maç kaybediyor. 4 maç kazanıyor, 2 maç kaybediyor. 4. 5. 6. Yani eskiler bilir, Manchester United o ligin en ciddi şampiyonluk adaylarından biriydi dönem dönem.
1: United mı?
0: Tabii United yani.
1: United yani.
0: Yani bir numaralı kulüplerden birisiydi İngiltere.
1: Hala da bence bir numara da.
0: Ya işte kime göre, neye göre yani?
1: Herkese göre canım. United İngiltere'nin en büyük takımıdır ama.
0: Acaba?
1: Ya acabası yok ya. Bunu Guardiola söyledi. Orada bitti bence.
0: Guardiola'nın?
1: Ya Guardiola bir şey söylüyorsa mutlaka. Tabii,
0: haklıdır
1: tabii.
0: Diyorsun
1: tabii
0: yani.
1: Tabii ya var. Guardiola hocam boş konuşmaz.
0: Boş konuşmaz diyorsun.
1: Çok severim kendisini.
0: Ya tabii ki hani bir futbol.
1: Her konuda bu arada. Mourinho'nun siyasetle alakalı da her
0: yani,
1: konuda.
0: Mourinho'nun tabiriyle futbol heritage diyor ya. Futbol mirası kültürü.
1: Evet.
0: Yani United'da o çok bolca var. Ama
1: Liverpool ve United'da aynı
0: son
1: tutuyorum.
0: 20 yıldır 10 yıldır yaklaşık yok yani United.
1: Ferguson sonrası yok.
0: Yok.
1: Tamam,
0: direkt
1: haklısın.
0: Yok yani. Evet.
1: Ama bu United'ın büyüklüğüne gölge düşünme. Ya şöyle düşün.
0: Ya Nottingham Forest da büyük bir kulüp o zaman.
1: Hayır bak şöyle düşün. Mesela ligimizde Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin ya da Beşiktaş'ın 15 yıl şampiyon olamadığını düşün. Haksızlık olur yani ya. Tamam da yani.
0: Ya 15 yıl şampiyon olamadığı
1: 20
0: yerde.
1: 20 şampiyonluğu olan bir kulüpten bahsediyoruz
0: rakibin,
1: yani.
0: Ya rakiplerin Fenerbahçe ve Galatasaray sırasıyla şampiyon oluyorsa Beşiktaş söz gelimi 3. plana düşer.
1: Tamam.
0: Bu net bak, bir gerçektir yani.
1: Şunu söylüyorum yani bu United'ın hala dünyada en fazla taraftarı olan
0: ya
1: kulüp
0: muhakkak,
1: gerçeğini
0: muhakkak,
1: hatta onlardan
0: muhakkak.
1: Birisi olduğu gerçeğini değiştirmez. Muhakkak. Dünyanın en fazla gelir sağlayan kulüplerinden
0: doğru.
1: Birisi yıllardır
0: doğru.
1: Başarısız olmaz. 13 yıldır esamesi yok ya da 12 yıldır.
0: Doğru.
1: Yıldır.
0: Bir başka örnek Valencia İspanya'da.
1: Mesela.
0: Yani.
1: Değiştiremez. Yani Milan mesela.
0: Milan.
1: Benim evet. Yaşım tutuyor. Belki sizin tutmayabilir. 90'lı yılları kasıp kavurdu.
0: Ya, tabii.
1: Ya ondan sonra neredeyse yok.
0: Tabii,
1: yani
0: hiç
1: ara
0: yok.
1: Ara bir böyle bir çıkıyor gidiyor.
0: Yani.
1: Ama ya şu anda İtalya dediğim zaman yani benim yaş grubu önce Milan'ı sayar ya da Juventus'u ve Milan'ı sayar.
0: Yani evet. Ama tabii güncel yani puan sıralamasında bile böyledir. Hani kulüp sıralaması tarafında bile güncel son 5-6 yıla bakılır.
1: Buradan voleybola nasıl bağlayacaksın? Onu merak ediyorum.
0: Yani temelde hani o kalıcılık sağlamak futbolda kolay değil. Çok fazla.
1: Ha öyle bağlayacaksın. O zaman sen bu bağlamayı düşünürken ben bir reklam arasına gideyim orada düşünsen.
0: Anca bağlayayım.
2: Maç merkezi devam edecek. Reklam.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Radyo Spor. Reklam. Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.
1: Evet bu arada voleybol milli takımımız, genç milli takımımız, Akdeniz Olimpiyatları'nda kadın milli takımımız finalde ev sahibi İtalya'yı 3-0 mağlup ederek 25-22, 26-24 ve 25-18'lik setlerle 3-0'ı yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Az önce onu söylüyordum.
0: Evet.
1: Bağlamanı alayım şimdi.
0: Hemen bağlayalım. yani futbol tarafı yani şöyle burada yapılanmayı oluşturmak, korumak, yani yapılanma dediğin şey bir süreç. Her
1: evet.
0: Şeyden önce ve baskı
1: yapı
0: altında
1: deme
0: da
1: de. Yapılanmadan,
0: yapılanmadan
1: devam,
0: devam edin.
1: Yapı deme de sonra sıkıntı oluyor.
0: Ve hani bu süreç tarafında da baskıya ne kadar az maruz kalırsanız o kadar doğru karar veriyorsunuz aslında günün sonunda insan faktöründen dolayı. Voleybol tarafı bizim ülkemizde bu konuda biraz daha iyi bariyerleri olan bir spor branşı. Yani söz gelimi bir Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve

0: herhangi bir kulüp işte ben yapılanmaya gideceğim, 5 sezon şampiyonluk benden beklemeyin denildiğinde veya hani milli takım tarafında, ya işte biz milli takım tarafında yapılanmaya gidiyoruz, biz 5 senemizden başarı beklemeyin denildiği yerde çok tepki çekiyor. Ama evet, voleybol pek öyle değil. Yani gözünde olan bir dal.
1: Sadece buraya mı
0: alıyorsun
1: yoksa mesela altyapılarda hani
0: yani
1: bu
0: yapılanma
1: işi daha
0: doğru,
1: fazla
0: işte yapılanma doğru ve o yapılanmanın ardında da doğru gelen isimlerle birlikte elde edilen başarılar var.
1: Evet.
0: Ya herkes bir yıldız bizim takımlarımızda. Hem genç takımlarımızda hem
1: voleyboldan bahsediyorsun.
0: Tabii.
1: Futbol deme de.
0: Futbol değil maalesef. Yani keşke olsaydı ama değil. Yani dolayısıyla hani doğru yapılanmanın da elde edilen doğru yapılanma sonucunda elde edilen doğru ürünlerde doğru kişilerde, doğru sporcularda bu şekilde size başarı sağlıyor aslında. Yani aslında voleybol örneğinden çıkıp futbolu da bu şekilde düzenlemek gerekir. Ama tabii futbolda bu kadar vakit maalesef oradaki kamuoyu tarafından verilmiyor. Ne takımlara, ne federasyona, ne de oluşumlara diyelim.
1: Evet, biraz sabırsızız.
0: Çok sabırsızız.
1: Çok hızlı başarı evet, bekliyoruz.
0: Evet. Hemen yani bir La Masia kültürü yok mesela. Hani evet, tabii, hemen tüketiyoruz. Öyle
1: hemen
0: bir durum
1: tüketiyoruz
0: var.
1: Yani evet, maalesef. Başarıyı da hemen tüketiyoruz.
0: Evet.
1: Değişmeyiz de yani. Bak mesela
0: her çok... ya şöyle hani bu arada bu bir eleştiri konusu da değil. Her toprağın kültürü aynı olacak diye bir durum da söz konusu değil yani. Hani bu topraklarda böyle hızlı başarı elde edebilen insanlar değerlidir. Yani yabancı teknik direktör, Türk teknik direktör arasındaki fark da budur. Yabancı söz gelimi niye başarısız olmuyor da çoğu zaman? Çünkü oradaki kafa yapısı bu. Hani bir yapılanma kurayım, işte oyuncu alayım, genç oyuncu buna göre benim sistemime göre otursun, o şu bu. Ama Türk hocalarda, başarılı olan hocalarda şunu görürsünüz. Anlık net doğru analizler ve eldeki profillere göre doğru oyun. Bunu çok iyi yapıyor Türk hocalar, başarılı Türk hocalar. Aradaki fark bu zaten. Ama tabii o da uzun vadede başarı getirmiyor. Çünkü Avrupalı takımlar, önde gelen kulüpler bu yapılanmayı yıllardır yapıyor. Oyuncu grubu, oyuncu temeli tarafında. Bir sağ kanadın söz gelimi Barcelona'da nasıl oynadığı yıllardır aynı şekilde kodlu. 9 numaranın nasıl oynadığı aynı şekilde kodlu. Ve bunu becerebilen oyuncular zaten takımda kalıyor veya alt takımda kalıyor. Genç takımda kalıyor. Ama bizde her sene, her sezon, belki 2-3 yılda bir, belki 4 yılda bir sistem değişiyor. Bir oyuncu geliyor mesela, söz gelimi Beşiktaş örneğinden gidelim. Anderson Talisca diye bir transfer yapılıyor mesela. Tiki taka oynayan Beşiktaş'a. Şenol Güneş'in evet, takımına.
1: Evet.
0: Ya bambaşka bir futbol oynanıyor ondan sonra. Talisca odaklı bir oyun oynanıyor. Halbuki yani Talisca öncesi Beşiktaş ne kadar akıcı bir pas trafiğine sahipti, hatırlarsınız.
1: Tabii hatırlamaz.
0: Ama sonrasında işte yani bu arada bu hani Talisca odaklı oynanamaz diye bir durum söz konusu değil. O geldiği dönemlerde Talisca'nın zaten yarattığı etki çok ayrıydı ama işte sisteme göre transfer, sisteme göre yapılanma, transferde de işte yönetimde de hoca seçiminde de yani hani bir hoca getiriyorsunuz 4-2-3-1 üstadı, pas üstadı. Sonrasında getirdiğiniz adam üçlü oynatan fiziksel oyun üzerine kurulu bir hoca falan. Yani bunlar yanlış şeyler. Hani bir yolda yürürken sizin yürüyüş şekliniz değişmemeli yani hani o tarafta. Belli bir yürüyüş şekliniz olmalı. Belli bir felsefeniz olmalı. Yani Barcelona tarafı nasıl öyle yürüyorsa, Real Madrid tarafı nasıl öyle yürüyorsa, Liverpool tarafı nasıl öyle yürüyorsa bizim kulüplerimizin de bunları yapması lazım. Milli takım tarafında da böyle bu arada. Yani bir İspanya hocası %70 topla oynatırken ardından gelen hoca %36 topla oynatmıyor yani. Dikkat ederseniz. Yani Del Bosque döneminde de böyleydi. Şu anki hoca tarafında da böyle. İspanya mesela topu tutan, topa hakimiyeti seven, o pas trafiğini yakalayan bir takımdır her zaman. Bu her zaman böyledir. Oyun kimliği böyledir. Kültürü böyledir. Brezilya mesela yetenektir yani hani direkt. Arjantin sıkı çalışmadır. Birbirinin açığını kapatmadır. Hep böyledir yani. Başarılı olduğu dönemlerde bu milli takımlar böyledir. Bizim Türk milli takımımızın da aslında temelinde, kimliğinde o coşkuyla, arzuyla yüksek tempoda oyun vardır. Yani şu an mesela Montella tarafının Sayın Montella tarafının oynattığının tam aksidir yani. Yani bizim kimliğimize, kültürümüze uyan bir oyun değil normalde. 1-0 alalım, yatalım, orta ikinci bölgede kapatalım falan. Bizim oyun kültürümüz Fatih Terim oyun kültürüdür. Euro 2008 kültürüdür yani.
1: Biraz karambol demeyeyim de neydi onun ismi?
0: Kaos.
1: Kaos.
0: Onu ama seviyoruz. Kaosu da iyi yönetiriz sahada. Evet. Skor alırız yani.
1: Buradan Ali Cemal'e de laf atmış oldun. Yani Montella'yı ben eleştiriyorum diye şimdi bana az önce laf atmıştı. Ona da nispeten cevap vermiş oldun. Üzerine gelme dedin yani benim adıma. Teşekkür ederim. Evet. Bu arada Galatasaray'ın tabii transferde yarın Avrupa'da son gün.
0: Doğru.
1: Bakalım bizim kulüple

0: Rakiplerimiz neler yapacak?
1: Ben Galatasaray tarafında bir yerli stoper bekliyorum, solak.
0: Şeyin ismi geçiyor.
1: Yusuf Akçiçek.
0: Yusuf Akçiçek. Evet, evet. Bu arada yabancı konusunda da, yani yabancı oyuncu konusunda da orta sahaya bir transfer istiyor Galatasaray.
1: Doğru.
0: Şimdi bir haber teyidi yapmak istiyorum. Daha doğrusu bakıyorum şimdi, bir arkadaşıma sordum. Galatasaray'ı yakından takip eden. Camavinga ve Alvarez ismi geçiyor Galatasaray'da. Sevgili Ali de
1: Julian
0: yazmış.
1: Alvarez mi?
0: Eğer gelirlerse kapatın dükkanı demiş diğer kulüpler. Camavinga ve Alvarez, yani müthiş olur herhalde.
1: Sané, 10 numarada gizli forvet gibi Alvarez. Solda Leao, ileride Osimhen.
0: Gizli forvet var ya, bayağı açık forvet yani. 10 numara yani Alvarez. Alvarez'in şeyi mi olur yani?
1: Evet. Gerçi ki Alvarez kariyerine de sağ açıkta başlamış.
0: Sonra Galatasaraylı oluyoruz değiliz. Evet. Neyse, devam edelim bakalım. Evet. Haber teyidi yapmaya çalışıyorum da sosyal medyada
1: bayağı. Çok zor transferler ama olursa da...
0: Camavinga bildiğim kadarıyla yani çok fazla süre bulacağını düşünmüyorum Real Madrid'de. Alvarez de zaten Barcelona'ya göndermiyorlar. Ya
1: bu arada Camavinga tarafını
0: istemiyor.
1: Yani Camavinga tarafını sol bekle de değerlendirebilir hocam. Tabii tabii. O profilde var Camavinga'nın.
0: Hatta ilk çıktığı zaman da bildiğim kadarıyla 10 numara olarak oynuyordu.
1: 18-10 gibiydi. Sonra evet. Rendi başladı. 6'ya kaydırıldı oyuncunun pas kalitesinden dolayı. Son döneminde de Real Madrid'de bu sol bek krizi durumunda da sol bekte de görev aldığı yerler oldu. İyi de oynadı oyuncu bu arada. Enteresan iki katkı olur.
0: Valla olursa evet. Muhteşem olur. Evet sevgili Levent abi demiş ki bu arada Como 2-1 önde Napoli maçında, Napoli'ye oyna diyen var değil mi bir
1: evet,
0: arkadaş?
1: Evet.
0: Neyse onu şimdi şey yapalım. Şimdilik bir birazdan ilgileniriz bu arkadaşla. Ben var bekliyordum. 2-3
1: evet,
0: gol bekliyordum.
1: Üst maçıydı zaten, belliydi.
0: Şu anda öyle gözüküyor. Levent abi demiş ki Kambur maçını üst yap öyle git bari tatile demiş. 19. dakika abi, olma ihtimali var. Daha zaman var. Hemen maçlara şöyle bir bakıyorum. Okumadığım mesaj var mı? Yanlış yapan hakemlerle ilgili ne yapabilirsiniz? Mehmet Türkmen mesela demiş. Hiçbir şey.
1: Hiçbir şey. En fazla yorum yaparız.
0: Biz zaten yani. Bir şey yapamayız evet. Da yani bu konuda tabii hani yanlış yaptığını da önce kendi bağlı olduğu kurumun kabul etmesi gerekiyor. Yani şöyle
1: ya
0: düşünün.
1: Muhakkak tabii ki. Tabii
0: mesela
1: ki.
0: Şimdi Timuçin Bey değil mi? Timuçin Osman Bey demiş ki şimdi size göre, bana göre yanlış yönetim gösteren hakem MHK tarafından 9.6 puan alıyor mesela.
1: İşte
0: onlara göre muhteşem maç yönetmiş mesela diyorlar.
1: Evet, doğru. Doğru. Nasıl şimdi olacak?
0: Yani? Bu durumda o hakem maç almaya devam ediyor.
1: Doğal olarak belli bir algoritma.
0: Halbuki biz burada yerden yere vuruyoruz. Evet, yani diyoruz evet. Ki ya bu pozisyonda bu olmamalı ama
1: evet.
0: Onlara göre mesela geçen haftaki Alanyaspor'un maçındaki hakem çok başarılı gözüküyor mesela.
1: Yani inanılmaz.
0: Şimdi hep oraya dönüyorum ama orada iki takım da yine de kararlar vardı. Birden çok karar vardı. O yüzden evet, söylüyorum lehine, yakın lehine, bir evet. Zaman olduğu için.
1: Evet.
0: O yüzden yani onlar maç yönetmeye devam ediyor. Hayatlarına devam ediyor.
1: Evet.
0: Orada da artık bilmiyorum yani. Gerçekten bir şey mi var? Yani ne kadar adaletli bir değerlendirme oluyor?
1: Onu bilemeyiz. O federasyon tarafının yaptığı bir süreçtir. Orada tabii değerlendiricilerin hani günah boynuna tabiri caizse ona bir şey diyemeyiz. Ama hani ortada olan şeyi de hani neyse ne. Yani o ya doğru ya doğru, yanlış yanlış, iyiye iyi, kötüye kötü de demek gerekir yani o tarafta. Doğru değerlendirme çok önemlidir yani.
0: Sevgili Caner Alper Bey, biz çok seviyoruz demiş. Sevgili Ahmet Bey, Kanada'dan seni çok seven bir dinleyicimiz. Lig başlamadan önce gayet güzel yorumlar yapıyordu ama lig başladıktan sonra içinden bir aslan çıktı demiş. Kınıyorum seni Alper bu yönde. Peki ama zaten söyledi iyi bir Galatasaray.
1: Yok yok ya, kesinlikle hani objektif.
0: Galatasaray'da değil Alper. Hani işin şakası tabii ki ama olsa da fark etmez. Evet. Pol'un gelme olasılığı var mı demiş dinleyicimiz. Olasılık sorusu sormuş. Bakalım hemen.
1: Bakalım.
0: Samsunspor Fenerbahçe Okan Kuçuk 6 kurtarış yapar. Zaten söyledim ben bunu.
1: Minimum 5 kurtarış bekliyoruz biz de. Evet.
0: Yani söyledim kıymetli dinleyicimiz.
1: Okan iyi bir kaleci. Fenerbahçe'de şut potansiyeli.
0: Fenerbahçe'de iyi bir takım falan der misin?
1: Fenerbahçe'de çok hani ciddi anlamda oyunun uzun bir periyodunda ofansif bir oyun oynayacaktır muhakkak. Zorlayacaktır, gol arayacaktır, goller atacaktır.
0: Yani her maçta buldukları gol olmazsa.
1: Bekliyorum. Evet yani hani Fenerbahçe'den bir iki gol bekliyorum bu arada. KG var, MS 2 bekliyorum. Karşılıklı gol var, maç sonucu 2 bekliyorum hani tahmin olarak. Ama hani ciddi baskın bir oyunda bekliyorum Fenerbahçe tarafında. 20 şut üzeri, 8 isabet. Okan'ın hani 6 kurtarış civarında.

0: civarında gezdiği bir 6-7 kurtarış civarında gezdiği bir maç izleriz gibi gözüküyor. Ya yani Samsun Spor da çünkü öyle hani geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi öyle çok ağam şam ya yaldır yaldır tabiri caizse oynayan bir takım değil. Ya yani belli bir güç kaybı var orada da kalite tarafında.
1: Bak mesela
0: Evet.
1: Real Madrid maçında 6 kurtarış oynamıştı
0: Evet.
1: Kalecin. 4'te kalmış. Manchester United 5-2 yenmiş, 6'da kalmış. Mesela burada United'ın her vurduğu gol olmasaydı benim kaleci
0: Ya
1: kurtarışları gelecekti
0: gelmişti.
1: mesela.
0: 5 atmış United'a. Vay.
1: İlk yarı 1-1, sonra
0: Evet.
1: 5-2 olmuş. Gerçekten ilginç bir mücadele olmuş. İçinden bir aslan çıkmış United'ın. Öyle gözüküyor.
0: Evet.
1: Evet, birazdan maç başlayacak sevgili dinleyiciler. Bu iki mücadele bizde en azından reklam arasına kadar bu iki maçın önemli anlarını sizlere aktaracağız. Levent abi, Twente'ye bir gol attırdım. Onu söyleyeyim. Hani az önce dedin ya,
0: Evet, orada da 1,5 üst çok net bir tercih Twente tarafında.
1: Twente tarafında mı?
0: Evet, katılıyorum. Yani. O şekilde olacaktır muhtemelen. Şu an skor 1-0 mı?
1: Evet, daha 34. pardon 25. dakika.
0: Doğrudur.
1: Haliyle orada üst bahsini getirebiliriz.
0: Gidecektir. Yani Twente tarafında bir 2'yi 3'ü görürüz o tarafta gibi
1: Bakalım.
0: gözüküyor.
1: Levent abi için bu kuponu getiririz diye tahmin ediyorum.
0: Evet.
1: Portekiz'de Moreirense Kasapia deplasmanında 1-0 önde. Hemen şöyle bir Belçika'ya bakalım. Union Saint-Anderlecht karşısında 3-0 önde ve Mestarlo'da Zulte Waregem karşısında 2-1 önde. Gündüz söylemiştim bu maçta. Bir Westerlo patlaması bekliyorum diye.
0: Evet.
1: Hani nereye kadar kaybedecekler? Bir yerde
0: Doğru.
1: goller bulurlar. Var ve üst önermiştim. 52. dakika gelmiş.
0: Çok iyi.
1: Güzel. Bakalım.
0: Ya başlayacak maçlar tarafında şunu söyleyebilirim. Inter kazanır bugün. 2 gol atarak en az.
1: Evet.
0: Fener maçı, Fenerbahçe maçı karşılıklı gol var. Maç sonucu 2 bekliyorum. Monaco tarafında da yine bir üst maçı gibi gözüküyor. Bir 2-2 skor bekliyorum o tarafta da.
1: İki.
0: Evet, karşılıklı gol var. Maç sonucu 0 bekliyorum o tarafta da. Hani kombinlemek.
1: Çok şey bekliyorsun.
0: Evet, bakalım ne olacak.
1: Bakalım. Ben de yani iki kendi takımımızın kendi ülkemizdeki iki maç için kaleci kurtarışlarını zaten söylemiştim sana.
0: Doğru. Yani beşer
1: Dediğim
0: kurtarışta
1: evet, beşer.
0: favorilerin aleyhine diyelim. Bekliyoruz. Yani baskın bir oyun bekliyoruz Fenerbahçe ve Başakşehir tarafında, şut tarafında da.
1: Bu arada o iki maçı kombine ederseniz de bayağı güzel bir oran ediyor söyleyeyim. Okan Koçuk 5 kurtarış yapar ve Andres Giannitis 5 kurtarış, 4 kurtarış yapar. İkisini kombine ederseniz 4 oran. Okan Koçuk 5, Andres Giannitis 5 yaparsa yani 4 değil de 5 eklerseniz oran
0: Evet.
1: 9.95 ediyor. Bence muazzam. Yani denenebilir. 2 maç 10 oran ya da 4 oran hangisini isterseniz ikisine de oynayabilirsiniz. Tek tek de oynayabilirsiniz. Gayet hani aynı miktarda yatırırsanız herhangi biri gelirse yine küçük de olsa bir kârda olursunuz. Çünkü 2'nin üzerinde 3'e yakın oranlar onu söyleyeyim.
0: Evet.
1: Sevgili Mert Bey Ankara'dan demiş ki iyi akşamlar, iyi yayınlar. Bu akşam kupon tavsiyesi verebilir misiniz? Valla ben kalecileri önerdim sevgili Mert. Tekrar söyleyeyim. Samsun Spor Fenerbahçe mücadelesinde Okan Koçuk 5 kurtarış ve Göztepe şey Göztepe diyorum Başakşehir Kasımpaşa mücadelesinde Andres Giannitis'in 4 kurtarışını öneriyorum. 4 kaçtı? Kaç demiştim? 4-13 oran var. Onun haricinde de
0: Yani bu arada Twente'de ikinci golü attı.
1: attı mı?
0: Evet.
1: Evet, Levent abi için bir gol kaldı sadece. O da gelir diye tahmin ediyorum. Onun haricinde Inter'in deplasmanda kazanmasını bekliyorum. Cagliari deplasmanında 4.5 gol altı ve Inter galibiyeti denenebilir. Monaco Marsilya mücadelesinde en az 3 gol izleriz. Karşılıklı goller ve 2.5 gol üstü denenebilir. Ben yani böyle bir maç bekliyorum. Var
0: Ben
1: mı?
0: 2-2 direkt skor.
1: 2-2 mi?
0: Tabii
1: Üst
0: direkt.
1: ve var o zaman.
0: Üst var
1: Tamam,
0: ve
1: aynı
0: hatta
1: bitiyor.
0: karşılıklı gol var, maç sonucu 0.
1: Evet Mert
0: Direkt
1: Bey,
0: yani.
1: düşüncemiz bu şekilde maçlarla ilgili. Aklınıza yattıysa değerlendirebilirsiniz diyelim. Evet, iki mücadele başlıyor sevgili Alper. Son yorumları alayım. Birazdan maçları da takip edeceğiz. Nerede ne bekliyorsun?
0: Evet yani keyifli maçlar olacaktır inşallah. Fenerbahçe tarafında gollü bir galibiyet bekliyorum. Bol
1: Gollü bir
0: pozisyonlu.
1: galibiyet.
0: Tabii. Yani şöyle
1: Fenerbahçe'de.
0: 1-3, 1-2 evet öyle bir skor bekliyorum. Samsun Spor'un da mutlaka karşılık vereceğini düşünüyorum. Çünkü 4-2-3-1 oyununda Fenerbahçe'nin ciddi defoları, zaafları var. Samsun Spor'da Konya Spor'un yarattığı etkiyi yaratacaktır. Yani gol konusunda muhakkak bir gol atacaktır. Ama Fenerbahçe bugün kazanmayı bilir gibi bir yorumum var. Inter tarafında gol yemeden bir galibiyet bekliyorum Inter'den. Net bir 3-0, 2-0 gibi bir galibiyet bekliyorum. Yani oyunu çok domine eden bir takım çünkü Inter. Cagliari'ye bir şans vermeyeceklerdir. Monaco Marsilya tarafında da zaten yorumum sabit yani. O tarafta da bir 2-2 direkt skor bekliyorum. Yani maçın adı direkt bana göre 2-2.
1: Peki bakıyorum başka bir mücadele var mı? Bu arada Halil Hoca'yı da Başakşehir maçında izleyeceğiz. Fenerbahçe maçında hakem, VAR hakemi yabancıydı. Mertens'e benzer bir isim, Martens'ti herhalde ama Adrian Martens miydi neydi? Bilmiyorum hangi ülkeden, bakarız şimdi. Başakşehir maçında yerli VAR var. Hani böyle bir tercihte bulunmuş. Evet. Mesela şuna katılır mısın? Dört büyüklerin maçlarını yabancı VAR'lar görevi yapsın.
0: Yani yetenekli kaliteli hakemler olduğu sürece pasaportunun bence çok bir anlamı yok. Yani kurallar tarafında.
1: Ama sürekli tartışılıyorlar ya. Yani o yüzden
0: söylüyorum. VAR tarafı olacaksa komple bütün hakemler yabancı olsun o zaman.
1: Levent abi 3 gol 2 gol daha bekliyormuş. Abi sen 2.5 yani o maçta.
0: 4-6 gol o zaman gibi. 3.5
1: üstü. 3.5 gol üstü.
0: Hadi olabilir. Olabilir. Erken açılmış bir maç. Twente yer atar bu arada. KG var. MS2 bekliyordum ben o tarafta. Yani 1-3-1-4 olabilir skor olarak.
1: Hadi senin için gelsin Levent
0: gelsin
1: abi.
0: Gelsin inşallah. Bakalım.
1: Monaco'ya bir gol attır abi demiş. Monaco mu? Mallorca. Pardon. Mallorca'ya.
0: Mallorca.
1: Napoli 2-2'ye getirdi. Ey gidi Napoli öyle. Kolay kolay.
0: Bırakmaz diyorsun.
1: Ben de evet. TGS 2-3 golümüz gitti. VAR geldi aslında. Güzel oldu. Mallorca 2-0 Kuta karşısında kazanır ya, atar Mallorca bir gol. Yani o maçta mı bir gol bekliyorsunuz yoksa genel olarak mı Mallorca'nın bir golünü mü bekliyorsunuz? Onu bir öğrenirsek daha iyi olur.
0: Evet.
1: Değil mi sevgili Ozan?
0: Evet, bu arada Mallorca'da içeride net bir bahis olmuş eğer o tarafta MS1 tarafı değerlendirildiyse. İyi bir tercih ama tabii üst. İspanya 2'de üst genelde 2-3 gol baremi olduğu için, kalındığı için altta da kalabiliyor maçlar. İnşallah 3. golü gelir diyelim.
1: Mallorca.
0: Mallorca evet.
1: Mallorca'dan gol bekliyor dinleyicimiz. Evet. Hadi. Yo, maç geneli demiş.
0: Maç geneli.
1: Yani Mallorca atsın. Gelebilir.
0: Mallorca atsın ama rahat yani, rahat gelsin. Evet.
1: Gerçi üst olduktan sonra ne fark eder kimin attığı?
0: Gerçi doğru evet. Yani. Üçüncü gol.
1: Hayır, Mallorca'dan istiyoruz. Kesinlikle kabul
0: etmiyoruz. Mesebircileri üzmeyelim.
1: Tabii. Evet, bu arada evet. Samsun'da mücadele başladı. İki takıma da başarılar ve İstanbul'da Fatih Terim Stadyumunda mücadele başladı. Yine orada da iki takımımıza da başarılar. Başakşehir Kasımpaşa mücadelesi. Biz de maçlarda önemli bir şey olursa, pozisyon olursa sizlere aktarıyor olacağız. Bakalım ilk gol hangi maçtan gelir?
0: Başakşehir maçından gelebilir belki. Belli olmaz. Yani iki maçta açıkçası gole yakın maçlar ama hani kaleci kurtarışı bahsi aldığımız için biraz,
1: evet, evet, biraz
0: geç gelse de iyi olabilir. Evet.
1: Peki bir yarışa gidelim. Yarış sonrası buradayız.
2: Maç merkezi devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: 1001 Fatih, 8 numaralı Ömer'in oğlu, içeride 14 numaralı Tosfer, takipteki isimler en dıştan 3 numaralı Azerbaycan, içeriden 8 numaralı Yusuf Kaptan, önlere gelen isimler hemen arkalarında bariyer dibini 5 numaralı Miralem tutuyor. İlk virajda 7 numaralı Fennan liderliğini sürdürürken dışına çıktı 3 numaralı Azerbaycanlı. Az farkla Fennan önde. Şimdi Azerbaycan onunla baş başa oldu. Dıştaki 3 numaralı Azerbaycanlı 7 numaralı Fennan'ı yakalayıp liderliği aldı. Yarım boy öne geçti 3 numaralı Azerbaycanlı. İçteki 7 numaralı Fennan liderliği ona bıraktı. Az farklı gerisinde takipte. 2,5 boy gerilerinde 1 numaralı 1001 Fatih. 3. sırada 2 numaralı Yusuf Kaptan var. Yer dibinde 4.lükte dışında 8 numaralı Ömer'in oğlu var. Daha sonra 5 numaralı Miralem'i görüyorum. Onun dışında 10 numaralı Muniz önlere gelen bir diğer isim. Ve safkanlar bu şekilde bini geçti. 3 numaralı Azerbaycanlı iç kulvardaki 7 numaralı Fennan'ın önünde dıştan temposunu yükseltti. 1 numaralı 1001 Fatih. Şimdi 1 numaralı 1001 Fatih 800'e gelinmeden liderliği aldı. İkincilikte Azerbaycanlı var. Şimdi Fennan ikinciliğe girdi. Azerbaycanlı üçüncülükte kaldı. 1 numaralı 1001 Fatih farkı açmaya başladı. Son 600'e doğru gidilirken 3 boy gerisinde 7 numaralı Fennan var. Onun 3 boy gerisinde 2 numaralı Yusuf Kaptan. Üçüncülüğe giren isim daha geriden dışta 8 numaralı Ömer'in oğlu. İçeride 10 numaralı Munis'in gayretleri var. Son viraja çıktı safkanlar. 1 numaralı 1001 Fatih liderliğini sürdürüyor. 7 numaralı Fennan ikincilikte iç kulvarda. Dışarıda Yusuf Kaptan'ın daha geriden mücadeleye 11 numaralı Büyük Sultan'ın katılmaya çalıştığını izliyorum. 1 numaralı 1001 Fatih önde. Dıştan 11 numaralı

0: Büyük Sultan'ın gayretleri var. Ortada 2 numaralı Yusuf Kaptan, içeride Fendan ve Munis de var. Fakat 1 numaralı 1001 Fatih son 200'de gruptan ayrıldı. 2 numaralı Yusuf Kaptan, onun dışında 11 numaralı Büyük Sultan'ın gayretleri var. Fakat 1 numaralı 1001 Fatih son 100'de bu rakiplerinin 7-8 boy kadar önünde. 1 numaralı 1001 Fatih Serhat Çelik'le koşuyu kazanmayı başarıyor değerli izleyenler. 2 numaralı Yusuf Kaptan koşunun ikinciliğini elde etti. 11 numaralı Büyük Sultan 3. olurken 16 numaralı Vetcihan 4. 13 numaralı Çelik parçası da 5.'si oldu koşuda. Koşunun 1 numaralı 1001 Fatih Serhat Çelik de kazandı. 1 2 11 16 13 koşuda sıralama.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
7: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
8: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
6: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
8: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
6: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
8: Şimdi tekrar kontrol edin.
6: Yine 399 lira oldu.
8: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
6: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
9: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
8: Cezada indirim olur mu acaba ya?
9: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Radyo Spor.
4: Reklam.
2: Radyo Spor.
3: Maç merkezi devam ediyor.
10: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Sizle birlikte olmadığımız dakikalarda Vedat Muriç maçın hemen başında Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Sonra da ikinci golü kaçırdı Oğuz'la beraber.
11: Evet.
10: Ne diyorsun? Nasıl değerlendiriyorsun? Çok hızlı başladı maç.
11: Evet, iyi bir başlangıç. Üst beklediğim bir maçtı zaten. Fenerbahçe tarafında da Muriç çok güzel bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Önemlidir böyle erken pozisyonları değerlendirmek böyle deplasmanlarda.
10: Değil mi? Yani evet. Sizin... Nedir? Enerjinizi yükseltir.
11: Tabii.
10: Zaten hani deplasmandan geldiniz, yorgun bir takımsınız. Bir de dediğin gibi yani maçın başında o golle beraber.
11: Tabii yani maçın ritmini arttıracak evet. Bir hareket.
10: Ki hemen peşine ikinci gol geliyordu.
11: Evet.
10: Çok net bir fırsattı.
11: Oğuz atsa belki de maç.
10: Evet, bitmişti belki evet. De. Evet, Fenerbahçe dediğim gibi Samsun deplasmanda genelde kazanıyor. İçeride kazanamıyordu. Samsun deplasmanda başarılı oldu bir deplasman. Bu arada Vedat Muriç'ten de gerçekten çok net bir vuruş.
11: Evet.
10: Kaleci kımıldayamadı bile.
11: Golcü vuruşu diyelim. Klas bir şekilde bitirdi.
10: Evet, soğukkanlı değil
11: evet,
10: mi?
11: Evet.
10: Doğru zamanda doğru yerde ve golü de atmayı başardı. Bu arada yine Fenerbahçe hata var. Şimdi sağ taraftan etkili geliyor. Okan Koçuk ceza sahasında. Okan kaleye giden top son anda evet ve kurtardı diyeceğim ama savunmadan geldi. Bir anda Semedo kaleci evet. Karşı karşıya kaldı ama gol atmayı başaramadı. Bu arada Semedo'nun o pozisyon içinde olması da değerli.
11: Tabii. Yani bu bahsettiğimiz hani o half space pozisyonları, back stopper arası bölgeleri arama düşüncesi Fenerbahçe'de sezon başından beri var. Bu çok değerli. Zaten

0: Hani asisti de oradan yapıyorsunuz. Golü de oradan atıyorsunuz bir yerde. Bir tehlikeli pozisyon daha oldu. Üç tehlikeli pozisyon. Biri gol oldu zaten. Dakikaydı.
1: Sevgili Nazım Türknaz bizi dinliyor. Biliyorsun daha önce de Radyo Spor'da da görev yapmıştı. O
0: Evet.
1: da şu anda bizi dinliyor. Bu maç böyle bitmez demiş. Valla bilmiyorum ama maç nasıl biter hiçbir fikrim yok. Ama şu ana kadar Fenerbahçe üstün oynayan taraf ve pozisyonlara da giriyor. Şimdi yine Archie Brown'la sol taraftan pozisyona girdi ama devamını getiremedi. Sevgili Nazım'a da selamlar, sevgiler. Dedim. Samsun geri döner demiş.
0: Yani muhakkak bence bir de bir golleri var Samsun cephesinde ama
1: Sana
0: Fenerbahçe
1: bilgi mi geldi yani? Niye muhakkak
0: öyle
1: diyorsun
0: bir
1: ya?
0: hissiyat diyelim ama Fenerbahçe tarafı yediğinden fazla atar bu maç. Çünkü gerçekten geçişleri hızlı. Çok aktif bir oyun var şu an Fenerbahçe tarafında.
1: Çok hızlı hücuma kalkıyorlar. Ama
0: Evet.
1: Samsunspor'un da sen hani sabahtan beri söylüyorsun mutlaka gol bulmasını bekliyorsun.
0: Evet.
1: Fenerbahçe'nin gerçi yani ligde de Avrupa'da da hani savunma zafiyetlerini zaten biliyoruz.
0: Yani sistem kaynaklı diyelim o
1: Evet.
0: da.
1: Bir de bu maç üzerinde biraz daha yorgunlar diye düşünüyorum. Bu arada bir vuruş Başakşehir kaçırdı. Kasımpaşa, Feyzullayev kaçırmayı başardı pozisyonda.
0: Evet.
1: İyi bir şut pozisyonuydu. Sevgili Nazım'a da tekrar selamlarımızı ve sevgilerimizi iletelim. O da TV'de şu anda görev yapıyor. Yine birçok kanalda. Eskiden de burada birlikte yayın yaptığım kıymetli
0: O.
1: bir dostum sevgili Nazım
0: Selam
1: Türkmez'e
0: olsun.
1: sevgiler, saygılar. Özledik onun böyle Anadolu meşhur yemeklerini. Yemek tariflerini
0: Yemek
1: pardon,
0: tarifleri.
1: yemeklerini diyorum. Yemek tariflerini. Yalnız tarif ederken şöyle yani her mesela işte Kayseri'yi konuşuyorsun.
0: Evet.
1: O Kayseri'nin şu meşhur diyordun.
0: Hemen
1: Evet.
0: geliyor.
1: Yağlama.
0: Çok iyi.
1: Ya
0: Çok
1: bir
0: iyi.
1: dakika ya. Antalya'nın İşte neydi? Sevgili Romano Selim de bilir. Tahinli piyazı.
0: Tayini biraz.
1: Tahinli piyaz ya arkadaş. Tahinli
0: Evet.
1: piyaz nedir ya? Bir dakika. Gelemiyorsun bile. Sevgili Nazım'la çok keyifli yayınlarımız oluyordu. Bu arada Başakşehir etkili geldi. Ceza sahasına bir kafa dışarıda. Bu kez de Şov
0: Kaleyi
1: Murat'ı
0: tutturamama
1: kaçırdı.
0: durumu var Başakşehir'de de.
1: Evet. İkidir kaçırıyorlar. Bu da bayağı net pozisyon bu arada.
0: Evet.
1: Buraksa arkadaki oyuncu daha net bir kafa
0: Sanki
1: vuruşu
0: kapatacak gibi değil mi?
1: yapabilirmiş.
0: Evet,
1: Evet.
0: pozisyonu.
1: Çünkü bayağı net gelmiş.
0: Evet.
1: Az önce Semedo'nun pozisyonunda da Okan Koçuk son anda dokundu mu bilmiyorum ama mutlak bir gol pozisyondan yararlanamadı. Karnın acıkmış diye bana mesaj yollamış da Bege. Yok yok iyiyim iyiyim. İyiyim. Bugün iyi yedik
0: Evet.
1: diyelim. Karnımızı doyurduk. Evet dakikalar onu gösteriyor ve Samsunspor 0, Fenerbahçe 1 skoru devam ediyor.
0: Yani
1: Bebek.
0: Dirkay da bu arada kendine o kadar iyi bakmış ki hani sanki yedek kulübesinde görev bekleyen bir oyuncu gibi
1: Bence görev verse İsmail Hoca şu anda
0: oynar
1: görev
0: gibi değil mi?
1: oynar. Avrupalılar ama bu işi
0: Evet,
1: biraz daha
0: gerçekten ilham.
1: profesyonel görüyor ya.
0: Evet.
1: Yani futboldan sonra özellikle mesela Brezilyalı oyuncular için aynı şeyi söyleyemem.
0: Değil, evet. Doğru.
1: Arjantinli veya da Brezilya daha çok söyleyeyim de hadi. Ya bakıyorsun Ronaldo'yu tanıyamıyorsun. Bizim eski oyuncularımızın da birçoğuna söyleyemem.
0: Doğru.
1: Hani yakından da tanıdığım isimler var. Bakıyorsunuz neredeyse iki katına falan çıkmış. Bu arada sert bir hareket. Halil Umut Meler sarı kartını gösterdi. Samsun'da bir sakatlık var. Oraya da bakıyoruz. Yerde kalan bir Samsunsporlu oyuncu var. Kemen mi sarı kart gördü Başakşehir'de?
0: Evet.
1: Var mıydı pozisyon?
0: Var. Evet, sarı
1: Kırmızı olur
0: kart.
1: mu? Ağır mı olur?
0: Yani sarı kartlık bir pozisyon. Bu kadar da hani bileğe hareket yok çünkü orada.
1: Evet,
0: Sarı
1: biraz
0: kart normal.
1: sakınmış
0: Evet.
1: ayağını ama bilmiyorum. Var da bir inceleme olur mu? Kemen sarı kart gördü. Başakşehir'de dakikalar 12'yi gösterirken Samsun'da Samsunspor 0, Fenerbahçe 1 skoru devam ediyor. Şöyle bir Avrupa liglerine de bir bakalım nerede ne var. Manisa Bodrum mücadelesi başladı. 0-0'lık beraberlik. TFF 1'de. Deportivo Valencia karşısında 2-1 önde. İspanya'da.
0: Çok iyi.
1: Hollanda'da Twente Cambuur karşısında 2-0 önde dakika 43. Portekiz'de Moreirense Kasapia deplasmanında 1-0 önde. Westerlo 2, Zultavaregem 2 oldu. Sultan Aragem geri dönüştü. Döndü daha doğrusu. Mallorca Kuta karşısında 2-0 önde ve mücadele böyle devam ediyor. Orada bir gol lazım.
0: Bu arada şu İrfancan'ın pozisyonu tarafında da yani Samsunsporlu oyuncuya sarı kart çıkmadıysa nasıl çıkmıyor mesela? Net bir basma var.
1: Burada mı?
0: Tabii.
1: Bilmiyorum, çıkmadı.
0: Yani direkt hakemin önünde olan bir pozisyon. Bariz.
1: Çıkmadı mı?
0: Yani bir ekranda Halil Umut Meler sarı kartı verirken diğer ekranda vermemesi ilgili hakemin, enteresan. İşte burada bu standart olmayışı konusu.
1: Yasin Hoca bu arada onu söyleyeyim.
0: Evet, Yasin vermeyişi. Enteresan bir durum.
1: Evet, Vedat Hoca da Vedat Muriç de ondan bahsetti aslında. Hani bir basma var dedi. Sarı kart istedi ama. Burada Yasin Hoca, Yasin Kol faul verdi sadece. Şimdi tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanıyor Fenerbahçe. 13. dakika, kaleyi vurur mu? Bence vurur. Ya da vurmalı mı?
0: Deneyebilir.
1: Bence
0: deneyebilir.
1: Denemeli. Öyle bir pozisyon.
0: İyi bir pozisyon. Çapraz iyi bir pozisyon.
1: Tam böyle yakın köşeye kapatabilirsin.
0: Yani yakın olabilir, ama uzak olabilir.
1: Oğuz geldi. Evet. Bu kurtarışa mı girer?
0: Şut bu artık. Evet.
1: Şut mu bu?
0: Tabii. Olmalı.
1: Peki. Bakacağız şut mu değil mi? Birazdan anlayacağız. Öyle mi? Ha, duran toplardan kaleciye gidenler sayılmıyormuş şut olarak. İlginç.
0: Enteresan.
1: Neyse, bunu da yeni öğrendik. Bak, demek ki bilmediğimiz şeyler de var ya. Sevgili Görkem bu bilgiyi verdi. Birazdan anlayacağız Görkem. İstatistiklere yansıdıysa, yansırsa o zaman sayılıyor demek ki diyeceğiz. Bu arada Fenerbahçe yine etkili geliyor ceza sahasına. Yerde kaldı. Yasin Hoca devam ettirdi pozisyonu. Başakşehir az önce kaçırdı sevgili dinleyiciler. Tehlikeli bir pozisyonda ama.
0: Ya bu da foul bu arada. Oğuz'a yapılan pozisyon.
1: Yok, kaleye vurmuş da. O faul, doğru.
0: Evet.
1: Evet, bu arada sayılmadı. Doğru söylüyor sevgili Görkem. Devam edelim. Ne demiş? Evet. Bu arada Camavinga ve Alvarez konusunda da yani duyumlarımız çok da gerçekçi değil. Şu anda aldığım bilgiler.
0: Ligin dengeleriyle oynayacak oyuncular bunlar.
1: Evet, yani %1 ve %0 gibi bir istatistik vermiş Galatasaray'a yakın bir gazeteci dostum. Hmm. İsmini söylemeyeyim. Evet, kaynağım. Kaynağın ismi söylenmez biliyorsun.
0: Tabii, doğru.
1: Evet. Kaynak kim? Neyse, kaynak. Geçelim oraları.
0: Orada bir sakatlık oldu.
1: Evet.
0: Fatih Kaya oyunlanırken çıkıyor.
1: Şanssız bir pozisyon. Kasında çekme oldu ama çok şanslı bir pozisyon yani.
0: Evet. Sekongo girdi.
1: Sekongo. Evet, yani belki Samsunspor'un daha hayran olabilir bu değişiklik.
0: Değil mi? Değil mi sanki?
1: Evet, çünkü daha koşucu bir.
0: Evet, atlet bir oyuncu, doğru.
1: Atlet bir oyuncu. Hani orada Şikrin yeri Ake'yi zorlayabilir. Evet, tekrar bir Başakşehir maçına bakalım. Şimdi köşe vuruşu kullanılıyor. Ceza sahasına bir orta, savunmadan dönen top ama değerlendiremedi Başakşehir. Tekrar bir Samsun'a gidelim. 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü devam ediyor. Samsunspor biraz dengeyi sağladı mı, ne dersin, yoksa hani yani
0: genel olarak zaten hani oyuna ortak olmayan bir Samsunspor beklemiyorduk maç önünde de. Şu an hani oynanan ilk 16 dakika tarafında da aslında hep oyuna ortak olmaya çalıştı Samsunspor. Ki Fenerbahçe tarafında da hani ilk 7-8 dakikada verdiği 3 geçiş bundan kaynaklı. Bence yanlış bir strateji. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi takımları bir ilk 15 dakika durdurmak gerekiyor. Erken gol yememek gerekiyor. Sonrasında da tabii oyuna illaki dahil olursunuz ev sahibi olarak.
1: Burada erken bir gol geldi. Belki takımın bütün oyun planı bozuldu. Samsunspor gelecektir. Onu tahmin ediyorum. Bu arada Başakşehir çok tehlikeli geliyor. Şomuradov ve Topal'larda. Başakşehir Şomuradov'la 1-0 öne geçti. Dakikalar 17'yi gösterirken sevgili dinleyiciler, Kasımpaşa karşısında zaten iyi oynuyorlardı. Üst üste atakları vardı ve en sonunda da gol atmayı başardılar. Burada tabii kaleci Giannitis'in çok büyük bir hatası var. Topu tuttuktan sonra evet, burada savunmayı da çarptı. Da yapacak.
0: Şandallerler ya, pozisyon olarak.
1: Büyük bir şanssızlık. Aslında kalecinin kucağına gidecek bir top.
0: Değil mi?
1: Evet. Bir anda kendi kalesinde. Ama tabii kaleciden başlayan bir hata. Yine kalecinin bir degajı sonrasında çok yakın düştü. Yani taç çizgisi kenarındaki bir arkadaşına pas, hemen oyunu Daha doğrusu başlatmak istedi. Sonrasında Başakşehirli oyuncunun araya girmesi, sonra başka bir pas ve üstüne Şomradov'un golü. Evet, iki maçta da birer gol var.

0: Bir Samsun'a dönelim. Şimdi Fenerbahçe köşe vuruşu kullanacak. Dakikalar 17'yi gösterirken sevgili dinleyiciler, ceza sahası kalabalık. Şimdi İrfan Can Kahveci paslaşarak kullandığı, aslında Greenwood orada boştu ama nedense oraya bir pas gelmedi. Oğuz'a bir pas. Oğuz muhtemelen vuracaktır diyeceğim. Hayır, vurmadı. Şimdi sol tarafa, ceza sahasına bir orta gelir mi? Geldi ve son anda
1: Çok
0: Vedat
1: tehlikeli pozisyon.
0: Muriç. Evet
1: Evet.
0: tabi boş kaleye atıyordu. Ama Samsun Sporlu savunma oyuncusu, yalnız müthiş bir orta, ben sana söyleyeyim.
1: Yani tam bir
0: Mesela
1: asist aslında bu. Orta değil.
0: Vedat Muriç de kafayı hazırlamış zaten. Hatta
1: Evet.
0: İsmail Hoca da kafayı
1: O
0: vurmuş
1: da kafayı vurmuş.
0: o anda. Ama
1: Evet.
0: gelmedi. Evet, Başakşehir'de kaçırmaya devam ediyor. 1-0 önde ama şu ana kadar hani 2-3 olabilirdi. Bilmiyorum, ne
1: Evet.
0: dersin?
1: Yani çok açık veriyor Kasımpaşa savunması.
0: Üst üste pozisyonlar.
1: Evet.
0: Tekrar Samsun'a dönen Fenerbahçe köşe vuruşu kullanıyor. Etkili olamadı, uzaklaştırıldı ama atak devam edecek. Dönen topta bu kez kaptırdılar. Bakalım Samsunspor hızlı çıkabilecek mi derken. Onların zaten oyun planında öyle bir hızlı çıkış yok
1: Yok.
0: Samsunspor'un.
1: Yok. Oyunu oynama üzerine
0: Evet,
1: kurulu.
0: böyle bir demlendiriyorlar oyunu yani. Pas yapalım, bol bol rakip üzerimize gelsin.
1: Evet.
0: Bunu bolca yapıyorlar. Şu ana kadar da yaptılar. Bu arada yine kaçtı. Başakşehir üst üste kaçışıyor. Yani şu ana kadar, az önce ben 2-3 dedim ama belki az bile söylemiş olurum. Bir Samsun'a dönelim. Şimdi Samsunspor etkili geliyor. Ceza sahasına bir orta Ederson çıktı ve kontrol etmeyi başardı. Sonrasında da eliyle oyunu tekrar başlattı. Ne diyorsun, Fenerbahçe şu ana kadar istediği oyunu oynadı mı sence? Ya da oynayabildi mi, istediklerini yapabildi mi pozisyonları haricinde?
1: Ya maçın oynanma şekli tam Fenerbahçe'nin istediği gibi aslında. Tam bu sekanslarda bir 2-3'ü bulsa Fenerbahçe iyice rahatlar ama tabii Samsunspor tarafı da çok tetikler oynuyor.
0: Evet.
1: Açık bir maç her zaman favori tarafın isteyeceği bir maç şeklidir. Ama tabii ilk 15 dakikadaki o rüzgarda yavaş yavaş kırılıyor Fenerbahçe'den. Onu da söylemek lazım.
0: Yani aslında ikiye atıp belki rahatlaması lazım.
1: Evet. Yani Oğuz'un pozisyonu çok kritik bir pozisyonda aslında bu minvalde
0: Değil
1: bakıldığında.
0: mi?
1: Evet.
0: Oğuz'un pozisyonu sonrasında mı, öncesinde mi, korner pozisyonu arka direkte bomboş
1: Doğru.
0: atamadı hatırlarsan.
1: Doğru.
0: Çok net bir fırsattı. Bilet fiyatları bu arada, Samsunspor maçı niye bu kadar az diye bize kendi, bu arada Samsunspor etkili geldi. Şimdi ceza sahasına bir orta, son anda Seme de
1: Evet.
0: uzaklaştırdı. Örneğin maraton 5000 liraymış diyor sevgili
1: Samsunspor
0: Nazım.
1: maçında.
0: Evet, o yüzden taraftar gelmemiş ve protesto etmiş.
1: Yani evet
0: Mesela buna
1: büyük.
0: katılıyor musun? Yani büyük maçları biraz fırsat bilip böyle, hani çok özür dileyerek söylüyorum ama tırnak içinde, yani sanki böyle yolunacak kaz arıyorlar gibi.
1: Ya
0: Hani
1: yanlış bir
0: büyük
1: strateji.
0: maçlarda çok yüksek fiyat.
1: Evet.
0: Ne gerek var ya?
1: Yanlış bir strateji.
0: Yani sürümden kazanın. Bu maçta da kazanmayın ya.
1: Ya stadın full çektiği yerde zaten her türlü kazanırsın.
0: Bu arada Mallorca'da 3. golü bulmuş dinleyicimiz için az önce sormuştu.
1: Çok iyi.
0: Onun için de bir gol geldi. Umarım iyi bir kazanç elde etmiştir Ozan Bey. Evet, biz de maç önde hani konuştuk, neden bu kadar az taraftar var. Meğer böyle bir protesto edilmiş. Var mı burada bir şey?
1: Ya standart bir foul bakıldığında.
0: Kart falan olur mu?
1: Yok artık bir durum yok. Yani en çok
0: Olmaz değil mi?
1: ucuz bir kart olurdu. Burada Kante'ye verilseydi.
0: Evet, şimdi Samsunspor serbest vuruş kullanacak. İstanbul'da 1-0 Başakşehir'in üstünlüğü var. Samsun'da da Fenerbahçe'nin 3. dakikada Vedat Muriç'in attığı golle 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Farkı artırabilirdi sarı lacivert takım ama değerlendiremedi. Bakalım Samsunspor'da yavaş yavaş maça ortak olmaya çalışıyor bizim gördüğümüz kadarıyla.
1: Evet.
0: Bence 2'yi bir şekilde atıp, dediğim gibi hani kapıyı kapatmalı bana sorarsan. Ya da en azından kapıyı bayağı kapatmalı.
1: Ya tabii Samsunspor'a karşı 2-0 öne geçseniz bile maç öyle çok yavaş bir ritimde geçmez. Yani zor bir rakip Samsunspor her rakip için, her takım için. Dolayısıyla hani burada yakaladığınızı atmak zorundasınız bu tarz maçlarda. Çünkü yani gerçekten Samsunspor da iyi geliyor. Tehlikeli
0: Bak,
1: ortalar
0: evet.
1: sağlı sollu.
0: Yine geldiler.
1: Evet.
0: Çok
1: Yani 1-0
0: tehlikeli bir
1: devam
0: atak.
1: etmesi zor bir maç. İki taraf açısından da.
0: Evet, çok da hani böyle güzel ataklar yapıyorlar yani,
1: Tabii tabii
0: aklı başında,
1: etkili.
0: görerek, bakarak.
1: Evet.

0: Evet, şurada mesela bir Arap Asası daha yavaş olsa, evet, evet, iyi denemeler yapıyorlar. O yüzden onu söyledim. Yani Fenerbahçe'nin mutlaka iki atması lazım. Rakibin o direncini biraz daha kırması lazım. Bak, bu da mesela iyi bir pozisyon.
1: Çok iyi bir pozisyon, evet.
0: Oyuncu ayağını sokabilse bir anda maç 1-1 olacaktı ama değerlendiremedi Samsunsporlu oyuncular. Bu pozisyonda mücadelede 1-1'lik beraberlik, evet. 11.500 TL numaralı bileti. Yani çok fazla ya. Ya bilmiyorum yani, bunu bir fırsata çevirmemek lazım.
1: Ya aksine güzel bir pazar gecesi akşamı bir futbol şöleni tadında aslında taraftarı buraya çekmek gerekir. Doğru bir yaklaşım değil. Tutacak da bir yaklaşım değil yani. Dünyanın hiçbir
0: yerinde. Zaten tutmamış.
1: Yani iki tutmamış da zaten.
0: Çok az seyirci var. Hani Samsun gibi bir yerde.
1: Evet, yani bilet fiyatları daha düşük olsa zaten daha fazla kazanırdı muhtemelen kulüp.
0: Şu rağbetten dolayı. Yani çok az seyirci var.
1: Evet.
0: Biliyorum, herhalde 10 bin kişi belki vardır, belki yoktur. Çok emin değilim.
1: Doğru.
0: Diğer türlü stat dolu olacaktı.
1: Tabii, o baskıyla birlikte ayrı bir oyun oynanır.
0: İlginç. Yani buradaki tabii stratejiye bir şey söyleyemiyorum ama bazen yapıyor ama.
1: O
0: yani
1: da ayrı bir meziyet tabii, yani strateji tarafından. Evet.
0: Dediğin gibi yani böyle bir maçta stadın dolu olması herhalde senin en çok senin işine gelir.
1: Yani isteyeceğin şeydir.
0: Tabii. Rakibin güçlü bir takım zaten. Evet. Senden her anlamda güçlü bir takım. Ne oldu burada? Bir kenarda bir oyuncuya sarı kart çıkardı Yasin, evet, Hoca.
1: Yedek kulübesi tarafında, Samsunspor yedek kulübesine.
0: Evet, herhalde orada bir itiraz oldu ya da bilmiyorum, bir tepki oldu. Bir sarı kart geldi. Evet, dakikalar 27'yi gösteriyor. Mücadelede Samsunspor 0, Fenerbahçe 1 skoru devam ediyor. Şöyle bir İstanbul'a bakalım. Başakşehir-Kasımpaşa maçında da Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Biz de bir reklam arasına gideceğiz sevgili dinleyiciler. Birazdan saat başında tekrar buradayız.

0: Maç Merkezi devam edecek.
1: Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
5: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
6: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
7: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
8: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor

0: teşekkür ederiz.
1: Radyo Spor.
2: Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Radyo Spor.
3: İnancın olduğu her savaşın sonundaydı zafer.
4: Yunanlıların 6 aydır geçilmez dediği yer 6 saatten kısa bir sürede geçilmiştir. Rakibi küçümsemeden girilen savaşların sonundadır zafer.
5: Hazır mısınız? Dediğinde Başkomutan Gazi Mustafa Kemal,
4: toplanırdı coşkulu millet bir araya. İnanarak kazanıldı.
3: Önce vatan deyip kazanıldı.
4: Zafer bizimdir sesleri yankılandı. Sevinçle kutladı komutan zaferi. Askeriyle, halkıyla, kadınıyla, çocuğuyla.
3: Zafer bayramınız kutlu olsun.
1: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
6: Radyo Spor.
7: Maç merkezi devam ediyor.

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Şimdi sağ taraftan Greenwood'la bir atak gerçekleştirecek. Evet, merkeze döndü ve kaptırdı mı? Yok. Bu kez soldan gelişecek atak. Oğuz'dan şimdi bir orta. Samsunspor savunması uzaklaştırdı. Erhan Bey ne demiş? Pozisyonu yorumlamayın demiş. Galatasaray maçında yaptığınız penaltı yorumları için demiş ya, futboldan anlamıyorsunuz. Eyvah eyvah. Ya da taraflısınız. O yüzden yorum işlerine girmezseniz seviniriz demiş Erhan Bey. Peki Erhan Bey, sizin için öyle yaparız. Yorum yapmayız pozisyonlarda. Teşekkür ederiz. Yorumlarımızı beğenmemiş Erhan Bey. Penaltı yani. Galatasaray maçına ne demeliydik yani? Penaltı değil mi demeliydik? O zaman mı futboldan anlayacaktık yani? Öyle mi olmalıydı Erhan Bey?
1: Yani olmayan penaltı da penaltı demeyeceksin abi. Senin hatan ya.
0: Çok çok büyük hata yaptık. Peki. Beğenmeyebilirsiniz ya yorumlarımızı. Yani katılmak zorunda değilsiniz. Aynı fikirde olmak zorunda değilsiniz. Siz başka türlü düşünebilirsiniz. Siz daha fazla futboldan anlayabilirsiniz. Ama biz işimiz bu. Yorum yapmak. Doğru mu?
1: Dilimiz döndüğünce. Evet.
0: İşimiz doğru yapmak. Şey, yorum yapmak. Beğenmeyebilirsiniz. Saygı duyuyoruz.
1: Evet.
0: Herkesin sonuçta bir şeyi var. Nedir o? Futbol bilgisi var. Herhalde biz de burada futboldan biraz anladığımız, spordan anladığımız için burada oturtturuyorlar. Ama size hitap etmeyebiliriz sevgili Erhan Bey. Yorumlarımız size geçmeyebilir. Buna da saygı duyuyoruz yani. Burada kimsenin fikrini değiştirmek durumunda değiliz.
1: Muhakkak.
0: Evet, dakikalar 31'i gösteriyor. İki maçta 1-0 devam ediyor. Fenerbahçe golü attı ama sonrasında bir süre daha aslında denedi ama böyle dakikalar geçtikçe Samsunspor daha fazla oyuna ortak olmaya başladı diyorum ben.
1: Evet, 60'a yani 40
0: yorum
1: gibiydi.
0: Yorum yapmadan nasıl değerlendirirsen sevinirim yani.
1: Tabii yani çok da yorum yapmayalım. Evet. Kızıyor dinleyicilerimiz. 60'a 40 başlayan bir oyundu aslında. Temelde Fenerbahçe lehine. Zamanla dediğin gibi 55'e 45, 50'ye 50 şeklinde devam eden bir yapısı var oyun tarafından. Tabii Oğuz'un kaçırdığı pozisyon çok değerli bir pozisyon Fenerbahçe'nin aslında. 2'yi bulsa çok daha farklı bir seyri olabilirdi maçın. 1-0 hala her iki tarafın da ciddi anlamda ortak olduğu bir durum. Hatta 2-0 bile tehlikeli bir skordur yani, ama tabii 2-0'ın ayrı bir rahatlığı da vardır. İkinci yarı tarafında hani yavaş yavaş hani konuşmaya başlarsak 2'yi bulamazsa Fenerbahçe ilk yarıdan ikinci yarı başında Samsunspor baskısı bekleyebiliriz. Ama tabii Fenerbahçe'de geçişlerde gerçekten çok kolay geliyor derken.
0: Oo, bu arada inanılmaz evet. Kaçırdı.
1: Yani Samsunspor karşılama tarafında çok ciddi bir blok karşılaması yaratmadı şimdiye kadar yarım saatlik dilimde. Bu da tabii maçın çok akışkan geçmesine yol açıyor.
0: Atak hala devam ediyor. Evet. Fenerbahçe tehlikesi, bir türlü şut imkanı bulamadılar. Şimdi buldular. Guendouzi kaçırdı. Guendouzi öncesinde Oğuz mu, Archie Brown mı kaçırdı?
1: Sanırım Vedat Mor işte pozisyonunda bir kafa vuruşu vardı.
0: Sanki
1: orada.
0: Uzun saçta olduğu için diyorum. Hmm. Oğuz'un ilk pasında kaçıran
1: olabilir.
0: Çünkü kaleye vurdu orada. Oğuz'un kaleci Okan'ın bir müdahalesi var.
1: Doğru.
0: Sonra sekti gördüğüm kadarıyla. Ve değerlendiremedi. Yani küçük de olsa bir müdahalesi
1: var.
0: Vardı evet. Orada pozisyonda. Samsunspor 0 Fenerbahçe 1 skoru devam ediyor. Şimdi Fenerbahçe sol taraftan gelmeye çalışıyor. Etkili geldi Archie Brown ama
1: çok kötü 4, çevirdi.
0: 3 arkadaşı var. Evet. Hepsinin ortasına çıkardı. Yani bu kadar görerek nasıl yanlış pas atarsın?
1: İşte evet, servisi yapmadan önce şöyle bir kafayı kaldırmak lazım.
0: Yaptı orada. Aslında ama yani hiçbir arkadaşının olmadığı bir yere.
1: Evet, bir de artık kale ağzını orada çevirmek lazım. Hani 3-4 tane oyuncu hücum durumunda. Öyle bir top atmak lazım ki öyle sert yerden de değil, hafif yerden.
0: Erhan Bey demiş ki bütün otoritelerin penaltı değil dediği pozisyona penaltı dediğiniz için bu beni rahatsız etti, ama bu benim düşüncem yani. Ben orada müdahale gördüm. Gördüğüm için de hani bunu takım ayırt etmeksizin aynı şeyi Göztepe'li oyuncuya, Galatasaraylı oyuncu yapsaydı aynı şeyi söyleyecektim. Siz hani otoriteler hani kural koyucu değil. Geçen haftaki, bu arada Fenerbahçe yine etkili geliyor. Archie Brown yine içeriye çevirdi. Mesela bir pozisyonda kaleye vurmayı düşünmez mi?
1: Değil mi artık
0: ya,
1: bir çaprazdan?
0: Bir vur kardeşim evet. Ya bu nedir her? Hiç kimse yok. Sürekli orta yapıyorsun şu pozisyonda. Archie Brown'mış ya.
1: Hmm.
0: Ve Okan...
1: Yok, Vedat Muriç kafayı vuruyor da Archie Brown şutu çekiyor.
0: Şu pozisyonda. Orta yapıyor. Ha, sonrasında Muriç direkten dönmüş. Evet. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Sonuçta geçen hafta Trossard'ın pozisyonunda da bazı otoriteler hakem, eski hakem bence burada kırmızı kart yok dedi ya.
1: Evet.
0: Yani bu şiddetli bir hareket değil dedi mesela. Yani yanındaki yorumcu kalkıp koltuğu terk edip gidiyordu. Hocam şaka mı yapıyorsunuz diye.
1: Evet, evet.
0: Evet, bu arada Fenerbahçe etkili geldi. Okan Koçuk gole işte izin vermedi. Greenwood'u çok ortalıkta göremedik. Yani biz siz rahatsız olursunuz, başka dinleyicimiz mutlu olur diye zaten yorum yapmıyoruz. Bunu daha önce siz zaten biliyorsunuz, sürekli dinliyorsanız. Sadece fikrimizi söylüyoruz. Bu bizim fikrimiz. Tabii ki aynı fikirde olmak zorunda değilsiniz.
1: Evet, yani 35 dakikalık bölümde ya aksiyonların çok içinde olmasa da bağlantıların içindeydi aslında Greenwood. Hani o tarafta da çok hani kaybolmuş bir durumu yok bence. Özellikle Galatasaray-Göztepe maçında ilk 45 dakikada Yunus Akgün'ün kayboluşunu gördükten sonra yani bunu kayboluş olarak tanımlamak doğru olmaz. Onu söylemek lazım. Yani kaliteli bir oyuncu Greenwood. Her zaman tehdit yaratabilecek bir oyuncu.
0: Bu arada Okan Koç'un da 3. kurtarışı oldu.
1: Evet, üst üste 2 kurtarış tarafında.
0: Ama Başakşehir mücadelesi için aynı şeyi söyleyemeyiz. Başakşehir golü attı. Sonra var ama yok. Yani aslında sürekli rakip yarı sahadalar.
1: Doğru.
0: Ama gol konusunda ya da pozisyon bulma, şut atma konusunda şu ana kadar çok da istediklerini yapamadılar diyorum ben. Bilmiyorum, katılır mısın?
1: Doğru. Bu arada Fenerbahçe tarafı da yine kendi solu, rakip sağ kanadı çok iyi kullanmaya başladı. Yani zaten orada biraz Oğuz'la etkili oluyordu ama hali hazırda bu özellikle 2'ye 1'lerde Samsun Sporlu oyuncuların adama gitme eğiliminden dolayı, alanı boş bırakma eğiliminden dolayı çok ciddi anlamda bir boşluk oluşuyor orada. Yani karşılama tarafında Samsun Spor gerçekten çok sınıfta kalıyor şu an. Onu söyleyelim, yani Süper Lig standardının çok altında bir karşılama performansı. Fenerbahçe'nin bunu mutlaka değerlendirip 2-3'e gitmesi gerekiyor. Yani kolay açıyor çünkü şu an Fenerbahçe Samsun Spor'u, özellikle kendi birinci bölgesinde. Rakibin birinci bölgesinde.
0: Evet, katılıyorum sana. Fenerbahçe'nin eğer bu maçı rahat bir şekilde kazanması için mutlaka ikiye atmalı. Bu arada yine Greenwood'da geliyor. Bir şut Okan. Kale boş, değerlendiremediler.
1: Çok sert bir vuruş.
0: Greenwood'dan ama ikinci pozisyon offside'de, onu söyleyeyim. Greenwood'un pozisyonu yalnız alır almaz bakar mısın?
1: Müthiş bir vuruş. Harika
0: müthiş
1: kapattı.
0: Müthiş bir vuruş.
1: Evet. Biraz köşeye gitse sanki gol olurdu.
0: Ama Okan Koçuk da iyi bir yerde durmuş.
1: Yani Greenwood da böyle bir oyuncu işte. Hani

0: Yani sezon başında 4-1-4-1 ile başladı. Elinde Fred Bartu, hani bu oyuncular ön plandaydı. Sonrasında gelen tepkiler o şu bu. Hoca tamam dedi, 4-2-3-1'e geçiyoruz. Şu an çok iyi oynatıyor. Artık hani İsmail Kartal'ın da, Sayın İsmail Kartal'ın da hak ettiği desteği alması gerekiyor camiası tarafından.
1: Katılıyorum sana. Belki ilerleyen haftalarda bunu daha net göreceğiz sonuçlara bağlı olarak.
0: Çünkü hani takım Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. Lyon'u eledi. Yani maç günü gönderisine Fenerbahçe ana hesabının, X hesabının altında şöyle yorumlar vardı. O evet, takım İsmail Hoca'ya rağmen gitti falan. Yani ya da alınan galibiyetlerde böyle. Yani bu haksız artık bunlar.
1: Çok vardı böyle yorumlar.
0: Yani haksız yorumlar bunlar.
1: Sevgili Cesur Bey, yürüyüş yapıyorum ama sizi dinliyorum. Alper Bey'e de selamlar, sevgiler selamlar demiş. Levent abi, Allah sabır versin sana demiş. Yorum yapmasam programın ne anlamı var demiş. Yani evet, yorum da yapıyoruz. Yapmakta zorundayız, zaten işimiz bu. Yoksa bize de gerek yok. Ama bu koltuğu birileri işgal edecek. Hani ben olmasam bir başkası.
0: Doğru.
1: İşgal edecek. Ben 7 yıldır bilmiyorum, dilim döndüğü kadar tarafsız olmamaya, taraflı olmamaya çalışıyorum. Zaten tarafa karşı bir isyan ettiğim için aslında belki böyle bir mesleğe geldim, girdim.
0: Evet.
1: Yoksa aslında dışarıda ben çok rahatlıkla, sen de biliyorsun.
0: Doğru.
1: Çok büyük şirketlerde, çok önemli pozisyonlarda hala çalışabilirim.
0: Doğru.
1: Ama bu işi sevdim, dinleyicilerimizi sevdim. İşte sohbet ediyoruz karşılıklı, saygı çerçevesinde. Futboldan anladığımı düşünüyorum. Bilmiyorum, yani anlamasam herhalde 7 yıldır haftada 20 saat yayın olmaz diye tahmin ediyorum.
0: Sadece futboldan anlamak değil, tahmin tarafı da ayrı bir konudur. Yani hani bazıları da futbolu çok iyi anlar ama tahmin yapamaz. Bazıları iyi tahmin yapar ama futboldan hiç anlamaz. Yani sendeki durum bana göre çok full artı full.
1: Basketbolu mes geçme ya. Ben
0: ki evet, basketbolda var tabii. Farklı branşlarda da.
1: Çok konuşmuyorum. Evet. Bak, tenisim var, voleybolum var.
0: Oralarda da gerçekten
1: sporu seviyoruz yani.
0: Evet, sporu seviyoruz, evet.
1: Ama spor güzel bir şey. Mesela ben hep böyle düşünüyorum. Hani spor sevgisi yüksek olan insanların hakikaten hayatta
0: aktif
1: de,
0: değil mi?
1: Evet yani her anlamda gerçekten olaya bakış açıları biraz daha farklı oluyor.
0: Doğru.
1: O yüzden mesela çoluğumu çocuğumu da sporla birlikte büyütmeyi neden gördüm? Çünkü Başakşehirli oyuncuların
0: dağlara taşlara bu kadar da
1: kaleye bulmayan şutları bu arada Okan Koç'un 4. kurtarışı gelmiş.
0: Çok iyi.
1: Yani biz 5 kurtarış dedik.
0: 5 kurtarış dedik.
1: Zaten 4'ü geldi ilk yarı bitmeden ama Başakşehir maçında aynı şeyleri söyleyemiyoruz. Çünkü yok.
0: Kaleye şut yok. İsabetli.
1: Evet. Yani çok
0: kaleye şut var ama isabetli yok.
1: Güzel de pozisyonlarda kaçırıyorlar diyelim.
0: Evet.
1: Dakikalar 41 ve mücadelede bu arada Vedat Muriç'in kafa vuruşu kaleci Okan. Bu da 5. kurtarış oldu. İlk yarıdan geldi. Neredeyse bahsimiz kaç orandı?
0: Bir bakalım, kontrol 2-40 edelim. 2-40
1: herhalde.
0: Bayağı 2-40. İyi bir oranı vardı.
1: Ama Başakşehir maçından yatacağız herhalde. Ama demiştim yani, tek tek isterseniz oynayabilirsiniz. 2-40,
0: evet, doğru.
1: Değil mi? 2-40 mıydı?
0: Evet, güzel bir oran.
1: Güzel bir oran. İlk yarıdan geldi diyelim. Eren Bey'i ben çok seviyorum. Yani kıymetli bir dinleyicimiz ama hani biraz bazen çok hani duygularına yenik düşüyor. Yani illa da taraf olmam isteniyor. Çünkü ben öyle bir yorum yapmıyorum. Ben gördüğümü değerlendiriyorum. Dediğim gibi doğru, katılmayabilirsiniz. Bazen Alper'le de çok ayrı düşürüyoruz. Yani o farklı yorumluyor, ben farklı yorumluyorum ama birbirimize saygı duyuyoruz. Onun bakış açısına göre bazen olmuyor. Ya da ben farklı düşünüyorum, o belki sizinle aynı fikirde oluyor. Olabilir bunlar, gayet normal yani.
0: Ya futbolun bir doğrusu yok bu arada. Hani farklı oyun yapıları, farklı skorlar, farklı durumlar çok farklı yorumlanabilir. Zaten tek doğru olsaydı futbolda felsefeler olmazdı yani. Tiki taka, işte catenaccio, İşte İtalyan ekolü, Alman ekolü, Avusturyalı takımların hani o disiplinli koşucu ekolü gibi gibi hani böyle ekoller olmazdı. Her ekolün başarılı olduğu yan da var, başarısız olduğu yan da var. Çünkü aslında hani bir spor da olsa bir mühendislik dalı gibi, yani farklı farklı mühendislikte trade-off denilen bir kavram vardır. Bir yerden alırken diğer yerden verirsin. Her zaman sonsuz kazanç diye bir şey yoktur. Futbolda da böyle yani. Söz gelimi tiki taka'da topu kontrol ediyorsan tempodan kaybedersin. Tempoyu arttırırsan bu sefer ball retention denilen o top hakimiyeti konusu soru işareti oluşur o tarafta. Gitgelli oyunda bu sefer tempoyu arttırdığın yerde fiziksel yorgunluk başlar, yıpranma başlar ki bu hani günümüz için çok önemli bir konu. Kulüplerimiz 7 günde bir

0: maça çıkmıyor.
1: Evet.
0: Öyle bir durum da var. Yani dolayısıyla hani her düşüncenin artısı da eksisi de var. Dolayısıyla yorumun da var temelde. Yani farklı perspektifler.
1: Tabii tabii, katılıyorum sana. Çok doğru söylüyorsun. Bu arada Başakşehir kaçırdım. Sevgili Tuncay Bey Ankara'dan yazmış. Gençler Birliği taraftarı, biz senin tarafsızlığına her zaman için inanıyoruz ve destekliyoruz yıllardır demiş. Çok teşekkürler. Ya üzülüyorum ya. Yani bazen üzülüyorum ya. Alper zaten burada şahit. Ben evet, duygusal da bir insanım.
0: Evet.
1: Hani var. Yorumcular var. Bu arada televizyonda o bana göre penaltı değil diyenler de bir kural koyucu değil. Bir hani bu tabii kuralı %100 eski hakem bile olsa takımına, rengine göre emin olun ki yorum yapıyor ama ben yapmak istemiyorum bunu mümkünse.
0: Ya mümkün olduğu kadar yapmamaya çalışıyoruz diyelim, evet.
1: Bir sessizlik, derin bir sessizlik, mücadelede bir evet, pozisyon oldu da biz de baktık ama önemli bir şey yok. Yani bir faul vardı ama kartlık bir şey yok. Evet, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Tehlikeli skor. Alper, ilk yarıdaki pozisyonları bence arar Fenerbahçe. Neden? Çünkü ikinci yarı fiziksel olarak da düşecektir.
0: Yani doğru. Ve şöyle bir durum da var. Samsunspor'un kötü oynadığı sekansta Fenerbahçe'nin bu işi cezalandırıp koparıp atması gerekiyordu skor evet, tarafında. Böyle bir durum var. Ki 2'ye 3'e gidebilecek de bir maçtı. Onu söyleyelim. Temelde. Bakalım ikinci yarı nasıl geçecek? Yani Samsunspor biraz hareketlenirse o 1-1 bulduğu durumda bu sefer yine sil baştan başlayacak aslında maç Fenerbahçe için. Sonuçta 3 puanı isteyen bir ekip Fenerbahçe her maçında. Dolayısıyla hani o 1-1'i görmeden bir 2-0'ı yakalamak lazım bu kulüpler karşısında. Tehlikeli takımlardır bunlar. Samsunspor,
1: Alanya. Hele bir de deplasmanda
0: tabii,
1: değil
0: tabii,
1: mi?
0: Evet. Yani hani sersemken o yemeği yiyeceksin burada. Öyle söyleyelim. Rakibin hani bakarken aval aval önünden o yemeği alacaksın, yiyeceksin. Öyle bir durum var.
1: Yani futbol.
0: Biraz. Hani böyle abla kardeş mesela oturursunuz ya da abi kardeş, hızlı hızlı biri yemeği yer diğeri bakar ya, ondan sonra hemen salça olur diğer kardeş. Öyle bir durum aslında şu an. Çünkü Samsunspor gerçekten 45 dakika boyunca karşılama tarafında çok sınıfta kaldı. Yani Fenerbahçe'nin her
1: ikinci
0: geçişi
1: mutlaka
0: aksiyon,
1: buna bir
0: muhakkak,
1: önlem alacaklardır.
0: Muhakkak.
1: Valla ikinci yarı bence Fenerbahçe yani böyle oynarsa atar ama yiyebilir de, çünkü her geçen dakika biraz daha temposu düştü.
0: Tabii bir de Avrupa tarafından dönen bir kadro var.
1: Evet.
0: Öyle de bir durum var. 2-3'ü bulmak lazım böyle maçlarda özetle. Yani şu an 3-0 olabilirdi tabela.
1: Çok rahat olabilirdi.
0: Çok rahat olurdu.
1: Evet, dakikalar 45 artı 2'yi gösteriyor. Mücadelede 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü devam ediyor. İlk yarı aslında senin de söylediğin gibi farklı kazanabileceği bir mücadelede. Şu anda evet, 1-0 hala skor. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Henüz ilk yarıda sona ermedi. Biz de birazdan mücadeleyi değerlendireceğiz. İstanbul'da mücadelenin ilk yarısı sona erdi. 1-0 Başakşehir'in üstünlüğü var. Onların da çok kaçırdığı.
0: Yani direkleri dövdüğü evet, diyelim.
1: Kaleyi bulamadıkları. Ya
0: kaleyi bulmama sorunu vardı Başakşehir tarafında da. Yani öyle bir durum var. Yani sete oturma tarafında problem yaşamadılar. Topu 3. bölgeye taşıdılar. Tehlikeli atak, hücum opsiyonları, aksiyonları oldu. Ama yani son vuruşlarda bu kadar dengesizlik olamaz yani bir takımda.
1: Sanki topun canı var, yukarı çıkıyor.
0: Yukarı çıkıyor. Evet, aynen öyle.
1: Evet, artık evet, öyle bir şey söyleyesim geldi.
0: Evet evet.
1: Sevgili Cesur Bey yürüyüş yaparken bizi dinliyormuş. Sana selamı vardı.
0: Çok saygılar.
1: Radyo Spor ve sizler çok objektifsiniz. Hatta Aygün abi bile çok iyi Fenerbahçeli olmasına rağmen çok
0: tabii,
1: objektif yayıncılık yapıyor diyor.
0: Evet.
1: Ya işte bunu hani bakış açısı diyelim. Bir değerlendirmedir. Teşekkür ederim sevgili Cesur Bey'e. Samsun atar mı demiş sevgili Ozan. Atacak
0: toparlandı
1: gibi gözüküyor
0: evet,
1: ama bence
0: evet,
1: yiyebilirdi.
0: Yiyebilirdi.
1: Yani birkaç yiyebilirdi, tane yiyebilir.
0: Yani Samsun Spor tarafında o karşılama problemini bir çözmesi lazım Samsun Spor'un her şeyden önce. İkinci bölgeyi çok rahat geçiyor Fenerbahçe. İki ver kaç yapıyor. Şöyle bir iki al ver yapıyor tabiri caizse. İkiye birileri yakalıyor yani. Samsun Sporlu oyuncular da alan tutmak yerine adama gidiyor. O kaymaları erken yapıyorlar yani. Çok erken bir hani coşkuyla oynamaya çalışma durumu var ama
1: evet,
0: yani söz gelimi 6-8 kurgusu merkezde bu kadar fazla alan bırakamaz. Ya bıraktığı yerde o geçişi geri dörtlü yer gibi bir durum oldu genellikle 45 dakika boyunca. Ama hücum aksiyonları iyiydi Samsun Spor'un. Yani tehlikeli 1-2 kenar ortası, hızlı geçişler bunları yaşattı Samsunspor.
1: Evet, birazdan daha detaylı konuşuruz. Şimdi

0: Kısa bir reklam arası.
1: Maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bu arada Hakan da Hakan diyorum. Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle 1-0 önde Cagliari karşısında.
4: Evet, yine uzaktan bir şutla bir önceki hafta da attı biliyorsun. Çok net bir vuruş.
0: Müthiş bir goldü yani.
4: Evet.
0: Twente maçına bakıyorum. 3-0 devam ediyor. Nasıl değerlendiriyorsun ilk yarı Fenerbahçe? İkinci yarıda neler değişebilir sence?
4: Evet.
0: İlk yarıda eksik gördüğün yönler ne? Ya da işte düzeltmesi gereken yönler ne olabilir? Artıları neydi? Bunları bir değerlendirebilir misin?
4: Oğuz'un dinamizmini çok beğendim. Archie Brown'la Oğuz'un o bağlantısı iyi şu an için Fenerbahçe tarafında. Bu geçişleri çok iyi kurguladılar. Yani hani merkez geçişleri tarafında Samsunsporlu oyuncuların erken kaymalarını çok iyi cezalandırdılar. Zaten hani bu bek stoper arası odaklı bir hücum yaklaşımı benim çok sevdiğim bir yaklaşımdır. Yüksek x gol verir takımlarda. Fenerbahçe tarafında da zaten sezon boyunca böyle olacak gibi gözüküyor. Sezon başından itibaren çünkü böyleydi. İyi bir oyun. Güçlü bir oyun.
0: Evet.
4: Ama bir 2'ye 3'e gitmek gerekirdi sanki. Çünkü Samsunspor tarafı da biraz yanlış oyunla karşılık verdi Fenerbahçe'ye top Fenerbahçe'deyken. İkinci yarı oraları bir toparlanma durumu söz konusu olursa bir kaza golüyle tabiri caizse bir bir olduğu durumda Fenerbahçe bu pozisyonları çok arar. Yani bazı pozisyonlar netti çünkü.
0: Değil mi?
4: Evet.
0: Yani direkten dönen bir pozisyon var. Benim
4: Oğuz'un kaçırdığı pozisyon mesela.
0: Oğuz'un pozisyonu var. Archie Brown'ın içeri çıkaramadığı 3 pozisyon var.
4: 2-3 pozisyon var. Yani. Oralarda artık doğru yani pasla değil mi?
0: 3 rahat olurdu.
4: Net.
0: 4-5 bile zorlanabilirdi yani.
4: Evet,
0: o kadar
4: evet.
0: Pozisyonlu var. Yani evet. Daha doğrusu daha tehlikeli bir hale gelmeden doğru opsiyonları değerlendiremediği için.
4: Doğru.
0: Peki ikinci yarı devam eder mi böyle yoksa Samsunspor buraya nasıl bir önlem alabilir?
4: Ya Samsunspor'un karşılama stratejisine bağlı biraz açıkçası. Bunu göreceğiz. Orada bir tabii teknik direktör dokunuşu yaşanabilir. Hoca tabii tespit ettiyse bunu. Hücum aksiyonlarından az çok memnundur diye düşünüyorum Samsunspor cephesi. Sadece biraz kalite eksikliğinden kaynaklı o son paslar veya o final pasını yaratacak pas, progresif pas dediğimiz pas tarafındaki kalite yetersiz kaldı. Çoğalma tarafında biraz problem var ön alanda. Yani ikinci bölgeden üçüncü bölgeye topu taşıyor Samsunspor. Evet ama yay tarafına 6-8 oyuncuları çok geç geliyor.
0: Evet.
4: Yani orada da hani seken topları alma, hücum sürekliliği sağlama konusunda çok ciddi problem yaşadı. Yani her hücum sonrasında Fenerbahçe hücuma çıktı. Yani Samsunspor'un bir hücum sonlandıramadığı durumda bir ikinci hücum daha başlatamadı Samsunspor ön alanda. Bu çok problemli bir şeydir. Yani şundan kaynaklı. Yani topu taşıyorsunuz, üçüncü bölgeye kadar bir efor sarf ediyorsunuz. Sonra tekrar birinci bölgenize kadar koşmanız gerekiyor. Yani bir ikinci, üçüncü hücumu orada gerçekleştiremiyorsunuz. Hücum sürekliliği konusu. O tarafta da hani genel olarak
0: değişikliğiyle belki
4: evet yani
0: bunu giderebilir mi Samsunspor peki?
4: Giderebilir. Yani 6-8 kurgusunda yani merkez oyuncuları tarafında Samsunspor'un çok zayıf kaldığı bir maç oldu şimdiye kadar. Yani hem karşılama tarafında hem hücum tarafında yani bazı aksiyonlar evet yapıldı ama genele bakıldığında zayıf kalındı oralarda. Mutlaka değişiklik hoca düşünebilir. Şöyle bir baktığım zaman şu an için

0: Şöyle bir yedek kulübesine şöyle bir bakıyorum.
1: Çok da opsiyonu yok gibi
0: Yani
1: ama.
0: çok da fazla bir opsiyon yok. Evet. Evet. Ya belki bir Afonso Souza hamlesi gelebilir. Gelecektir, hatta gelmelidir yani o tarafta. O topu daha iyi kullanan ve sonrasında o yay tarafına daha iyi hareketlenen bir oyuncu olarak. 4 numaralarını çok beğenmedim Elliot Watt. Çok pozisyon hatası yaptı. Orada belki bir iki değişiklik yani. Hani Watt'la birlikte Cilli de oyundan alabilir. Bu
1: Ki o
0: iki
1: da
0: değişiklik.
1: aslında Samsunspor için önemli bir oyuncu. Cilli.
0: Evet. İki oyuncunun da aksadığı bir maç oldu o tarafta. İkisi de hem karşılamada hem de bu kaymalarda çok büyük hatalar yaptılar. Dolayısıyla hani Afonso Souza ile bir genç oyuncu olarak belki hani onur değerlendirilebilir. Samet Onur. Bu iki hamle yapılabilir ama dediğim gibi yedek kulübesi de çok da bir gelecek vaat etmiyor Samsunspor cephesi adına.
1: Peki Fenerbahçe'de ikinci yarıda hani değiştirmesi gereken, düzeltmesi gereken, müdahale etmesi gereken yerler, bölgeler, alanlar var mı sana göre? İlk yarıda özellikle bitiriciliği konusunda problem yaşadı. Mesela şunu söyleyebilir misin? Özellikle hızlı geç hücumlar vardı Fenerbahçe'nin.
0: Doğru.
1: Orada acaba ikinci yarıda, ya bilmiyorum tabii senin fikrin ama ne bu konuda? O sağ ve sol koridoru çok rahat kullandı Fenerbahçe. Yani orada bir kanadı bir beke emanet edip ne bileyim bir İrfan Can Kahveci değişikliğiyle beraber o bölgeyi daha tehlikeli, hani iyi bir oyuncu Lukaku olabilir mesela. Evet,
0: İrfan
1: biraz
0: Can
1: daha
0: Kahveci yiyeceğim diyorsun
1: ben
0: ya.
1: yiyeceğim. Ya öyle bir niyetim yok tabii ama
0: Evet.
1: ben ilk yarıda beğenmedim İrfan Can Kahveci. Genel olarak çok beğendiğim bir oyuncu
0: Anladım.
1: değil zaten.
0: Evet.
1: Yani bana göre çok şey oynuyor. Daha agresif. O bölgede oynayan oyuncunun biraz daha agresif olan.
0: Anladım.
1: Çok yumuşak kalıyor bana göre.
0: Anladım.
1: Zaten Fenerbahçe'de Greenwood var. Hani iki öyle oynayan estetik oyuncuya çok da ihtiyaç yok gibi. Şu anda.
0: Yani şöyle, Fenerbahçe ön alanı tarafında şu an eksik olan şey bitiricilik.
1: Evet.
0: Yani oraya kadar getiriyorlar topu ama bir şekilde o final pası veya işte final dokunuşu, vuruşu gerçekleşmedi. Yani yedek kulübesine bakıldığı zaman da yani Nene'yi oyuna atarak bunu çözemezsiniz. Aksine daha da kötü hale getirirsiniz. Yani Lukaku zaten bu şekilde değerlendirebileceğiniz bir oyuncu değil. Çünkü zaten hali hazırda iyi bir 9 numaranız var sahada. Muriç iyi bir performans sergiledi. Vedat Muriç ilk 45 dakika tarafında.
1: Nene'yi sola, Oğuz'u sağa alsak, Greenwood'u merkeze koysak.
0: Yani Nene'nin bence şu an sahada olmaması lazım Fenerbahçe tarafında. Nene kaçırdıkça çünkü maçı krize sokabilir 1-0 oyununda. Yani şu anki oyuncu grubu İrfan Can Kahveci, Greenwood, hatta Oğuz Nene'ye kıyasla daha bitirici oyuncular. Daha hani top geldiği zaman skora yakın oyuncular. Belki bir Bartu hamlesi gelebilir ama işte Bartu hamlesini de soktuğunuz zaman bu sefer ben 4-1-4-1'e dönüyorum dersiniz, baskı yersiniz. Yani dolayısıyla Fenerbahçe tarafında hani İrfan Can'ı oyundan alıyorum, yerine şöyle bir 10 numara koyuyorum oyuncusu olmadığı için yedek kulübesinde bu şekilde devam etmek zorunda gibi gözüküyor. İkiyi bulmadan. Tabii hani ikiyi bulduktan sonra tabii ki alternatif her şeyi yapabilirsiniz. Hocanın kesinlikle şu hataya düşmemesi lazım. İsmail ya da Bartu'yu oyuna erken atmaması lazım. Attığı durumda 1-6 çift 8'e döndüğü durumda baskı yer Fenerbahçe. İkiyi bulmadan bunu yapmaması lazım. %100 yani. Skoru mutlaka almak zorundasınız. Şu an İrfan Can kötü gözüküyor olabilir veya etkisiz gözüküyor olabilir. Ama orayı dolduran iyi bir oyuncu, tecrübeli bir oyuncu. Ne olursa olsun. Ve elinizde yedek kulübesinde çıkarttığınızda yerine koyabileceğiniz bir genç veya yaşlı veya orta yaşlı bir 10 numara yok. Yani pozisyonun oyuncusu önemli orada. Yani siz oraya Bartu'ya söyleseniz bile, tamam Bartu ben seni 10 numarada istiyorum deseniz bile oyuncunun o hani deriz ya fundamental alışkanlık öğrendiği altyapı tarafındaki alışkanlıkları dolayısıyla oyuncu 10 numara pozisyonunda kalmayacaktır. 8'e kayacaktır. Dolayısıyla da o da size baskı yemenize sebebiyet verecektir. O yüzden İrfancı'nın oyunda durması çok değerli şu an için. İkiyi bulmadan bir değişiklik yapmaması lazım Fenerbahçe'nin. Biraz sabırlı oynaması lazım.
1: Biraz daha belki skor alıp ondan sonra yapsalar
0: Evet.
1: daha iyi olabilir
0: Evet.
1: diyorsun.
0: Yani çünkü yedek kulübesindeki oyuncuların hiçbiri, yani kanat profiline bakıyorsunuz Nene çok bitirici bir oyuncu değil. Yani Lukaku'yu attığınız durumda bu sefer eksi bir azaltıyorsunuz orta sahadan. Bu hiç mantıklı bir şey değil. Çünkü Fenerbahçe zaten ikiye birlerle maçı şu an için çözmüş durumda merkezde. Hani o kaymaları kaymaları cezalandıramazsınız. Erken kaymaları. Diğer oyuncular tarafında da işte Bartu, İsmail, Ya bu oyuncularla da ya bu oyuncuları sahaya attığınız durumda da rakibinize gel gel dersiniz tabiri caizse. Öyle bir durum var.
1: Evet, çok da şansı yok yani. İsmail var.
0: Evet, yani ofansif tarafta bir anlamda. Maalesef Lukaku yok. Var. Yani.
1: İsmail belki orta sahaya alıp orta sahayı güçlendirebilirsiniz ama bu da skorun gidişatına göre.
0: Yani İsmail'i güçlendirmek demek sahaya şu mesajı vermek demek. Hani İsmail'in oyuna girmesi, İrfan Can'ın çıkması. Eyvah ben 1-1'i yiyebilirim. Oyunu güçlendiriyorum. Yani şimdi rakibe de bu şekilde bir mesaj psikolojik olarak. Takımınıza da yani 1-0'ı koru mesajıdır İsmail'in oyuna girmesi. Veya Bartu'nun oyuna girmesi. Yani merkezi tutun mesajıdır. Yani dünkü mesela Batrokov hamlesi öyleydi Galatasaray adına, tam tersiydi. Hani orada mesela Limina'yı da çekti stopere.
1: Övme Galatasaray.
0: Abdülkerim'i alıp Batrokov'a atması demek hocanın ben skoru istiyorum hamlesiydi.
1: Evet.
0: Yani bu böyledir yani, oyunculara verdiğiniz mesaj budur. Yani siz ofansif bir oyuncuyu...
1: Aslında rakibe de verdiğiniz tabii ki, bir mesaj tabii ki, var burada. Sadece tabii ki. Kendi takımınıza değil rakibe de mesaj veriyorsunuz.
0: Tabii ki.
1: Yani, ben ofansı düşünüyorum. Daha ben ofansı düşünüyorum. Ofans
0: tabii. Yani hani burada yanlış bile olsa yani hani İrfan Can'ı alıp Lukaku'yu koymanız daha doğru. Yani ama tabii orada da şöyle bir durum var. Dediğim gibi merkezde şu an Fenerbahçe çok iyi iş yapıyor. O 2'ye 1'leri iyi yakalıyorlar. Oradan bir oyuncu eksiltmemek gerekiyor. O yüzden zoraki bir şekilde de olsa, zorunlu bir şekilde de olsa o İrfan Can'la birlikte devam etmek zorundasınız orada.
1: Evet, ikinci yarı birazdan başlayacak. İlk yarıyı Fenerbahçe'nin 1-0 önde kapattığını söyleyelim. Başakşehir Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Orada da Başakşehir'de gördüğüm kadarıyla Yusuf Sarı oyuna dahil olacak.
0: Etkili bir oyuncu.
1: Kimden memnun değil kısmını göremedim. Birazdan anlarız. Ama birisinden memnun değil ki. Kasımpaşa ilk yarıda hiç üretemedi. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Kendi adıma söylüyorum.
0: Evet, biraz daha aktif beklerdik açıkçası. Ama tabii Başakşehir tarafında da yani çok isabetsiz şut çekildi Başakşehir tarafında. Başakşehir, yani bu kadar evet. Da olmaz.
1: Ya orada da mesela Kasımpaşa dönebilir.
0: Ya tabii ki 1-0 çok tehlikeli.
1: Yani bu kadar 8-10 şut çektiğiniz bir ortamda kaleye isabetli 2 şutunuz varsa
0: yani çok zayıf. Program. Çok zayıf evet. Yani 9-10 tane şut çekiyorsunuz. %20'nin altında bir oran neredeyse.
1: İstatistikte yani. Değil mi? Yani rakip bir şekilde etkili gelip size problem çıkarabilir. Bu arada Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki pozisyonlarını görüyoruz. Yani hakikaten maçı çok rahat bitirebilir. Mesela Archie Brown burada kaleye yani, vursa.
0: Evet. Artık buralarda biraz da denemek lazım.
1: Denemek lazım evet. Yani. Hani bulmuşsun. Mesela Greenwood
0: gördüm. Denedi. Daha kapalı bir pozisyonda.
1: Yani. Okan evet. Orada Okan Koçuk biraz daha sektirse Vedat Moriç topağlara gönderecek belki mesela.
0: Belki de. Belki de evet.
1: Ama denemen lazım yani. Rakip geri koşarken kaleci o anda orta mı yapacak, şut mu atacak ikileminde kalmışken.
0: Doğru.
1: Bazen vurmak lazım. Archie Brown ilk yarıda çok denemedi. Aslında maçın en iyilerinden evet. Birisiydi
0: ama. O serseri
1: ama...
0: vuruşları yapmak lazım.
1: Tabii. Ha, bir de vurabilen bir oyuncu.
0: Tabii ki.
1: Hani
0: tabii ki.
1: Levent Mercan olsa bence vururdu mesela bazı pozisyonları.
0: Deneyebilirdi. Evet.
1: İstanbul'da mücadele başladı. Samsun'u bekliyoruz. 1-0 üstünlüğü var Başakşehir'in. Bu arada çok büyük bir hata Başakşehir savunmasından ama sonrasında hatalarını telafi ettiler. Kasımpaşalı oyuncu topun avuta çıkmasını bekledi ama Başakşehir'li oyuncu neredeyse evet. 60 metre 40 metre deparla geldi ve pres yapıp topun da taca çıkmasını sağladı.
0: Evet.
1: Dediğim gibi Kasımpaşa benim için yani bu sene iyi bir kadro kurdu. Ceyhun Kazancı Beşiktaş'ta da çalışmıştı biliyorsun.
0: Doğru.
1: İyi transferler yaptı ama sonuçlara yansıyacak mı bilmiyorum. Şu ana kadar 4 puanları var.
0: Doğru.
1: Hem Trabzonspor'la beraber kaldılar. Çorum Futbol Kulübü'nü de 1-0 mağlup etmeye başarmışlardı. Hani burada da ben gol atmalarını bekliyordum. Biraz daha cesaretli Kasımpaşa bekliyordum. Yani daha cesur oynayan, pozisyonlara giren, zorlayan. Çünkü iyi bir kadrosu var. Hani geçen sene Emre Hoca aldığı zaman kendi kadrosu değildi. O yüzden de bir şey söyleyemedim. Eleştirirken de hani daha böyle eleştirilerimiz makul çerçevedeydi. Gerçi hani eleştiri de yapmayın diyor bazı dinleyicilerimiz. Yorum da yapmayın, eleştiri de yapmayın kardeşim. O zaman bir ChatGPT falan koyalım burada. Kendi kendine konuşsun dursun diye maçları anlatabilir zaten. Bir program
0: evet,
1: yok.
0: Evet.
1: Yani zaman değişiyor, takımlar değişiyor ama Emre Hoca'nın oynattığı oyun hiç değişmiyor.
0: Ya pasif bir oyun.
1: Bilmiyorum ya sürekli aynı oyunu izliyoruz. Oynattığı, çalıştırdığı bütün takımlarda.
0: Doğru.
1: Hani nasıl yorum yapacağımı da şaşırdım. Bu arada korner mi, out mu bilmiyorum kurtarış ama Muhammed'in kurtuluşu. Adrian şut atan oyuncu. Bu da iyi bir oyuncu. İzmit'ten Ramazan Bey ikinci yarı Samsunspor golü bulur ve üstün

0: Maçın üstünlüğünün Samsunspor'a geçeceğini düşünüyorum demiş. Sevgili Ramazan Bey, böyle bir düşüncesi var. Sevgili Tuncay Bey demiş ki Hose'yi arıyor Samsunspor
1: %100, %100.
0: diyor.
1: Evet.
0: Çok doğru bir tespit.
1: Doğru. Hem duran top tarafında hem de bir oyun aklı tarafında Hulusi önemli bir oyuncuydu.
0: Evet, yani Hose'yi çok böyle sessiz sakin kaybettiler. Benim çok beğendiğim bir oyuncuydu.
1: Doğru. Doğru, evet.
0: Samsunspor'da da çok başarılı maçlar oynadı gerçekten. Ama ilginç şekilde ayrıldı Samsunspor. Yerini de dolduramadı gördüğüm kadarıyla
1: Evet.
0: Samsunspor.
1: Evet.
0: Hani bilmiyorum, orada bir oyunda mı bir değişikliğe gittiler. Çok koşan, mücadele eden, değil mi? Hani böyle istikrarlı.
1: Genel olarak transferler tarafında çok ekstra bir iş yapamadı Samsunspor. Asakonyaspor gibi bir nevi. Yani onlar da biliyorsun hani geçtiğimiz kadrosuyla şimdiki kadrosunu karşılaştırdığınız zaman daha bir geriye gidiş var.
0: Evet.
1: Samsunspor tarafında da benzer profil. Alanyaspor tarafında da benzer profil. Yani kulüplerimiz Anadolu kulüplerimizin bazıları ve güzide oyun gücü güçlü olan kulüplerimiz bu yönden bir gerileme yaşadı.
0: Öyle gözüküyor. Bakalım. Evet, Samsun'da ikinci yarı başlamadı. Bekliyoruz sevgili dinleyiciler. İkinci yarının başlamasını, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı
1: Evet.
0: Fenerbahçe. Baya geç başladı. Bak,
1: Hala başlamadı, evet.
0: hala başlamadı. Şu anda 49. dakika oynanıyor İstanbul'da ve Samsun'da henüz mücadele başlamadı. Herhalde başlayacak. Yasin Hoca düdüğü çalarsa başlayacak inşallah.
1: Evet,
0: Ya
1: takımlar
0: ne oldu, bir
1: yerleşti.
0: şey mi oldu, niye bu kadar geç
1: Hala bekliyoruz, evet.
0: kaldılar bilmiyorum. Ya 5 dakikalık bir fark oluştu iki maç arasında. Halbuki aynı saatte başladı, değil mi? Hani
1: Doğru.
0: bir tarafta da birinde 1 dakika, birinde 2 dakika uzatma vardı. Evet,
1: Doğru.
0: Samsun'da da mücadele başladı. Bakalım nasıl bir maç izleyeceğiz. İkinci yarıda maçlarda ele çarpıp serbest vuruş veriliyor. Bu iddiada faul olarak geçiyor mu? Yok tabii ki.
1: Yok.
0: Yani faul değil. Faul ikili mücadele sonrasında veriliyor. Evet, şimdi bakalım Fenerbahçe korumaya mı çalışacak, yoksa ilk yarıdaki o bulduğu pozisyonları ikinci yarıda da bulabilecek mi? Ben de merak ediyorum. Bir tane dinleyicimiz az önce yazmıştı. Korumaya çalışacağını düşünüyorum demişti Fenerbahçe'nin skoru.
1: Evet.
0: Ben de nedense benzer düşüncedeyim sevgili Alper. Yani 55-60'tan sonra Fenerbahçe'nin korumaya çalışacağını düşünüyorum.
1: Ya tabii belli olmaz. Biraz Samsunspor tarafına bakıyor. Yani şu an oynanan oyun, yani özellikle ilk yarıdaki oynanan oyun iki tarafta da Samsunspor'un zafiyeti üzerine o kadar hareketliydi. Şimdi bakalım hani o zafiyeti Samsunspor gösterecek mi? Yani o 45-60 arası, işte 60-75 arası o sekanslarda göreceğiz. Tabii 1-0 skoru dediğimiz gibi çok tehlikeli bir skor. Bu şekilde devam ettiği senaryoda sorun yaratabilir. Ama tabii Fenerbahçe de 2'ye çok her zaman yakın bir takımdır yani. Atmalıdır da. Burada bir pozisyon oldu ama
0: Faul verdi
1: faul
0: Yasin
1: verdi,
0: Hoca
1: evet.
0: öncesinde. Yani benim gördüğüm bir İrfan Hoca, İrfan Can Kahveci bir şey yapmadım diyor ama
1: Yani net bir faul vardı sanki orada. Bakalım.
0: hakem düdüğü çaldı herhalde. Şurada gidiyor.
1: Evet yani.
0: Bir şey yapmadım diyor İrfan. İtmedim diyor ama oyuncu o kadar hızdan gelirken hani
1: Evet.
0: çarparsan,
1: Enteresan bir pozisyon olmuş.
0: ya
1: Yani omuz omuza
0: şurada
1: değil pozisyon.
0: evet
1: Herhalde
0: bir
1: takdir
0: el var
1: edersiniz ki.
0: açılmış.
1: Evet.
0: Evet, Fenerbahçeli oyuncular da itiraz etmiş. Yasin
1: Oynaya
0: Hoca
1: devam ediyor.
0: devam diyor. Yani bu şiddette gelen bir oyuncuya birazcık temas yaparsanız uçar zaten.
1: Ya ama
0: Bir de
1: omuz
0: Celil,
1: atsanız yine foul değil bu arada ama
0: tabii.
1: el açık kol açık.
0: Ha, bir de Celil de çok hani fizikli bir oyuncu değil
1: Doğru.
0: Samsunspor'da.
1: Doğru.
0: Yani Yusuf Sarı'ya benzer fiziksel özellikler olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Halil'i bir de hızlı gelirken hani küçük bir dokunuşta zaten gidiyor.
1: Doğru.
0: O yüzden de hakemin faul kararı burada sanki doğruydu gibi. Şimdi bu arada Samsunspor bir serbest vuruş kazandı tehlikeli bir yerden. Bakalım etkili olabilecek mi? Burada Ake ile mücadelesinde yerde kaldı. Muadil Maje'nin yokluğu hissediliyor mu sence?
1: Ya muhakkak da bir önemli bir oyuncuydu Samsunspor tarafında. Yani bu oyuncuların
0: Yani eksikliği stoperleri çok zorluyordu
1: evet, koşullarıyla. Evet, varlığı bile yeter. Tabii. Böyle oyuncuların zaten tehdit yaratma tarafından.
0: O biraz bence etkili oldu. Bu arada evet, Başakşehir mücadelesi de 1-0 devam ediyor. Bugün kaleye şut gitmemesi üzerine özel bir çalışma yapılmış.
1: Yani oyuncu 20 metreden seken topa vuruyor ve top taca çıkıyor.
0: Evet.
1: Kendi yani solundan taca çıkıyor. Öyle bir pozisyon yaşadık az önce.
0: Çok ilginç. Samsunspor serbest vuruş kullanıyor. Ceza sahasına bir orta Kante şimdi uzaklaştırdı. Bakalım hızlı çıkabilecek mi? Şimdi sağ tarafta boşluk. Solda da boşluk. Çok tehlikeli bir atak. Bakalım Fenerbahçe ikinci golü bulabilecek mi? Oğuz şimdi ceza sahasına girdi. Oğuz bir vuruş ve top ağlarda. Müthiş bir gol.
1: Muhteşem bir gol.
0: Gerçekten müthiş bir gol Oğuz Aydın'dan. Soluna aldı. Açısı kayboldu ama müthiş bir gole imza attı. Ve Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-0 öne geçirdi. Samsunspor serbest vuruş kullandı. Oğuz Aydın bu pozisyonda bir anda ok gibi fırladı ve rakip ceza sahasına neredeyse 90 metrelik bir depar soluna çekti ve Okan Koçuk'un üzerinden muhteşem bir vuruş.
1: Evet, yani Kerem Aktürk gerçekten kolundan beklediğini Oğuz Aydın'dan alıyor Fenerbahçe şu an. Hem asist hem gol tarafında.
0: Valla ben
1: çok iyi bir vuruş.
0: Daha önce de sana söyledim ya, yani Kerem'i tabii ki severlere saygı duyuyorum ama hani şu andaki görüntüsü değil. Ben Oğuz'un ileride daha az top kaybettiğini düşündüğüm için hani ne olursa olsun Oğuz'u bir şekilde kadroda tutarım. Dinlendiriyor çünkü zaman zaman oyunu.
1: Ki Oğuz'u kazandığı durumda Fenerbahçe artı bir yerli de kazanmış olacak.
0: Tabii.
1: Öyle bir durum da var. Ve hani Oğuz'un da aslında Fenerbahçe'ye gelmeden önce bu kalitesi vardı.
0: Vardı.
1: Bunu tekrar hatırlaması aldı. Tabii. Yani bunu tekrar hatırlaması çok değerli. İsmail Hoca'ya bir artı daha diyelim.
0: Sevgili Ali demiş ki karşınızda oturan şahıs demiş. Benden bahsediyor. Batrakov kısa boylu dedi diyor. Tam uzun boylu mu Batrakov? Kaç boyunda?
1: Kısa boylu mu?
0: 1.73'müm işte. Ben demişim. Ben.
1: Anladım.
0: Tamam, sen de diyebilirsin ya, kısa boylu.
1: Yok, yani bize boyu tarafında bir benim tasarrufum olmadı.
0: İş yapamaz mimarinde konuştu. Arkadaşa anlatır mısınız? Basketbol takımına almadık oyuncuyu demiş.
1: Bana hitaben.
0: Sana mı? Bana mı? Yok. Sana anlatıyor, bana demesi. Bana demen için ama ben okuyorum mesajı. Anladım. Haliyle kendi üzerime anlıyorum.
1: Doğru.
0: Problem yok. Batrakov'un Galatasaray'a neler katabileceğini tane tane anlatırsanız sevinirim. Yoksa kış boyu Caner Bey'e muhalefet etmek zorunda kalacağım demiş.
1: Tamam, anlaşıldı.
0: Yani hani yani ben çelimsiz dedim ya, 58 kilo yani çok ya, öyle öyle de
1: çelimsiz
0: öyle
1: gözüküyordu.
0: Denmiyorum yani çok çelimsiz. Tam yani, bu yanlış
1: Messi
0: bir ifade
1: de çelimsiz
0: yani
1: gözüküyor. Ama çelimsiz
0: Messi 58 kilo değil ama ya.
1: Başka bir örnek verelim.
0: 66-67
1: kilo. Grimaldo da çok çelimsiz bir oyuncu.
0: Bu arada Başakşehir yine kaçırdı. Çok ilginç.
1: Yine mi out peki?
0: Evet. Aynı oyuncu. Enteresan. Bak şimdi penaltı noktasından pozisyona bakar mısın?
1: Bir bakalım
0: bak
1: hemen.
0: Bir bak ondan sonra. Yine aynı
1: yani.
0: Evet. Sol taraftan orta geliyor sevgili dinleyiciler. Az önce sol savunmadan seken topu vuruş yaptı. Top taca çıktı. Vuruş yaptı. Ayağına doğru taca çıktı.
1: Taca çıktı.
0: Yani, yani fizik imkansız yani. Aykırı. Hakikaten başaramazsınız. Evet. Şimdi de yine sol taraftan bir atak geldi. Penaltı noktası üzerinden vuruş yaptı ve yine neredeyse şeye gidecekti. Korner çizgisine yakın bir noktaya gidecekti. Yine sola yani. Çok ilginç yani.
1: Enteresan.
0: Bilemedim ya.
1: İstese yapamaz herhalde.
0: Yok, mümkün değil. Yere. Mümkün değil. Evet, anlatır mısın?
1: Evet.
0: Bu arada bir var pozisyonu var. Bir izleyelim. Şimdi burada topsuz alanda bir şey mi oldu?
1: Ya bir şey ben de yok aslında ama. Evet.
0: Samsunsporlu oyuncu yerde kalmış.
1: Klasik
0: ama
1: bir ikili mücadele o pozisyon. Archibrand'la olan.
0: Evet, başka da bir şey görmedim ben. Varsa evet, da sen söyle.
1: Yok yok. Artık ona da bir şey çalınmasın. Hani o kadar da değil. Yani. Evet.
0: Tuncay Bey demiş ki geçen hafta Beşiktaş'ı mağlup eden Alanya Spor'un düşme adayı olarak gösterilen Eyüp Spor'a yenilmesi sürpriz değil mi sizce de?
1: Alanya Spor'dan bir 3 puan bekliyorduk. Bu arada o maç tarafında da ikinci gol de biliyorsun bir aslında faul pozisyonu var.
0: Evet.
1: Orada oyuncu faulü gösterse Alanya Spor'da oyuncu.
0: Ha evet, onu konuşuyorduk.
1: Değil mi? Hani o konuyu konuşuyorduk mesela. O es geçtik.
0: Konuşmadık.
1: Alanya Spor'da oyuncu normalde sırtından itiliyor o pozisyonda. Kafa pozisyonu öncesinde.
0: Evet.
1: Oyuncu ne yapıyor? Kendini bırakmıyor. pozisyona girmeye çalışıyor yani. Hani kafaya çıkmaya çalışıyor ama zaten vücut dengeniz bozulmuş. Orada o kafaya çıkamazsınız. Sonrasında da Eyüpspor'lu oyuncular bu pozisyonu tamamlıyor. Şimdi orada Alanyaspor'lu oyuncu o faulü ayakta kalmak yerine gösterse, atsa kendini yani o temastan sonra muhtemelen gol iptali olacak. Aslında işte Osimhen'in pozisyonuna benzer pozisyon. Yani o pozisyonlarda siz o teması ceza sahası içerisinde aldıysanız defans oyuncusu olun veya olmayın. Yani isterseniz golü atan taraf olun, isterseniz golü savunan taraf olun. O teması göstereceksiniz bir şekilde. Yoksa bu şekilde mağlup ayrılırsınız.
0: Hayır, gerçekten talihsiz pozisyon. Yani talihsiz derken oyuncu açısından düşse faul.
1: Düşse faul. Yani net faul.
0: Evet, gol de iptal olacak. Evet. Ama düşmedi.
1: Evet. İkili yani mücadele olarak değerlendirildi.
0: Aynen
1: evet.
0: Öyle. Evet. Düşse faul alacak.
1: Yani sırtından net bir itme var çünkü orada.
0: Tabii. Az önce kime söyledik? Celil mesela pozisyonda düştü.
1: Faul. Aynı faul. Aynı faul.
0: Yani benzer bir faul ama. Evet. Orada düşmedi. Ben tebrik ediyorum. Bu arada Kasımpaşa tehlikeli geliyor. Bir boş kaleci Muhammed. Yani bence Başakşehir şu iki atamasa onlar da yiyecek gibi gözüküyor.
1: Değil mi? Sanki maç oraya doğru gidecek gibi.
0: Soldaki oyuncuyu da hani bilmiyorum. Hoca ne düşünür? Şu anda top ayağında olan oyuncu. Ben oyundan alırdım. Az önceki bu iki vuruş için söyledim. Fenerbahçe şimdi tehlikeli geliyor. Ceza sahasına bir orta Okan'dan kurtarış. Müthiş bir kurtarış.
1: Çok iyi kurtarış.
0: Okan Koçuk 3. 6. kurtarışta geldi. 3.73 oran.
1: Evet. Evet.
0: Ama tabii Başakşehir maçında bizim kurtarışlar
1: biraz problemli gibi
0: gelmedi. Yani. Yani orada da
1: Oo Kemen'in sarısı var yalnız. Top tehlikeli. Var mı? Tabii. Burada
0: Kemen,
1: normalde.
0: Sürekli yapıyor bunu ama hani bir gün bir yerde kızartacaklar ben söyleyeyim.
1: Ya sarısı var. Burada ikinci sarı normalde çıkabilir. Ama çıkmadı.
0: Evet. Evet. Şimdi köşe vuruşu kullanılıyor. Fenerbahçe 3. gol için geliyor. Tabii şimdi 2-0 alınca biraz daha rahat ve özgüvenli oynayacaklar. Değil mi?
1: Doğru.
0: Hani 2-0 skor. Samsunspor'da bu oyuncu sürekli yerde kalıyor ya. Çok anlamadım ama Yasin Hoca şimdi devam ettirdi ama az önce Akeni mücadelesinde de yerde kaldı. Yine mi bir şey vardı, müdahale vardı göremedim ama topsuz alanda varsa ben kaçırdım diyeceğim.
1: Evet.
0: Yoksa
1: biraz ayakta kalmakta zorlanıyor.
0: Sürekli yerde kalıyor. Yani varsa demek ki topsuz alanda bayağı bir faul yapıyor Fenerbahçe.
1: Doğru.
0: Hani dediğim gibi ben göremedim. Hakem de devam ettirdiğine göre.
1: Tekrar gösterim de yok. Evet.
0: Evet. Tivente 4. golü bulmuş. Seviyorum Caner Bey sizi demiş. İyi tatiller. Çok teşekkürler sevgili Levent abi. Saygılar. İnşallah kısa bir süre içinde görüşürüz. Bu arada çok tehlikeli geldi. Kasımpaşa offside var. Evet, offside bayrağı da şimdi kalktı. Atamayan atarlar gibi olacak.
1: Sanki maçın senaryosu onu gidiyor gibi. Evet.
0: Yani Kasımpaşa, daha doğrusu Başakşehir ikinci yarı etkinliği bayağı düştü. İlk yarıda
1: doğru,
0: çok etkililerdi ama ikinci yarı Nuri Hoca demiş bir süre bekleyelim herhalde.
1: Evet. Ekip
0: gelsin biraz
1: evet,
0: üstümüze. Ama çok pozisyona da giremediler. Girdikleri pozisyonlarda henüz kaleye isabetli şutları yok bildiğim kadarıyla.
1: Evet, karşılıklı birer kaleci kurtarışı.
0: Ya orada şöyle bir şey olması lazım. Kasımpaşa golü bulursa maç tekrar yeniden başlayabilir. Yoksa yani, çok zor.
1: Evet. Erken gelen bir gol sonrasında çok harcadı Başakşehir'li oyuncular. Evet, yani doğru söylüyorsun.
0: Çok zor. Bir de skoru da buldular.
1: Doğru.
0: Ya çok ciddi. Ben burada Fenerbahçe hani şu anda 6 kurtarış var ama Okan'ın hani skorunda belki 1-0 olması uzun bir süre.
1: Tabii.
0: Yani 2-0 olsa belki Fenerbahçe de bu kadar gitmeyecekti. Nitekim
1: doğru,
0: şu anda.
1: Şu an yaptığı gibi.
0: Yaptığı gibi karşılamaya evet, çalışıyor. Birazdan da oyuncu değişiklikleri zaten karşılamaya yönelik oluyor.
1: Tam şu an mesela Bartu ya da İsmail'in oyuna girme dakikaları, İrfancan'ın oyundan çıkma dakikaları, devresi tarafındaki yaptığımız yorum gibi hani 2'yi bulduktan sonra yapmalı demiştik.
0: Evet.
1: Hoca da gayet farkında.
0: Ya Zoğuz da hem Lyon maçı hem de burada
1: evet, evet,
0: gerçekten iyi bir performans ortaya koydu.
1: İşte bence bazı oyuncuların olmayışı bazı oyuncular için fırsat oluyor.
0: Sonrasında yine döner mi Kerem'e mesela? Ya sen olsan döner misin mesela şu?
1: Ya biraz daha Oğuz'da giderim açıkçası. İyi oynuyor Oğuz. Ya forma adaleti tarafında döner dönmez direkt Kerem'e burada formayı vermek. Burada da bir basma var. Samsunspor'un oyuncu normalde sarı kart pozisyonu. Yani orada forma adaleti tarafı söz konusu olacaksa Oğuz'un biraz daha orada süre alması gerekir. İyi oynuyor
0: yani
1: çünkü.
0: Yani eğer böyle oynamaya devam edecekse de oynaması gerekiyor.
1: Evet, evet.
0: Kesmemeniz gerekiyor.
1: Ki yerine düşündüğünüz oyuncu da çok da formda değil. Sakatlık evet. Öncesi de formda değildi.
0: Ya bir de şuna katılır mısın? Mesela Kerem bu kadar dribling yani artık sanki yapamıyor gibi, bilmiyorum. Ben öyle düşünüyorum. Ya da yapıyor, bitiremiyor.
1: Bitiremiyor. Bak şu mesela, an en büyük problem o.
0: Evet. Şimdi Oğuz 90 metre ceza sahası tabii. İçinden hareketlendi. Kendi ceza sahasından hareketlendi.
1: Ve tavana astı topu yani.
0: Ve gitti tavana astı yani. Evet. Yani evet. Topsuz alanda depar yaptı. Sonrasında top ayağına geldikten sonra hareket yaptı. Sol sağ gösterdi. Sola doğru topu sürdü. Ve üzerine de kalecinin kapattığı köşeden kalecinin üstünden çok net bir vuruş.
1: Evet. Evet ya, o da bir güç gerektiren tabii bir durum. Tabii sadece ki. Hani koşmak değil olay.
0: Nefes kontrolü tabii. Belki güç.
1: O nabız çünkü tabii fırlıyor ki. Arada.
0: Yani 90 kolay metre şey depar yapıyorsun.
1: Evet.
0: Lyon maçında gayet başarılıydı. Bilmiyorum, ben açıkçası beğendim o mücadeleyi.
1: Genel hatlarıyla formda şu an. Hani dolayısıyla vazgeçmemek lazım. Biraz ısrar etmekte fayda var ki genç de bir oyuncu Kerem'e nazaran. Son dönemde de senin de bahsettiğin üzere Kerem'in bir bitiricilik problemi de var. Oynadığı pek çok maçta harcadığı pek çok pozisyon var.
0: Evet, finalleri yapamıyor.
1: Evet.
0: Diyelim bakalım, bekleyip göreceğiz. Dün gece Galatasaray maçında ne demiş? Bedava penaltı. Bu gece Fenerbahçe'ye verilmeyen kırmızı kart ne düşünüyorsunuz? Hangi pozisyon Fatih Bey kırmızı kart?
1: Fenerbahçe'ye yani verilmeyen bir pozisyon mu vardı?
0: Kırmızı kart hangi pozisyon? Lütfen yazar mısınız? Yani bu arada hani Galatasaray'ı da eleştirmiş. Fenerbahçe'de verilmeyen, Fenerbahçe lehine mi aleyhine mi verilmedi kırmızı kart?
1: Ben hangi pozisyonda acaba? Biz kaçırdık
0: mı acaba? Yani. Pozisyonu.
1: Alalım.
0: Her şeyden bahsediyor. Bir dakika, sevgili Selim sanki hazırda böyle, Selim hemen göndermiş saniyesinde göndermiş. Valla bu pozisyonu görmedim ya, herhalde diğer maça bakıyordum, o sırada olmuş olabilir. Hani şu fotoğraftan böyle bir basmadan bahsediyor sanırım, burada Archie Brown herhalde, ama tabi burada yani ne kadar sağlıklı bir, ya fotoğrafa göre nasıl bir sağlıklı değerlendirme
1: bakmamak
0: yapabiliriz
1: lazım, evet.
0: Çok emin değilim ama biz herhalde diğer mücadeledeydik.
1: Evet, orada da Kasımpaşa'nın baskısı
0: Semedo
1: artıyor.
0: Semedo basmış. Yani Semedo'nun böyle bir müdahalesi var. Pozisyona bakıp pozisyon yorumlayan futbol arkadaşları demiş. Uleması Fenerli kardeşlerim bu pozisyona ne der demiş mesela. Vallahi yani şuradaki eğer böyleyse pozisyon, o zaman bir
1: problem var diyorsun.
0: Evet, problem var ama hani bu fotoğraftan ne kadar doğru bilmiyorum. Maç 1-0 iken Samsun Sporlu oyuncunun ayağına basma. Yabancı var bu maçta.
1: Değil doğru. Mi? Niye
0: yabancı var mesela. Çağırmadı. O zaman çağırsaydı yani eğer. Öyleyse.
1: Bu arada Kasımpaşa da gerçekten iyice tempoyu arttırdı. Başakşehir
0: bence atamayanı atacaklar. Orada öyle bir görüntü var. 65. dakika ve 1-0 önde Başakşehir, üst üste Kasımpaşa atakları, hatta baskıyı da baya bir kurdular. Samsun'da 61. dakika mücadele 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle devam ediyor sevgili dinleyiciler diyelim. Biz birkaç dakikamız var, sonrasında reklam arasına gideceğiz. Şimdi bu arada Samsun Spor etkili geldi ceza sahasına, bir orta kafalardan sekte atak devam ediyor ama öncesinde evet bir faul var diyelim. Samsun Spor burada bak az önce faul verdi mesela.
1: Evet,
0: aynı pozisyonu nerede pozisyon verdi? Eyüp Spor maçında.
1: Değil mi? Gol oldu.
0: Burada şey gösterdi. Archie Brown gösterdi ama oyuncu gösteremedi.
1: İşte aradaki fark.
0: Kimdi oyuncunun ismi bilmiyorum ama.
1: Evet.
0: Gol yemesine de takımının da gol yemesine.
1: Puan alamamasına sebep oldu. Evet.
0: Oldu diyelim. Bu arada Fenerbahçe şimdi 3. gol için geliyor. Oğuz mu sağdaki? Kim? Sağdaki oyuncu.
1: İrfan Can mı galiba? Evet. İrfan kötü değerlendirdi epey.
0: Evet, evet. İrfan Can baya tempolu olmamış mı ya? Yani böyle pres gücü
1: istiyor,
0: falan baya yüksek.
1: Çok evet. Aksiyonlu bir durumda ama tabii hani çok giremedi maça yine de. Onu da söyleyelim.
0: Vedat Muriç oyundan alındı. Ne dersin?
1: Ya olumlu bir hamle Lukaku. Dinlendirme tarafında. Zaten 2-0 önde takım. Lukaku'ya da artık zaman zaman artık forma şansı vermek gerekir. Ki çok da büyük bir fark yok aralarında bence kalite tarafında. Ve Greenwood çıktı oyundan. Nene mi girdi? İsmail girdi. İrfan Can'ı çekti o zaman. 4-1-4-1'e döndü o şekilde. Yani artık geniş alanları bulduğu yerde Fenerbahçe'nin Nene gibi oyuncuları da değerlendirmesi lazım. 2'yi de bulmuşsun zaten hani skor tarafında. Öyle de bir rahatlığın var. O geniş alanlara hücum edebilecek, o koşulları gösterebilecek oyuncuları da tercih etmek gerekir artık.
0: Başakşehir'de kaçırmaya devam ediyor.
1: Avuta atmaya devam ediyor.
0: Evet, henüz kaleyi bulamayan şutlar, olmayan şutlar. Bu arada pozisyonda videosu gelmiş bana. Hani çok da ihtiyaç yok ama biz tabii hakem değiliz ama sen de bir bak. Yani şuradaki basmaya kırmızı kart diyor dinleyicilerimiz. Şu anda bilmem ne kadar sağlıklı bu görüntü ama yani sanki Aşil'e doğru bir darbe var ama.
1: Var gibi evet.
0: Bar neden devreye girmedi bilmiyorum tabi. Bu arada Başakşehir ikinci gol için gidiyor ve atamadılar. Ya bugün kalede mi problem var? Şurada şu vuruşu mu yaparsın? Alper bir şey söyle. Şurada offside yok
1: mutkum
0: bu arada.
1: Mutkum tutuldu. Yani yes. Öyle bir tercih ki pas desen pas değil, şut evet, desen şut değil.
0: Şut değil. Şomuradov.
1: Ya vuran oyuncu da hani iyi bir
0: evet,
1: oyuncu.
0: Gerçekten ilginç bir pozisyon. Ama sevgili Ali demiş Kolase'nin yokluğu çok aranıyor. Başak şeyde Samsun Spor'da doğru isabetli şutları yok demiş. Doğru. Buna da katılıyorum.
1: Evet, tehdit yaratamadı şimdiye kadar.
0: Netmiş evet şey. Dakikalar 65'i gösteriyor mücadelede. 2-0 önde Fenerbahçe Samsun Spor deplasmanında. Şimdi biz kısa bir reklam arasına gideceğiz sevgili dinleyiciler. Ve saat başında tekrar karşınızda olacağız. Kısa bir araya gidelim daha doğrusu. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.
2: Maç merkezi devam edecek.

0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. Maç merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Dakikalar ilerliyor. 69. dakikada 70 oldu. Fenerbahçe 2-0 önde deplasmanda. Kasımpaşa'nın da 1-0 geride olduğunu söyleyelim. Başakşehir karşısında gerçekten ilginç bir mücadele. Kasımpaşa kalecisinin 4 kurtarışını önermiştik. 4-5-4. 11 şut var ama isabetli şut sayısı sadece 2. Okan Koçuk kurtarışları geldi ama aynı şeyi tabii şey için düşünemeyiz, söyleyemeyiz. Giannitis, çünkü Başakşehirli oyuncular isabetli şut çekemediler kaleye diyelim. Skorda 1-0. Öyle de bir durum var. Bu arada az önce Lukaku topsuz alanda sarı kart gördü. İsmail faul yaptı. Bunun da karşılığı bir sarı kart. Ama Yasin Hoca pozisyonda devam ettirdi. Avantaja bırakıp sonrasında avantaj kaybolunca faul verdi ama sarı kartına başvurmadı. Arkadan formasından İsmail'in net bir şekilde çektiğini söyleyelim. Rakip oyuncuyu, ama dediğim gibi burada bir sarı kart çıkmalıydı. Dakikalar 71. Fenerbahçe 2-0 önde. Bu dönemde biraz daha karşılamaya çalışıyor. Kendi yarı sahasında çok oyuncuyla kalmaya çalışıyor. Bu arada çok etkili geldi Samsun Spor. Ceza sahasında hala tehlike geçmiş değil. Fenerbahçe tüm hatlarıyla geldi şimdi. Ceza sahası ve çevresinde Ederson çıktı ve kontra etti. Evet, Şikrinyar arkadaşlarına kızdı biraz ama Ederson çıktı ve kontra etmeyi başardı. Samsun Spor'un bu pozisyonda tehlikeyi daha da büyütmesine izin vermedi ama Samsun Spor'un yaklaşık 1-2 dakikadır kurduğu ciddi bir baskı vardı. Fenerbahçe buradan iyi sıyrıldı diyelim. Dakikalar 72'yi gösteriyor. Mücadelede 2-0 üstünlüğü var Fenerbahçe'nin. Alper, karşılıklı gol var da olmayacak gibi gözüküyor. Yani
2: ya Samsun Spor çok zayıf kaldı ön alan tarafında. Bu kadar beklemiyordum açıkçası ben. İlk yarıda güzel geçişler yakaladılar ama ikinci yarıda iyice silik bir görüntü. Yani kalite tarafı işte yetersiz kalıyor tabii.
1: Yani bugün taraftar da biraz fazla olsaydı bence.
2: Ya, onun da etkisi var.
1: Daha olumlu etkisi olabilirdi sanki ama. Bu arada Samsun Spor şimdi savunmada bir hata. Bir vuruş dışarıda. Çok net bir fırsat. Offside var mı bilmiyorum ama. Çok net bir fırsat. Semedo'dan bir hata. Samsun Spor kaçırdı sevgili dinleyiciler. Ama sanki o
2: offside var gibi, evet, pozisyonda da. Burada bile var hatta.
1: Burada vardı zaten. Öndeki pozisyonda oyuncuya doğru gitmediği için. Evet, bu arada teknik direktör de kenarda oyuncuyla beraber oynamış. Hareketlenmiş. Oynamış yani pozisyonu, evet, diyelim. Herhalde bu dakikadan sonra çok zor. Samsun Spor'un işi de zor. Orta sahaya da İsmail girdi.
2: Evet, yani Samsun Spor'un golünden ziyade sanki Fenerbahçe bir üçü bulur gibi. Yani Lukaku bir siftah yapar gibi.
1: Greenwood çıkmış. İsmail ve

0: Lukaku, Vedat Muriç.
1: Doğru.
0: Değişikliği var.
1: Evet.
0: Greenwood ama zaten, evet, bu arada Başakşehirli oyuncular kaleyi bulma konusunda gerçekten bu kez de direkten döndü top. Yani artık biz
1: ikinci direk oldu.
0: İkinci evet. Direk oldu. Top bir türlü kaleciye gitmiyor. Kalecinin eline değmiyor. Yani her şey oluyor mücadelede ama sadece bunlar olmuyor. İlginç yani. İstesen denk gelmez diye tahmin ediyorum ya. Hani bir maçta
1: bu
0: kaleye
1: kadar fazla,
0: bu kadar
1: evet.
0: Yani deniyorlar da, denediler de, güzel denemeleri de var ama bir türlü kaleyi bulmadı. Kaleye çekilen şutlar ilginç. Hem gol kaçırıyorlar hem de bizim kaleci kurtarışı konusunda olmadı. Talisca kesinlikle kalmalı. Lukaku'ya güvenilmez demiş sevgili Hasan Bey, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Hasan Bey'in böyle bir yorumu var. Konya'dan yazıyor sevgili Hasan Bey. Talisca kalmalı diyor.
1: Yani hani bu saatten sonra farklı bir değerlendirme yapacağını düşünmüyorum Fenerbahçe tarafının. Gönderileceği gibi bir durum söz konusu. Yani tabii hani Talisca'yı da 9'da değerlendirmediğiniz durumda nasıl kullanabilirsiniz? O da ayrı bir soru işareti o temposuyla. Ama yine de tabii hani bu kadar yatırım yapılan bir sezonda hani elinizde bir Talisca da olsun. Hani eğer yabancı kuralı tarafında bir probleminiz yoksa tabii.
0: Sanırım Avrupa ve
1: kadro kayıt tarafında belki.
0: Evet, evet, orada bir problem var. Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynamasını önermişler. Herhalde orada bir rahatsızlık var.
1: Olabilir.
0: Yani
1: olabilir.
0: Kabul etmiyor gibi bir durum var. Daha fazla maç oynamak istiyor. Ama işte yabancı kuralından dolayı yetişkin oyuncuyu yazamıyorsunuz. Yani çok da yapacak bir şeyiniz kalmıyor. Şu anda kural biraz
1: bağlıyor
0: bazı
1: gibi.
0: Takımların evet elini kolunu bağlıyor. Öyle evet. Bir durum var sevgili Alper.
1: Ki Beşiktaş tarafı da benzer şekilde çıkışlar yaptı bugün. Amir'le El Musrati karşılıklı feshedilmiş sözleşmeleri.
0: Ne olacak Beşiktaş'tan bir transfer hamlesi bekliyor musun? Hazır maçlarda çok durağan bir hal aldı. Başakşehir bolca paslaşıyor, izliyoruz.
1: Evet. Yani tabii hani yapılabilir. Üç büyükler özelinde yapılabilir transfer. Hala değişik fırsatlar çıkabilir biliyorsun. Enteresan oyuncuların son günlerde, son 1-2 günde, son 12 saatte durumları değişebiliyor. Dolayısıyla bu fırsatları da kovalamak lazım yani. Hani bunun en büyük örneği Osimhen zaten. Dolayısıyla hani üç büyükler özelinde buna hazırlıklı olmak da lazım. Hani bu ekstra plan tarafında hani pastanın çiliği derler ya. Öyle oyuncular, öyle fırsatlar çıkacaktır muhakkak ki özellikle İspanya tarafında mesela Julian Alvarez konusu var biliyorsun. Atletico Madrid'in bir türlü çözüme kavuşturamadı. Barcelona'yı satmayacağız diyor.
0: Evet, yani vermiyorlar.
1: Yani bırak satmamayı, kulüple görüşmeyeceğiz bile diyorlar yani Barcelona cephesi için. Benzer şekilde Real Madrid tarafında tabiri caizse ıskartaya çıkartılmış bir iki oyuncu var. Çok değerli oyuncular bu arada. Hani o tarafta da belki bir tasarruf olabilir kulüplerimizin. Yani bu kulüplerden gelecek bu isimler işte Camavinga'dır, Alvarez'dir. Yani ligin dengeleriyle oynayacak oyunculardır. Bu çok net bir gerçek. Kime gelirse gelsin. Eğer olursa tabii. Yani dolayısıyla bu fırsatları da kovalamak lazım.
0: Bu arada Başakşehir çok tehlikeli geldi ve beraberlik golü. Başakşehir'in beraberlik golü var mı bir olsaydı?
1: Kasımpaşa.
0: Şey, özür diliyorum. Kasımpaşa'nın beraberlik golü. Mücadelede 80. dakika ve bir birlik beraberlik var. Ben sanki offside gördüm sevgili Alper. O yüzden de birazdan bakarız. İrfan Can Kahveci bu arada oyundan alındı Fenerbahçe'de.
1: Evet, aktif oynamaya çalıştı ama tabii bir süredir çok formsuz İrfan Can. Olmadı yani bu maç tarafında da. Süre almaya devam edecektir ama.
0: Şurada bir offside var mı?
1: Yok. Burada da yok.
0: Burada zaten olamaz. Yalnız aldat işte yani. Bencillik böyle şurada olsam mıydı? Kim bu hareketleri yapan?
1: Galiba evet.
0: Çok güzel hareketler sonrasında.
1: Golü getiren.
0: Atamayanı evet. Atarlar.
1: Değil mi
0: dedik,
1: öyle oldu.
0: Hatırlıyor musun? Evet. Az önce de hani Başakşehir'in bolca pasını izliyoruz dedi. Çok kaleye evet. Gitmediler.
1: Şimdi son 10 dakikada yapsınlar
0: evet,
1: bakalım.
0: Şimdi evet, şimdi bol bol deneyecekler. Yani ikinci yarıdaki oyunuyla bence Başakşehir
1: hak etmedi.
0: Kesinlikle hak etmedi.
1: Evet, yani Nuri Hoca tarafında da o parantezi de açmak lazım. Antalya tarafında pek olmadı. Burada olmadı. Dortmund tarafı olmadı.
0: Gol geçerli bu arada. Evet, birbirlik evet, beraber.
1: Olmayacak gibi duruyor sanki. Hoca tarafında da. O
0: nerede olacak?
1: elit seviye olmayacak gibi duruyor.
0: Peki nerede olacak? Yani şu kadroyla da olmayacaksa nerede?

0: içerisinde. O
1: Evet.
0: mantaliteyi bozacak şey oyuncu değişikliğidir yani temelde. Bir forvet atarsınız, bir orta saha atarsınız, bir şey yaparsınız yani. Ama tabii maçı seyirci gibi izledikten sonra da o birbiri görürsünüz. Çünkü Kasımpaşa çok
1: İyi
0: belliydi
1: bir
0: geleceği.
1: kadrosu var zaten
0: Evet.
1: Başakşehir'in. Hani bir yerde zaten değiştirecekler o dengeyi. Nitekim değiştirdiler. Evet, şimdi Yusuf Sarı'dan bir pas Ömer'e, Şahiner'e. Yusuf da mesela merkezde oynuyor, ilginç.
0: Evet.
1: Bana biraz ilginç geliyor. Evet, Samsun'da 79. dakika 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü devam ediyor. Sarı-lacivert takım tempoyu da düşürdü biraz 2-0'dan sonra, ki temponun şu anda Samsunspor'a daha fazla yaradığını söyleyelim.
0: Doğru.
1: Çok net pozisyon vermediler. Katılır mısın? Bu arada Skriniar bir hata yaptı. Şimdi sağ tarafta büyük bir boşluk. Samsunspor etkili geliyor. Ceza sahasına bir orada Ederson'u aşan top.
0: Çok tehlikeli
1: Ama
0: pozisyon.
1: kötü bir orta geldi.
0: Evet.
1: Yani bu pozisyon golle sonuçlanabilirdi aslında.
0: İşte üçüncü bölge tarafındaki kalite eksikliği diyelim. İlk yarıda da çok enteresan toplar getirdi aslında üçüncü bölgeye Samsunspor. Tabii artık 1, 2, 3, 4 sayısı da fazlalaştı bu topların. Tehlike yaratabilir.
1: Evet, yine evet, şimdi Kante, yok özür diliyorum,
0: Nene.
1: Nene hata yaptı ama
0: Evet.
1: atak Samsun Spor lehine. Bakalım biraz daha hızlı bir atak olursa etkili olabilir. Ben ısrarla bir kanattan gelme isteği çok anlayamıyorum. Mesela alıp dönüp burada belki bir şey deneyebilirsin. Ceza
0: Değil mi?
1: sahasına girmişsin artık.
0: Yani
1: Hani
0: öyle bu kadar yerleştikten sonra da şu
1: yani şu
0: şut tercihi,
1: tercih değil
0: değil
1: mi?
0: mi?
1: Ne kadar kötü. Evet, mücadelede 81. dakika Skriniar burada faul bekledi. Bence bir şey yok bu arada. Doğru
0: Yok,
1: karar.
0: doğru karar.
1: Yani burada faul almaya çalışmış Skriniar. Vedat Muriç de isyan etmiş ama orada ayağını uzatıyor. Biraz pozisyon gereği de Kasımpaşa ikinci gole yaklaştı, atamadı. Yaz orada da birden iki olursa mücadele herhalde
0: Enteresan bir
1: başka bir
0: yere
1: şey
0: gidecek.
1: olur.
0: Evet.
1: Hatta belki Nuri Hoca için bile son maç olabilir yani. Eğer maç
0: Evet.
1: birden iki olsaydı, tam da köşeye gidiyormuş.
0: Değil mi?
1: Burada
0: Bloklanmasa
1: evet, Andres'in vuruşu
0: gol
1: tam
0: vuruşu
1: bloğa
0: gibiymiş.
1: gidiyormuş ya. Yani.
0: Evet.
1: Şey, merkeze, merkeze diyorum, köşeye
0: Köşeye.
1: gidiyormuş. Bloğa gidiyor falan dedim ya, sanki bu oyunlarda var ya, bazı
0: Evet.
1: oyunlarda, neyse söylemeyeyim şimdi. Kasımpaşa ama yüklenmeye devam ediyor. Hayret, Muhammed hızlı oynadı. Yani neredeyse bir saattir burada o kadar yavaş oynadı ki.
0: Evet, yani çok kötü bir ikinci yarı Başakşehir için.
1: Samsun atar dedik abi, ne oldu bu maç demiş dinleyicimiz.
0: Evet.
1: Yani
0: Bekliyoruz.
1: valla biz Samsunspor'da
0: Evet.
1: oynamıyoruz. Ben zaten kaleci kurtarışı biraz önermiştim. Orada da 2-0 bulduktan sonra Fenerbahçe neredeyse hiç kaleyi düşünmedi.
0: Evet, onu aldık zaten. Yani Samsunspor
1: 5
0: kalecisi
1: kurtarış.
0: 5 kurtarış yapar. İyi bir bahisti. 2.40'tan. Ama sonrasında bu Başakşehir tarafı biraz açıkçası üzdü diyebiliriz.
1: Çok üzdü ya. Yani
0: Evet.
1: birazcık değil, çok üzdü
0: Yani
1: gerçekten.
0: kombin tarafında sanki Inter daha doğru bir tercih olabilirmiş belki bir ihtimal.
1: Değil mi?
0: Onlar da çok şut çekti çünkü bugün hala 1-0 döndeler.
1: Çok fazla denediler.
0: Evet yani 23 şut çekilmiş Inter tarafında da 4 kaleci kurtarışı var mesela.
1: O da az değil mi? Değil
0: Evet
1: mi?
0: 23 şutta mesela isabet konusunda problem varmış orada da.
1: Bugün genel olarak
0: Genel
1: isabet
0: olarak
1: konusunda
0: evet.
1: bir problem var.
0: Evet.
1: Sadece bu maç özelinde değil, genel olarak
0: Enteresan.
1: bir problem var. Ama Başakşehir'in sadece iki, hatta bir isabetli şut çekmesi
0: Tam bir skandal ya.
1: olacak iş değil yani.
0: Evet.
1: Bir de bu kadar hani atak oynadığı, şut attığı bir mücadelede, ilk yarıda neredeyse tek kale oynadığı bir maçta. Ya
0: Doğru.
1: yani Kasımpaşa da böyle inanılmaz bir savunma takımı da değil yani.
0: Değil, değil. Kesinlikle değil.
1: Yani oynamaya çalışan, önde basmaya çalışan bir takım görüntüsü var. Yine Oğuz'a gelmeye çalışıyor Fenerbahçe. İşte mesela ben şunu söylüyorum. Mesela İrfan Can olduğu zaman pozisyonlarda bir kere bu kadar o topu yakalayamazdı.
0: Doğru.
1: Hatta Kerem yakalayabilirdi belki ama ya İrfan Can'dan ben onu göremiyorum. Bu sene biraz hızlanmış sanki. Bilmiyorum, belki fazla
0: Ya
1: kiloları
0: hoca ile
1: vardı.
0: birlikte bir çıkışı olmuş
1: Hoca seviyor
0: olabilir.
1: ama
0: Tabii
1: onu
0: tabii.
1: bayağı
0: Yani
1: bir itiyor
0: kaliteli bir
1: yani.
0: sol ayak aslında İrfan Can. Yani çabuk unutuldu ama
1: Tabii
0: kaliteli bir
1: tabii.
0: oyuncu.
1: Ama işte uzun süre oynamaması, biraz geçen sene yaşadıkları ya da işte bilmiyorum yani kulüp tarafından, işte bu
0: O
1: arada
0: çok iyi bir
1: Guendouzi
0: pas.
1: şimdi gole gidiyor. Guendouzi ceza sahasına girdi. Sağ tarafa bıraksa sol tarafa Oğuz ikinci gol atabilirdi ama denedi, olmadı.
0: Olmadı.
1: Evet, denedi ve olmadı. Şimdi Samsunspor orta sahaları yok gibi sanki ya. Ne dersin?
0: Değil mi?

0: Sayın Bir Okale'de bir halı saha maçına döndü ama
1: evet.
0: Şimdi Samsun Spor gelmeye çalışıyor ama içeride hiçbir Samsunlu oyuncu yok.
1: Yani bir çalımla direkt 3. bölgeye geçiyor mesela Fenerbahçe. Benzer şekilde Samsun Spor'da hızlı geçişleri var. Ama tabii ön alan tarafı da çok kalitesiz.
0: Ya gerçekten şu Başakşehir maçının böyle olması çok... Bu arada Başakşehir şimdi etkili geliyor. Ceza sahasında bir orta. Bir vuruş kaleci Giannitis. İkinci vuruş savunmadan döndü. Atak devam ediyor ama öncesinde offside. Yani bu da boşa bir uğraş. Yani ilk kez kaleciyle karşı karşıya onu da kaçırdılar. Yani şu Selke 80 dakika nasıl kenarda kalabiliyor? 85 dakika gerçekten anlayabilmiş değilim. Bir dakika bir bakabilir miyim? Yani ne zaman oyuna girmiş? Ne dersin? Eleştirir misin bu konuda beni?
1: Ya hoca tercihi, hoca tercihi.
0: Evet. Alper yani yapma.
1: Ya ben olsam ben de tercih ederim sanki.
0: 73'te Umut Bozok, Serge değişikliği.
1: Yani evet. Şimdi Umut'tan daha iyi bir oyuncu Serge. Yani şimdi hani bunlar da hocanın sonunu getiriyor açıkçası.
0: Evet.
1: Öyle bir durum da var. Zamanında evet, biliyorsun.
0: Söyle lütfen.
1: Slaven Bilic'in Mustafa Beklemek ısrarı vardı biliyorsun Beşiktaş tarafında. Benzer ısrarlar. Farklı hocalardan gelebiliyor farklı oyuncular üzerinde.
0: Evet burada niye oyunu kesti Yasin Hoca? Yok biz kullanacağız dedi Yasin Hoca. Oyunu durdurdu. Caner Bey yayınlar. Yayın çok güzel geçiyor. Bir de yarınki maçlar... ile ilgili önerilerinizi paylaşırsanız çok seviniriz demiş dinleyicimiz. Peki sevgiler, teşekkür ederiz. Sevgili Hüseyin Bey Mardin'den yazıyor. Sevgili Hüseyin Bey Instagram'dan takip edin. Yarınki maçlarla alakalı düşüncelerimi, kuponlarımı orada paylaşıyorum. Daha doğrusu orada nerede paylaştığımı paylaşıyorum. Oradan görebilirsiniz. Şimdi yayında söylemeyeyim, reklama girmesin. Ben bugünden itibaren zaten hatta bir 20 dakikam kaldı, 25 dakikam. İzne çıkıyorum. Bir 10 gün olmayacağım Radyo Spor'da. Sonrasında inşallah daha güzel, dinlenmiş bir halde
1: daha
0: olacağız. Sevgili Görkem'le sizleri baş başa bırakacağım uzun bir süre. Vedat Parlak, Görkem'le, Görkem Tezer'le beraber. O da güzel yayınlar yapacaktır eminim. Benim yokluğumu aratmayacaktır. Manisa Spor maçını izliyorum. Tribünler bomboş. Belli Anadolu kulüpleri hariç boş statta oynanıyor birincilikteki maçlar demiş sevgili Cesur Bey. Evet sevgili Alper biz futbol ülkesiyiz.
1: Değil mi?
0: Evet yani bak mesela çok sabahtan beri bize muhalif olan dinleyicilerimiz var değil mi? Ama örnek veriyorum belki bu muhalif olan bizi eleştiren dinleyicilerimizin kendi memleketlerinde yaşıyorsa belki kendi maçlarına gitmiyorlar örnek veriyorum.
1: Doğru.
0: Ya da gidemiyorlar. Onu da bilemiyorum tabii. Ekonomik koşullar da önemli. Ama bu arada Kasımpaşa ikinci gol için geliyor. Olmadı. Yani ben ikinci yarıdaki oyunuyla Kasımpaşa'nın en az
1: hak etti. Başakşehir en az kadar, bir puan.
0: Tabii tabii hak ettiğini düşünüyorum. Başakşehir'de benim için bir hayal kırıktı. Yani evet. Daha da başka da bir şey söylemiyorum. Herhalde sen de benzer düşüncedesin yani. Çok büyük evet. Bir hayal kırıktı.
1: Özellikle ilk yarıdaki performans yani. Ön alan performansı tam bir rezalet.
0: Bak ilk yarı 9 şut 2 isabet. İkinci yarı 3 şut 0 isabet. Gol beklentisi 0.
1: Evet inanılmaz.
0: 0.06. Binde altı yani.
1: İnanılmaz. Yani çok zayıf. Çok
0: hani
1: zayıf
0: 1-0'ı bu kadar mı korumaya çalışırsın 45 dakika?
1: Koruyamadın da zaten.
0: Koruyamazsın evet. Da yani. Her zaman olmuyor. Yine söylüyorum yani Kasımpaşa'nın iyi oyuncuları var. Kasımpaşa iyi bir kadrosu var. Güçlü bir kadro yani.
1: Doğru.
0: Bu arada Samsun Spor çok etkili geldi. Ceza sahasında bir orta son anda kimse dokunamadı ve uzaklaştırmayı başardı. Fenerbahçe biraz düştü mü oyundan fizik olarak? Ne dersin?
1: Ya tabii skoru da aldı. Onun da bir rahatlığı var. Açıkçası.
0: Dinleyicimiz demiş ki Instagram'a ne yazacaksınız? Beni takip edeceksiniz. Caydaş. Ya da Caner Aydaş takip ederseniz orada göreceksiniz zaten profilimde nerede oynadığım yazıyor. Mesaj yollarsanız da cevap veririm. Evet Başakşehir mücadelesi 1-1 sona erdi sevgili dinleyiciler. Puanlar paylaşıldı. Bence mağlubiyet olsaydı Nuri Hoca için de çanlar çalıyordu diyebiliriz herhalde değil mi? Hani bir mağlubiyet olsaydı ya da bilmiyorum hani Avrupa'dan elendi ligde yani şu anda 4 puan da kabul edilebilir. Arada bir Trabzonspor mücadelesi var.

0: Hani burada da öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ama
1: evet.
0: Bence mağlup olsaydı orada bayağı tartışılmaya başlanacaktı camiada. Yani bir görevden alma falan olabilirdi. Felaket tellallığı yapmayayım ama yeniseydi. Öyle düşünüyorum.
1: Evet.
0: Evet derken yani
1: temelde
0: aynı fikirdeyim.
1: Evet, aynı fikirdeyim. Yani temelde bakıldığında bence hani bırakın yenilmeyi, beraberlik bile, Başakşehir tarafı için söylüyorum. Artık hani o kırmızı bayrak kaldırıldığı nokta olmalı.
0: Olmalı mı yoksa biraz daha beklemeli miyiz?
1: Yani görünen köy kılavuz istemez gibi bir durum var Başakşehir tarafında.
0: Yani bu oyun
1: Başakşehir'i... Oyuncu grubu çok kötü bir oyuncu grubu değil. Yani onu
0: evet, değil,
1: söyleyelim.
0: Değil, kesinlikle.
1: Yani önemli oyuncular var. Şomurodov var, Selke var, Kemen var. Yani bu oyuncu grubuyla sizin çok rahat ilk 5'i zorlamanız lazım. Bu maçları da çözmeniz lazım bir şekilde. Ligin hani seviyesinin üzerinde oyuncular da var tecrübe tarafında diğer takımlara nazaran ki bu sezon öyle bir sezon ki yani Alanyaspor'un kadrosu geriye gitti, Konyaspor'un kadrosu geriye gitti, Trabzonspor'da sorunlar var. Ya fırsat sezonu aslında. Biraz çıkış yakalasanız enteresan yerlere gelebilirsiniz bu sezon. Göztepe'de mesela eski hücum gücü yok Göztepe'nin.
0: Evet.
1: Özellikle iç saha tarafında Gençler Birliği maçı bence rezalet bir maçtı Göztepe standartları tarafında. Ya kulüplerin böyle periyotları, böyle sezonları iyi değerlendirmesi lazım.
0: Mesela şöyle hemen sana söyleyeyim Başakşehir için. Örnek veriyorum, bugün tercih ettiği Kaluzunski yedekler arasında Yakup Kaluzunski orta sahada Umut ve Kemen'le oynuyor.
1: Evet.
0: Devam ediyorum orta. Yusuf Sarı yedekler arasında o bölgede Skov Olsen'le oynuyor. Bilemiyorum. Birniç yedekler arasında Başakşehir'in yedeklerinden bahsediyorum.
1: Bu arada opsiyonu da var hocanın.
0: Evet var. Tarafta. 90+3 oynanacak Samsun'da Fenerbahçe şimdi etkili gelebilir ama Nene'nin pas tercihi çok kötü. Serke yedekler arasında, Berkay Özcan yedekler arasında. Yani şu anda içeriye bakıyorum sevgili Alper.
1: Evet.
0: Yanlış anlama da şu yedekteki orta saha oyuncularını ben içerideki oyunculara tercih ederim. Umut ve Kemen'in yerine.
1: Kadro seçimi çok kötü zaten. Evet.
0: Yani Kaluzunski ve Berkay Özcan'ı oynatırım mesela.
1: Doğru.
0: Bu arada Fenerbahçe 3. gol için geliyor ceza sahasında ama burada başarılı olamadı. Lukaku tekrar top Fenerbahçeli oyuncularda artık galibiyete çok yakın. Fenerbahçe 90+2. dakika 1 dakikalık bir süre kaldı.
1: Evet.
0: Levent de Bertuğ da oyunda Fenerbahçe'de.
1: Yani geçtiğimiz sezonlara nazaran Fenerbahçe'nin sezon öncesi oyunu, sezon başı oyunu bu maç öncesinde biraz rahatlattı aslında Fenerbahçe'leri. Yani
0: güçlü
1: maç
0: bir
1: öncesinde,
0: oyunu var diyebilir misin?
1: Kesinlikle
0: peki,
1: derim.
0: 90
1: kesinlikle
0: dakika
1: derim.
0: İçerisinde ya da işte belli bölümlerde belki verdiler oyunu ama o da normal.
1: Ya geçtiğimiz sezonlar için bu deplasman zor bir deplasmandı Fenerbahçe için. Öyle değil mi? Yani sezon önce diğer sezonlara bakıldığı zaman o zaman
0: bu
1: vesaire.
0: Arada çok uzaklardan bir vuruş dışarıda.
1: İyi deneme. İyi deneme.
0: Evet. Sanırım
1: İsmail
0: evet, İsmail'di. Çok uzaklardan denedi. Bir anda kale boştu ama çok...
1: Arda Güler
0: evet.
1: Şeyi oldu ama.
0: Kötü vurmuş ha.
1: Evet, kötü vurmuş.
0: Ya biz buradan bakarken sanki böyle kalenin yanından geçmiş.
1: Çapraz pozisyon olduğu için evet, evet.
0: Aslında dağlara taşlara gitmiş pozisyon.
1: Evet. Yani hani o oyun tarafındaki stabilite ve güç de hani o yüksek X gol oyunu dediğimiz oyun. Çok pozisyon yaratma potansiyeli. Şampiyonluk oyunu budur özetle aslında.
0: Sen bugün gördün mesela şampiyonluk oyunu Fenerbahçe'de?
1: Yani Samsun Spor'a karşı bu kadar elini kolunu sallaya sallaya kazanmak önemli tabii ki.
0: Ben görmedim diye söylemiyorum. Yani Fenerbahçe'nin mesela şu ana kadarki gol beklentisi 1.52.
1: Yani yeterlidir.
0: Yani bu deplasman için yeterli mi diyorsun yoksa hani biraz
1: şöyle,
0: daha?
1: Şöyle yani Asensio'nun olmadığı yerde, Kerem'in sakatlığının olduğu yerde ki onun yerine tercih edilen oyuncular iyi oynadı. Yeterli bir performans. Çünkü Lyon deplasmanından çıkmışsınız. Yorgun bir takım. Tekrar bir deplasmana gidiyorsunuz. Olumlu sinyaller verdi Fenerbahçe o tarafta. Yeterli bir oyundur. Tabii ki hani 3-4 atabilir miydi? Atabilirdi bu arada yani. İlk 15-20 dakikada iyi pozisyonları vardı. Bence yeterli bir oyun.
0: Büyük şansları da vardı
1: Fenerbahçe'nin. Tabii ki yani üretti
0: ilk,
1: ve kazandı.
0: İlk yarıda özellikle. Evet, mücadele sona erdi Fenerbahçe. 2-0 kazandı.

0: kazanmayı başardı. Samsunspor deplasmanında kritik bir mücadele. Neden kritik? Lyon maçı dönüşünde değil mi? Bir
1: Değil mi?
0: deplasman.
1: Evet.
0: Sert bir deplasman. Ama burada tabii Samsunspor takımının hani bilet fiyatlarını yüksek tutması
1: O da bir
0: aslında
1: dezavantaj. Evet.
0: tabii çok ciddi dezavantaj. Yani şu stat neredeyse 4'te 3'ü boş.
1: Doğru.
0: Yani
1: Doğru.
0: Samsunspor gibi bir Samsun gibi futbol şehri olan hani bir takım neredeyse boş tribünleri oynadı. Bu da tabii bir ilginç bir durum. Yani aslında para kazanalım, daha fazla gelir elde edelim derken hem gelirden oldular. Hani belki orada seyirci full olsa ne bileyim çok daha farklı bir şey. Hani Fenerbahçe yine kazanabilirdi. Bunu söylemek istemiyorum. Ama Samsunspor daha diri olabilirdi, daha canlı olabilirdi.
1: Doğru. Doğru. Yani
0: Evet.
1: Samsunspor gerekli reaksiyonu gösterdi mi? Sanki göstermedi gibi. Yani kabullenmiş bir takım
0: İkinci yarıda
1: vardı
0: aslında
1: yani.
0: boş alanlarda buldular ama ilk yarıda maç 4-5 olabilirdi zaten. İlk yarıda tamamen bitebilirdi mücadele.
1: Evet. Yani oyuncu grubu tarafında da bir kabullenmişlik vardı. Yani güç dengesinin Fenerbahçe'de olduğu çok net belliydi. İlk dakikadan son dakikaya kadar. Ya bir yerden sonra da hani o inanmışlık. Ya tabii taraftar yok. Önemli yıldızlar yok. Hani Oyse'dir, Marius'tur vesaire. Hani bu oyuncular da yok. Hani maçı çözebilecek o oyuna hareket getirebilecek bir oyuncu olmadığı durumda da tabii ki hani bu tarz maçlarda bir şey yaratamıyorsunuz yani. Rakibiniz güçlü çünkü temelde.
0: Evet, Fenerbahçe bence değerli bir galibiyet aldı. Dediğim gibi deplasmanda önemli bir takıma karşı. Hatta hani belki Samsun'daki performansı şu ana kadar Fenerbahçe'nin iyiydi ama iç sahada kazanamadığı ya da zor kazanırken zorlandığı bir takıma karşı deplasmanda kazanmayı başardı. Tribünden de görüntüleri gösteriyor yayıncı kuruluş. Sevgili Alper, bir dönem Kante'yi gönderme çabası vardı bazı taraftarların böyle.
1: Doğru. Doğru.
0: Çok değersiz gösterme çabaları vardı. Ne diyorsun? Yani Kante'de çıktığı her maçta neredeyse ortalama bir puanda, iyi bir puanda mücadeleyi sürdürüyor.
1: Doğru. Doğru. Evet yani Kante değerli bir oyuncu. Değerli bir profesyonel. Doğru sistemde bu 4-2-3-1'in sisteminde de değerli bir oyuncu haline geliyor bir anda. O 4-1-4-1'den çıkıp doğru bir sistemde oynadığınızda Asensio, Kante bunları kazanıyorsunuz. Ve Guendouzi ile de birlikte çok iyi bir ikili. Yani defansif anlamda takıma çok şey katıyorlar. Yeri geliyor oyuncuların bu rahat pozisyonlara rahat geçişleri sebebiyle 4-1-4-1'e de geçebiliyorsunuz 4-2-3-1 oynarken. Değerli bir oyuncu tabii. İyi bir profesyonel. Tecrübe. Yani Lyon maçında da öyleydi. Çok iyi oynadı. Bu maçta da yine yani belli bir seviyesi var oyuncunun. Bu çok değerlidir. Orta sahada belli bir 10 üzerinden 7 ve üstü oynamak durumu, stabilite konusu, süreklilik konusu çok değerlidir. Mesela İsmail'de bu yok. İsmail bazen 8'lik 9'luk maçları oluyor İsmail'in. Ama bazen de 6'lık, 6,5'luk, 5'lik maçlar oluyor. Erken bir kart görüyor mesela. O coşkuyla oynarken biliyorsun çok temas seven bir oyuncu İsmail.
0: Evet.
1: Sonrasında bütün baskıyı yiyor yani maç boyunca o tarafta. Tabii rakip de akıllı oluyor çoğu zaman. İsmail üzerine oyun kurgusu değerlendiriyor pas opsiyonlarında. Öyle olunca da tabii sarı kartı olan bir oyuncu her zaman o agresifliği bir kenara bırakır, karşılar. Dolayısıyla hani aslında İsmail için veya benzeri oyuncular için de çok iyi bir örnek Kante. Temiz oynuyor yani.
0: Çok temiz oynuyor ya.
1: Evet.
0: Bu maçta da 7.5 reytingte Guendouzi ile beraber yine takımın önemli oyuncularından birisiydi. Lyon maçında çok etkiliydi.
1: Evet.
0: Yani sürekli her yere koşuyor. Herkesin boşluğunu kapatmaya çalışıyor. Dediğin gibi çok temiz oynuyor. Çok faul yapmamaya çalışıyor.
1: Hatasız oynuyor diyelim yani. Genel olarak çok hatasız.
0: Bak bir dinleyicimiz demiş ki Gültekin Bey, Samsunspor bilet fiyatlarını uygun tutsa taraftar desteğini arkasına alarak belki bu maçtan puan alabilirdi ve puan alma primi alabilirdi demiş.
1: Evet.
0: Böylelikle taraftardan hedeflediği kazancı elde edemedi
1: Değil
0: yani
1: mi?
0: elde
1: Lig
0: ederdi
1: tarafındaki.
0: diyor.
1: Doğru söylüyor.
0: Aynen
1: Evet.
0: öyle.
1: Katılıyorum.
0: Koskoca kulüp yöneticileri bunu düşünemiyor mu acaba? Düşünüyorlar. Herkes kolay hızlı bir şekilde para kazanmanın biraz peşinde.
1: Derdinde değil mi?
0: Kulüpler de
1: Evet.
0: biraz bunu yapıyor.
1: Evet.
0: Hani büyük maçlar olsun da biz bilet fiyatlarını
1: Yükseltelim.
0: biraz yükseltelim. Ama yani ülkenin de bir realitesi var yani. Nerede olursa olsun yani buna
1: Tabii
0: da
1: ki.
0: dikkat etmek lazım.
1: Ya burada biraz da tabii seyirciyi taraftarı da koruyan bir yapıda olmak lazım. Yani bunun en büyük örneği ya yıllardır Bundesliga'da şampiyonluk yaşayan Bayern Münih.
0: Evet.
1: Adamların bilet fiyatı hiç öyle uçuk kaçık bir bilet fiyatı değil orası için. Ki bununla alakalı bir soru geliyor bir Bayern Münih direktörüne. Adam diyor ki hani biz arttırmayı biliriz tabii ki hani ama bizim için önemli olan taraftarın burada uygun fiyatla bu takımı izlemesi diyor mesela. Hani bu önemli bir konu. Hani kendi camianı korumak bir yönetici olarak bu çok değerli bir konu. Ya bugün hani hem oyun tarafında Samsun Spor'ta bir sınıfta kaldı diyelim hem de bu yönetim tarafında kaldı diyebiliriz.
0: Gerçekten ilginç bir uygulama. Ya şu stadın
1: ya full olsa farklı olurdu bu
0: tabii,
1: maç.
0: Tabii ki tabii
1: evet.
0: ki yani olmaz mı? Yani bu Fenerbahçe'nin kazanmayacağı anlamına gelmesin.
1: Ya muhakkak,
0: böyle bir şey
1: muhakkak.
0: Söylemiyoruz ama hani atmosferin yoğunluğu o maçın gidişatını da etkiler.
1: Doğru.
0: Belki
1: doğru.
0: sizin orada kurduğunuz bir baskı, çaldığınız ıslıklar değil mi? Hani
1: doğru.
0: protestolar, hakemin verdiği karara o andaki reaksiyonunuz içerideki oyuncuları da enerji veriyordur. Yani şimdi mesela İtalyan'ın niye çıkıp Beşiktaş'ın bir Avrupa maçı sonrasında ben böyle atmosfer görmedim diyor.
1: Değil mi?
0: Yani
1: ya
0: orada,
1: bundan kaynaklı işte.
0: Bundan kaynaklı. Yani bir şekilde gerçi Sayın Adalı da bundan 2 ay önce hani hangi maçı kazandırdı Beşiktaş taraftarı dedi geçen sene. Bir de öyle bir durum var.
1: Bir açıklama.
0: Evet yani ama taraftarın tabii ki etkisi var. Yoksa niye taraftar iç saha dış saha değil mi önemli?
1: Değil mi? Muhakkak yani bir farkı var.
0: Madem işte. Öyle niye kombine satılıyor? Niye kombineleri iyi rakamlara satmaya çalışıyorlar? Uygun bazen uygun rakamlara satmaya çalışıyorlar. Niye statta sahaya daha yakın yapmaya çalışıyorlar taraftarı değil mi? Herkes
1: Doğru.
0: olimpiyat stadı yapsın. O tartan pistten yapsın.
1: Değil
0: olsun
1: mi?
0: Bitsin.
1: Olsun bitsin yani.
0: Tabii canım
1: Doğru.
0: dürbünle izlemeye devam edelim yani.
1: Doğru. Doğru.
0: Sevgili Gültekin Bey okumuştum. Selçuk Bey demiş ki hakem rezaletti demiş. Bugün Fenerbahçe'nin iki pozisyonda oyunu kesti demiş. Hatta iki kez Oğuz'un iki kez Genduzi'nin pozisyonu var. Hakem çok kötü bir maç yönetti demiş. Fenerbahçe söke söke kazandı demiş. Konya'dan sevgili Selçuk Bey.
1: Evet iyi bir performans vardı Fenerbahçe tarafında da hakem tarafında ben o kadar ciddi bir maça etki görmedim açıkçası. Zaten
0: yani,
1: akan bir maçtı.
0: Durdurulmayan bir pozisyonda iki kez dört kez durdurdu diyor. Valla sevgili Selçuk Bey hakem konuşmak istemiyorum diyeceğim de şimdi ben hani bireysel olarak çok bugün özelinde girmiyorum ama yine çok beğenmediğim hakemlerden birisi. Yani ülkemizin bu arada
1: evet,
0: geçen sene
1: evet.
0: en iyi hakemiydi diye değerlendirildi karşımıza çıkarıldı.
1: Evet.
0: Yasin Kolu hiç beğenmiyorum. Ama bugün özellikle bir değerlendirme yapmayayım. Yani bilmiyorum. Belki avantaj pozisyonlarını kesmiş olabilir.
1: Doğru.
0: Ondan bahsediyordur dinleyicimiz. Evet az bir süremiz kaldı. İstersen yarın da birkaç maç var. Onlara bir değinelim. Çünkü ben olmayacağım. Artık 10 günde maç konuşmak istemiyorum kimseyle. Hiçbir maçı konuşmak istemiyorum. Buradan da sevgili Görkem'e bir mesaj iletiyorum. Sakın beni arama ve bağlama. Nasıl ama bak gördün mü?
1: Net bir mesaj.
0: Sana oldu. Söylüyorum aslında ona da
1: evet.
0: buradan doğaya bir mesaj yolluyorum. Beşiktaş Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek saat 21.30'da ve Ahmet Spor Kulübü Trabzonspor maçları var. Yarın %99.9 ben izlemeyeceğim maçları. Hatta mümkünse tatil boyunca hiçbir maçı izlemeyeceğim sevgili Alper. O yüzden hani
1: direkt bir mental reset.
0: 10 günü hayatımdan çıkarıyorum futbol, basketbol, voleybol. Belki voleybola uzak kalmayabilirim. Onu bilmiyorum. Voleybola kesin diyemem. Ne diyorsun? İçeride Çorum Futbol Kulübü, Beşiktaş Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Nasıl bir maç bekliyorsun?
1: Yani Beşiktaş galibiyeti.
0: Bundan sonra yayınlarda telefon kullanımı yasaklamamız gerekiyor. Görkem bu konuda bir çalışma yapalım sonra.
1: Yani
0: teşekkür.
1: Beşiktaş galibiyeti bence çok net burada. Onu
0: evet.
1: söyleyeyim.
0: Kazanır mı diyorsun
1: Beşiktaş? Kazanmak zorunda. Yani
0: çünkü zorunda geçtiğimiz... başka bir şey ama kazanır mı?
1: Kazanmalı da kazanır diyelim.
0: Tamam.
1: Kazanır demek biraz açıkçası.
0: Bir reaksiyon bekliyor musun ya bu mücadelede Beşiktaş'tan?
1: Ya muhakkak zaten iki maç üst üste takılması bu kadroyla hiç olumlu olmaz Beşiktaş adına. Yine hani benzer bir kadroyla çıkacaktır tabii. Alanyaspor tarafında Ndidi vardı. Onun yerine bir Olaytan gelir oraya. Onun haricinde Yeni Vlahovic, Orkun Kökçü dinlendirildi biliyorsun.
0: Oh mu oynamayacaktır diyorsun?
1: Evet artık Vlahovic oranın sahibi. Artık Vlahovic olmalı. İşte geri dörtlü yine Mourinho, Jalot, Emirhan, Rıdvan olur. O şekilde bir tasarruf olur hocanın. Yani iç saha tarafında Beşiktaş'ın minimum 2 golle artık. Yani öyle bir eleştiri de var biliyorsun. Hani hocanın oyunu tarafında yüksek skorlu oyunlara

0: erişememe problemi ve gol yediği durumda da 2-3'ü bulamama durumları olabiliyor. Artık bunu kırması lazım böyle bir rakiple Beşiktaş'ın. Tabii ama Çorumspor'da biliyorsun Galatasaray deplasmandan çıkabilmiş bir takım. İyi oyuncuları var, etkili oyuncuları var. Özellikle Freddy, işte Diomande, Serdar. Yani bunlar ligi bilen, bazıları ligi bilen, bazıları tecrübeli, bazıları da pozisyon pozisyon farklı kaliteleri gösterebilen oyuncular.
1: Evet.
0: Ama tabii Beşiktaş'ın bu maçı kolay göstermesi gerekiyor artık. Hani o momentumu alabilmek adına ve kadro tarafında, hoca tarafında inancın devam ettirilebilmesi adına şöyle bir 3-0 gibi bir skorla bu maçı kapatması lazım bir şekilde.
1: Peki, ben de Beşiktaş'ın kazanmasını bekliyorum. Hani
0: Evet.
1: çok gol olur mu bilmiyorum. Dediğim gibi çok maçı takip edemeyebilirim, öyle gözüküyor.
0: Evet.
1: Hani edersem de hani yok ya, edemem herhalde. Kesin
0: Zor gibi.
1: konuşmuyor ama çok
0: Zor
1: zor
0: gibi.
1: gözüküyor.
0: Skor
1: Böyle
0: herhalde
1: genelde
0: takip
1: ama
0: olur.
1: öyle yapıyorum ya. Ben hani tatile gittiğim zaman bütün
0: Uzaklaşmakta
1: evet
0: fayda. O zaman tatil
1: uzaklaşmakta
0: olmuyor çünkü.
1: olmuyor çünkü.
0: Evet,
1: Yani orada
0: evet.
1: maç izle. Ya hafta içinde Avrupa maçları olabilir. Haftaya
0: Evet.
1: derbi var ama %99 izlemem ben. Öyle söyleyeyim ben sana. Çünkü zaten bütün hayatım maç izlemekle geçiyor.
0: Doğru.
1: O
0: Doğru.
1: yüzden bir süre ara vermekte, dinlemekte fayda var. Ya da bu eleştirileri biraz belki özümsemekte, biraz yeni eleştirileri yeni dönemde bir
0: Gelmesi
1: sene boyunca
0: talebinde.
1: onlar için hazırlık yapmak lazım. Ahmet Spor Kulübü Trabzonspor. Trabzonspor'da da Fatih Hoca biliyorsun istifa etti. İstifası kabul edilmedi.
0: Evet. Ya o konuda da beklediğimiz bir reaksiyondu aslında hocadan.
1: Evet.
0: Pek hani işler yolunda gitmiyor gibiydi. Trabzonspor tarafında. Özellikle yönetim tarafında yani. Teknik direktör tarafında. Yani yıldızlar toplayabilirsiniz, alabilirsiniz. İyi transferler yapabilirsiniz ama dengeli yapmak da lazım. Yani
1: Doğru.
0: böyle 1-2-2-3 oyuncu aldım. Yıldız olarak direkt hani aldım, koydum, şampiyon olacağım veya şampiyonluğa oynayacağım diye bir durum yok. Yani kadro tarafında da o mantalitenin de dengeli olması lazım. Hani öyle bir durum da var. Biraz hani o şaştı Trabzonspor tarafında ama tabii hocanın da o konuda bir zaafı da var. Yani sezon başından bu yana artık hocanın da hani ben buranın patronuyum edasıyla gezmesi gerekirken hala hani Trabzon'un çocuğu gibi gezersen orada artık Salah'ı, Malinowski'yi yönetemezsin. Hani orada biraz daha Mourinho gibi gezmek lazım bu yıldızların etrafında kaba tabirle.
1: Evet.
0: Yani hoca için de bir tabii serüven bu. Bu ayrı konu ama hafta içi pek olumlu gitmedi.
1: Peki ne diyorsun? Ahmet Spor Kulübü karşısında deplasmanda kazanır mı
0: Yani puan
1: Trabzonspor?
0: kaybeder bence. Ahmet Spor
1: Öyle
0: kaybetmez.
1: mi?
0: Evet.
1: Ahmet Spor'un beraberlik falan mı bekliyorsun?
0: Yani gollü bir beraberlik olabilir veya Ahmet Spor galibiyeti yakın görüyorum ben. 2-1 gibi bir skor.
1: Yani bir reaksiyon beklemiyor musun
0: Yok.
1: Trabzonspor'da?
0: Yok. Yani sonuçta bir sihirli değnek dokunmadı Trabzonspor cephesine. Oradaki sorunlar hala devam ediyordur.
1: Sorun ne peki? Yani orada oyuncularla teknik direktör arasında mı problem görüyorsun yoksa takım içi dengelerinde mi? Hani işte yapılan transferler hani huzursuzluğa mı neden oldu ya? Nasıl bir problem olduğunu
0: Ya
1: düşünüyorsun?
0: dengeler olabilir. Takım içi getirilen oyuncuların söz gelimi vatandaşlık tarafında çok farklı uç oyuncular yani. Birisi Mısırlı bir süperstarken diğeri Ukraynalı bir oyuncu. Yani hani zaman zaman da bazı bölgelerin oyuncuları birbiriyle anlaşamaz ya. Futbol kültürü farklıdır çünkü. Onu da tabii çözmek hocanın işidir. Belli bir oyun kültürü getirirsiniz oraya. Hepiniz buna adapte olacaksınız dersiniz. Biraz bunu çözemedi Trabzonspor. Sezon başından bu yandaki hazırlık karşılaşmaları da çok iyi geçmedi zaten
1: Evet.
0: biliyorsun. Lig tarafında da Avrupa macerası tarafında da problem oldu. Kasımpaşa maçıyla başlayan bir serüven vardı orada. Yani zor bir deplasman çıkabileceğini sanmıyorum. Ahmet Spor biraz daha derli toplu gözüküyor.
1: Peki. O zaman İngiltere'ye bir gidelim. Çok güzel bir maç. Aston Villa Arsenal mücadelesi.
0: Evet.
1: Emery ve Arteta Bey. İki beyefendinin mücadelesi.
0: Evet. İlk yarı sıfır diyorum burada da.
1: İlk yarı sıfır.
0: Kontrollü bir yarı geçer.
1: Aston Villa da kötü
0: Çok kötü
1: başladı.
0: başladı.
1: Gerçekten değil mi? 4 gol yiyerek başladılar. İkinci maçları bu arada City 2'de 2 yaptı. Onu söyleyelim.
0: Evet. Ya Aston Villa'da şöyle bir durum var. Ağustos ayından itibaren maç kazanamamaya başladı Aston Villa. Şu an bir hani
1: O
0: güncel
1: zaman bir
0: karşılaşma
1: Emery
0: tarafında.
1: istifa diyelim mi bu maçtan
0: Ya
1: sonra?
0: bir reaksiyon olabilir burada ama
1: Olabilir
0: tabii
1: mi?
0: Arsenal de çok hazır. Yani bu sezonda da iyi başladı Arsenal.
1: Ben bir karşılıklı gol var bekliyorum burada.
0: Olabilir. Yani ilk yarı 1-1, 0-0 böyle bir hani kontrollü geçen bir yer. Erken kopacak.

0: bir maç değil bu maç.
1: Mümkün değil ya. Çok zor. Osasuna Etafe'ye girmiyorum ama Barcelona kendi sahasına Vallecano'yu konuk ediyor. Yani gönlüm artı 6 falan demek istiyor ama gerçi 2 gündür artı 6 dediğim maçlarda oldu ama yarın için çok emin değilim. Dediğim gibi oynamayacağım.
0: Evet.
1: Bir süre ara vereceğim ama gollü maç bekliyor musun?
0: Barcelona'dan bir 3 gol bekliyorum burada. Ve 3.5 üst değerlendirilebilir belki. 4'e falan da gidebilir. Vallecano
1: atabilir çünkü.
0: Tabii yani ondan Plasman'da. Dolayı.
1: Hani maçın genelinde de bu arada gollü maç olabilir.
0: Evet. Yani iki maçtır gol yemiyor Barcelona. Hem Elche deplasmanda yemedi hem de Bilbao'yu konuk ederken yemedi. Ama maçlar esnasında işte direkten dönen toplar, kaçan pozisyonlar da vardı. O kadar da hani net bir şekilde kontrol Barcelona'da değildi defansif olarak ama ofansif olarak çok güçlüler. Gerçekten yaratma tarafında, gol pozisyonu yaratma, gole gitme tarafında gerçekten olağanüstü bir seviyedeler. Ki Rafinha ve Lamine Yamal ikisi de çok formda o taraf. Özellikle Rafinha.
1: Evet.
0: 3 gol atacağını düşünüyorum ben Barcelona'nın. Tabi orana göre de bir 3.5 üst vesaire değerlendirilebilir. Belki bir sürpriz ev 3.5 üst değerlendirilebilir bir 4-0 skoru için. Yani orada bir senaryo inanıp ona göre oynamak lazım.
1: Öyle doğru gollü maç olur ama hani evet. Barcelona'nın kaç 0 kazanacağını
0: öngörmek lazım. Evet, evet.
1: Hani bir yerde kazanır da.
0: Evet.
1: Belçika diyorum. Portekiz'de güzel bir mücadele var. Belçika diyorum ya. Benfica Estoril mücadelesinde. Burada da bu arada Benfica'nın en az 3 gol atarak kazanmasını bekliyorum.
0: Evet, Benfica'da Mourinho sonrası biraz kendini buldu. Çünkü Benfica golcü bir takımdır normalde.
1: Unutmuşlardı.
0: Evet, o kimliği kaybetmişlerdi biraz. İyi oldu Mourinho'nun oradan gitmesi.
1: O da Real Madrid'e gidip ama gol şov yapıyor. Bir de yani, ilginç bir durum.
0: Enteresan bir durum, evet.
1: Yani geçen hafta kaç attı? 5 mi attılar?
0: Tabii.
1: Hafta içi 5, 4 ilk maç deplasman
0: 2-1 kazandılar.
1: 2-1 yani 6 yani iyi 11 gol 3 maçta.
0: Evet.
1: Gerçi evet. İspanya'da hani oynadıkları takımlar Sociedad maçı gerçi kötü bir maç değildi ama yine de iyiydi. Yani çok da haksızlık yapma diye söylüyorum Mourinho'ya.
0: Tabii
1: çok,
0: tabii tabii.
1: Biliyorsun
0: tabii.
1: Çok seversin. Ben de çok severim.
0: Evet.
1: Ne diyorsun, Benfica ilk kere atar mı 2 gol burada?
0: Atmalı. Bu maçta yani Estoril oranın hani ortalama kulüplerinden birisidir. Çok öyle hani dağılan bir kulüp değildir. Kaybettiği ya da berabere kaldığı maçlarda. Öyle çok gol yiyen bir takım değildir ama Benfica'da çok kaliteli bir takım, iç sahada atar. 3'e evet. Kadar gidebilir hatta abi. 3 gol değerlendirilebilir. Yani Barcelona tarafında 4 gol. Benfica tarafında 3 gol. Bunların oranları iyidir muhtemelen. Yani şu an incelemiyorum ama buralar değerlendirilebilir.
1: Evet.
0: Beşiktaş peki. Tarafında da 3 gol mesela. Bu üçlü bu şekilde değerlendirilebilir.
1: Üst mü?
0: Ev 2.5 üst. Evet.
1: Ev 2.5 gol üst. Peki oynayacaklara şimdiden bol şanslar diyoruz. Maçın oyuncusu kimdi bugün? Fenerbahçe maçın.
0: Ya Oğuz değerlendirilebilir. İyi bir performans sergiledi aslında.
1: Değerlendirilebilir mi? Direkt Oğuz mu?
0: Sanki Oğuz gibi. Yani maça damgasını vurdu çünkü.
1: Gol asist.
0: Evet.
1: Yani gibisi çok biraz yani sanki.
0: Şöyle bir Kante mi diye düşündüm acaba. O da çok güzel oynadı ama. Gol veya assist. Medat Vuruç mi diye düşündüm ama tabii ki Oğuz yani.
1: Gol asist. Bak tekrar söylüyorum. Evet. Yani skora doğrudan etki etmiş. Evet. Bence. Zaten bak yayıncı kuruluşta
0: verdi.
1: Ya, ayıp oluyor yani.
0: Direkt ekrana verdi.
1: Alper dedi bu kadar taraflı evet. Falan. Peki Alper'cim çok teşekkürler. Yayın bitiriyor. Ağzına evet. Sağlık.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler. Keyifli bir yayın oldu. 2 gündür üst üste. Sen de tatil ediyorsun.
0: Keyifli bir serüven oldu evet.
1: Bildiğim kadarıyla artık döndüğüm haftada yani 10 haftasında tekrar evet, cumartesi
0: muhteşem
1: pazar.
0: Muhteşem bir dönüşle.
1: Evet, evet peki özleyeceğiz konuşmayı. Evet. Çok teşekkürler tekrardan. Ağzına sağlık, gönlüne sağlık. Evet sevgili dinleyiciler bitiriyoruz. Yaklaşık 5 saattir yayındayız ve artık biz yavaş yavaş evimize gidelim. Ben tatil moduna girdim. Bugünden itibaren 10 Eylül'e kadar, 11 Eylül'e kadar olmayacağım. Sevgili arkadaşlarımız burada yayınlarda olacak. Görüşünceye dek. Öncelikle sağlıklı kalın. Sonra da hem bizi özleyin hem de fair play ruhuyla yayınlarımızı dinleyin. Mümkünse.
0: Evet.
1: Ve hani herkesin fikrine saygı duyduğunuz bir ne diyelim süreç olsun.
0: Evet.
1: Takımlarımıza da bol şanslar diliyorum. Eğer Avrupa maçları yok herhalde değil mi? Avrupa maçı.
0: Yok bu dönemde yok.
1: Bu hafta yok. Derbi var. Derbide de iki takıma da başarılar diliyorum. Seviyorum sizi. Hoşça kalın demeden önce esen kalın, sevgiyle kalın, güler yüzlü kalın ve
0: hoşça kalın.
2: Maç merkezi sona erdi.
3: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.